0: yani. Çalışılan şartlarda hepimizi aşağıladı. Çok küçük bana verin dedi. Çalıştığımız şartlarda ama hep beraber çalışıyoruz.
1: Yutamıyorum
0: olabilir.
2: Bir de şöyle bir şey var. Yemeklere değil de artık tamam bana da 5 puan verdin de. Artık hiç yemekleri bırak.

0: Söyledim onu.
1: Arkadaşlar bir saniye, bir saniye araya girebilir miyim?
2: Tabii.
1: Bu formatın ismi benim yemeğim. Birbirinize torpil geçme yemek programı değil.
2: Öyle evet, bu
3: dakika öyle bir şey değil.
2: Öyle düşünüyor musunuz gerçekten?
1: Sen öyle dedin. Adem için öyle dedin az önce.
2: Şöyle ben ona hani 2-3 günden beri bütün puanlarını bana kullanıyor. Keşke ben
1: kullanabilir canım. O da bulsun yemeğini yani.
3: Yani işte, kendim evet. Bulayım yemeğini.
1: Sen bulabiliyorsan, Sevda buluyorsa, o buluyorsa herkes yemeğini bulacak, puanlayacak.
4: Şefim torpil...
3: Belki yemek bulamadığım için.
1: Konu kapanmıştır.
4: 5-5-3 evet. Elinden geleni yaptı bana sıfır vermek için. Adem abinin Seren'e 5 vermesine gerçekten çok sinirlendim. Çünkü Seren hak etmiyor o puanları.
5: Yani şöyle bir şey, Adem abiyle Seren Hanım ortak hareket ediyor olabilirler. Çünkü yemek yaparken de birbirlerine bayağı yardım ediyorlar. Birbirlerine malzeme veriyorlar. Bana göre %90 hani anlaşmışlar gibi.
1: Evet, şimdi sıra Sevda Hanım'da. Evet. Ablacığım buyurun lütfen. Gözlüğü takalım. Ve başlayalım. Hazır mısın? Şefim, bir meditasyon yapsana dün.
4: Hazır gibi. Değilim şefim. Gerçekten.
1: Bir meditasyon yap.
4: Çok böyle gerildim.
1: Ha, yap bakayım şöyle yani. Elleri ben nasıl yapıyordum?
4: Böyle.
1: Ellerini açıyordum böyle.
4: Açıyor
1: böyle.
4: Muydum?
1: Böyle. Evet.
4: Sinerji.
1: Öyle değil bak. Ellerini çok güzel yap. Çok güzel. Hani çok güzel.
4: Sinerji.
1: Heh. Aç şimdi. Hiç meditasyon yapmadın. Kolları da ger.
4: Şefim ne meditasyonu Allah aşkına. Biz sabah kalkıyoruz. Bulaşık yıkıyoruz, çamaşır yıkıyoruz, yemek yapıyoruz, ev yapıyoruz, markete gidiyoruz. Meditasyonları. Meditasyon tamam. Ev işi bizde. Evet.
1: Tamam mısın?
4: Tamam.
1: Hazır mısın?
4: Meditasyonumu da yaptım. Bitti.
1: Evet, başlıyoruz tadıma.
4: Hazırım şefim.
1: Açalım. Peki. Gelsin yorumlar.
4: Şefim, bu tabak benim değil. Patates püresinde çok fazla yoğun sarımsak var. Köftesinde de az var. Domates sosu... çok böyle kavrulmuş tadı var ve nanesi bir de kekik çok fazla olmuş domates sosunda.
1: Evet. Sence kimin olabilir bu?
4: Bu tabak Seren Hanım'ın.
1: Peki puanınız?
4: Sıfır.

0: Açalım.
1: Oğlum bu ne? Nimetten ötürü ben yutuyorum bunu. Şefim, deminki Seren Hanım'ın değildi. Bu Seren Hanım'ın tabağı.
0: Nereden anladın?
1: Çok acı her şeyi. Ve koca bir kekik sapı geldi ağzıma.
0: Puanınız?
1: Sıfır. Şimdi ben kendime de mi sıfır verdim demin ya?

0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Şefim, bu tabak benim el lezzetim. Sevgimi katmışım, aşkımı katmışım, hijyenimi katmışım.

0: yapmışım, her bir şeyimi katmışım. Bu tabak benim tabağım.
1: Nereden anladın senin tabağın?
0: Çok güzel yapmışım, çok lezzetli yapmışım.
1: Strateji var mı bu tabakta?
0: Hayır.
1: Peki puanın

0: kaç alır?
1: 4. Evet, alalım yorumları.
2: Şefim, bu tabak ya Adem abinin püresini tahmin ettim. Çünkü çok sıvıydı püresi onun. Ama hiç sarımsağı yok. Sarımsağı çok az gelmiş. Bu tabak Serkan'ın. Deminki tabak benimdi. Ben doğru yere verdim puanı.
1: Eminsin?
2: Eminim şef.
1: Peki puanın?
2: Kurban olsun ablası ona. 1. Ne yapayım, gönlümden o kadar geldi. Kimseyi ben torpil yapamam. Ben burada kimseyi birinci yapmaya gelmedim. Kendim birinci olmaya geldim. Straşedi.
1: Ne?
2: Straşedi. Taktik. Taktik işte.
1: Bir daha söyle.
2: Straşedi. Değil mi?
1: Öbürü neydi?
2: Taktik.
1: Peki.
2: Taktik. Taktik. Straşedi yok. Bam bam bam. 1.
1: 1.
2: Ne?
1: Peki çıkartalım gözlüğümüzü. Buyurun, alalım.
2: İkisinden biri. Serkan'la bana denk geldi.
3: Gel gel. Gör.
1: Siz bayağı bir ekip oldunuz.
4: Ana, yabancıya gitmemiş.
2: Kendimi almışım.
3: O tamam da koçuna verdiğim puana bak ya.
2: Koç kim?
3: Benim ya. Koç kim diyor ya.
2: Abi gözüm görmüyor ki. Aa, bir Adem abiye vermişim. Helal hoş olsun abi. Teşekkür gönlümden ederim. Geldi. Bak bir.
4: Beşe karşılık bir.
2: Damlaya damlaya
4: beş gönül. Beş puana karşılık bir.
1: Sana kaç puan verdi Erkan'a?
2: 0 ver. İnan ki kadın aklı gözüm görmüyor artık. 0. Benim köftelerim çok güzel oldu. Ben beğendim ki 5 verdim. 5'i hak etti benim köftelerim.
1: Evet Serkan, şimdi tadım sırası son olarak sende. Sen alalım lütfen. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız?
3: Hazırım.
1: Peki.

0: Ben bunda hiçbir tat alamadım. Yani bunun tuzu yok. Baharat hiç tadını alamadım. Yani ne yediğimi şu an hiç bilmiyorum.
1: Sence kimin olabilir bu?
0: Bence bu... Seren Hanım olabilir. Evet, Seren Hanım.
1: Puanınız?
0: Sıfır.

0: açalım.
1: Bunun patates püresi çok kıvamında. Aramızda sadece Adem abi bunu yapmıştı. Onun dışında sarımsak tadını azıcık aldım. Çünkü ben kendi tabağıma sarımsak çok fazla koymamıştım. Bunu patates püresinden yola çıkarak Adem abinin olduğunu düşünüyorum.
0: Puanınız?
1: Sıfır.

0: Buyurun. Açalım.
1: Sanırım Serena Hanım'ın tabağı buydu. Çünkü sosunu bayağı kıvamlı yapmıştı ve acılıydı sanırım. Yani bu acı tadını aldım. Çok sıvı. Yani bayağı baharat falan katmıştı galiba. Buna da sıfır.

0: Açalım.
1: Bu tabak benim. Çünkü pişmiş, yani sert gelmedi.
0: Strateji mi uyguladın?
1: Yok, diğerlerine baktığımda onlar fazla pişmişti. Herhalde dediğiniz gibi yumurta sarısını fazla sürmediler. O şekil.
0: Sen yumurta sarısını fazla mı?
1: Şey, sarısı değil, beyazı. Yani şu ana kadar dördüncü gündür hiçbir şekilde kendi tabağımı hiç bulamadım. Sürekli onlara çalıştım. Bu sefer de işlerinden birine verirsem, yani gerçekten üzülürüm.
0: Peki, puanın gelsin.
1: 5.
0: Gözlüğü çıkartalım. Yerini alalım seni. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
2: Bravo Serhan. Kendine 5 puan verdin diye ben mutlu oldum. Bana verdin diye değil. Sen bana verdin zannettin. Tüh dedin bu içinden.
3: Bu akşam
1: yok, daha fazla söyledim.
3: Bu akşam en güzel yorumu sen yaptın. Seni takdir ediyorum.
0: Şimdi siz tadımları bitirdiniz. Sıra bende. İlk tadımı Serkan'dan yapmak istiyorum. Kendi yemeğine diri maydanozları koyarak bulduğun için tebrik ederim. Bu bir stratejiydi.
1: Yok, onunla hiçbir alakası yoktu.

0: Vallahi ayakkabı köselesi yeseydim daha iyi.
1: Ne köselesi?
0: Ayakkabı köselesi var ya. Darmadağın bir köfte, çok pişmiş bir köfte. Kavrulmuş bir salça. Sevda abla almasa da yine kavrulmuşum, salça yiyecektim. Ben domates şurubu verdim. Domates sos istedim. Kavrulmuş bir salça istemedim. Rosto köfte istedim. Siz rosto köfteyi büyükbaş maydanoz doğrayarak köfte yaptığınızı zannettiniz. Benim yaptığımla uzaktan yakından hiç alakası yok. Güzel olan tek bir şey. O da püre. Sana puan. 2. Şimdi sıra Adem abiden. Son zamanlarda yediğim en güzel patates püresi. Daha yemeğe tatlı.
2: Afiyet olsun.

Ah. Keşke. Dağılmamış bir köfte. Şu an

0: kadar baktığım zaman üç köftenin üçü de dağılmış bir şekilde. Dağılmayan tek köfte seninki. Muhteşem bir patates püresi. Keşke ufak bir hatam var, çok ufak. Böyle tuz tanesi kadar. O da olmasaydı ilk defa sana 5 vermek isterdim. Ama maalesef.
1: Tuz kadar.
0: Tuz kadar.
1: Tuz kadar.
0: Tuz kadar. O tuz kadar da damakta iz bırakıyor. Salçayı yaktığınız an çok az bir şey yanmış ama damakta hafif bir yanıksı bir tat bırakıyor. Çok hafif. Onu da ne yapıyoruz? Suyla. Keşke olmasaydı yarışma boyunca sana, yani 4 gün boyunca sana ilk defa 5 vermek isterdim. Sana puanım. Dört.
1: 5. Teşekkür ederim. Ben şeften 5 puan almayı bekliyordum. Bir tuz kadar noksandan dolayı bir puanımı kırdı. Onu da canı sağ olsun.
0: Gelelim Sevda Hanım'a. Salçayı ne kadar çalsam da, Serkan'ın salçasını ne kadar alsam da, yemekte tabakta bir denge bekliyoruz, doğru mu? Denge demek ne demek? Karbonhidrat, protein, ana tema et ve sos. Tabakta sos nerede?
2: Seçim yetiştiremedim. Dakikam doldu.
0: Dakikam doldu.
2: Hiç olmadı. Tadımlık olsa koyabildim oraya.
0: Nerede?
2: Tabii tada bitti.
0: Ben neredeyim? Benim puanım önemli değil mi?
2: Evet, hem de çok önemli şefim.
0: Kenarında şurada kalmış bir az bir şey. Bir ama salça püresi.
2: Yok şefim, kekikle beraber kavurdum onu. Sürüp yaptım ben onu.
0: Ne yaptın?
2: Şurup.
0: Şurubu gördüm.
2: Gördüm,
0: onda sıkıntı yok. Şurup senin hepsinden daha güzel oldu. Heh. Tabakta nerede?
2: Şefim, yetiştiremedim.
0: O zaman yetiştiremedin sen.
2: Dakikada sosu koyamam ama ben hiç sossuz da bırakmadım şefim orayı.
0: Bu köfte de maşallah.
2: Yani çok
0: köfte değil, kek olmuş bu.
2: Çok pişirdim galiba şefim.
0: Kıymalı kek olmuş bu.
2: Bütün malzemelerini de kattım. Fazlasını bile.
0: Maydanozları ne yapacağız böyle tüm tüm? Maydanozları görebiliyor musun?
2: İnce kıyamadım. Kıyamıyorum zaten şefim. Ben soğanları da,
0: ya
2: sebzeleri
0: sen maharet,
2: de kıyamıyorum.
0: Sen maharetli bir abla mısın? Sen bu maydanozları bile bile mi koydun?
2: Yok şefim. Ben hiç ince, soğan da inceyi kıyamıyorum.
0: Soğanlar hiç burada
2: şey
0: zaten. Bak.
2: Ama rendeledim
0: burada.
2: Ben.
0: Soğanların da burada.
2: Rende bile bana çalışıyor şefim.
0: Sizler yemeklerinize maydanozu büyük koyarak, sarımsağı büyük koyarak, soğanı büyük koyarak hepiniz hemen hemen kendi tabağınızı buldunuz. Benim sana puanım 2.
2: Çok teşekkür ediyorum şef. Buna da şükür.
0: Geçelim Seren Hanım'a.
3: Buyur şefim.
0: Size demiştim ki öyle bir hata yaptınız ki zamanınız var, kurtarabilirsiniz dedim.
3: Evet, o hatamı şu anda sizden duymak istiyorum şefim.
0: Tahmin edebiliyor musun ne o?
3: Eğer kekik sapı diyorsanız o tavadaydı. Sosa koyduğumu düşünmüyorum ama ne ara o sosla oraya geldi onu için inanın hiçbir fikrim yok.
0: Kekiği süzdürmeniz lazımdı.
3: Evet.
0: Kekiğin sap, kekik çok
3: demek ki ben orada süzmem gereken
0: çok güzel bir reha verir.
3: Evet.
0: Ama ben özellikle süzdürdüm.
3: Bakın, şefim orada bir süzme olayı vardı ya, ben onu diğer pürede kullandım.
0: Siz evde kekik koyduğunuz zaman yemeği süzmüyor musunuz?
3: Şefim taze maalesef kullanmıyorum ben. İnanın evi hiç almış da değilim.
0: Baharatları eğer ki iyi tad almak istiyorsanız, iyi rehasını kavuşmak istiyorsanız mutlaka taze baharat kullanın.
3: Evet şefim.
0: Bakın hala biz burada kekik ayıklıyoruz. Daha yemeğe tatmadım. Bir, ben sizden acılı ezme yapmanızı istemedim. Sizden bir domates şurubu istedim. Bol kavrulmuş simsiyah bir acele ezme tekniği olmuş bu. Ve salça yapmışsınız. Kavrulmuş bir salça. Daha tadına bakmadım.

0: Şefim tadı güzeldi ama.
1: Tadı muhteşem. Tuz yok. Sadece karnabahar tadı alıyorum.
0: Tuz o kadar sizin gözünüz önünde de koydum şefim. Burada en çok tuzu kullanan benim. Buna inanabilirsiniz.
1: Püre muhteşem. Keşke tuz olsaydı.
0: Afiyet olsun şefim.
1: Sevda ablanın köfte havuçlu kekti. Bu da kaşık köfte olmuş. Bu kadar büyük soğan ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bol baharatlı, bol salçalı, bol sap kekikli yemek için size verdiğim puan. Sadece güzel olan tek bir şey var. Püre için size verdiğim puan 1.
0: Tabii ki bana çok güzel mutluluk veriyor. Liderliğimi hala devam ettirebiliyorum. İnşallah yarın Allah nasip ederse en güzel şekilde yine onları alt edip puanlarımı alacağımı düşünüyorum.
2: Seren'in nefes gibi ensesindeyim. Yarın onu geçeceğim.
1: Elinize emeğinize sağlık. Toplam 4. günün puanlarını şimdi sizlere açıklayacağım. İlk önce Serkan senle başlayacağım. 4 günün sonunda toplam almış olduğun puan 24. Adem abi, 4 günün sonunda almış olduğun puan 29.
3: Şans.
1: Sevda abla, 4 günün sonunda almış olduğun puan 39 puan. Ve Seren, 4 günün sonunda almış olduğun puan 47. Liderlik hala devam ediyor.
0: İnşallah yarın, şefim, yarın da.
1: 10.000 TL'lik bir para ödülü. Ama yarın her an her şey olabilir. Çünkü yarın 0'dan 10'a kadar puan var. İyi hissetmelisiniz, iyi düşünmelisiniz. Gösterdiğim her şeyi birebir uygulamalısınız. Her an her şey olabilir. Liderlik gidebilir çünkü hep son cuma günleri liderlik altta da düşebiliyor. Dördüncüde de düşebiliyor. Yarın yine aynı saatte, aynı heyecanla sizlerle birlikte olmak ümidiyle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.

0: yeni heyecanlar yaşamak isteyenlere farklı mekanlar sunmadı. Öylesine cömert ki. Sınırsız bir özgürlüğün tadına varabilmek, tarihle doğanın iç içeriğini ruhunuzda duyasıya duyabilmeniz için Aizonay'dayız.
1: Hocam Aizonay.
2: Evet.
1: Önce bir konum belirtelim mi?
2: Belirtelim. 58 kilometre galiba Kütahya'ya güneydoğusuna düşüyor. Çavdarhisar deniliyor buraya bugünkü adıyla.
1: Neden Çavdarhisar dendiğini biliyor musunuz?
2: Biliyorum ama onu sonra konuşalım istersen.
1: Penkalas Nehri'nin yani bugünkü anlamda Koca Çay'ın
2: iki yanında
1: konumlanmış bir Frigya şehri.
2: Evet ve bunun bir efsanesi var.
1: Evet.
2: Zeus'un süperisi kızı Erato ile işte Arkadya kralı Arkas'tan olma Aza'nın kenti deniliyor buraya. Bu efsane ama tabii çok eskilere dayanan bir şey. Aslında burası bir Roma kenti.
1: Evet. Düpedüz. Herhalde görmüş bugün gezeceğimiz bütün yapıların hepsi Roma dönemine
2: evet. ait. Milattan önce 3. bine tarihleniyor aslında buluntulara bakarsak burası. Hatta 4. bine kadar gittiği de bazı kaynaklarda yazılıyor. İşte
1: çok görkemli yapılar var ama en bilindik sembol yapı olarak da Zeus tapınağı çıkıyor karşımıza.
2: Galiba benim için o yani benim fikrime göre hem şans hem şanssızlık bu kent için.
3: İlk yıl aslında Aizonay'ı ben yıllarca Likya'da çalıştım. Frigya benim için çok uzak bir yerdi. Aizonay'ı anlama yılıydı. Hani burası pek çok antik kentten daha farklı bir dokuya sahip. Sebebi ise antik kent üzerinde kırsal dokunun, Çavdarhisar'ın olması ve halkla iç içe olmamız. Bunu anlamaya çalıştık. Frigya içindeki Aizonay gerçekten Frigya mı yoksa Aizonay'ın biraz daha farklı bir dokusu var mı? Bunu anlamaya çalıştık. Her taraf tarihi eserle doluydu. Neler yapabiliriz? 2011 biraz plan yılıydı.
2: Çünkü bu yapı Zeus tapınağı Aizonay kentini tanıttı bir kere herkese. Her yerde bu yapıyı gören buranın esaslı bir yer olduğunu düşünüyor. Ancak bir taraftan da şanssızlık çünkü Aizonay denilen yerin sadece buradan ibaret olduğu gibi bir kanı da uyanıyor.
1: Oysa ki tiyatrosu var, stadyonu var, hamamları var, köprüleri var.
2: Çok doğru.
1: Buradan başka bir tapınağı daha var. İlk hani konumlandığı Frigya kenti dedik ya Frigyalıların ilk Metelch Taunene ana tanrıçasının bulunduğu yer.
2: Kibele'ye adanmış
1: bir tapınağı daha var.
2: Tapınak var, eski bir kült var.
1: Makellumu var, Stünlü Caddesi var.
2: Tabii.
1: Köprüleri var, köprüler işte Roma döneminden kalma.
2: Büyük bir şehir aslında.
1: Evet, büyük bir şehir aslında. Görkemli de bir şehir. Bir de hani tabii ki böyle buranın iklimsel, karasal ikliminden dolayı da böyle hani zaman zaman böyle güzel görüntüler de veriyor.
2: Güzel perspektifler oluyor evet. Mesela sabahleyin uyandığımızda burayı sisler arasında görünce çok etkilendik değil mi?
1: Evet yani etkilenmenin imkanı yok. Hele gece daha da güzel böyle hani elinizi uzattığınızda gökyüzündeki yıldızları tutacakmış hissiyatı da.
2: Evet, girsek mi acaba birazcık?
1: Aizonay Zeus Tapınağı.

0: Evet, bu yazıt bize tapınağın yapılış tarihi hakkında bir bilgi veriyor aslında.
1: Evet.
0: Gene de tapınağın tarihi biraz
1: milattan sonra
0: ilişkili.
1: Evet. İkinci yüzyılın ikinci çeyreği olarak.
0: Şimdi öyle bir şey var. Fakat burada daha önce araştırma yapan işte
1: Alman arkeoloji.
0: Alman var, Posementir, evet. Ve Wörli. Richard Posementir ve Michael Wörli. Bunlar 2010'da bir kitap yayınlamışlar. Hı hı. Ve işte bu yazıtları incelemişler, hı hı. Resimleri incelemişler.
1: Tapınağın duvarındaki yazıtlar.
0: Duvardaki. Yani. Ve milattan sonra bir demişler.
1: Bir demişler.
0: Yani Domitianus, İmparator Domitianus dönemi. Ancak bir de milattan sonra iki, evet. Dediğin gibi.
1: O da tapınağın çevresindeki avlularda buluntulardaki tarihlendirilmeyle milattan sonra ikinci yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenmiş.
0: Bir de bu var tabii.
1: Evet. İmparator Hadrian'ın bu bölge toprakları, kutsal alan toprakları köylüye ya da kentte yaşayan insanlara icraya veriliyor. Bir süre onlardan kira alınıyor. Sonra kent de bu kirayı vermemeyi direnince
0: icraya o zaman veriliyor.
1: İcraya o zaman veriliyor.
0: Ve oradan toplanan paralarla
1: tapınağın yapımına devam ediliyor.
0: Hadrianus'un emriyle oradan icraya verilip toplanan paralarla bu tapınak yapılıyor. Yani ikinci defa yapılıyor aslında.
1: İkinci defa yapılıyor demek ki.
0: Evet.
1: Onun adına işte İmparator Hadrian'ın buraya bir yazıtı söz konusu. İşte
0: İcraya verin, paraları,
1: evet.
0: Toplayın.
1: Paraları toplayın ki
0: tapınağı.
1: Kutsal alanı tamamlayalım.
0: Aslında Hadrianus buraya geliyor. Yani bu bir ekiple ya da bir ekibe emir veriyor. Bu tapınağın kutsal alanını belirlemeleri için. Nereden nereye kadar uzanıyor ve ona göre işte demek ki kiraya verin filan deniliyor onun sonucuna göre.
1: Bir de o zaman Roma'yı biliyorsunuz, her şey çok katı kurallar çerçevesinde planlanıyor.
0: Elbette.
1: O sebepten dolayı. Daha sonraki dönemde görüyorsunuz böyle onu dün
0: Bizanslılar temize çekmişler.
1: Bizanslılar temize çekmişler. Üstüne böyle hayvan figürleri yapmışlar.
0: Demek ki her dönemde böyle bir tahripkarlık var.
1: Çok vandalca bir şey değil mi bu?
0: Evet, ama işte Bizans yani.
1: Evet.
0: Bugüne kadar uzanan bir adet. Evet. Bir şeyin üstünü kazımak, onu oymak, bozmak vesaire.
1: Ve hemen haçı da getirip koyuyorlar her yere.
0: Tabii.
1: Biraz önce hani Alman arkeolojisi demiştiniz ya, onların da sanki burayla ilgili neredeydi hocam? O 1800'lü yıllar, şurada.
0: Evet, bakın, öyle bir
1: onu 1866'lı yıllarda böyle bir şey kazılmış.
0: Öyle bir şey kazılmış.
1: Hemen altında yine haç var. Tahribata uğramış tabii. O
0: tabii benim söylediğim oluyor. O Alman araştırmacısı daha yeni. Bu daha eski,
1: evet,
0: olmalı.
1: Evet. Şurada bakın haçı görüyor musunuz? Ne kadar belirgin bir şey.
0: Evet, Bizans oraya bir vatandaş, Bizanslı bir vatandaş kendi
1: cennetin
0: duygularını
1: anahtarını almış herhalde oraya ilgili.

0: Hocam şimdi tapınağın tam arka tarafındayız. O görülen tiyatroya bakan evet. kısmının gerisindeyiz.
1: İçeri girmiş olduk
0: evet.
1: yani.
0: Biraz mimarisinden söz edelim tabii, isterseniz. Tabii. Uzun kenarlarda 15, yan kenarlarda 8 sütun var. Ama sütunların da şöyle bir özelliği var. Doğru biçiminde yekpare olarak yapılmış sütunlar.
1: Evet yani böyle daha önce gördüğümüz tapınaklarda parça parça
0: olarak aralarda bunlar, demirler vardı. Bunlar yekpare olarak yapılmış ve hala günümüze kadar da ayakta durabilmiş. Tabii ki bazı restorasyonlardan geçmiş uygarlıklar zamanında.
1: Bunu sütun söyle... başlıkları ne düzeninde peki?
0: İyon biçiminde İyon yapılmış. Biçiminde. Evet onlar üç aşamalı oluyordu biliyorsunuz. Dor daha erkeksi, İyon daha böyle kadın zarafetinde Korint ise en ustalık döneminde yapılan en zarafetli böyle yaprak biçiminde mitolojik figürlerden yapılan çok güzel bir figürdü.
1: Bunlar İyon.
0: Bunlar İyon'du. Tapınak daha sonra Bizans döneminde şu yan duvar ilave edilmiş.
1: Gene tapınaktan alınan parçalarla yapılmış figürler.
0: Tapınak ve
1: Bizans ve sonrası da denilir.
0: Bizans aslında. Ve sonrası da denilebilir. Bir de bunun alt galerisi var.
1: Alt galeri var. Alt yalnız duvarlardaki var. Şeyler, kazımalar devam ediyor resimler. Evet. Mesela gene buralarda bir takım yazıtlar da görüyoruz bu tarafa bakan duvarda da.
0: Savaş figürleri görüyoruz. Savaş Onlar figürleri. Herhalde Çavdarlı Tatarlar tarafından.
1: Ve Bizanslılar tarafından da yapılmış olabilir. Yani. Şurada enteresan bir şey görüyoruz. Birisi oraya İsa'yı yapmış.
0: Ve adını da yazmış.
1: İsa yazmış.
0: Acaba bu Meryem'in oğlu İsa mı yoksa buradaki
1: kendi adı? Kendi adı mı? Ama ne olursa olsun. Şimdi bu bence buraya yapılan ya da işte böyle acemice yapılan o yazıtların üstüne kazınan resimlerden de daha kötü bir resim.
0: Evet.
1: Fakat şeyin kazı başkanı Elif Özer'in bir yorumu var. Bunun Benim neydi? Çok ilgimi çekti.
0: Neydi o?
1: Bu gerçi en kötü resim ama diyor. Mesela bundan yine bir 100 sene sonra, 200 sene sonra bu taşı bulup da bu resme baktıklarında biz nasıl işte şeylerden etkileniyoruz, evet. o yazıtlardan, resimlerden.
0: Veya vandallık diyoruz.
1: Ama vandallık da deseler yine tarihi bir şey olarak etkilenecekler
0: evet,
1: bundan.
0: Mutlaka şüphesiz.
1: Yani şüphesiz. Evet burada bir vandallık olmuş ama tarihte geçti, ileride takdir görebilir o bakımdan. Evet, bunu da söyledim.
0: Yazılı bir şeyimiz yok demeyiz işte, çizili bir şeyimiz
1: çizili
0: var.
1: Bir şey var.
0: Bir de siz çok önemli bir şey söylediniz hocam. L biçiminde şeyler var, yapı
1: evet,
0: taşları
1: enteresan.
0: Var.
1: Evet, enteresan. Bana iyi geldi o.
0: Dönüş, L biçiminde dönüyor.
1: Köşe taşları.
0: Evet, köşe taşları.
1: Yekpare döndürmüş onu.
0: Bir tane daha, üstüne bir tane evet. daha. Yani orada bir mimari şey olmuş.
1: Evet.
0: Bir hareketlilik kazandırmış.
1: Hem yapıyor. De yani işte o kilit görevi görüyor herhalde. Yani o köşeler son derece stabil bir hale dönüşmüş. Bir de senin dediğin gibi bu ayağımızı bastığımız zeminin tamam. altında da başka bir bölüm var.
0: Evet, galerili bir tonozlu bir bölüm var.
1: Evet,
0: oraya da inelim isterseniz. İnelim. Buradan geçelim. Burası da herhalde sonradan yapılmış değil mi? Şu
1: tabii.
0: Günümüz yapısı.
1: Beton.

0: Böyle dört bir yanını çevreliyor.
1: Ne anlama geliyor bu acaba?
0: Bu Menderes Nehri ile alakalı.
1: Aa, meandır, evet. Menderes.
0: Evet,
1: aa,
0: evet.
1: Tamam. Evet. Menderes bu bölgenin yani Frigya bölgesinin güney sınırı.
0: Evet, güney sınırı oluyor.
1: Çok ilginçmiş. Burada gene bir takım resimler görüyoruz. Kazınmış haçlar.
0: Evet.
1: Ve şurada ama kaz var. Bu biraz önce o gördüğümüz İsa portresi kadar yeteneksiz bir resim elinden çıkmış. Ya yani biraz kaz, evet ya, ama bu şimdi bir bakıma önemli bir şey, çünkü köyün şu andaki yaşantısında kazın büyük bir önemi var.
0: Doğru.
1: Yani binlerce kaz görebilirsin köyün içinde, böyle grup grup dolaşıyorlar. Demek ki burası kaz besliyor daha çok. Ve birisi de sanki bu köyün sembolü olarak bunu buraya çizmiş. Evet, çok kötü çizmiş, vandallık falan diyoruz ama bunu mesela 300-500 sene sonra bu taşın üzerinde gören biri bu bölgede kaz beslendiğini anlayacak. Evet, evet yani vandallık belki de bir kayıt da düşürmüş tarihi aslında.
0: Doğru, yani böyle de düşünülebilir.
1: İyimser miyim neyim bilmiyorum.
0: Yok, çok iyisiniz.

0: Zeus Tapınağı'nın alt galerisindeyiz hocam. Tonozlu alt galerisindeyiz. Antik dönemde yani yapıldığı dönem içerisinde de buraya böyle ahşap merdivenlerden inildiği söyleniliyor. Evet. 2014 yılında Ayzonay Kazı Başkanı Sayın Elif Özer'in önderliğinde burası çok güzel bir müze haline dönüştürülmüş.
1: Yani bu gördüğümüz işte bir takım mezar
0: stelleri, üçgen alınlıklar. Işte,
1: alındıklar vesaire buraya zaten ait değil. Dışarıdan getirilmiş
0: evet.
1: Burası.
0: Güzel bir müze dönüştürülmüş evet. Ve içinde de şu anda duymuyoruz çekim yaptığımız için teknik imkanlar olsaydı çok güzel bir antik çağ müzikleri de çalıyordu. Evet. Şimdi burası ile ilgili iki tane rivayet var hocam. Zeus tapınağı olduğu için Zeus'u annesi Rhea bir mağarada doğuruyor. O izlenimi uyandırmak için böyle tapınağın alt katına böyle bir galeri yapıldığı düşünülebilir. Ya da hiç bununla da ilişkilendirilmeyebilir. Direkt Zeus'a gelen hediyelerin bu tapınağın alt galerisinde saklanıldığı da düşünülebilir.
1: Evet.
0: Bölge sizin de söyleyeceğiniz gibi, sizin ne söyleyeceğinizi tahmin ettim, siz söyleyin enesi.
1: Kibele ile ilgili.
0: Kibele ile ilgili de olabilir. Evet.
1: Evet tabii yani buranın ana tanrıçası Kibele bir mağarayla tabii burada
0: evet.
1: Anılıyor.
0: Evet.
1: O tapınağda zaten gideceğiz. Gene tabii şeyden dinlediğimiz, Elif Özer'den dinlediğimiz kadar onun yorumu diyelim.
0: Evet.
1: Burası belki bir Kibele'ye adanmış bölüm ya da göndermesi olan bir bölüm de olabilir ve bir mağara imajı yaratılmış
0: evet.
1: Burada. Bazı yazıtlar, şeyde yazılarda, metinlerde, kaynaklarda o yoruma benzer bir şeyler de görmüştüm ben. Hı hı. Mesela deniliyor ki bu tapınağın bir bölümü Zeus'a, bir bölümü Kibele'ye adanmış olabilir. Evet. Fakat bu çok net bir şey değildi. Yani böyle yorumu açık bir bölüm içindeyiz şu anda.
0: Şimdiye kadar yapmış olduğumuz bölümlerde daha önce böyle bir tapınak tipine rastlamamıştık. Ama bu o var yok olmadığını göstermez.
1: Evet, evet, evet.
0: Aynısı Laodikya'da da varmış hocam bunun. Orayı da görmedik. Orayı da çektiğimiz zaman buraya bir gönderme yapabiliriz biz de programın içerisinde.
1: Değil ama çekmedik orayı.
0: Evet,
1: oraya
0: evet,
1: programı
0: evet.
1: Almamıştık.
0: Evet, evet. Hissiyatını söyleyeyim böyle çok serin. Yazın dışarıda sıcaklık 40 dereceyi bulurken bunun içerisindeki serinlik insanın biraz ürpertici. Bir de ışık uzmeleri çok güzel geliyor buradan.
1: Güzel bir müze yani.
0: Güzel bir müze kazandırılmış. Teşekkür ediyoruz efendim bu müzeyi kazandıran.

0: Hocam, Zeus tapınağı Akroteli.
1: Ne zaman bu tapınak bir fotoğrafta görünse önünde mutlaka bu vardır. İkisini birlikte çeker
0: fotoğraf. Bütün gelen turistler de aynı şekilde burada evet. Şey verir değil mi? Aslında biz de çekelim bir tane fotoğraf.
1: Aslında bunun tapınağın üzerindeki çatıdan...
0: Evet, üçgen alınlığın tepesinde duruyor.
1: Alınlıktan düşmüş olduğu söyleniyor.
0: Bir kadın figürüne benziyor. Katılıyor musunuz?
1: Yani o tam belli değil çünkü... Zeus olduğu söyleniyor,
0: evet.
1: Medusa olduğu söyleniyor ve hatta o Azra efsanesine belki gönderme yapan sarı kız olduğu söyleniyor.
0: Erkek olduğu da söyleniyor.
1: Evet yani.
0: Kadın olsa belki göğüsleri olurdu, bakın göğüsleri yok.
1: Bilmiyorum işte yani çünkü Medusa diye düşünürsek işte yılan saçlı
0: evet.
1: Ondan sonra...
0: Bölgedeki çocuklar bunun karşısına geçip gözlerine baktığında taş olacaklarına inanırlarmış. Ya da böyle saçlarındaki kıvrımlardan içlerine yılan kaçacağını düşünürler.
1: Onlar daha çok Medusa yanlısı demek ki yani evet. Öyle bir yorum yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ya da sarı kız yanlısı diyelim.
0: Evet.
1: Evet yani sonuçta bu mimari ögeden bir parça burada düşmüş
0: çok da
1: ve
0: güzel yerine oturtmuşlar bunu. Böyle sembolik olmuş.
1: Evet.
0: Devam.

0: Kuzey Uz Tapınağı'nın hemen güneydoğusundayız
1: evet,
0: hocam.
1: Evet, biraz yürüdük. Böyle bir yerle karşılaştık. Yakın, ne olduğuna da tam karar veremiyoruz.
0: Evet, yakın tarihte burayı Aizonay Kazı ekibi kazmış. Odeon da olabilir, Boleterion da olabilir diyor.
1: Da olabilir ve ikisi birden de olabilir.
0: İkisi birden
1: yani
0: de olabilir.
1: Yani iki işlevi birden de yerine getiriyor olabilir.
0: Boleterion küçük için küçük değil mi? Ben
1: evet.
0: De onu diyeceğim.
1: Evet, ama bilmiyorum çünkü belki birkaç tane var yani.
0: Olabilir.
1: Bunlardan.
0: Olabilir. Çünkü kent büyük. Bu kadar küçük bir kent meclisi olmasına imkan ihtimal yok. Sizin söylediğiniz gibi fazla olmasında hiçbir şeyi yok. Mahsur yok.
1: Aslında Odeon olarak da baktığımız zaman ona da uygun.
0: Evet, ona da uygun.
1: Yani bir orkestra tarafı var, bir sahne tarafı var. Yani Boleterion olsa hani konuşma yapılacak bir alanı var ama küçük evet. Bir yer tabii.
0: Bir
1: yani.
0: De Boleterion için çok uygun. Hemen tapınağın doğu tarafı bitimi Agora.
1: Evet.
0: Burası da Agora'nın başlangıcı oluyor. Yani evet. Agora'nın kenarında Odeon da mantıklı, Boleterion da mantıklı.
1: İkisinin bir arada olması da mantıklı.
0: Buraya çok güzel böyle
1: çok bir... Çok mantıklı bir yapıyla karşı karşıya.
0: Evet, çok mantıklı.
1: Yani çok... Çok yönlü mantıklı.
0: Evet. Daha burası herhalde kazılacak zaman içerisinde.
1: Evet. Peki. Köprüye doğru yürüyelim.
0: Köy yolunun içinden köprüye doğru yürüyelim hocam.

0: Antik kentin varlığı hala köy üzerindeki yaşamayı devam ediyor.
1: Kibele fırın.
0: Kibele. Kibele burada çok önemli bir figür biliyorsunuz değil mi? Buranın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi?
1: Fırın. Yazıyor.
0: Evet. Köydeki kadınlar sini de böyle şeylerini, hamurlarını açtıktan sonra gelip bunun içerisinde şey yapıyorlarmış, ısıtıyorlarmış, pişiriyorlarmış.
2: Ortak bir mülk yani burası.
0: Ortak bir imece usulü geliniyor burada. Kimin işi varsa. Çok da kolay hocam. Böyle kapısını açıyorsunuz.
2: Tabii isteyen girebilir.
0: Karşınızda bir fırın var. Harika. Ortasında bir sini var. Ekmek kürekleri de var böyle. İşte köyün güzelliği bu. Ha, onu söylüyordum. Antik kentin varlığı köy üzerindeki yaşantı

0: diye devam ettiriyor. Mesela köydeki işçiler, burada çocuk işçiler, kadın işçiler hepsi kazı ekibine yardımcı oluyorlar.
1: İşte hep bu taşlara bakıyordum, diyordum ya Rabbi bunlar nasıl işlenmiş o gün, nasıl olmuş bunlar, nedir? Ama hocamız anlattı, dedi işte bunlar nasıl yaşamış, kimler yaşamış, ne olmuş. Ve şu an ben bu taşlara baktığım zaman eski insanları gözümde canlandırabiliyorum. Hani diyorum ki aynı biz nasıl bugün günümüzü akşam yapıyorsak ya da çalışıyorsak, bir şeyler ilgileniyorsak onlar da ilgilenmiş.
2: Kadınlar bizimle, öğrencilerle, kazı ekibi ya da diğer erkek işçiler ne yapıyorsa onu yaptılar. Artı sürekli anlattık, açma ne demek, işte neden yuva kuruyoruz, neden biz Arizona'da çalışıyoruz. Burada Yunanlılar yoktu, hani onların tabiriyle. Burada Romalılar yaşamamıştı, bunlar dönemlerdi. Sizin gibi şu an Çavdarızlar ama geçmişte Arizona'ydı. Ama aslında sizler gibi insanlardı, onlar da tarımla uğraşıyorlardı. Bunları kadınlara anlatmaya çalıştık.
1: Üçüncü, dördüncü sene biz yine çalıştık. Ve şu an Çavdarızlar'da belki 50-100 tane bayan iş buldu, iş imkanları oldu. Hani gidip de birisine ben çalışmak istiyorum diyebildi. Hani burada çalıştıktan sonra dedi, hakkını arayabildi yani. Ben çalışmak istiyorum, çalıştı.
3: Burada 13. yüzyılda...
0: Beylikler döneminde.
3: Evet, Selçuklular işte artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor ya da sahneden çekiliyorlar ve beylikler... Daha çok burada Germiyanoğulları var, işte İlhanlılar var vesaire. Fakat bu sırada da bir Moğol boyu var.
0: Tatar galiba.
3: Tatar, Moğol Tatarları. Bunlara Çavdaroğulları diyorlar. Ve ismini de Almak Noyan, bunların büyük reisleri. Onun bir oğlu var, Çavdar Bey. İsmini de oradan alıyor buradaki boylar.
0: Burada yaşamışlar galiba.
3: Burada yaşamışlar ama problemli. Yani mesela Osman Bey, işte ilk o Osmanlı devleti kurulurken bu taraflara doğru geliyor. Buraları almak istiyor. Ve bunlarla çatışıyor aslında. Ve bu boylar buradaki kasabalara, köylere falan saldırıyorlar. Hatta Osman Bey Orhan Bey'i, yani oğlunu görevlendirmiştir bunlarla çatışması için ya da bunları sürmesi için. Neyse, bunlar sonuçta yeniliyorlar. Yani bu Moğol boyları, Tatar boyları yeniliyorlar. Bir kısmı bunların Osmanlı'da yer alıyor, bir kısmı da buradan gidiyorlar.
0: Evet.
3: Osmanlı'nın içinde yer alan bu Moğol boyları, Tatar boyları 1402 işte
0: ilk kurulduğu dönem.
3: Timur ve Yıldırım Beyazıt zamanındaki o savaş, Ankara Savaşı'nda Timur tarafına geçiyorlar. Yani Yıldırım Beyazıt'ı terk ediyorlar ve dolayısıyla tamamen Osmanlı'dan da kopmuş oluyorlar.
0: Evet.
3: Böyle bir şeyi var buranın, hikayesi var.
0: O yüzden isminin Çavdarhisar olması daha mantıklı.
3: Daha mantıklı. Bir de en son şunu da söyleyeyim. Mesela bu civarda işte özellikle Eskişehir'de o müthiş kültürleriyle, özellikle de yemek kültürüyle, hani Tatarların orada yer alması bir anlamda birkaç nedene bağlı ama bir anlamda da buradan kaynaklanıyor
0: sanıyorum.
3: Benim
0: annem Eskişehirli ve Tatar.
3: Vay, evet. Çok güzel. O zaman işte sizin hafif tarihinize değinmiş
0: olduk. Evet, evet. Yavaş yavaş toprakları çekiyor beni.
3: Evet.

0: Ve bir Roma Köprüsü'nün üzerine doğru yol alıyoruz hocam sizden.
1: Aa evet, köprüye geldik.
0: Evet.
1: Ben o tarafa bakıyordum onun için.
0: Köprüleriyle de meşhur biliyorsunuz değil mi? Evet. Penkalas yani Koca Çay hocam.
1: Koca Çay üzerine kaç köprü var?
0: 4 köprü olduğu söyleniyor. Tamamı da Roma dönemine ait yapı elemanıymış.
1: Aslında bu köprünün hikayesi enteresan.
0: Bilmiyorum hikayesini, siz biliyor musunuz?
1: Şimdi Marcus Epuleius Euryclus. Bu şehrin hayırseveri.
0: Ve erdemli biri. Herhalde.
1: Erdemli biri. Bütün şehir buna bayılıyor tabii. Yani çok fazla şey yapmış bu şehre. Onun yaptırdığı köprülerden bir tanesi de bu.
0: Hatta bunun korkuluklarının kazı deposunda olduğunu da gördük.
1: Evet, işte enteresan taraf o. Evet. Şimdi bu köprüyü yaptırırken şöyle bir hikaye var. Euryclus bir deniz kazası geçiriyor. Milattan sonra 150. Ve o deniz kazasından kurtulunca herhalde ne denir ona? Hani şükrediyor. Bir adak
0: gibi.
1: Gibi.

0: yaptırıyor.
1: Hayrat. Yani çeşme yaptırınca evet, hayrat olur ya.
0: Kurtuldum sevinciyle. Ve korkulukları, tabii bunlar yeni korkuluk ve karayolu olduğu için.
1: Antik böyle dönemde, baharda bu Penkalas öyle bir coşuyormuş ki hocam suları.
0: Evet.
1: Bütün böyle antik kenti su altında bırakmamak için büyük korkuluklar yapıyorlar.
0: O yüzden taş. Taş. Duvarlar yapmışlar. O duvarların üzerinde de işte kabartma resimler var, rölyefler var. Orada Örikles denize düştüğü zaman...
1: Yılana mı sarılıyor?
0: Yılana sarılmıyor ama bir takım halüsinasyonlar görüyor. Bu halüsinasyonlarda bir takım deniz hayvanları o kafasında canlanıyor.
1: Poseidon'dan izin almış mı bunun
0: tuhaf
1: için?
0: Tuhaf deniz hayvanları ama bunlar. Ve bütün bu korkulukların o duvarın üzerine
1: kabartma
0: onları var. Sanatçılara işletiyor. Evet. Anlatıyor sanatçılara ve onların rölyeflerini yaptırıyor. İşte onlar şeyde.
1: Depoda.
0: Depoda, kazı evinde yani. Evet.
2: Antik çağa gittiğimizde burada bir nehir var, Penkalas, ve içinden su geçen her kent gibi Aizanoi bence büyüleyici. İşte İstanbul içinden deniz geçen şehir veya Eskişehir içinden Porsuk geçen kente ayrı bir hava veriyor. İnsanlar etrafına evlerini yapmışlar muhtemelen.
1: Dört köprü olduğunu söylemiştik. İki tanesi hayatta, hatta bir tanesi tam bizim bu aksımızda.
0: Neredeyse görünecek.
1: Görünecek. Onu da çok güzel bir şekilde restore ediyorlar.
0: Evet. Aslında biz sütunlu yola doğru gidiyorduk.
1: Sütunlu
0: oraya ilerleyelim.
1: Makelluma ve Borsa'ya.
0: Borsa. Evet.
1: Aynen.

0: Hocam borsa, makellum yani.
1: Aslında çarşı.
0: Evet, çarşı.
1: Böyle bir
0: yuvarlak bir şeyimiz var.
1: Yuvarlak alanın içindeyiz. Buraya
0: et pazarı deniyor.
1: Talos diyorlar.
0: Evet.
1: Evet, et, balık evet. pazarı.
0: Balık olması çok mantıklı çünkü arkada koca çay.
1: Doğru, koca çaydan ne çıkıyordu acaba? Yani
0: canlı alabalık olabilir.
1: Alabalık, tatlı su kefali olabilir.
0: Yengeç olabilir.
1: Filan yani bir şeyler evet. olmalı. Onu bak, onun hakkında pek bir bilgimiz yok
0: et
1: aslında.
0: Et zaten bölge çok tarıma ve hayvancılığa
1: evet,
0: çok
1: tabii,
0: müsait
1: tabii,
0: yer.
1: Tabii. Şimdi aslında bu alan, yani bu yuvarlak alan, Talos dediğimiz yer, çarşıdan ibaret bir yer değil burası. Yani asıl çarşı bunun etrafında dükkanlar var.
0: Kesinlikle ve Agora boyunca böyle devam ediyordu.
1: Evet. Dükkanlar herhalde yine bunun zemininde hı-hı. yükseliyor. Hı-hı. Hatta iki katlı, üç katlı sıralar var evet. böyle. Tahta barakalardan oluşmuş. Evet. Yani neredeyse bizim zamanımızın alışveriş merkezleri gibi falan bir şey.
0: Kazı ekibi kazı yaptığı dönemlerde burada özel günler düzenliyor.
1: Öyle mi?
0: Evet. Elif Özer ve beraberindeki kazıdaki arkadaşlar. Burada bir borsa yapıyorlar böyle. Köy meydanında yapılan ekmek, işte el işiyle yapılan her şey burada böyle açık arttırmayla satılıyor. Efendim şu elimde görmüş hoş. Olduğunuz hamur ekmek ya da bu somun ekmek kaç paraya satılır? 3 lira, 2 lira, 1 lira. Açık arttırmada kimde satılırsa
1: evet,
0: kalıyor.
1: Evet, evet.
0: Tarihte hangi imparator buradaki enflasyonu belirlemek için bunun dışındaki yazıtlara bir şey yazdırmıştı?
1: Diokletianus.
0: Doğru bildiniz. Bravo, tebrikler 10 puan.
1: Milattan sonra 301 olduğu söyleniyor onun.
0: Evet.
1: Diokletianus bir emir gönderiyor Frigya valisine. Ve Frigya valisi de o senin söylediğin yazıları buraya yazdırıyor.
0: Evet, yazıları yazdırıyor. Orada bir fiyat belirleniyor. O fiyatın dışına kimse çıkamıyor.
1: Tavan fiyat.
0: Tavan fiyat.
1: En yüksek bu kadar satabilirsiniz. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela biraz önce köprüden geçti. Burası köprüye çok yakın.
0: Evet.
1: O Roma köprüsüne. Milattan sonra 150 dedik mesela. Ya da onun açılışı 157 diye bir yazıt Antik varmış aynen. orada. Oradan aktarılıyor. Apuleius Eurykles'in şeyi köprüsü evet. işte. Bunlar birbirine çok yakın.
0: Evet.
1: Ve tarihleri de çok yakın. Hı hı. Yani o köprü yapıldığı sıralarda bu çarşı da
0: hareketliymiş o zaman.
1: Yani birdenbire demek ki bu şehir
0: Roma döneminde şey almış.
1: Aniden ayağa evet. kalkan bir şehir evet. yani bu.
0: Sınırlarını genişletmiş
1: çok,
0: yani.
1: Çok kısa bir sürede
0: imar almış.
1: Evet.
0: Bir de Roma'da biliyorsunuz

0: Mimari çok önemliydi yani, katı kurallarla belirlenmişti. O mimari yapının dışarısına kesinlikle çıkılmıyordu. Bir de tam arkamızda görülen bir yapı var. Belki merak edebilir seyircilerimiz onu.
1: Doğru, o da yani sanki çok milattan önce gibiymiş duruyor. Ama
0: devşirme evet, taşlarla yapılmış bir...
1: Çok yeni bir cami evet. Olmalı o. 1970'teki depremde yıkılmış. Minarenin altındaki kaide.
0: Minare yıkılsa da mihrap yine de ayakta hocam.
1: Ve onun sayesinde yani bu şimdi tabii çok acıklı bir durum. Yani bütün her şey burada mahvoluyor, yıkılıyor, çöküyor, ölenler, kalanlar ama mesela o depremden sonra buraların bulunduğu söyleniyor. Evet.
0: Hatta 70'li yıllarda yapılan kazı çalışmalarında şu sütunlu ana caddeye de bulunuyor. Orada evet, sütunlar bulunuyor. Yani bir
1: şeyin
0: açılıyor.
1: Yıkımı üzerine bir şey yeniden doğuyor. Hem hüzünlü hem ilginç bir durum tabii bu. İstersen yazılara şöyle bir göz atalım.
0: Göz atalım hocam.
1: Borsa dediğin duruma
0: evet, bir göz
1: bir
0: atalım.
1: Yakından bakalım.
0: Hocam bakın o imparatorun belirlemiş olduğu enflasyon fiyatları burada mevcut hepsi.
1: Evet. Burada acaba nelerin, hangi malların isimleri var?
0: Rakamlar görülüyor, görüyor musunuz?
1: Evet ya. Tavan fiyat demiştik
0: evet.
1: Buna, değil mi?
0: Mesela bir köle iki eşek.
1: Köleden, eşekten, işte biberden, ne bileyim,
0: ekmeğe, buğdaya kadar.
1: Buğdaya kadar hepsi hepsinin
0: var.
1: Burada fiyatları yazılı.
0: Evet. O yüzden de buraya borsa demişler.
1: Bir şey kontrol etmeye çalışıyorlar bunlar evet. Demek ki. Yani evet. Bir işte
0: ekonomik bir durum söz konusu.
1: Yani enflasyonu önlemek falan evet. Gibi bir takım tabirler geçiyor.
0: Evet.
1: Tabii o günkü koşullarda demek ki önlemli
0: böyle. Bu çok önemli bir şey. Devam.

0: Sütunlu Cadde.
1: Bu aslında yeni bir cadde. Yani hemen yakınımızda Makellum var. Makellum'a bitişik neredeyse. Makellum'un yanından geçen bir cadde. Fakat Makellum'un tarihi, yani milattan sonra 2. yüzyıl. Hı hı. Buranın tarihi daha yeni. Milattan sonra 5. yüzyıl falan. Yani Bizans'a geçiş yapılmış artık burada.
0: Evet.
1: Bizans'ın açtığı bir yol.
0: Evet, 450 metre olduğu söyleniyor tamam.
1: Yani tabii orada bitmiyor bu cadde.
0: Tabii devam ediyordu.
1: Onun devamı var. Bir de buradan devamı var.
0: Bir köprü var.
1: Kocaçayı geçiyor. Evet. Devam ediyor demek ki.
0: Meter Ştaunen'e kutsal alana gittiği de söyleniyor bunu.
1: Olabilir.
0: Bir takım böyle kutsal ritüellerle buradan yürüyerek oraya gidiyor.
1: Bir tek burayı görebildiğimiz tek için. Evet.
0: Evet. Şeyleri falan, sütunları falan çok naif ama ince. İyon üslubunda yapılmış. Yine böyle üstlerdeki kabartmalar da çok güzel.

0: Hocam caddenin uzunluğu tam 450 metreymiş.
1: Tabii orası özel alan olduğu için kazı orada bitmiş demek.
0: Zaten arkeolojik alanların en büyük sıkıntısı da bu hocam. Özel mülkiyet. Bunlar kamulaştırılmadığı için kazı da anca bu kadarına müsaade
1: edebiliyor.
0: Onların
1: da bir dengesinin de olması lazım. Mesela kamulaştırdığın zaman onun üstündeki...
0: Tahribat oluyor diyorsunuz.
1: Evet, orada da değerli şeyler var.
0: Evet.
1: İşte onun bir dengesi.
0: Gerçi bu gerekiyor. Da şey yani antik kentin her dönem her kendi içerisinde yaşam barındırdığını gösteriyor.
1: Evet, doğru. Şimdi bu caddeden bahsedersek... Bu bir köprü varmış demek ki. Koca çayı aşıyor, geçiyor. Bir yerlere varıyor işte.
0: Dinsel ritüeller yapılıyormuş burada. Metelştanöne, evet. Kutsal alanına doğru böyle bir takım dini görevliler yürüyerek bu caddeyi tamamlıyorlarmış.
1: Ha, bu Bizans caddesi. Yani Roma'ya ait bir cadde değil. Yani bu milattan sonra 5. yüzyılda açılan bir cadde.
0: Artemis tapınağı doğru. Yıkılarak bu caddenin sütunları
1: yapıldı. Milattan sonra 1. yüzyılda Claudius'un yaptırdığı Artemis tapınağını yıkmışlar. Hı hı. Onun malzemeleriyle de bu caddeyi yapmış Bizanslılar.
0: Bu 6. şeye kadar da geliyor değil mi? 6'ya kadar geliyor bunun. 6

0: büyük bir deprem oluyor.
1: Deprem olmuş, doğru.
0: Evet.
1: Ve yine tabii hani hem hüzünlü hem ilginç bir durum. Burası o 6. yüzyıldaki depremle harap oluyor. Hı hı. Fakat 1970'teki depremden sonra

0: malzemeler burada kullanıldığı için, orası bozulup buraya getirildiği için burada taşların yerleştirilmesinde de gene ilginçlikler ortaya
1: çıkıyor. Devşirme taşlar kullanılmış.
0: Devşirme ama mesela bir tane duvar rölyefi şeyde, zeminde.
1: Zeminde değil mi? Geyikli motif miydi o?
0: Evet, geyikli motif.
1: Taban zeminine kullanmışlar.
0: Tabana kullanmışlar onu. Mesela bir alınlık var. İşte Eisenhower'daki Eisenhower'lara bir kilise, kilise diyorum, tapınak, Claudius'un da isminin geçtiği. İşte o da şuralarda bir yerde yolun kenarına dizilmiş.
1: İstinat duvarı olarak kullanılmış.
0: Yani her şeyin altı üstüne gelmiş ve yeni bir forma dönüşmüş bu caddede.
1: Evet, ben aslında uzunluğunu merak ediyordum bunu.
0: İşte 450 diyorlar ama evet, nereye gittiğini de tam biz de bilmiyoruz.

0: Hocam, kentin mozaikli alanındayız. Mozaikli hamam tabanındayız aslında. Burası bir Roma hamamı. Biliyorsunuz kent en fazla Roma döneminde genişliyor ve yapıları da Roma döneminde yapılıyor. Zaten günümüze kadar gelen tüm yapılar Roma dönemine ait.
1: Bu aslında ikinci hamam.
0: İkinci hamam, evet. Asıl büyük hamam stadyum ve tiyatronun oradaki.
1: Milattan sonra 3. yüzyılın ikinci yarısı diye bir tarih var.
0: Tarihlendiriliyor, evet.
1: Yer mozaiği
0: çok güzel.
1: Çok güzel. Bu satirle menat arasındaki bir diyalog diyelim ama bir mücadele gibi bir sanki. Mücadele bu Dionysos kültüne ait bir şey.
0: Evet, evet. Burada önemli olan tabii kazı ekibinin her ne kadar arkeolojik çalışmalar tahribat da olsa burayı çok güzel ayağa kaldırmışlar ve çok güzel bir çatı yapmışlar koruma sistemiyle ki burayı yağmurdan, çamurdan, dondan, kardan kurtarmak için eğer o olsaydı mozaik taban bugüne kadar gelemeyecekti. O yüzden ekibi burada kutluyoruz.
1: Fakat sonra bu binanın işlevi değişiyor. Yani hamamı bozuyorlar ve işte Bizans döneminde ilk Hristiyanlık dönemlerinden itibaren burası psikoposluk merkezi oluyor.
0: Tamam. Dini adamların olduğu bir yer oluyor.
1: Evet, psikoposluk merkezi. Ama bu büyük laf yani psikoposluk merkezi. Bir de antik kentlerin hangisine gitsen orada bir mutlaka psikoposluk merkezi macerası vardır. Ama bu o kadar da önemli bir şey değil. Yani psikoposluk merkezi olmuşsa böyle Roma Vatikan gibi falan olmuyorsun.
0: Sadece
1: burada tabii bölgeye. O dine ait bir temsilci oluyor.
0: Evet.
1: İşte ben psikopos oluyor. Onlar da zenginler falan oluyorlar genellikle.
0: Evet.
1: Ve işte onların bir mekanı oluyor. Yani dinle ilgili işleri, ya patrikhaneyle mi artık yoksa o merkez neresidir onunla mı ilişkiyi kuracak, işleri götürecek birinin mekanı oluyor. Yani psikoposluk merkezi denilen şey bu.
0: Evet, evet.
1: Bu binada öyle olmuş.
0: Baksana Roma hamamının içine bir girdik, nerelere gittik
1: hocam? Nerelere gittik ama bina öyle olmuş, evet. Yani mecburen gittik.
0: Evet, evet.

0: Hocam kentin kuzey tarafındayız ve hiç karşılaşmadığımız bir mimariyle karşılaşıyoruz.
1: Bir krallık var, doğru.
0: Evet, değil mi? Stadyon hemen bitiminde tiyatro. Hatta tiyatronun o sahne duvarının ön tarafı başka bir amaçla, arka tarafı sahne olarak kullanılıyor.
2: Yani biz şimdi söylediğine göre stadyumun içindeyiz.
0: Stadyumun içindeyiz şu
2: an. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Stadyumun diğer tarafına doğru gidiyoruz. Sonra bir duvarla stadyum bitiyor.
0: Evet.
2: Birdenbire tiyatro başlıyor.
0: Ve sahnede buluyorsunuz.
2: Evet, sahnede buluyorsun. Çünkü o karşıda gördüğümüz duvar bir tarafıyla buraya ait, stadyona ait. Diğer tarafıyla da
0: sahne duvarı.
2: Sahne duvarı tiyatroya ait.
0: Vay be, gerçekten, çok acayip gerçekten ya.
2: Bir tuhaflık var.
0: Evet ya, böyle bir anda movie burası böyle. Gösteri sanatlarının içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Buradan iki tane giriş varmış. Bir sağdan bir soldan. Diğer taraflarının hepsi de oturakmış işte.

0: Görüyor musunuz hocam şeyi?
1: Evet.
0: Stadyumun giriş kapısı burası. Aa, buradan giriyorlarmış böyle.
1: Evet. Roma ihtişamı
0: diye.
1: Değil mi? Roma'nın evet, evet, o evet, evet. Şeyi ne derler? Hem ihtişamı hem kargaşası.
0: Hepsi.
1: Hepsi birden.
2: Tiyatroda restorasyon gerekli mi? Eisenhower Tiyatrosu için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü UNESCO girme kriterlerinden birisi de stadyum tiyatro kompleksiydi. Dünyada bilinen tek örnek olmasıydı. Hani ilk, tek, en gibi cümleler kurmayı sevmemekle birlikte Eisenhower'un bunu hak eden bir takım tanımları gerçekten barındırıyor.
1: Aslında mesela Eisenhower bir Roma kenti tabii. Yani aksi iddia edilemez. Ne olmuşsa, ne yapılmışsa hep Roma döneminde.
3: Helenistik çağdan da bir şeyler var ama onlar ufak ufak şeyler.
1: Ufak yani. Ufak. Onu söyleyeceğim. Mesela aslında bu kentin daha önce de konuştuğumuz gibi hani tarihi milattan önce 3000'e hatta bazı kayıtlara göre 4000'e kadar gidiyor. Tamam böyle bir yer var. Hı hı. Ama işte Roma diyoruz aslında. Fakat bir parça da şöyle düşünürsek bir Frigya kenti burası aslında. Frigya bölgesinde. Yani Frigler mesela milattan önce 12. yüzyılda Balkanlardan gelen bir kavim ve Sakarya Vadisi'ne yerleşiyorlar aslında. Bu kent de orada yer alıyor. Şimdi bunun tarihi Roma'ya doğru geldikçe işlerken şöyle bir şeylerle de karşılaşıyoruz. Mesela Bitinya var.
3: Kuzeyde.
1: Daha kuzeyde evet. Marmara Denizi'nin
0: güneyinde.
1: Evet, kenarında diyelim. Şimdi Bitinya güneye doğru inmek istiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu kenti de alarak ilerlemek istiyor.
0: Topraklarına katmak
1: doğru.
0: İstiyor.
1: Fakat Bergama ile bir çatışmaya giriyor. Pergamon'la ya. Bugünkü Bergama, o zamanki Pergamon'la bir çatışmaya giriyor.
0: Attalos bu.
1: Evet. Ve o mücadele sırasında Attalos savaşı kazanınca milattan önce işte 126-123 arası kent Pergamon'a dahil
0: evet,
1: oluyor.
0: Himayesi.
1: Ömenes devri de tabii hemen Attalos'tan sonra yine Pergamon'a dahil. Ta ki Roma'ya kadar giden bir süreç var. Ondan sonrasını biliyoruz zaten.
0: Ondan sonra,
1: Roma'da
0: zaten,
1: evet. Her şey birdenbire tam bugünkü tabiriyle patlıyor.
0: Patlıyor.
1: İmari, işte zenginlik.
0: Zirve yapıyor.
1: O kadar da değil ama yani çok farklı oluyor hakikaten her şey.

0: Gerçekten çok enteresan. Yani örneğine hiç rastlanmayan bir mimari yapının, bir mimari güzelliğin, dehanın önündeyiz.
1: Artık deha mı değil mi bilmiyorum ama ilginç yani.
0: Evet, bu taraf tiyatro, hemen bu tarafı stadyum.
1: Bir tuhaflık daha var. Mesela bu stadyumla tiyatro zorunluluk olarak birleşmemiş.
0: Evet.
1: Yani bir ne bileyim yer yokluğu ya da işte sonradan bir şeye dönüşmüştür falan. Öyle bir şey değil. Böyle tasarlanmış.
0: Evet, böyle tasarlanmış.
1: Bir kompleks olarak tasarlanmış.
0: Ve çok da güzel tasarlanmış. Hemen sahne duvarının bitiminde tık diye bunun altı kuliste herhalde. Kulisten tık diye şeyin içerisine geçiyorsunuz.
1: Stadyumun bu tarafı. Stadyonun bu tarafı yani tiyatroyla bitişen tarafı iki katlı ilk önce.
0: Evet.
1: Sonra üçüncü kat çıkıyor. Ve bunun ikinci katı işte tiyatronun sahnesiyle
0: birleşiyor.
1: Sahnesiyle
0: birleşiyor. Yarım daire biçiminde bir sahnesi var. Böyle bütün izleklerinin de böyle tam anlamıyla özellikle gece oyunlarında böyle şeyle karanlıkla böyle ayla yıldızlarla şey oluştursun diye, doğal dekor oluştursun diye çok da güzel bir yere konumlandırmışlar.
1: Şimdi gelirken konuştuk ya mesela Roma döneminde birdenbire şehirde bir mimari patlama her konuda. Domitianus dönemi mesela milattan sonra 1. yüzyıl. Hı hı. O sırada Zeus tapınağı yükselmiş. Hı hı. Ve onunla birlikte de bu kompleks ortaya çıkmış. Aynı anda yani. Evet. Tabii Hadrianus döneminde de milattan sonra 2'de biliyoruz ki o tapınak yeniden büyütülüyor.
0: Evet.
1: Burası da genişletiliyor.
0: Genişletiliyor doğru. O nüfusa da orantılı bir şey. Nüfus çoğaldıkça böyle hani mimari yapılara da eklemeler yapılıyor.
1: Hem nüfusla hem de biraz daha hani
0: zenginlikle, ekonomiyle ilgili bir şey.
1: Galiba. Evet, o iktidarın görüntüleridir ya böyle o mimari.
0: Biz Batı Anadolu kıyılarına hakimiz diyor Roma ve bunları yapıyor. İki de yapıyor ta günümüze kadar gelmiş hocam.
1: Evet.
0: Tiyatronun içine doğru gidelim
1: bakalım
0: mi?
1: Bakalım.

0: Hocam, şimdi Kavea dediği izlek yerleri 1, 2 ve 3 bölümden oluşuyor. Görmüş olduğunuz bakın bir sütunun alt kaidesi var. Orası
1: şu karşıda gördüğüm
0: evet
1: sütunu diyorsun.
0: Orası evet. Tabii özel kişilere ait. Özellikle Roma'da ihtişam Helenistik çağdaki gibi daha böyle hani estetik kaygılar güdülmeden yapılıyor. Daha şaşalı, daha büyük yapılar yapılıyor. O Roma'daki gösteriş belki bak mesela şöyle de olabilir. Bunu şu anda zeka geliştiriyorum ama burada ödül kazananlar tiyatroda ödüllerini alıyor da olabilirler.
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyoruz yani. Ben böyle hani
1: yazılmıyor.
0: Evet, öyle yazılı kaynaklar da yok. Bu tamamen benim özgür gün olarak söylediğim bir şey.
1: Biz şu anda sahnede duruyoruz.
0: Evet, biz şu anda sahnede duruyoruz. Sahnenin hemen arkasındaki sahne binasında. Görmüş olduğunuz izleklerin bittiği yerde de sahne prosenyum yani orkestra çukuru dediğimiz çukuru.
1: Alanı böyle bir yuvarlak olması lazım bunun ama tam görülmüyor.
0: Evet.
1: Çünkü bütün o sıralar
0: depremde işte zamanda
1: gelmiş.
0: Gelmiş ama hala akustiğini koruyor.
1: Gidelim mi?
0: Vay be, gidelim hocam ya.

0: Arkadaşlar kolay gelsin.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Güzel bir çalışma var. Geçebiliyor muyum alana?
1: Tabii ki, buyurun.
0: Müsaadenizi aldıktan sonra geçebilirim herhalde. Çok teşekkürler. Özgür ben.
1: İlker, memnun oldum.
0: Taşların Dili programından geliyoruz.
1: Hoş geldiniz.
0: Nerede çalışma yapıyorsunuz? Ne alanı burası?
1: Şu anda Hamam Palestra kompleksinde bulunuyoruz.
0: Hamam Palestra.
1: Evet. Ev salonundayız. Büyük salon. Antik çağda insanların sosyalleşmek için kullandığı salondayız şu anda.
0: Antik çağda insanların sosyalleşmek için kullandığı saha.
1: Evet, öyle. İnsanlar burada hamamda birlikte toplanıp konuştukları ev salonundayız.
0: İlker'di değil mi?
1: Evet, İlker.
0: İlker hangi üniversitedensin?
1: Pamukkale Üniversitesi'ndeyim.
0: Pamukkale bölüm arkeoloji.
1: Arkeoloji bölümünde.
0: Sınıf kaç?
1: İki olduk bu yıl.
0: İki oldu, hayırlı olsun.
1: Teşekkürler.
0: Ne kadardır çalışıyorsun Aizonay'da?
1: Haziran'da buraya geldik.

0: başlangıcında.
1: Daha yenisin yani.
0: Yani yeni, ilk kazım bu.
1: Evet.
0: İşte 22 Haziran'dan beri buradayız.
1: Tam görevin nedir?
0: Burada toprağın altında kalmış bir mimari yapı var. Hamam Palestra Kompleksi dediğimiz. Biz dönem başından beri bu yapıyı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Ne kadar süreniz var?
0: Yaklaşık kazı 3,5-4 ay gibi bir süreyi kapsıyor. O şekilde çalışmalar devam ediyor.
1: Bölüm bölüm kazacaksınız.
0: Evet, bölüm bölüm açma açma gidiyoruz. İlk dönem başında bu arazi düz bir alandı. İlk bir açmayla başladık, sonra genişleyerek devam ettik.

0: arkadaşlar, kolay gelsin.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizi?
1: Tabii, ben arkeolog Hatice. Açma şefi olarak burada çalışıyorum.
0: Kaç yıldır çalışıyorsunuz?
1: 4 hocam? Yıldır Ayzonay kasasında çalışıyorum.
0: Ayzonay deyince ne hissediyorsunuz? Aklınıza ne geliyor?
1: Ayzonay öncelikle Kibele'nin antik kenti ve Kibele'den sonra Zeus'un kenti olduğu için bu iki tanrı ve onların yaşadığı yerler aklıma geliyor.
0: Bir estetik zarafet var.
1: Tabii ki var. Kibele'nin antik kenti kadını simgeliyor çünkü öncelikle.
0: Bunu hissederek çalışıyor musunuz?
1: Tabii ki onu hissederek çalışıyoruz. O yüzden uzun yıllardır Ayzonay kasasındayız.
0: 4 yıldır çalışıyorum demiştiniz değil mi? Artık herhalde araştırma görevlisi olmak için kadro bekliyorsunuz.
1: Tabii kadro bekliyorum. Bundan sonra yapacağım iş arkeoloji olacak tabii ki. Farklı bir alan düşünmüyorum. Seviyorum çünkü yaptığım işi.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben de arkeolog Merve. Mezunum, yüksek lisans yapıyorum.
0: Kaçıncı yıl?
2: 5 yıldır Ayzonay'da çalışıyorum.
0: Harika. Yeni gelen arkadaşlara nasıl yardımcı oluyorsunuz burada?
2: Yeni gelen arkadaşlar zaten kazıya gelmeden önce okulun laboratuvarında da yetiştiriliyorlar. Kazı hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Çizim konusunda, kazıda karşılaşacakları koşullar konusunda da bilgi sahibi oluyorlar. Yani geldiklerinde çok zorlanmıyorlardır diye düşünüyorum aslında.
0: Ama siz de yardımcı oluyorsunuz
2: tabii
0: herhalde.
2: Tabii ki biz de yardımcı oluyoruz. Burada onları uygulamaya geçiyorlar yani.
0: Ayzonay'da sizin yeriniz neresi?
2: Ben depoda çalışıyorum, kazı deposunda. Gelen buluntular depoda teslim alınıyor ve depoda bunların çizimleri, tanımları, katalogları, envanteri yapılıyor. Benim asıl işim depoda.
0: Sonra oradan müzeye mi gidiyor?
2: Evet. Ondan sonra kazı bakanlık temsilcisi, kazı başkanı kararıyla envanterli keserler müzeye teslim ediliyor.
0: Çok teşekkür ediyorum ikinize.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Kolay gelsin. Kentiniz çok iyi bence, sahip çıkın.
1: Her zaman. Teşekkür ederiz.

0: Aa, merhaba. Nereden geliyorsunuz siz? Antik çağdan mı geliyorsunuz?
1: Evet.
0: Aa, sizi tanıyabilir miyim peki ben?
1: Evet, tanıyabilirsiniz.
0: Dur bakalım. Önce kızlardan başlayalım. Senin adın ne?
2: Benim adım Demeter Bereket Tanrıçası'yım.
0: Demeter ve Bereket Tanrıçası. Vay, sen kimsin?
2: Ben Persefone'yim. Karanlıklar Tanrıçası'yım.
0: Persefone Karanlıklar Tanrıçası. Sen kimsin?
3: Selena. Ay tanrıçasıyım.
0: Ay gibi de güzelsin. Sen kimsin?
4: Benim adım Sefiyos. Ünlü bir atletçiyim, koşucu.
0: Vay, atletik koşucusun ha. Sefil neydi adın?
4: Sefiyos.
0: Sefiyos. Vay vay vay vay. Siz burada mı yaşıyorsunuz?
5: Evet.
0: Aizona'yı seviyor musunuz?
5: Evet, seviyoruz.
0: Peki ben Aizona'yı hiç bilmeyen biri olarak bana burayla ilgili ne gibi ipuçları verebilirsiniz?
5: Burada daha önce yaşamış insanların bazılarını söyleyebiliriz.
0: Söyleyin bakalım.
5: Zeus yaşamıştır. Ana tanrıça olarak Kibele vardır.
0: Evet.
5: Bizler yaşadık.
0: Evet, sizler hala da yaşıyorsunuz.
5: Evet.
0: Başka?
5: Aizona'yı eski bir yerdir. Burada daha önce Romalılar, Lidyalılar, Frigler ve Osmanlılar yaşamıştır.
0: Harika, çok güzel. Bu bilgileri nasıl edindiniz siz?
5: Bu bilgileri kazı ekibinden öğrendik. Ayrıca kendimiz de biliyoruz.
0: Kazı ekibiyle sürekli beraber misiniz siz peki?
5: Evet.
0: Böyle bir anda yoluma çıktınız. Allah Allah, bunlar dedim nereden geliyor? Roma çağının çocukları olmalı derken bana çok güzel bilgiler verdiniz. Sizi tanıdığıma çok çok memnun oldum ve mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum.
5: Bir şey değil.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Siz şimdi hamama doğru mu gidiyorsunuz?
5: Evet.
0: Kolay gelsin. Ben de şehre doğru iniyorum. Hoşçakalın. Kolay gelsin.
5: Hoşçakalın.

0: Meter Staunone.
1: Evet.
0: Dağların tanrıçası, böyle Anadolu'daki kutsal tanrıça.
1: Ana tanrıça.
0: Ana tanrıça, dağların, ovaların, böyle Kibele. Bütün tabiatın tanrıçası Kibele.
1: Eisenhower'dan bir 4 kilometre falan geldik köy evet. yollarını geçerek.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir hayli de tırmandık.
0: Evet.
1: Çok yüksek bir tepedeyiz. Ve burada böyle bir...
0: Kült var değil mi hocam?
1: Evet, bir işte ana tanrıça kültüne ait bir tapınma yeri burası.
0: Evet. Tarihlendirirsek tam olarak nereye kadar gitmemiz
1: bunu
0: gerekiyor hocam?
1: Bunu bilemeyiz. Yani çünkü Anadolu'nun en eski tanrıçalarından bir tanesi Kibele. Evet, bu yani mesela milattan önce 1 ve 2'de burada bir takım buluntular çıkmış.
0: Evet.
1: Bir takım figürler çıkmış ama... Bu tabii o zamana ait demek değil. Çok daha eski.
0: Öncesine. Burası bir mağaraymış zaten değil mi?
1: Burası bir mağara, evet. Zaten bu civar yanardağların ne derler ona?
0: Lav, püskürtüğü lavlarla.
1: Külleriyle evet. örtülmüş bir şey, arazi. Dolayısıyla çok kolay oyulan bir yer olduğu söyleniyor arazi olarak. Ve bu mağaralarda, buralarda var. Pek tapınak denemez tabii buna.
0: Evet.
1: Daha çok işte o İngiltere'deki Stonehenge
0: belki adı da oradan geliyor olabilir bir, mi? Meter Staunone.
1: Evet, bir tapınma yeri diyelim. Evet.
0: Nasıl tapınıyorlarmış hocam buraya?
1: Nasıl tapınıyorlar? Bir kere kurban, boğa kurbanı var burada. Ama bir de daha ne derler? Artık ilginç falan değil, daha vahşi bir şey var aslında o külte ait. Ana tanrıça kültüne dahil olabilmesi için birinin...
0: Bir kabul töreni gibi.
1: Bir kabul töreni gibi, evet, çok doğru. Buraya giriyor ve başını yukarıda tutabilecek bir tahta.
0: Şöyle.
1: Ve yukarıdan bir boğa kesiliyor.
0: Uf.
1: Bütün o kanla yıkanıyor.
0: Çıplak oluyor herhalde bu değil mi?
1: Herhalde tabii. Bütün o kanla yıkanıyor. Ve o yeniden doğuş anlamına geliyormuş. Hı hı. İşte yeniden doğduktan sonra, kanla yıkandıktan sonra bu külte de dahil oluyor.
0: Kabul töreni bunun içerisinde gerçekleşiyor.
1: Evet, evet.
0: Sonra acaba o üstünden akan o kan nereye gidiyor acaba?
1: İşte yani...
0: Aşağıya doğru iniyor herhalde.
1: Evet, toprağa karışıyor ya da.
0: Toprağa karışıyor.
1: Öyle bir durum var.
0: Ondan sonra kabul oluyor. Ve kabul olduktan sonra burada bir takım herhalde buna dair ritüeller var.
1: Ritüeller
0: o ritüeller
1: var.
0: Tamamlandıktan
1: işte,
0: sonra...
1: ritüeliyle...
0: Halk burada durmuyor herhalde. Buradan şehre burası doğru.
1: Elbette bir tapınma yeri. Aşağıda da yerleşimler falan var. İşte nasıl mesela Akropol var, en yukarıda bir evet. tapınak. Bu tapınma yeri de en üst tepede falan.
0: Ne zaman olmuş. Yapılmış hocam kazılar burada? 1900...
1: Yok, daha eski. Galiba 1920'ler, 20'lerde 30'lar falan. Arası falan bir şey. O zaman yapılmış. O zaman bulmuşlar zaten bir takım şeyler.
0: Bunun hemen altında da hani tırmanırken gördüğümüz bir yer daha var. Kaçak kazıcıların
1: evet,
0: yapmış olduğu
1: çalışmalar. Onlar bulmuşlar.
0: Elif Hoca da Elif Özer de devam ettirmiş o kazıyı ve...
2: Yerli halkının ve dışarıdan gelen bazı kimselerin gömülü olduğunu, daha alt ve orta kesimden insanların gömülü olduğunu, mezar tiplerinin işte basit toprak, plaka kapaklı olduğunu, Kibele kültüne ait olabilecek bazı kadınların dışarıdan M.Ö. 2. yüzyıl sonu 1. yüzyılda gelen bazı askerlerin yine buraya gömüldüğünü, Romalı asker, Roma'ya bağlı askerlerin yine buraya gömüldüğünü ve başlangıçta kremasyon yani yakılarak gömülürken daha sonra normal ceset gömü ya da

0: diğer adıyla söylersek inhumasyon yönüyle gömüldüklerini ortaya çıkarttık.
1: Şu anda Kütahya Müzesi'nde bulunan Amazonlar lahdi. Ya, ben onu bir de canlı gördüm hocam. İnanılmaz güzel
2: muhteşemmiş
1: yani. Acayip güzel. Oradan çıkmış Amazon lahdi de.
2: Evet, çok yakın buraya.
1: Çok yakın, hemen bunun alt tarafında oluyor.
2: Evet.
1: Bazen böyle kaçak kazıcılar farkında olmadan kendinden sonraki kazılara da böyle şeyleri oluyor.
2: Zamanında yakalanabilirlerse tabii, evet, bir faydalı taraftarı oluyor.
1: Evet.
2: Çok
1: güzelmiş ya. Böyle devam edelim. Hazır güneşi de
2: güneşin
1: batırıyoruz.
2: Güneşin batışına doğru.
1: Evet ya. Kutsal alanda biz de kabul olur muyuz acaba?
3: Yüzyıllardır ayakta kalmış Zeus tapınağına veda edip geleneksel bir masal aleminin sıcaklığını yaşarken yaşamınızda yepyeni ufukların kardelenler gibi açtığını hissedeceksiniz.

0: hafta içi her gün sizlerle birlikteyiz. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru Da ile. Ve dört yarışmacımız da bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Mert Ali, merhaba.
2: Merhabalar.
0: Seni biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tabii. İsmim Mert Ali, Mert Ali Abacı. 2001 Osmaniye doğumluyum. Aslen Kahramanmaraşlıyım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Aktif olarak Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fransızca Hazırlık Sınıfı öğrencisiyim. Buraya bir çocukluk hayalimi gerçekleştirmek amacıyla geldim. Çok şükür şu an buradayım. Ümit ediyorum güzel sonuçlarla buradan. En önemlisi eğlenerek ayrılırız.
0: Harika. Çocukluk hayalin bir yarışmada başarılı olmak mı?
2: Kesinlikle. Çocukluktan beri hele bir 18 yaşına gelelim falan filan. Şu an 20 yaşındayım. Çok şükür bu erken yaşta bu hayalimi gerçekleştirdim. Şu an çok mutluyum sizlerle tanıştığım için.
0: Okulda peki dersler nasıl? Bir derece falan var mı? Orada bir hayali gerçekleştirdin mi?
2: Orada da gerçekleştirdik çok şükür. Türkiye 37.si oldum eşit ağırlık dalında.
0: Oo ne güzel.
2: Şu anda Fransızca eğitimde biraz zorlanıyoruz ama bakalım.
0: Bayağı iddialı bir yarışmacı şu anda aramızda değil mi?
1: Evet. Ben de 11. olmuştum sayısalda. Gayet zor.
0: Peki, hoş geldin diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Cansu Hanım nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler. Bugün daha iyiyim. Heyecanımı biraz attım. O yüzden daha iyi olacağını ümit ediyorum.
0: Son finalistimiz Muhammed Bey. Cevap vermeme hakkını kullandı. Kasada 1000 lira var. Ama cevabı vermemesine rağmen daha sonra cevabı kendi kendine buldu.
3: Zaten söylemiştim de cevabı ilk daha süre dolar dolmaz. Kesinlikle cevabı bildiğimi söyledim. Sadece ben 4 işlemi de buraya aktarmak istedim. Onları aktarırken tabii ki zaman yetmedi ve sonuç rakamı yazamadım. Ama çok emindim. Sadece sonuç rakamı yazsaydım kesinlikle cevap verecektim. Kısmet artık bugüne. Ben de burada 2-3 hafta önce yarışan bir meslektaşım vardı. Onun bayrağını taşımak istiyorum haftalarca.
0: Orhan Bey, Orhan Boran.
3: Hayır. Bayan olan arkadaştı ismi.
0: Berivan Hanım.
3: Aynen.
0: Avukat olan Berivan
3: Hanım. Evet, Berivan Hanım'dı.
0: Evet, iki tane avukat ağırladık
3: aynen,
0: şu ana kadar.
3: Onun bayrağını taşımayı düşünüyorum. O yüzden finali bırakma niyetim yok. Bakalım kısmet. Arkadaşlara peki. Da başarılar diliyorum tekrar.
0: Öykü Hanım, performans iyi ama final için yeterli olmuyor. Bugün iddianız nedir?
1: Evet, yani bugün rakipler zorlu. Hani biraz endişe var ama ben de artık bir final görmek istiyorum. Çünkü gelip sonuna gelip bir türlü finalde yarışamamak biraz üzücü. Onun dışında çok keyifliyim çünkü çok keyifli yarışmak. Hani hem bir şeyler biliyoruz ama aynı zamanda bir sürü şey de öğreniyoruz. Ben de arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Teşekkür
1: Benden
0: ediyoruz.
1: Daha az başarılar ama başarılar.
0: Peki, iyi ki geldiniz diyelim ve başarılar dilerken hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap var. 1. etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etapta bu kez dikkat etabı başlayacak. Yine 4 soru yönelteceğim, 2000 puan değerinde her bir soru. 3. etap akıl oyunu etabı, bu kez soru değeri 3000. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan alacak ve 5000 lira para ödülü için de en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte olacağız. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum ve dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru Da başlıyor. Cevap Soru Da, Cevap Soru Da. Her zamanki gibi ilk etap bilgi etabı. İşte ilk sorumuzun konu başlığı. Yarışmaya bugün müzikle başlıyoruz. 1957 yılında Hopa'da doğdu. Babası din adamı olmasını isterken kendisi müziğe yöneldi. Oy Oy Emine şarkısıyla ünlendi. Uzaylı türkücü lakabı takıldı. Hafızalardan silinmeyen bazı sözleri de vardır. Düşünüyorsam varım, belki de yokumdur ama olabilirim de. Bu işler nasıl işler, benden habersiz işler. Sen ile biz, what is the matrix? Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bahsedilen sanatçı kimdir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Her röportajında, katıldığı her televizyon programında mutlaka bir sözüyle, konuşmasıyla, söylemleriyle fark yaratan, bazen gülümseten, acaba bizimle dalga mı geçiyor diye düşündürten birisi. Cevaplarınız ne oldu acaba? Dörtte dört bekliyorum. Buyurun lütfen. Mert Ali.
1: Mustafa Topaloğlu.
0: Cansu Hanım.
2: Mustafa Topaloğlu.
0: Muhammed Bey.
3: Mustafa Topaloğlu. Dediğiniz gibi ben de sürekli gerçekten bizde dalga mı geçiyor yoksa gerçekten farklı birisi mi çok merak etmişimdir her zaman için.
0: Ve Öykü Hanım.
2: Ben de Mustafa Topaloğlu.
0: Dört yarışmacımız da aynı ismi verdi. Cevabı görelim. Mustafa Topaloğlu böylelikle puanlarla başlıyor yarışmamız. Buradan kendisine de sevgilerimizi de gönderelim. Mustafa Topaloğlu ilk sorumuzda doğru cevaptı. Ve geldik şimdi ikinci sorumuza.

Sarı Kız Efsanesi konu başlığımız. Kaz Dağı'nın ismiyle ilgili en önemli efsane Sarı Kız Efsanesidir. Efsaneye göre bir iftira sonucu babası Sarı Kız'ı 5-10 kazla birlikte İda Dağı'na bırakmıştır. Bir süre sonra kızını görmeye giden baba karşılaştığı mucize karşısında kızının erdiğini anlamıştır. Bu efsaneden dolayı İda Dağı, Kaz Dağı, dağın doruğu Sarı Kız Tepesi, kızın babasının öldüğü yer Baba Tepe olarak anılmaya başlanmıştır. Her yıl Akçay'da yapılan Zeytin Festivali'nde Sarı Kız da temsil edilir. Kaz Dağı'nın zirvesinde bulunan Sarı Kız'ın kabri bugün yöre halkı tarafından da ziyaret edilmektedir. Sorumuz gelsin. Sarı Kız Efsanesi hangi ilimizde geçmektedir? Süreniz başladı.

her yerinden kaynaklar çıkar. Yeşillikleriyle, sularıyla, akarsularla beraber ülkemizin en güzel yerlerinden biridir. Cevap

0: Cevaplarınız lütfen. Mert Ali.
1: Balıkesir.
0: Cansu Hanım.
2: Balıkesir.
0: Muhammed Bey.
3: Balıkesir.
0: Ve Öykü Hanım.
2: Balıkesir.
0: Bu efsaneyi bilir miydiniz?
2: Evet.
0: Sarı Kız efsanesi.
2: Evet, ziyaret de etmişliğim var. Sarı Kız Tepesi'ni de, Baba Tepe'yi de. Çok da doğal olarak da çok güzel yerler. Öyle.
0: Güzel yerler. Peki 4'te 4 ile başlamıştık. Acaba aynı şekilde devam ediyor muyuz? Cevabı görelim. Balıkesir olacaktı. Doğru cevap, Kaz Dağı.

Sosyal medya devi konu başlığımız. Mark Zuckerberg 14 Mayıs 1984 tarihinde dünyaya geldi. Kural tanımaz dahi 12 yaşındayken Zucknet adını verdiği bir anlık mesajlaşma programı icat etti. 4 Şubat 2004 tarihinde insanların arkadaşlarıyla veya ailesiyle iletişim kurmasını sağlayan sosyal paylaşım sitesini kurdu. Renk körü olması kurucusu olduğu sosyal medya sitesinin mavi renkte bir logoya sahip olmasının da ana sebebi. Kendi adına olan 44 patente sahip. Sorumuz gelsin. Mark Zuckerberg'in kurucusu olduğu bu sosyal medya sitesinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Şu anda dünyanın en zengin 8. kişisi Mark Zuckerberg. Siteyi herhalde tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Evet. Buyurun cevaplar lütfen. Mert Ali.
1: Facebook.
0: Cansu Hanım.
2: Facebook.
0: Muhammed Bey.
1: Facebook.
0: Ve Öykü Hanım.
2: Facebook.
0: Zamanında ICQ vardı, biliyor musunuz hiç? Duydunuz mu bunu?
1: Evet. Tabii ki.
0: MSN Messenger vardı.
1: Dududu diye bir ses bağlamasını bekliyorduk. Aynen.
0: Ondan sonra tabii şimdi daha farklı sosyal medyalarla daha çok vakit geçiriyor, doğrusunu söylemek gerekirse, özellikle gençler. Peki acaba Mark Zuckerberg hangi internet sitesini kurdu? Sosyal medya devi. Buyurun görelim cevabı. Facebook olacaktı tabii ki ve cevap soruda yarışmasında da ilk etabı bitiriyoruz şimdi. 4. sorudayız.

Hamel'in çocukları konu başlığımız. Johann Wolfgang Goethe 1813'te masalı şiirleştirmiştir. 1816'da Grimm kardeşler Alman söylencilerini topladıkları ünlü eserleri Alman efsanelerinde bu olaya Hamel'in çocukları adıyla yer vermiştir. Efsaneye göre kasaba halkının kilisede toplandığı bir zamanda bir adam Hamel kasabasının sokaklarında yürürken nefesli enstrümanıyla müzik çalar ve 130 çocuğun onu takip etmesini sağlar. Çocuklar onu kasabadan çıkıp bir mağaraya kadar takip eder ve bir daha hiç geri dönmezler. Sadece 3 çocuk geride kaldıkları için mağaraya girmeyip geri dönerler. Geri dönen bu 3 çocuk köylülere kiliseden çıktıklarında neler olduğunu anlatır. Bu olaydan sonra Hamel'de bir sokağa Bungelose Gasse ismi verilir. Yani davul çalmanın yasak olduğu sokak. Kaybolan çocukların anısına bu sokakta uzun yıllar gürültü yapmak, şarkı söylemek ya da dans etmek yasaklanır. Sorumuz gelsin. Dünya klasikleri arasına giren bu masalın adı nedir? Süreniz başladı.

0: çok ufak bir kasabadır. Ben de bundan herhalde bir 8 ya da 10 sene önce gidip görmüştüm. Yaklaşık böyle 50-60 bin nüfusa sahip olan bir yerdir Hamen. Ve yeşilliklerle, tertemiz havasıyla ve aynı zamanda huzurlu bir kasaba olarak da dikkat çeker. Ama herkes onu bu masaldan dolayı biliyor, tanıyor. Acaba o masalı sizler bilecek misiniz? Buyurun cevaplar lütfen.
1: Fareli Köy'ün Kavalcısı.
0: Fareli Köy'ün Kavalcısı dedin. Cansu Hanım.
2: Ay çok üzüldüm. O an hatırlayamadım. Maalesef üzgün surat.
0: Üzgün bir suratla karşılaştık. Evet. Ve Muhammed Bey.
1: Fareli Köy'ün Kavalcısı.
0: Öykü Hanım.
3: Fareli Köy'ün Kavalcısı.
0: Okudunuz mu, biliyor musunuz ya da size okudular mı hiç bu masalı?
3: Evet evet ben biliyorum yani hatta fareleri yani köyden çıkarması için anlaşıyorlar. Sanırım bir haksızlık yapılıyor kavalcıya ve bunun üzerine intikam almak amacıyla köydeki çocukları mağaraya götürüyor. Bildiğim bu şekilde. Çok etkilenmiştim ben de zamanında dinlerken, çok da üzülmüştüm. O yüzden hatırımda kaldı. Fareli Köy'ün Kavalcısı.
0: Ben bazı ipuçları verdim ama evet aslında hikayenin başlangıç noktası da o zaten. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra cevap da ortaya çıktı tabii ki. Evet. Biz yine de görelim cevabı. Fareli Köy'ün Kavalcısı. Evet. Bu bölümleri anlatsaydım zaten herhalde 4'e 4 olurdu. Ve böylelikle ilk fireyi Cansu Hanım verdi.
2: Evet maalesef.
0: Ama siz de hatırladınız
2: hatırladım,
0: herhalde.
2: Hatırladım, çok üzüldüm. Olsun, toparlayacağım.
0: Puanlara hemen bir bakalım. İlk etabı bitirdik çünkü. Şu anda 3 yarışmacımız aynı puana sahip. Bugün aramıza katılan Mert Ali 1100 puanda. Muhammed Bey son finalistimiz 1100 puanda. Ve aynı şekilde Öykü Hanım 1100 puan. Bu soruya doğru cevap veremeyen Cansu Hanım da 750 puanda. Ama güzel bir çekişme oldu ilk etap. Bence 2 ve 3'te de aynı etapta. Çekişme devam edecek gibi yeni etaba başlıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor ve artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuzun konu başlığı. Yöresel tatlılardan gideceğiz bu kez. Mersin'in coğrafi tescilli ünü tüm ülkeye yayılmış ünü tatlısı kerebiç. Hamurunun irmik, yağ, karbonat ve şekerle yoğrulmasından sonra fıstıklı veya cevizli olarak hazırlanan tatlı kaymak ve tarçınla servis ediliyor. Zülbiye tatlısı İzmir'in Bergama ilçesinde sadece Ramazan aylarında satışa sunuluyor, özel hazırlanan bir hamurla yapılıyor. Höşmerim başta Marmara olmak üzere Ege ve İç Anadolu'da üretilen bir çeşit irmik helvası. Pekmez ve unla yapılan kara çuval helvası bir Çorum lezzeti. Kuru incirlerin sütü mayalaması esasına dayanan incir uyutması ülkemizin birçok yöresinde bilinen bir Yozgat lezzeti. Sorumuz gelsin. İzmir'in Bergama ilçesinde Ramazan aylarında satışa sunulan hamur tatlısının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Onun bir de yemeği vardır aslında. Biz tatlıdan bahsettik. Konya'da, Akşehir'de bir Osmanlı mutfağı olarak adlandırılan, aslında bildiğimiz nohutlu, etli nohut yemeği diyebiliriz. Evet. Ama biz tatlıyı sorduk. Buyurun cevaplar lütfen. Zülbiye.
1: Zülbiye.
0: Cansu Hanım.
2: Zülbiye.
0: Muhammed Bey.
3: Zülbiye tatlısı.
0: Ve Öykü Hanım.
2: Zülbiye.
0: Bu tatlıyı bilen var mı aramızda? Biliyorum. Yazdığınızı Mert Ali.
1: Evet. İzmir'de yemiştim. Özellikle de tuttum zaten, tahmin ettim. Pek bilinmeyen bir tatlı. %90 dedim bu soru gelecek. Zülbiye'yi özellikle tuttum. İlk tuttum Zülbiye'ydi.
0: Cansu Hanım.
2: Ben aslında Aydınlıyım. İzmir'e de çok yakınım ama bu tatlıyı bilmiyorum.
0: Aa.
2: Evet, gerçekten bilmiyorum.
0: Yemeğini duydunuz mu hiç? Zülbiye isimli bir yemek duydunuz
1: evet,
0: mu?
1: Evet, onu da yedim. Konya'da yemiştim. Ben koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Her sene Galatasaray nereye gidiyorsa tüm deplasmanlara gidiyorum. Konya'da çokça yedim. Her sene Konya'ya gidiyorum zaten. Pandemi öncesinde her sene vardı zaten.
0: Nerede deplasman? Orada Mert
1: aynen
0: Ali.
1: Öyle. Aynen öyle.
0: Nerede Mert Ali? Orada da mutlaka yemek.
1: Kesinlikle.
4: Kesinlikle. Ben Mert Ali ile konuşmadan önce kendimi fanatik bir Galatasaraylı sanıyordum. Ben bugün itibariyle Galatasaraylı değilmişim. Kendisi programdan önce şunu söyledi. 6 yaşından bu yana bir tane dahi Galatasaray maçı kaçırmamış. Ya statta ya televizyonda bir kere 8 yaşında yanlış hatırlamıyorsam bir kaza nedeniyle mi kaçırmış. Onun dışında düşünebiliyor musunuz? Yani 6 yaşından bu yana bir tane maç kaçırmamış. Karşısına çıkabilecek başka bir fanatik olabileceğini düşünmüyorum yani.
1: Bekleriz. Bekleriz.
0: Peki cevabı görelim de onun hikayesini Mert Ali'den de bir dinleyelim. Buyurun, ben ne demişim? Cevap soruda. Zülbiye tatlısı İzmir'in Bergama ilçesinde sadece Ramazan aylarında satışa sunuluyor. Özel hazırlanan bir hamurla yapılıyor. Cevap soruda. Zülbiye tatlısı doğru cevap olacaktı. 4 yarışmacımız da zülbiye yazdılar. Mert Ali, bu zamana kadar hiç maç kaçırmadın demek ki.
1: Evet, evet. Kesinlikle kaçırmadım.
0: Galatasaraylılık nereden geliyor peki?
1: Babamdan geliyor. Şöyle söyleyeyim, hani baba oğul arasında bazen böyle tartışmalar oluyor. Bazen duygusallık tarafım şuradan oluyor. Ya diyorum, sen kendine gel diyorum. O seni Galatasaraylı yaptı diyorum. Gidiyorum, aramızdaki kırgınlık, beraber bir maç izlediğimiz esnada televizyonda bakıyoruz, gol atmışız. Birbirimize sarılırken buluyoruz kendimizi. Galatasaraylık oradan geliyor elhamdülillah.
0: Peki maçlara beraber mi gidiyorsunuz?
1: Küçüklüğümde babam götürürdü. Şimdi Ultraslan grubu var Galatasaray'ın.
0: Evet.
1: Onunla beraber gidiyorum. Ultraslan grubunun içerisindeyim ben de.
0: Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor.

Felsefe kitapları konu başlığıyla bakalım detaylarda neler var. Sophie'nin Dünyası Norveçli yazar Jostein Gaarder tarafından 1991 yılında yazılmış ve yayımlanmıştır. Orijinali Norveççedir. 1996 yılı sonrasında 40'ı aşkın dile çevrilmiştir. Kitapta adı geçen Sophie 15 yaşında genç bir kızdır. Kitap 1999 yılında Norveç yapımlı bir filme romana sadık kalınarak uyarlanmıştır. Roman 35 bölümden oluşmaktadır. Kitap 30 milyondan fazla kopyasıyla tüm Norveç edebiyatı eserlerinden daha fazla okunma özelliğine sahiptir. Kitap felsefe tarihi üzerine yazılmış bir romandır. Posta kutusunda "Kimsin sen?" yazılı kart bulan Sophie, bundan hareketle felsefe tarihinde yanıtlanmış olan tüm sorulara cevap bulur. Sorumuz gelsin. Kitapta adı geçen Sophie kaç yaşındadır? Süreniz başladı.

0: Yarışmacılarımız hemen yazdılar. Acaba bu kitabı okuyan var mı aramızda? Yok. O zaman cevapları göreyim. Mert Ali?
1: 15.
0: Cansu Hanım?
2: 15.
0: Muhammed Bey?
1: 15.
0: Ve Öykü Hanım?
2: 15.
0: O zaman ben ne demişim hep birlikte görüyoruz. Cevap soruda. Kitapta adı geçen Sophie 15 yaşında genç bir kızdır. Cevap soruda. Doğru cevap 15 olacaktı ve yeni sorumuza da geçiş yapalım.

pratik püf noktalarında acaba neler var? Elbisenize sakız yapışırsa naylon torbanın içerisinde buzluğa koyun. Bir saat bekletin ve alın, sakız kolayca çıkacaktır. Unun böceklenmemesi için un kavanozunun içerisine bir adet defne yaprağı koyun. Kahve telvelerini lavabonuza dökün ve üzerine bolca su akıtın. Bu işlem su borusundaki kokuların ve biriken yağların temizlenmesini sağlayacaktır. Çelik tencerelerin lekelenmesini önlemek için sirkeli suyla kaynatıp yıkayın. Mutfak tezgahınızın mermerleri için en güzel temizleyici limonlu karbonattır. Doğradığınız meyveleri pastanın üzerine dizmeden önce limonlu suya batırırsanız kararmalarını da önlemiş olursunuz. Sorumuz gelsin. Unun böceklenmemesi için un kavanozunun içerisine ne koyulmalıdır? Süreniz başladı.

0: Bu pratik bilgiler gerçekten çok işe yarıyor zaman zaman. Ne koyarız kavanozun içerisine? Buyurun cevapları göreyim lütfen. Mert Ali.
1: Defne yaprağı.
0: Cansu Hanım.
2: Defne yaprağı.
0: Muhammed Bey.
1: Defne yaprağı.
0: Ve Öykü Hanım.
2: Defne yaprağı.
0: Acaba defne yaprağı doğru cevap mı? Ben ne demişim? Cevap soruda. Unun böceklenmemesi için un kavanozunun içerisine bir adet defne yaprağı koyun. Cevap soruda. Yine 4'te 4 defne yaprağı diyen yarışmacılarımız puanlarını arttırıyorlar.

Birçok futbolcunun lakabı vardır. Onların içinden bazılarını sizlere aktarıyorum şimdi. Futbolculuk hayatında 17 yıl Beşiktaş forması giyen ve 1960-68 yılları arasında 3 dönem siyah-beyazlı kulübün başkanlığını yapan Hakkı Yeten, sert ve otoriter birisi olduğu için Baba Hakkı lakabını aldı. Galatasaray'ın ünlü ismi Turgay Şeren'in Batı Almanya-Türkiye maçındaki efsane performansı sonucu halk ona Berlin Panteri lakabını layık gördü. Galatasaraylı Ergün Pembe çok zayıf ve soğukkanlı olduğu için kemik lakabını aldı. Trabzonsporlu Cemil Usta'ya sert olduğu ve bitmek bilmez enerjiyle mücadele ettiği için dozer lakabı verildi. Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, İtalyan kulüplerinde kazandığı başarılarla Signor lakabını aldı. Türk futbolunun efsane orta saha oyuncularından Oğuz Çetin, karakterinden dolayı Türkiye'de İmparator lakabını alan ilk futbolcu oldu. Sorumuz gelsin. Kemik lakabıyla anılan Galatasaraylı futbolcu kimdir? Süreniz başladı.

0: Aynı zamanda buz adam da diyorlar. O soğukkanlılığından dolayı. Cevapları bir göreyim lütfen. Mert Ali.
1: Ergün Pembe.
0: Cansu Hanım.
2: İsmini hatırladım ama soyadını hatırlayamadım. O yüzden sadece Ergün yazdım.
0: Peki Muhammed Bey.
3: Bir Galatasaraylı olarak Ergün Pembe. N harfiyle. Senden şüphem yok zaten.
4: Kesinlikle iyi değil.
3: Senden şüphem yok.
0: Öykü Hanım.
5: Ben de Ergün Pembe dedim. Ben de M mi P mi şüphe ettim ama kulağıma N diye geldi. Maalesef ilgili olmadığım için bilmiyorum. Ergün Pembe.
0: Peki ben ne demişim acaba? Hep birlikte görelim. İkinci etabı bitiriyoruz. Galatasaraylı Ergün Pembe çok zayıf ve soğukkanlı olduğu için kemik lakabını aldı. Ergün Pembe doğru cevap olacaktı ve soyadını hatırlayamadım diyen Cansu Hanım yine puan alamıyor maalesef burada. Etabı bitirdik. Nasıl bitirdik peki etabı? Hemen bakalım puanlara. Yine 3 yarışmacımızın puanları aynı. Mert Ali 3300 puanda. Muhammed Bey aynı puana sahipsiniz. Ve Öykü Hanım 3300 puanınız var sizin de diğer 2 yarışmacımızın olduğu gibi. Cansu Hanım fark çok fazla değil.
2: Evet.
0: 2250 puandasınız.
2: Aynen.
0: Yarışma muazzam gidiyor. Ekran başında dereceye girmiş miydin yarışmada?
1: İzleyenler tabii ki ya hani bu çok klişe diyecek. Benim asıl bluffuma diyecek ama gerçekten burası farklı. İnsan tereddüte düşüyor. Ama 8'de 8'lik bir performans beklemiyordum. Şu an için çok mutluyum diyeyim.
0: Şu anda önümüzde final öncesinde 4 sorumuz kaldı ve işte akıl oyunu

hesabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabı yarışmanın en zor etabı. Ve artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Kafanızı biraz daha karıştıracağım. Zaman zaman işlemler yapacaksınız. Ve işte yeni etabın ilk sorusu.

Fransa'ya götüreceğim sizleri şimdi. Paris'te bulunan Versailles Sarayı Fransa'nın en önemli yapılarından biridir. Saray ilk olarak 1624 yılında tuğla ve taştan bir av köşkü olarak yapıldı. 1661 ve 1710 yılları arasında yapılan değişiklik ve genişletmeleriyle saray halini aldı. Toplam 80 bin metrekarelik alana yayılmış sarayda 2300 oda bulunuyor. Ancak buna rağmen 1789 Fransız devrimine kadar sarayda tuvalet yoktu. Çünkü o dönemde asillerin istedikleri yerde gereksinimleri karşılayabilecekleri inancı vardı. Fransız devriminden sonra sarayda sadece kral ve ailesine ait olan 9 tuvalet vardı. Sarayda bulunan aynalar salonu, 1919 yılında İtilaf Devletleri ve Almanya arasında imzalanan ve Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Versailles Barış Antlaşması'nın yapıldığı yer olarak ayrıca önemlidir. Sorumuz gelsin. Versailles Sarayı'nda ilk inşa edildiği tarihten itibaren kaç yıl tuvalet bulunmamıştır? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. 9. sorumuz 3000 puan değerindeki ilk sorumuz. Cevaplarınız lütfen. Mert Ali.
1: 128.
0: Nasıl bulduk o cevabı?
1: İlk restorasyonun 1661 yılında yapıldığını hatırlıyorum. Kendisi 1624 yılında yapılmıştı ama restorasyon 1661'di. Fransız ihtilaline kadar sürdü, 1789'a kadar. 1789'dan 1661'e çıkararak 128'e buldum. Sanki emin gibiyim.
0: Emin gibisiniz. Evet. Cansu Hanım ne diyecek bu işe?
2: Yani Fransız ihtilalinde yapıldığına eminim ama başlangıç tarihi, yani ilk inşa edildiği tarih 1624 müydü? Bilmiyorum. O göreceğiz.
0: Siz 165 cevabını buldunuz.
2: Evet, 165 cevabını verdim.
0: Muhammed Bey?
3: Ben bir yerde yanılgıya düştüğümüzü sanıyorum. 1624 ilk inşasıydı. Zaten soruda da ilk inşa dediği için 1624'ten eminim. Ama Fransız ihtilali yerine ben tekrar iyileştirme çalışmalarının yapıldığı 1661 ile 1710'a kadar sürdüğünü düşünüp 1710'da tuvaletin yapıldığını düşündüm. Dolayısıyla 1710'dan 1624'ü çıkardığımda 86 buldum.
0: Öykü Hanım?
4: Ben 165 buldum Cansu Hanım. Doğru. Gibi. 1789 Fransız İhtilali ile beraber tuvalet geliyor. Siz ilk inşasını sordunuz diye hatırlıyorum. O da 1624, ikisini çıkardım, 165.
0: Peki, doğru cevabı görelim o halde. Doğru cevap 165 olacaktı ve iki yarışmacımız Cansu Hanım ve Öykü Hanım. Ben demiştim üçüncü etap daha başka bir heyecana sahne olacak, evet, diye. Şu anda bu soruya doğru cevap vermenizle birlikte Öykü Hanım'la ortak verdiniz belki ama Cansu Hanım, aradaki puan farkını kapatmanın dışında şu anda iki yarışmacımızın önüne de geçtiğinizi hatırlatayım.
2: Teşekkür ederim.
0: Şimdi sırada 10. sorumuz var. Önce konu başlığımız geliyor.
5: My very best wishes to you all, Bob Dylan. Oh.

Tartışmalı bir Nobel ödülü acaba hangi ödül? 2016 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandığında herkes büyük bir şok yaşadı. Ödülü tarihinde ilk kez bir söz yazarı kazanmıştı. Ödülün sahibi 1941 doğumlu Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan oldu. Nobel'i 2006 yılında kazanan Orhan Pamuk, ödülün Dylan'a verilmesinden dolayı ciddi bir biçimde hayal kırıklığına uğradığını açıklamıştı.

ödülünü aldı. Sorumuz gelsin. Bob Dylan Nobel Edebiyat Ödülünü aldığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: 10. sorumuz ve süremiz bitti. Buyurun cevaplarınız lütfen. Mert Ali.
1: 75.
0: Cansu Hanım.
2: 75.
0: Muhammed Bey.
3: 75.
0: Ve Öykü Hanım.
2: 75.
0: Acaba kaç yaşındaydı? Buyurun doğru cevabı görüyoruz. 75 doğru cevap olacaktı ve böylelikle 4 yarışmacımız da aynı cevabı vererek puanlarını arttırdılar. Son zamanların en çekişmeli yarışması cevap soruda artık yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Ve yeni sorumuz bakalım dengeleri nasıl değiştirecek? İşte konu başlığı.

biraz lezzet diyelim. Pizza kelimesi yaklaşık 1000 yıl öncesine Latin bir metinde ilk defa adının geçtiği milattan sonra 997 yılına dayanıyor. 1835 yılında Üç Silahşörler'in yazarı Alexander Dumas Napoli'ye seyahatinde Napolili fakirlerin yazın karpuz, kışın pizza dışında bir şey yemediklerini gördü. 1974 yılında ilk kez bir bilgisayar üzerinden pizza siparişi verildi. Birçok Avrupa devletlerinde ve Amerika'da Ekim ayı ulusal pizza ayı olarak kutlanmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda Amerika'da saniyede 350 dilim pizzanın tüketildiği ortaya çıkmıştır. Birçok Hollywood ünlüsü iş yaşamlarına pizza satarak başlamışlardır. Günümüze kadar çekilen pizza temalı tek süper kahraman filmi olan Pizza Man, 2011 yılında vizyona girdi. Dünyanın en büyük pizzası 40 metre çapında ve 23.252 kilo ağırlığındadır. Sorumuz gelsin. Bilgisayar üzerinden verilen ilk pizza siparişi, Pizza Man filminin gösterime girmesinden kaç yıl önce verilmiştir? Süreniz başladı.

0: Kimler pizzayı seviyor? 4'te 4. Peki pizza ile ilgili bir soru yönelttik. Bakalım cevaplar 4'te 4 olacak mı? 4 yarışmacımız da pizzayı severken. Mert Ali?
1: 37.
0: 37. Cansu Hanım?
2: Ben hatırlayamadım. Ya 1974'tü sanki ilk sipariş ama filmini yani hatırlayamadım.
0: Filmin vizyona girmesinin evet. Tarihini. Şu anda Muhammed Bey ve Mert Ali beraber birbirine bakıyorlar. Muhammed Bey.
3: 1974, 2011'de film çekilmiş ve 37.
0: Ve Öykü Hanım.
4: Ben de 37 dedim. 1974-2011 arada 37 yıl fark var.
0: Siz de 11 ile 26'yı toplayarak yapmışsınız.
4: Ben yani biraz farklı yapıyorum işlemleri.
0: Nasıl yapıyorsunuz onu?
4: 2000'e tamamlıyorum yani 74'ten 26 yıl. Üstüne 11 ekliyorum yani şeyi bölüyorum. Daha kolay geliyor bana böyle, bu şekilde yapmak işlemi. Yani 2011'den 1974'ü çıkarmaktansa bu
0: genelde
4: şekilde...
0: Genelde böyle mi yapıyorsunuz? Şu anki soruya özel mi bu?
4: Yok yani bir önceki soruyu da o şekilde yapmıştım. Evet genelde böyle yapıyorum. Kendi kafamda bu şekilde kodluyorum. İşte 100'e tamamlayarak, işte 10'a tamamlayarak bu şekilde daha rahat olduğunu düşünüyorum.
0: Enteresan. Başka bir kafa.
4: Ben matematik öğretmenliği yapıyorum. Yani öğrencilerim var. Sanırım hani onlara böyle anlata anlata sanırım böyle bir yol geliştirdim ben de.
0: Ben de deneyeceğim yalnız. Ya şu zamana kadar hiç denememiştim yani... ama bakayım hangisi benim için daha kolay olacak.
3: Ben de burada alt alta yazıyorum ama böyle hesaplamaya bir...

0: biraz uzak kalmışız. Yazarken işte ondan çıkmıyor, git komşuya falan derken diyorum ki ben bırak kafadan topluyorum ya da çıkarıyorum, altına kafadan yaptığım hesabı yazıyorum aslında.
1: Komşu hesabı vardı değil mi?
0: Aynen evet.
1: Öyle öğrenmiştik. Peki 3 tane yarışmacımız 37 cevabını verdi ve 11. sorumuzda acaba durum ne olacak? 37 doğru cevap olunca puanlar arttı ama aradaki farklar yine aynı kaldı 3 yarışmacımızda. Bir tek Cansu Hanım, yani dengeler öyle bir değişiyor ki her bir soruda. İkinciydiniz, bir anda şimdi 4. oldunuz ve Mert Ali hala elinde 37'yi tutmaya devam.
2: Ben hala o dikkat hatasında kaldım galiba. Umarım, sadece bir yanlışla devam ediyorum ama yanlış yaptığımızın soruların puan değeri de önemli. Cansu Hanım yanlış hatırlamıyorsam ilk etapta yanlış yaptı.
1: Evet.
2: Ama benim dikkat hatam puan değeri daha yüksek olan bir etaptaydı. O yüzden şu an sırt sırta gidiyoruz. Bakalım.
1: Puanları hemen hatırlatayım. Çünkü 12. sorumuza geldik artık. Yani hem finalisti belirleyecek hem de maalesef veda edeceğimiz yarışmacıyı belirleyecek. Ama ilk defa bu kadar yakın. Şu anda Öykü Hanım 6550 puanla birinci sıradasınız. İkinci sırada iki yarışmacımızı görüyorum ben. Mert Ali 5050 puan. Ve Muhammed Bey son finalistimiz 5050 puan. Cansu Hanım 4500 puanınız var sizin de. 4. sıradasınız. 4 yarışmacımız da buradan gidebilir. Ve 4 yarışmacımız da adını finale yazdırabilir. Puanlar eşit olduğu takdirde eğer en fazla puanı alan yarışmacımız, mesela şimdiki soruda Muhammed Bey ve Mert Ali, eğer aynı anda doğru cevap verirseniz, şöyle bir baktığımda 3000 puan 1500 eklediğimizde 6050 Öykü Hanım'ı geçme imkanınız olmuyor. Yani acaba iki kişiye aynı anda finale çıkabilir mi? Onun hesabını yapmıştım ben. 3 kişinin yalnız aynı anda finale çıkma ihtimali olabilir. Matematiksel olarak birçok şans var. İlk defa böyle bir durumla karşılaştığımızda da söyleyeyim. Bu bakımdan çok heyecanlı olacak 12. soru. Önce konu başlığımızı da bir görelim bakalım.

0: Frank Sinatra konu başlığımız 12. sorumuzun detayları geliyor. Frank Sinatra 12 Aralık 1915 tarihinde Hoboken'da doğdu. Sinema oyuncusu olarak da büyük başarı kazanan Amerikalı popüler bir şarkıcıydı. Şarkı söylemeye 1935 yılında başladı. 8 Eylül 1935 tarihinde The Hoboken Four adlı toplulukla amatör bir yarışmada birinci oldu. 1939 yılının Temmuz ayında bu topluluğun eşliğinde söylediği From the Bottom of My Heart şarkısıyla ilk planı yaptı. 1940-1942 yıllar arasında Tommy Dorsey Orkestrası ile çalıştı. 31 Aralık 1942'de New York arasında Your Hit Parade adlı radyo programında solo şarkıcı olarak söylediği şarkılarla ülke çapında ünlendi. 1940'lar boyunca çeşitli müzikal filmlerde de rol aldı. Sorumuz gelsin. Frank Sinatra ilk planı kaç yaşında çıkarmıştır? Süreniz başladı. Frank Sinatra ilk planı kaç yaşında çıkarmıştır? Süreniz şu anda 5 saniye kaldı. Ve süre bitti. Buyurun cevaplar. Mert Ali.
1: 24.
0: 24. Çok emin söyledin.
1: Yani emin gibiyim dediğim tek soruda yanlış yaptım. Emin gibiyim demek istemiyorum. 1939'da ilk planı çıkardığını hatırlıyorum. 1915'te de doğumunun gerçekleştiğini hatırlıyorum. 24 buldum.
0: Cansu Hanım.
2: Ben doğum tarihini hatırlayamadım. O yüzden 44 yazdım ama.
0: 44 mi yazıyor
2: orada? Evet, 44 ama yanlış.
0: 44 yazıyor. Muhammed Bey.
3: Ben %100 eminim. 1915 doğumu, 1935 ilk şarkısını söylediği zaman 1939'da evet. İlk planı çıkardığı zaman 40'lı yıllarda da yani 40 ile 42 arasında gruplarla çalışmış.
0: 24 yazdınız evet. Ve Öykü Hanım.
4: Ben de 1939 yılında plan çıkardığını biliyorum ama kafam karıştı. 35 yazdım, 20 dedim ve...
3: Ve üzülerek sizin az önce söylediğiniz durum gerçekleşti.
5: O iş oldu.
3: Ama olmadı işte. Bizim puanları paylaşmamız halinde Öykü Hanım'ı geçemiyorduk. Öyle değil demiştiniz. Biz puanlarımızı göremiyoruz ama biz şu an Öykü Hanım'ı geçemedik diye biliyorum.
5: Geçemiyor muyuz biz?
4: Yok. İkiniz finalist oluyorsunuz, bölüşüyorsunuz.
0: Ne olacak Öykü Hanım eğer yani, doğruysa onların cevabı?
4: Onların cevabı doğruysa puanları bölüşecekler. İki finalistiniz olacak.
0: Öyle mi olacak?
5: Öyle Hayır. olsun ya.
3: Siz Ersin Bey'i, bu yarışmanın konusu Ersin Bey'i dinlemek zaten. Az önce Ersin Bey dedi ki Mert Ali ile Muhammed bilirse dedi.
0: Ben matematiği burada gözünüzün önünde yaptım.
3: Aynen.
0: Toplamayı çıkarmayı yaptım.
3: Sizin
0: böldüm önce
3: hayırlı
0: sonra
3: olsun.
0: Sizin puanlarınızı ekledim.
3: Aynen.
1: Şimdi en doğru cevap vermemesi gereken insanla aynı doğru cevabı verdik.
3: Mert'e layıp oldu.
1: Vermemen gerekiyordu abi.
0: Doğru cevap olduğuna %100 eminim diyorsunuz
3: ama. Ben %100 eminim.
0: Bir görelim o halde madem öyle devam etsin ondan sonra tartışmamız. Ne olacak acaba? Doğru cevap. 24 doğru cevap oldu ve... Puanlar ne oldu peki biliyor musunuz?
3: Öykü Hanım birinci oldu. Mert Ali ve ben iki ve üçü eşit bir şekilde paylaştık. Ben büyüğü olduğum için ikinci oldum. Sonuncu maalesef evet. Cansu Hanım oldu diye düşünüyorum.
0: Dört yarışmacımızı da bir buraya verebilir miyiz rica etsem? Bir görsünler kendilerinin puanlarını.
1: Tamam birinci olmuşuz.
3: Mert Ali'nin söylediği olmuş. Hayır üç tane birinci
4: olmamış,
3: olmuş.
4: Seninki de olmamış, benimki de olmamış. Üçümüz üç birinci olmuş.
1: Bir soru daha.
3: Üç tane finalist var.
1: Öyle mi?
0: Şu anda cevap soruda tarihinde bir ilki yaşıyoruz.
1: Tarih yazdık.
0: Tarihi yazdınız.
1: 8'i de kapattık 18'de. Bayağı geriden geldi.
0: Tarihi yazdınız ve tarihte ilk kez şu anda 3 yarışmacımızla birlikte finalde tek bir soru üzerinden yarışacağız. Yani Öykü Hanım, Muhammed Bey siz son finalistiniz. Son viraja girdiğinizde evet. biraz gerilerde kaldınız.
2: Öyle oldu.
0: Size veda ediyoruz.
2: Evet ilk katılmışım. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir heyecandı. Çok güçlü rakiplerim vardı şansıma gerçekten. Teşekkür ederim her şey için. Çok mutlu oldum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Size bir kitap hediyemiz
2: teşekkür
0: olacak.
2: Teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz.
2: Sağ olun.
0: Size başarılar diliyoruz. Ve ben buradan finale çıkan 3 yarışmacımızı da alkışlamak istiyorum. Ve aynı zamanda 4 yarışmacımız da müthiş bir performans ortaya koydu. Frank Sinatra ile beraber finale gidelim. Bir ilki yaşayacağız. Üç yarışmacımız da finalde karşınızda olacağız.

0: Değerli izleyiciler, 360 ekranlarında cevap soruda yarışmasında tarihi bir an yaşıyoruz. Şu anda ilk kez 3 yarışmacımız finalde karşımda, bir ilki yaşıyoruz. Bu zamana kadar hep tek bir isim vardı ve bir değil, iki değil, tam 3 yarışmacımız. 12. soruyla beraber Mert Ali ve Muhammed Bey'in doğru cevabı bilmesiyle Öykü Hanım'a yetiştiler. Ve şu anda üçlü bir final. Neler hissediyoruz?
1: Şu an çok mutluyum. Umarım devamı gelir diyelim.
0: Öykü Hanım.
2: Yani ben zaten iki yarışmadır final istiyordum. Son soruyu bilemediğime çok üzüldüm açıkçası. Ama bu da bir ilk, bu da heyecanlı bir şey. Yani 3 kişinin finalde yarışıyor olması. Diğer arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Ve Muhammed Bey, dün finalde bizimle birlikteydiniz. Bu kez yanınızda 2 rakip daha var.
3: Dün hatırlarsanız finalde şeyi söylemiştim, buralar böyle boş boş gayet güzel demiştim. Şimdi arkadaşlar da geldi, bu şekilde de güzel. Ben de memnunum. Arkadaşlara ben de aynı şekilde başarılar diliyorum. İnşallah böyle iyi bir şekilde devam ederiz.
0: Şimdi finalle ilgili olarak tabii bir ilki yaşadığımız için bazı detayları da...

0: ilk kez aktarmış olacağım. Normalde ne yapıyorduk? Bir kişi finale çıkıyordu. Doğru cevabı bildiği takdirde 5000 lira para ödülünün sahibi oluyordu. Bugün bir ilki yaşıyoruz. Ama biz finaldeki normal akışımızı aynı şekilde devam ettiriyoruz. Yani bugüne özel, eğer 3 yarışmacımız da doğru cevap verdiği takdirde 5000 lira para ödülünün sahibi olacak. Bundan şu anda önümde bir tane var. Biz de hazırlıksız yakalandık tabii ki. Ama fazlası var, merak etmeyin. Yani 5000 takdim etmek istiyorum. Ama cevap vermeme hakkını kullandığınız takdirde de yine aynı şekilde bu zamana kadar ne yaptıysak 1000 lirayı alıp yarın bizimle birlikte olabilirsiniz. Yanlış cevap verdiğiniz takdirde, ki hiç arzu etmiyorum, o zaman maalesef veda edeceğiz. Sizlerden birisine, ikisine ya da üçünüze birden. Benim temennimi net bir şekilde tüm samimiyetimle söyleyeyim. 3 yarışmacımız da 5000 lirayı bu muazzam performansla hak etti. 5000 lirayı size takdim etmek, yarın üçünüzün de yine aynı şekilde karşımda yarışmasını arzu ediyorum. Ama bu bana bağlı bir şey değil, size bağlı. Başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Teşekkürler.
0: Böylesine güzel bir anı, heyecanlı bir anı beraberce yaşadığımız için final sorumuzun konu başlığına geçelim artık. İşte konu başlığı geliyor.

Final sorumuzun konu başlığı Nil Nehri. Nil Nehri 6650 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun nehri. Afrika kıtasının hayat kaynağı olan nehir, Uganda'da Victoria Gölü'nde doğuyor. Burundi, Ruanda, Tanzanya, Kenya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya ve Eritre Nil Nehri havzasındaki diğer kaynak ülkeler olarak kabul ediliyor. Nil Nehri, Mavi Nil, Beyaz Nil ve Atbarah Nehri olarak üç kola ayrılıyor. Mısır ve Sudan Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü ülkeler statüsünü taşıyor. 2011'de Sudan'dan ayrılan Güney Sudan'da Nil Havzası ülkeleri listesine dahil oldu. Su kaynaklarının çok yetersiz olduğu Mısır, su ihtiyacının %95'ini nehirden karşılıyor. Özellikle Mısır ve Etiyopya arasında 2011 yılında inşasına başlanan Hedasi Barajı nedeniyle ciddi bir su krizi ortaya da çıkmış durumda. Her bir yarışmacımız için 5000 lira değerindeki final sorumuz geliyor. Nil Nehri Havzası'nda toplam kaç ülke yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: Birçok ülke ismi saydım ve bu saydığım ülkeler acaba yarışmacılarımızın aklının bir köşesinde yer alabildi mi? Geldik en heyecanlı ana. Soru nasıldı Öykü Hanım?
1: Yani açıkçası beklemediğim yerden geldi. Biraz ben sayılara, uzunluklara odaklandım. Siz ülkeleri saymaya başladıktan sonra başladım akılda tutmaya. Cevabım %40 doğru, %60 yanlış diye düşünüyorum. Hani bilmiyorum, o riski alsam mı almasam mı diye tam emin değilim. Bakacağım, biraz daha

0: düşünüyorum.
1: Muhammed Bey, dün ben... yazdınız bir şeyler. Sonra yazdıklarınızın dışında söylemleriniz farklıydı. Bugün stratejiniz nasıl oldu? Siz neye odaklandınız ben detayları aktarırken?
2: Ben birçok şeye odaklandım, birçok bilgi tuttum. Ama burada cevabın iki rakam arasında olduğunu düşünüyorum.
1: Ben siz de emin değilsiniz.
2: Ben de çok emin değilim açıkçası.
1: Peki.
2: Aynen.
1: Peki, Mert Ali soru nasıldı?
3: Bir sayı yazdım. Ama şu an ben de hiç emin değilim çünkü o ülkeleri saydıktan yaklaşık bir 10 saniye sonra birkaç ülke daha vermeye başladınız. Ülkelerin adını şu an zikretmiyoruz galiba. O ülkeler aklımı karıştırıyor. Ama galiba bir çılgınlık yapacağım.
1: Bir çılgınlık yapacaksın?
3: Evet.
1: Bakın şu anda 1000 lira var. Bu işin en kolay tarafı. Ben cevap vermek istemiyorum diyerek 1000 lirayla yarın yeniden karşımda olabilir. Bir kez daha finale çıkma mücadelesinin içerisinde yer alabilirsiniz. Ha 5000 lirayı kazanmak güzel de %100 eminseniz eğer güzel. Ama bir de bunun vedası da var. Hazırsanız eğer soruyorum. Değerli yarışmacılarımız. Final sorumuza 5000 lira para ödülü olan final sorumuza cevap verecek misiniz? Önce son finalistimiz Muhammed Bey'den başlayacağım. Muhammed Bey.
2: Ben tam emin olmadığım için cevap vermeyeceğim.
1: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dediniz.
2: Evet.
1: Ve 1000 lira dünkü gibi bugün yine sizin, yarın bizimle birlikte olmayı garantilediniz. Öykü Hanım.
0: Ben de cevap vermek istemiyorum. Yani cevabıma güvenmiyorum pek fazla. Bir daha yarışmak istiyorum. Çok keyifli. O yüzden cevap vermek istemiyorum.
1: Size de 1000 lirayı takdim ediyorum. Siz de yarın burada olmayı garantilediniz. Ve geldik. Bir çılgınlık yapacağım herhalde diyen Mert Ali'ye. Mert Ali, 1000, 5000 ya da geldiğin gibi maalesef seni uğurlayacağız. Karar senin artık.
3: Geldiğim gibi gitmek istemiyorum. Çok eğlenceli. Çok arada kaldım. Gerçekten çok arada kaldım. Hani böyle bir seçenek olmasa kesinlikle cevap vereceğim ama ben çılgınlık yapmayacağım. Cevap vermiyorum.
2: Bir çılgınlık görseydik.
3: Yok vermiyorum. Vermiyorum.
1: Muhammed Bey yarın tekrar görmek istemiyor herhalde Mert Ali.
2: Estağfurullah, yok, sevdim kendisini. Gerçekten
1: çok şaka. Siz Mert Ali'nin tüm samimiyetinizle söyleyin lütfen. Yarın burada olmasını arzu eder misiniz yoksa çok güçlü bir rakip buradan veda etse kendisine iyi olur mu dersiniz?
0: Yani kendisinin kişiliğiyle alakalı kesinlikle değil ama ben bir çılgınlık yapmasını tercih ederdim. Çünkü güçlü bir rakip ve güçlü bir rakiple yarışmak hepimiz için zorlayıcı bir şey. O yüzden kendisinin cevabını göstermesini isterdim.
2: Yani yarışmada görüşmesek de olur diyor. Dışarıda görüşürüz diyor.
1: Beraber maça giderdiniz.
2: Yani mesela.
1: Peki. Mert Ali, o halde cevabını bekliyorum. Cevap verecek misin yoksa cevap vermeme hakkını mı kullanacaksın?
3: Cevap vermeyeceğim.
1: Cevap vermeyeceğim diyorsun sen de. O halde sana da 1000 lirayı takdim ediyorum.
3: Teşekkür
1: ederim. Ve böylelikle diğer yarışmacılarımız gibi yarın bizimle birlikte olmayı burada garantilemiş oluyor. Böylelikle 1000'er lirayla ayrılıyorsunuz bugünün finalinden. Ama yarın devam edeceğiz tabii ki. Yine de tebrik ediyorum.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür
1: güzel ederim. Bir yarışma oldu. Tarihi bir yarışma oldu. Gönül isterdi tabii ki 5000 lira para ödülünü sizlere takdim etmek. Bir tahmininiz var mı? Yazdınız bir şeyler, var. Gördüm ben düşünürken. Onları da bir görürsek eğer doğru cevaba öyle gideyim isterseniz. Muhammed Bey?
2: 7. Yani dediğim gibi çok emin olmamakla birlikte 7 ile 8
1: tahmininiz
2: arasında kaldım.
1: 7. Evet. Öykü Hanım?
0: 8 dedim ben de. Ben 8 ile 9 arasında kalmıştım. 8 dedim.
1: Ve Mert Ali?
3: Ben şöyle söylüyorum. O havzaları saydıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam 3 ülke daha saydınız. 8 değilse şayet ben kesinlikle 11 olduğunu düşünüyorum. En kötü 10'dur. Yani 8'den aşağı değil, 9 da değil. Ya 8 ya da 11 diye düşünüyorum.
1: Ama az önce çılgınlık yapacağım dediğinde 8...
3: 8'i kaldıracaktın.
1: 8'i
3: evet.
1: Kaldıracaktın. Peki 2 tane 8 tahmini, bir tane de 7. Artık bir kıymeti yok tabii ki ama evet. Doğru cevaba gidelim isterseniz. Final sorumuzun doğru cevabı 11 olacaktı.
3: Çok şükür.
1: Mert Ali

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. En azından çalışıyorum yani.
1: Çalışıyorsun, çalışıyorsun da nasıl çalıştığını da bilmesek Tuğba.
0: Evet, senin gibi oturduğum yerden konuşmuyorum. Sürekli çalışıyorum.
1: Ben de sürekli konuşuyorum Tuğba. Ama benim de işim bu, biliyorsun.
0: Yani yapabildiğimiz kadar. Havada bir hayli soğudu artık, biliyorsun ki.
1: Olsun, her mevsimin ayrı bir güzelliği var.
0: Peki ben bugün ne mi yapacağım? Sözümü çok kesme istersen ki sevgili seyircileri bekletmeyelim. Ben bugün çiftçilik yapacağım. Yani öyle yapacağım demekle de olmuyor belli ki. Traktör kullanacağım, bir şeyler yapacağım, bilmiyorum ya. Bilmiyorum ne yapacağım. Neyse, çok vakit kaybetmeden dilerseniz buyurun başlayalım. Peki bana kim işi yaptıracak, ben kime yardım edeceğim? Öncelikle şunu söylemeliyim ki Çatalca'dayız. Çok güzel bir hava diyemeyeceğim. Bayağı rüzgarlı ve soğuk. Bu soğuk havada ben Erdal Gönül'e yardım edeceğim. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
0: Ben bugün neler yapacağım çok korkuyorum bir taraftan da. Koca bir tarla var arkada. Traktör de koydunuz buraya. Ne yapacağım?
2: Bugün deneyeceğiz bakalım, yapabilecek misin? Bu tarlayı süreceksin traktörle.
0: Hepsini mi?
2: Yani bir başla bakalım. Belki iyi olursa hepsini bitirebilirsin.
1: Benim hiç umudum yok.
0: Çizme de giydim.
2: Evet, tulumunu da giymişsin.
0: Tulumumu da giydim sizin için. Bugün tamam, lacivert bir tulum giydim.
2: Evet, biber de toplatabiliriz tarlada. Yapılacak bütün işleri yapacağız.
0: Yuhu! Yalandan seviniyorum. Yalandan seviniyorum. O zaman başlayalım mı?
2: Başlayalım tabii.
0: Buyurun. Şöyle ayağımı attım.
2: İlk iş.
0: Ne kadar da rahat bir yer.
2: Evet. Rahat mı? O zaman ilk işimiz traktörü çalıştırmayı, vitesleri önerelim.
0: Evet.
2: Vitesimiz. Önce çalıştıralım. Şu marşa basıp, önce bir debriyaja basalım.
0: Şu mu oluyor debriyaj?
2: Tabii. Debriyaj o. Bas debriyaja.
0: Sonra?
2: Ondan sonra şu kontağımızı çevirdik mi motor çalışacak.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Korkma.
0: Hazır mısınız? Aa, çalıştı. Tamam.
2: Bu gazımız.
0: O gaza ayağım yetişiyor mu benim ya? Bir dakika, ayağım yetişiyor. Tamam.
2: Tamam. Bu da tertibatımız.
0: Yani tertibat derken?
2: Sürme tertibatımız. İndirdiğimiz zaman sürüyor, kaldırdığımız zaman normal gidiyor.
0: Ha şu şey, evet. Tamam. Bir dakika, şunu bir bakayım.
2: İndir aşağıya. Sürme pozisyonu.
0: Ha,
2: kaldırdım
0: tamam.
2: Mı normal pozisyon.
0: Anladım ya. Tamam, çözdüm ben bu.
2: Çözdün mü? Peki. O zaman debriyaja basalım.
0: Basılı. Basıyorum.
2: Basamıyorsun.
0: Basmıyor muyum?
2: Daha iyi basman lazım. Biraz ayağa kalkabilirsin. Öyle kolay değil tabii.
0: Ha,
2: tam
0: böyle.
2: Bastın mı?
0: Tamam, bastım.
2: Tamam. Saldın mı?
0: Hayır. Nasıl kontrol edeceğim bunu?
2: Vitesimiz bak, birinci vites. Şurası birinci vites. Görüyorsun, vitese bir takalım. Aracımızı vitese bir takalım. Taksi kullanıyoruz. Böyle aşağıya. Böyle aşağıya şöyle. Vitesteyiz şu an.
0: Ya burada bir sürü şey var. Ben kontrolü nasıl kontrol edeceğim?
2: Basabiliyor musun debriyaja?
0: Bastım.
2: Tamam, yavaş yavaş. Gaza basmadan yavaş yavaş. Araba kullanıyor gibi. Debriyaj çok önemli. Bir de burada bir tertibat var. Sanki gideceğiz debriyajı bırakırsan.
0: Bir dakika, ben nereye gidiyorum şu an?
2: Tarlaya gidiyoruz.
0: Bir saniye. Dönelim mi böyle?
2: Bence dönelim. Dön. Şöyle dönelim. Debriyaja bas. Heh, şöyle dönelim. Yavaş yavaş. Gaza basmana gerek yok. Debriyajı yavaş yavaş bırak, araç gidecek. Yavaş yavaş bırak. Korkma, korkarak ya. Bırakma.
0: Ya kameraman arkadaşlarımı izleyeceğim diye korkuyorum.
2: Sen devam et, düz. Düz devam et. Dur ben bunu... Heh. Evet, işte bu. Şimdi ben bir vitesi ayarlayacağım yavaşa.
0: Tamam.
2: Sen hiç müdahale etmeyeceksin. Motor kendi kendine gidecek. Tamam mı? Ben vitesi ayarlıyorum. Tabii bas bakalım debriyaja. Otomobili kullanır gibi sağlam basıyorsun.
0: Debriyaj da bayağı sert.
2: Sağlam basıyorsun.
0: Bastım.
2: Şimdi hiç gaza da basmıyoruz. Sen yavaş yavaş şu hizayı, bu tekeri dışarı çıkarmıyorsun. Devam et bakalım yavaş yavaş.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hadi yavaş yavaş. Ayağını çek. Yavaş yavaş. Bir yandan da arkaya bakıyoruz ama biz ne yapıyoruz? Tarla mı sürüyoruz? Buraya bakmazsak olur mu?
0: Aa, sürüyor muyum şu an?
2: Tabii sürüyorsun.
0: Heyo!
2: Hadi bakalım. Bir yandan da süreceğiz yani. Bunun batması lazım. Sonra çok az bir gaz. Aa, sürüyorsun.
0: Aa! Bir dakika bakayım.
2: Evet.
0: Sürüyorum.
2: Çok az sola. Tuba, ne yapıyorsun sen? Başladın sürmeye.
0: Oluyor mu?
1: Bir şeyler oluyor Tuba.
2: Ben ineyim istersen.
0: Hayır, inmeyin. Ay, ne kadar endişeli görünüyorum şu an acaba ya.
1: Endişeli değilsin Tuğba.
0: Ha? Endişeli miyim şu an?
2: Biraz nasıl gaza bas bakalım.
0: Gaza hangi ayağımla basacağım?
2: Çok değil ama az biraz.
0: İyi mi?
2: Evet Tuğba. Bu sınavı geçiyorsun.
1: Tuğba Bataçıka tarlayı sürmeye devam ediyor.
0: Nasıldım? Bence çok iyiydim. Her işi yaptığım gibi bunu da yapıyorum.
1: Duyamadım. Her işi yaptığın gibi mi Tuğba?
0: Yaptım ya. Şurada bir kademe yaptım. Erdal abi dedi ki sen in, ben oraya kadar getireyim de yine dedi rezil olma dedi. Şimdi buraya doğru getiriyor.
1: Erdal abi de durumu fark etti tabii Tuğba.
0: Sen araba kullanmayı bile bilmiyorsun.
1: Ben mi?
0: Bana sataşıyorsun bir de. Gördüğün gibi kadınlar her yerde her şeyi yapar canım. Şimdi gör nasıl yapacağımı. Evet Erdal abicim, iner misin? Bayağı yaptım herhalde ya.
2: Sen testiyi aldın bizden, ben aşağıya deneyeceğim. Böyle öyle geliyor yani.
0: Ne yapacağım?
2: Bırakacağım sana traktörü.
1: Aman Erdal abi sakın.
0: İnşallah düşmezsin aşağıya.
2: Bas debriyajı, bu sefer vitesi sen takacaksın bakalım. Öğrendin artık vitesleri. Yukarı ileriye. Debriyaja basmıyorsun.
0: Debriyaja bastım.
2: Bu tarafa.
0: Olmuyor.
2: Oldu. Bu sıradan tekerlek çıkmayacak.
0: Ya her yer her yerde şu anda ya.
2: Buraya
0: bayağı
2: da bakacaksın.
0: Oluyor ya, bakmama gerek yok benim. Evet, hazır mısınız?
1: Kemerlerimizi bağladık, arkamıza yaslandık ve hazırız Tuğba.
0: Bence ben her şeyi yaptığım gibi bunda da iyiyim. Desem de inanmayın. Bir sürü şey var burada ya. Yani debriyaja basmak için ayağa kalkmam gerekiyor falan. Ya da bilmiyorum yani, biraz güç mü gerektiriyor bu iş ya? Ne diyorsun abi?
2: Biraz güç, biraz istek. Çok şey istiyor.
0: Ama ben kullanmaya çalışıyorum en azından. Yani nasıl gidiyor sence?
2: Bu ilk çizgi geldik ama bakalım nasıl başarı burada.
0: Olduğu kadar yani. Biraz şey olmuş, çizginin dışına çıkmışım ama neyse, olacak o kadar. İlk defa traktöre biniyorum ben, ilk defa kullanıyorum falan. Ama iyi gidiyor sanki.
2: İyi, iyi. Tamam, bu şekilde iyiyiz.
0: Peki ne ekilecek ben burayı böyle bu kadar yaptıktan sonra?
2: Ne ekelim? Lahana ekelim.
0: Lahana. Kara lahana mı?
2: Kara lahana. Zamanı da geldi.
0: Ben yapamam da annem yapıyor. Neyse, ben zeytinyağlı yaprak sarması yapıyorum da. Neyse, konumuz bu değil. Ben çok daldan dala atlıyorum. Daha ne kadar gitmem gerekiyor? Ne yapmam lazım?
2: Yani burayı komple bitirmemiz lazım, bu bölgeyi. Ondan sonra iş...
0: Şurayı da.
2: Evet. Başardığımız olmaz mı?
0: Bilmiyorum ne yapmamız gerekiyor şu anda. Daha benim çok işim var ya. O zaman hızlandıralım biz bu işi.
2: Biraz hızlı gidelim, evet.
1: Vakit nakittir Tuğba. Zaman akıp gider beklemez. Sohbete ara verip hızlanman gerekli. Hem ne demiş atalar? Ne ekersen onu biçersin. Bir de unutma Tuğba. Benim sadık yârim kara topraktır. Gayret et, vazgeçme, pes etme.
0: Abi yeter herhalde ya bu kadar. Bitti
2: daha,
0: mi?
2: Daha yapılacak çok işimiz var. Yeter, bitti. Burayı bitirdik.
0: Ne var daha?
2: Şu tarlayı görüyor musun, büyük tarlayı? O tarladan biber, patlıcan, domates, lahana toplayalım mı? Hadi toplayalım.
0: İş başa düştü. Öyle Tuğba konuş. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum, onu da yaparım. Bunu da yaparım, şunu da yaparım. O zaman gidelim abi. Taktım sepeti koluma o zaman. Kırmızıları mı toplayacağız?
2: Kırmızı, yeşil. Yeşil
0: acı
2: de olur,
0: bunlar?
2: Kırmızı da olur. Bunlar tatlı.
0: Ya şunu tatlınınla bir bakar mısınız abileri?
2: Bakar mısınız? Yiyebilirsin, bunlar organik. Bunları yiyebilirsin.
0: Acı mı? Ben acıyı çok severim de onun için sordum.
2: Bunlar tatlı.
0: Korkmuyorum yani acı biberden.
2: Ama acıları da var orada. Acılara da gideceğiz biraz sonra. Madem acıları seviyorsan.
0: Ben acılar insanıyım zaten. Ben bu arada Erdal abiye toplattırıyorum. O dayanamadı artık benim bu kadar şey olmama.
1: Değişmez durum. Mutlaka işini yaptıracak birini buluyorsun.
0: Bir de biber yiyorsun yanında hatır hutur.
2: Çok tatlı.
0: Tatlı mı gerçekten? Evet. Ama bunlar şey gibi gözüküyor.
2: Hayır, kırmızılar çok tatlı.
0: Hmm. Çok güzel.
2: Organiktir. Hadi bakalım ben kahveye gideyim. Çay içeyim, sen bütün bahçeyi topla, iki çuvalı doldur. Bana telefon edersin, gelirim.
0: Ama Erdal abi bu kötü olmadı mı şimdi? Yani emin ol ararım ben seni. İşim de biter zaten. Değil mi? Emin ol ararım yani.
1: Ben eminim. Ararsın Tuğba.
0: Bıraktı gitti bana koca tarlayı. Tamam, orayı sürdük. Bu biber neyin nesi yani? Nereden çıktı bu biber toplama işi? Anlamadım ki. Neyse toplayan da laf etmesin. Daha çok işim var benim bugün. Çok güzel.
1: Ben de bugün hiç oynamayacaksın sanmıştım Tuğba. Ve her zamanki gibi Tuğba bugün de eğlenmek adına bir yol buldu kendine.
0: Çiçekler açsın, böcekler ötsün. Kırlardan sevgililer ele ele olsun. Ben razıyım, yeter ki sen gel. Size bir Ferdi Tayfur şarkısıyla seslendim. Şu topladıklarımı yerden alayım da sonra söylenmesin bana.
1: Tuğba sesine, sanatına, eğlenme merakına, dans edişlerine söyleyecek lafım yok. Ama işimiz şarkı söylemek değil, biliyorsun değil mi?
0: Biraz biber topladıktan sonra, biraz demeyeyim, yarım sepet kadar biber topladım. Artık yapabileceğim bir şey yok. Ben de yoruldum, ben de insanım. Benim de canım var. Biraz patlıcan toplayacağım ki Erdal abinin yüzü birazcık şey yapsın yani hani... Hadi biraz gönlünü edelim yani onun. Şunlara bak abis ne kadar tatlılar. Bir bak.
1: Nefis yemek yapılır Tuğba.
0: Evet akşama güzel bir yemek yapmayı planlıyorum ama bana verirlerse tabii bu topladığım mahsulleri satacağız falan dediler ama bilemiyorum artık. O zaman gidelim mi? Bu kadar yeter bence hadi.
1: Rengarenk, mis kokulu, taptaze, organik ürünlerin olduğu tezgaha gidelim Tuğba.
0: Erdal abicim ben toplayabildiğim kadarını topladım.
2: Çok
0: ne kadar oldu bilmiyorum. Çok olmuş mu?
2: Çok toplamış.
0: Buraya mı dizeceğiz bunları?
2: Vallahi
0: biraz küçük mü kaldı bunlar?
2: Bu nedir yani?
0: Küçük mü kaldı?
2: O küçük ve ne bileyim az toplamışsın.
0: Satılmaz
2: ya,
0: mı?
2: Satacağız artık yapacak bir şey yok.
0: Yapacak bir şey yok abi. Burada da biberlerimiz var.
2: Biberleri de.
0: Bunları sepet, da artık
2: yani sepetle
0: satın.
2: Şöyle bir yere bırak artık onları.
0: Sepetle böyle. Satarsın.
2: Yani satarız artık ne yapalım. Vallahi Tuğba ilk başta köylü olmak istedi. Tarlayı sürmek istedi. Biz de kendisine traktörü verdik. Ama iyiydi kötü değildi. Bayağı bir yerimizi de sürdü. Sonra bahçeye gönderdik kendisini. Patlıcan toplattık, biber toplattık. Orada da sağ olsun bize yardımcı oldu.
0: Yani yapabildim yapamadım mı bilmiyorum ama sana yardımcı olmaya çalıştım.
2: Tarlayı sürdüm.
0: Tarlayı sürdüm. Bir sürü şey yaptım.
2: Biraz patlıcan topladım. Yani yapabildi. Çok neşeli, çok da güldürdü bizi. Bir de yardımcı oldu. Ürünlerimizi topladı, yerimizi sürdü. Bekliyoruz yine.
0: Erdal abimizin böyle Çatalca'da yol üzerinde organik bahçesi var. Arkada ürünler toplanıyor. Burada da satışa sunuluyor. Her şey mis gibi. Benim de katkım olduysa ne âlâ. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlarınız olsun inşallah. Efendim ben bugün çiftçilik yapmaya çalıştım. Bunu bile söyleyemiyorum yani öyle basit değil çünkü. Gelecek programda nerede olurum, ne yaparım bilinmez. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
5: Ney diyor? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
5: Kasa.
9: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne yapmalı programında çeşitli gündelik sorunlara psikolojik çözümler arıyoruz. Ve bu psikolojik çözümleri ararken de psikoloji biliminin bulgularından yararlanmaya çalışıyoruz. Bugün sorun olarak belirlediğimiz şey alışveriş. Ama alışverişin karanlık tarafı, yani aşırı alışveriş yapıyor olmak ve alışveriş sonrası aldığımız şeylerden dolayı pişmanlık duymak. Aslında çok sık rastladığımız bir sorun haline geldi. Özellikle pandemi alışverişle ilgili sorunları oldukça arttırdı. Özellikle de online alışverişler. Şimdi pandemi de nasıl arttı diye soracak olursanız benim için de şaşırtıcı. Çünkü daha çok evde geçirilen zamanlar varken neden ihtiyaçlarımız arttı? Zaten sorun da tam olarak bu. İhtiyacımız artmadığı halde alışveriş yapmaya biz sorunlu alışveriş diyoruz ve buna bir dürtü bozukluğu diyoruz. Yani aslında kişi alışveriş yapmaması gerektiğini biliyor, herhangi bir ihtiyacı olmadan alışveriş yaptığını ve hatta sonunda pişman olacağını biliyor. Fakat sadece kendisini iyi hissetmek için gidip bir şeyler satın alıyor. Yani eşiyle kavga etti, kendini kötü hissetti. İyi hissetmek için alışveriş merkezine. Çok önemli bir sınavı var. Sınava çalışmak yerine kendini iyi hissetmek için hop alışveriş merkezine. Sabah uyandı kendini iyi hissetmiyor. Hop iyi hissetmek için alışveriş merkezine. Sonra gelip de faturaya baktığında bir pişmanlık ve bu pişmanlığı regüle etmek için tekrar alışveriş yapma isteği. İşte bu bir dürtü bozukluğu ve özellikle sizler bazen zaman zaman pişmanlık duyduğunuz İhtiyaç dışı alışverişler yapıyorsanız bu programı kulaklarınızı dört açıp dinlemeniz lazım. İsterseniz önce alışveriş bağımlılığının mekanizmasının nasıl işlediğine dair küçük bir metaforla programımıza başlayalım. İki tane kupa var şu anda elimde. Bugün önemli bir sınava gireceğim ya da eşimle bir sorun yaşadım. Kendimi kötü hissettim. Dedim ki bir alışveriş merkezine gideyim de şöyle kendime güzel bir kupa alayım. Sonra eve geleyim harika bir kahve yapayım kendime. Gittim alışveriş merkezine. Oh rengarenk kupalar. Mis gibi hijyenik bir ortam. Bütün satış elemanları bana çok iyi davranıyor ve kendimi kötü hissetmeye başlamıştım. Şimdi iyiye doğru dönüyorum. Müzik var bir yandan. Güzel kokular. Aldım elime iki tane kupa. Biri muhteşem. Biri harika, birbirine çok benziyor. Hangisini alsam bir takım kriterler gözümde döndürüyorum ve diyorum ki işte bu kupayı almam lazım. Bu kupa bana kendimi iyi hissettirecek. Kararımı verdim, kupamı aldım, eve doğru geldim, keyfim yerinde. O sırada kupanın içinden faturayı çıkarıyorum, fişini bir bakıyorum. Ben bu kupaya bu kadar para mı verdim? Bir anda pişmanlık başlıyor. Tam kendime bu yeni aldığım kupanın büyük mutluluğuyla bir kahve yapacağım. Dolabı bir açıyorum. Buna benzer 5 tane daha kupa vermiş. Aman yarabbim diyorum. Ben ne kadar büyük bir hata yaptım. Yine paramı çöpe attım adeta. Bu kupa beni rahatsız etmeye başladı. Beni rahatsız etmeye başladığında kendimi iyi hissetmek için ne yapıyorum? O beğenip de almadığım diğer kupa geliyor aklıma. Şimdi diyeceksiniz ki ya öyle şey mi olur? Daha demin pişman oldu. İşte o yüzden buna bir psikolojik sorun diyoruz. Yanlış olduğunu bile bile, sonunda pişman olduğunu bile bile ve belki de hiç kullanmayacak olduğundan emin olsan bile bir şeye gidip almak, dolaba koymak ve etiketini bile çıkarmadan onun dolapta eskimesine neden olmak. Sonra ne yaptım? Bu kupa artık beni mutlu etmiyor. Tekrar gittim alışveriş merkezine. Bu kupayı almak için gittim. Tam bu kupayı alacağım bir tane daha gördüm. Onu aldım. Hangisini alayım derken bunu tercih ettim. Öbür kupayı bıraktım. Ertesi gün aklım almadığım kupada kaldı. İşte temel mekanizma bu. Birincisi pişmanlık. İkincisi kendini tutamamak. Üçüncüsü yanlış olduğunu bile bile satın almak. Şimdi bu bizde böyle bir altyapı varsa, yani ben satın almaya elverişli biriysem, böyle bir hassasiyetim varsa bunu nasıl engelleyebiliriz? Biraz bundan bahsedeceğim ama önce bu alışveriş tuzaklarından bahsetmek istiyorum. Mesela 12 taksit olması bir şeyin. O kadar rahatlatıcı ki. Çünkü 12 taksitse aldığın şeyin mutluluğunu yaşarken onun bütün parasını
ödüyor olmanın verdiği sıkıntıyı yaşamamış oluyorsun. Bu yüzden taksitli alışveriş yapma alışkanlığı bir hatadır. 12 taksit olduğunda bir şey, siz onun fiyatının 12'de birini vermiş olmazsınız. Sonunda tabii ki hepsine vereceğiz. Böyle düşünmek daha sağlıklı. %60 artı %30 indirimler. Ne diyor biliyor musunuz? Yersen. Yani bak diyor, ben bu malı %60 indirdim. Bir de üzerine %30 indirdim. Hatta öyle bir indireceğim ki üzerine sen para alacaksın gibi bir noktaya geliyor. Bunların hepsi hatalı. Burada şunu düşünmemiz lazım. Gerçekten de o satıcı o vitrine yazdığı indirimlerle bana o malı bedava verir mi? Hayır, tabii ki vermez. Burada hala kar ettiğini unutmayalım. Diyor ki 99 TL. Ay şimdi bir 3 haneli sayı var, bir 2 haneli sayı var. 99'u 10 gibi algılıyoruz. Oysa ki 99 TL 100 TL demektir. 999 lira 1000 lira demektir. Aslında gerçekleri görmeye başlarsak vitrinlerin bizi kandırmasına ve ihtiyaç dışı alışveriş yapmamıza engel olabiliriz. İsterseniz işi biraz daha ilerletelim. Acaba sizi alışverişe sürükleyen sektör hangi psikolojik faktörleri kullanıyor? Daha net örnekler vereyim ama burada tahtamı kullanacağım. Çünkü akılda kalmasını istiyorum. Bunlara çözüm üretmezsek kendi ekonomimize zarar veririz. Ve sevgili dostlar sakın unutmayın, aile sistemini, aile hayatını, aile üyelerinden bir tanesinin aşırı alışveriş yapıp da pişmanlıklar yaşıyor olması o kadar olumsuz etkiliyor ki. Aslında biz gereksiz alışverişi keserek aile sistemini güçlendirme şansına da sahibiz. Birincisi, şimdi girdik alışveriş merkezine. Bu arada alışveriş merkezleri iyi ki var. Ben burada alışverişle ilgili sorunlu olan bir grubu anlatıyorum. Alışveriş merkezleri bizim alışveriş yapıp ihtiyacımızı karşılamamızı sağlayan sağlıklı tabii ki yapılardır. Onlarla ilgili bir sorunumuz yok. Ama sizin alışverişle ilgili bir sorununuz varsa bunlara dikkat etmeniz lazım. Bir, bakın hemen böyle tam işin göbeğinden başlayacağım. Yürüyen merdivenler. Ya kibar kibar yürüyen merdiven. Sen duracaksın, o yürüyecek. İyi ki var ama öyle bir tuzak var ki o işte. Alışveriş merkezlerinin genelde tam ortasında oluyor. Yani sen gayri ihtiyar yürüyen merdivene binip de hareketlendiğinde bütün alışveriş merkezini görüyorsun. Bütün alışveriş merkezini görmek ne demek biliyor musun? İhtiyacın olmayan birçok ürün tarafından uyarılmak demek. Oo, süper ayakkabı, aa çiçekler, aa kitaplar. Hayır, sen sadece bir kupa almaya geldin. Neden bir spor ayakkabı alasın? Ama alışveriş merkezindeki yürüyen merdiven seni bütün dükkanlardaki bütün satılanlar konusunda uyarır. Ve sana şunu söyler. Hadi gel, ihtiyacın olmayan bir şeyleri satın almak için daha ne bekliyorsun? Yürüyen merdivenler risklidir. İkincisi, kasalar. Şimdi ben... Kasalar deyince hemen tahmin ettiniz, o rengarenk kasalar geldi gözünüzün önüne. Eşinizle beraber sıraya girdiniz. Yanınızda da 4 yaşında çocuğunuz var. O kasa diyor ki ey evladım, bak burada rengarenk şekerler, rengarenk sakızlar, birbirinden güzel gofretler. Senin annene babana bir son dakika golü atmak için her şey dizayn edilmiş durumda. O rengarenk kasalar aslında size ne kadar dikkatli alışveriş yaparsanız yapın son anda fiyatı oldukça yüksek ve ihtiyacınız olmayan bir ürünü sepetinize atmanıza neden olur. Kasalara dikkat edin. Kasalardan gitmeden önce alışverişi bitirmiş ve artık sepetinizi doldurmuş ya da son vermiş olduğunuzdan emin olun. Üçüncüsü, soyunma kabinleri. Diyeceksiniz ki ya kıyafet değiştirirken artık ne olabilir yani? Şu olabilir. Şöyle bir düşünün. Sıklıkla gittiğiniz, alışveriş yaptığınız, giyim alışverişi yaptığınız yeri düşünün. Soyunma kabininin hep o dükkanın en arkasında olduğunu hatırlayacaksınız. Ne demek bu? Sen eline bir tane çorap aldın. Çorabı kullan değiştirmezmiş, muhtemelen hiç denemezsin de hadi gömlek alalım. Gömleği aldın, denemeye doğru giderken orada süveterleri gördün, ceketleri gördün, kravatları gördün, kravat iğnelerini gördün, ayakkabıları, çorap. Aa, ben sadece bir gömlek alacakken bir bakıyorum soyunma kabinine bütün gardırobu yerleştirmişim. Şunu da bir deneyeyim, şunu da bir deneyeyim derken. Zaten 12 taksit. Zaten %60 indirim var. Bir de
Bunlar ihtiyaç yani, gömlek bir değil beş tane olsa ne olur derken sen soyunma kabinine 10 tane ürünle girip belki de bunların 5 tanesiyle çıkacaksın. Oysa ki tek ihtiyacın gömlekti. O yüzden soyunma kabinleri genelde en arkadadır ve seni birçok ürünün cezbetmesi için uğraşılır. Bu psikolojik bir taktik. Bir diğer şey. Bir diğer psikolojik taktiğe dikkat etmeniz lazım. Bunlar da market arabaları. Aman yarabbim, market arabalarının ne kadar büyük olduğunu bilirsiniz. Bazen iki tane çocuğunu koyuyor içine ve hala 700 liralık da alışveriş yapabiliyor gofretlerin içinde çocuklar. Market arabalarının büyük olmasının nedeni sizin az bir alışveriş yaparak çıkmanıza engel olmaktır. Çünkü market arabası kocaman ve sizin aldığınız ekmek küçücük. Market arabası kocaman ve oraya almaya gittiğiniz pil ufacık. Ve o market arabasına baktığınızda, şöyle tuttuğunuz market arabasına baktığınızda onu otomatik olarak biraz daha dolu görme ihtiyacı oluyor insanın. Market arabalarının büyüklüğü size her an acaba az mı alışveriş yaptım mesajı gönderir. Ve siz market arabasını doldurdukça kendinizi biraz daha iyi hissetmeye başlarsanız. O yüzden ne kadar ihtiyacınız varsa ona göre bir sepet alabilirsiniz, küçük bir sepet. Ya da iki ürün bir şey alacaksınız, hiç almayabilirsiniz. Kocaman bir market arabasının, tekerlekli market arabasının yüklendiğiniz anda otomatik olarak bir psikolojik taktik onu doldurma ihtiyacı belirebilir. Ve son olarak bir psikolojik mevzudan daha bahsetmek istiyorum. Ya kimse kusura bakmasın, tabii ki bunu şu anda hala hazırda alışveriş merkezinde satışı yapanlar belki kötü niyetli değillerdir, tabii ki onlar için değil. Ben alışverişle ilgili sorun yaşıyorsanız şayet bu önerilerde bulunuyorum. Bakınız, bir söz ver. Büyük menü ister misiniz? Ya büyük menü istemem. Neyse onu istiyorum ama büyük menü o kadar büyüleyici oluyor ki bazen. Sadece 3 lira farkla size bu zararlı işte patatesten biraz daha yedirmek istiyoruz. Ya da 1,5 lira farkla işte bu son derece zararlı olan içecekten 1,5 kat daha fazla içmenizi sağlayacağız. Bakın böyle söyleyince ne kadar anlamsız. Aslında sizin sağlığınıza zararlı bir şeyi daha fazla vermeyi bir şekilde vaat ediyor. Ama %52 oranda bu büyük menü ister misiniz sorusunun cevabı evet çıkıyor. Sizden bir ricam da hem sağlığınız için hem de ekonominiz için bu büyük menü ister misiniz sorusunun size özel bir soru olmadığını bilip bunun bir pazarlama taktiği olduğunu unutmayın. Bu da bir psikolojik strateji. Peki ne yapacağız? Şimdi bir tarafta koskoca bir kapitalist sistem hep bir şeyler satmak istiyor ve bir şeyler satın aldıkça kendimizi iyi hissediyoruz. Birinci önerim şu. Kredi kartına gerçekten ihtiyacınız var mı yok mu bunu bir gözden geçirin. Ben uzun yıllar kredi kartı kullanmış biri olarak bir süre sonra aslında kredi kartına hiçbir ihtiyacımız olmadığını fark ettim. Kredi kartlarının bana verdiği bir takım ödüller ya da ikramiyelere de ihtiyacım olmadığını fark ettim. Kredi kartı riskli bir şey. Çünkü cüzdanı çıkarıp da alın teriyle kazandığınız parayı sayarak bir şey almakla cebinizden çıkardığınız kartı dıt ettirip bir şey almak arasında ciddi bir psikolojik fark var. Kredi kartından kurtulun. Bugün kesin atın. Bankanıza haber vermeyi unutmayın. İkincisi, alışveriş listesi yapmadan sevgili dostlar. Özellikle alışverişle ilgili bir sorununuz varsa alışveriş listesi yapmadan sakın alışveriş merkezine gitmeyin. Çünkü ihtiyacınız belli. Alışveriş merkezlerine gidip alışverişle ilgili sorun yaşayan insanlar hep ihtiyacı olmayan şeylerle dönerler ve temel problem de budur. O yüzden sıkı bir alışveriş listesi sizin pişman olacağınız bir alışverişi yapmanıza da engel olacaktır. Üçüncüsü, bu öneriyi şöyle bir iyi canlandırmanız lazım zihninizde. Şimdi alışveriş merkezine gitmek yürüyüş. Alışveriş merkezinde yapılan şey bir yürüyüş. Aslında belki de iyi hissetmemizin nedeni aldığımız şeyden ziyade hareket etmemizi sağlaması olabilir. O yüzden hayatınıza bir spor ayakkabı sokun. Ama bir çift yeter. 10 çifte gerek yok, bir çift yeterli. Ve alışveriş merkezine giderken de bir yürüyüş moduna gidin. Eşofmanınızla gidin. Rahat bir kıyafetle gidin. Bu belki sizin iyi hissetmek için alışveriş yapmanıza olan ihtiyacı ortadan kaldıracak. Belki sadece yürümek, sadece hareket etmek de sizin kendinizi iyi

hissetmenizi sağlayabilir. Ama bunu daha böyle kaliteli bir hale getirmek istiyorsanız hayatınıza sporu sokun. Sporu hayatında bir şekilde iyi hissetme malzemesi olarak kullanan insanların alışverişe olan ihtiyacı azalır. Size ihtiyacınız

Ne yapmalı programından merhaba. Ben Deniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir psikoloji konusunu alıp sizin gündelik hayatta kullanabileceğiniz bir takım önerilerle süsleyip aktarmaya gayret ediyorum. Bu hafta harika bir konumuz var. Konumuz çocukluk yaşantılarımızın ileriki dönem romantik ilişkilerimiz üzerine etkili olup olamayacağı ile ilgili. Yani öyle bir soru soracağız ki şu anda burada romantik ilişkisinde sorun yaşıyorsa şayet kişiler bunların çocukluklarıyla alakalı olup olmadığı sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Cevabı direkt vermekte fayda var. Evet, çocukluk yaşantılarımızın özellikle anne babamızla kurduğumuz ilişkilerin ileri dönem yeni ilişkiler kurarken model olarak alındığını biliyoruz. Ya da hadi bu çok kulağa hoş geliyor ama şöyle de söylenebilir. Çocukluk döneminde anne babasıyla sorunlu ilişkiler kuran çocukların, özellikle anne ile kurduğumuz ilişki burada kritik, sorunlu ilişkiler kuran çocukların ileride benzer sorunları romantik ilişkilerine de taşıdıklarını görebiliyoruz. Şimdi burada bunun hangi mekanizma üzerinden gerçekleşeceğini göreceğiz. Buradaki temel alacağımız kuram da psikolojideki bağlanma kuramı. İşte bu bağlanma kuramı o kadar güçlü bir kuramdır ki Türkiye'de de yoğun bir şekilde çalışılmakta olan. Aslında ilişkilerimizin çocukluk temellerini bizim anlamamızı sağlayan bir kuram. Üç tane bağlanma çeşidi olduğu burada dile getiriliyor. Aslında çeşitli çalışmalarda üçten fazla, bazen beş, bazen altı çeşit bağlanmadan bahsedilmesine rağmen ben bugün onları biraz sadeleştirerek bir tane iyi bir bağlanma çeşidi, iki tane de sorunlu bağlanma çeşidinden bahsedeceğim. Siz ne yapacaksınız? Şayet çocukluğunuzdaki bağlanma türünüzü bulursanız hiç endişe etmeden, hiç heyecana kapılmadan, sadece bugünkü ilişkileriniz üzerindeki bunun etkisi üzerine kazandığınız farkındalıkla biraz bu örüntüleri değiştirmeye çalışacaksınız. Hepsi bu. Bunlar bir hastalık ya da geçmeyecek bir takım bağlantılar değil. Sadece farkındalıkla bile bize zarar vermesinin önüne geçebileceğimiz bir takım davranışsal dinamikler. O yüzden bilmek ve öğrenmek bunları işlerinizi oldukça kolaylaştıracak ve tabii ki eşinizin işinde. Şimdi efendim birinci bağlanma çeşidimizi yazmak istiyorum buraya hemen. Birincisi güvenli bağlanma. Aman da kulağa ne kadar hoş geliyor. Ve güvenli bağlanma tüm insanların hemen hemen yarısı güvenli bağlanabiliyor. Bu şu demek, çocuk dünyaya geldi. Çocuk dünyaya geldikten sonra karnı acıktı diyelim. Karnı acıktığını nasıl dile getirir? Ağlayarak. Annesi o ağlamanın ne amaçlı bir ağlama olduğunu anlar ve gelir bebeğin karnını doyurur. Sonra bebek bir açıyor, atıyorum pencere açık, biraz üşüdü. Üşüdüğünü nasıl dile getirir? Ya ben üşüdüm, pencereyi kapatın diyebilir mi? Hayır diyemez. O yüzden yine ağlar. Annesi onun bu ağlamanın nedenini anlar. Çünkü çocuğuyla iyi bir bağ kurmuştur. Çocuğun ihtiyacını giderir, pencereyi kapatır ve üzerini örter. Çocuk altını kirletir, ağlar. Çünkü ben altımı kirlettim, çabuk biri gelip değiştirsin diyemiyordur henüz. Onun annesiyle iletişim kurma yolu bizim ağlama dediğimiz şeydir. Annesi bu ağlamanın neye benzeyen bir ağlama olduğunu anlar. Çünkü çocuğuyla iyi bir iletişim kurmuştur. Gelir çocuğun altını değiştirir, çocuk rahatlar. Oh be der, benim annem herhangi bir ihtiyacım olduğunda giderir. Ama bu ihtiyaçlarımın ve isteklerimin makul istekler olması lazım. Yani aslında güvenli bağlanma dediğimiz şey temelinde bir çocuğun ihtiyacı olduğunda ya da bir bebeğin ihtiyacı olduğunda ona bakım veren kişi tarafından bu ihtiyacının karşılanabileceğine dair duyduğu güvendir. Güvenli bağlanma dediğimiz şey insanların yaklaşık yarısında vardır ve bağlanmanın tercih ettiğimiz şeklidir. İkinciye gelelim. İkinciye geldiğimizde tabii birazcık sorunlu bir yere doğru yanaşmış oluyoruz. İkinci tip bağlanma, kaygılı bağlanma. Şimdi bebeklerin bazıları anneye güvenli bağlandı. Çünkü annenin duyguları istikrarlı. Anne çocuğuna karşı hep sevgi dolu. Ve çocuğa şu mesajı veriyor. Sen ne yaparsan yap, annen olarak ben seni seveceğim. Bu doğru olan. Ama

bazen de mesela çok erken yaşta anne olan kişiler, henüz kendi kimliğini kazanmadan anne olmuş kişiler, bebekleriyle ya da çocuklarıyla öyle bir ilişki kuruyorlar ki çocuk altını ıslattığında anne sanki bu kendi suçuymuş gibi davranıyor. Çünkü annenin kimliği, annelik kimliği o kadın için kendi kimliğinden daha güçlü hale geliyor. Daha 17 yaşında çocuğu olmuş birinin henüz kimliği olmadığı için kendi bireysel kimliği, o yüzden anne olarak hayatta bir yer buluyor. Ve çocuk altını ıslattığında sağda solda çocuğa küsüyor. Çocuk uygun olmayan bir şey yaptığında, üzerine bir şey döktüğünde çocuğa aşırı sinirleniyor. Ama öbür taraftan çocuğunu çok seviyor. Böyle tam çocuğa küstü, duygusal bağı kopardı. Sonra 10 dakika sonra çocuğum canım benim diye böyle ona bir Hülya Koçyiğit edasıyla sarıldı, sevdi, okşadı, öptü. Sonra çocuk bir şey yaptı, kızdı. Sonra aşırı sevdi. Derken çocuğun kafasında bir karmaşa oluşuyor. Ya annem beni seviyor mu? Yoksa annem bana kızıyor mu? Ben bir şey yaptığımda annem çok kızıyor. Sanki benden böyle nefret ediyormuş gibi davranıyor. Ama normalde de annem beni o kadar çok seviyor ki kucağından hiç indirmiyor. Sürekli sarılıyor. İşte bu çelişkili tutum. Yani annenin duygularında istikrarsız davranması kaygılı bağlanmaya neden oluyor. Ve bu kaygılı bağlanma oranı da yaklaşık %30. Kaygılı bağlanan kişileri ileride zorlu bir ilişki bekliyor ama onu az sonra anlatacağım. Birincisi güvenli bağlanma, annenin duyguları istikrarlı, çocuğunu hep zaman ne yaparsan yap severim mesajını veriyor. Kaygılı bağlanmada bazen aşırı seviyor, bazen onu yokmuş gibi davranıyor, bazen küsüyor. Yani bir istikrarsızlık söz konusu. Üçüncü tip bağlanmada yine istikrar var ama tercih etmediğimiz taraftan bir istikrar. Anne hep ilgisiz ya da bakım veren hep ilgisiz. Buna da kaçıngan tip bağlanma diyoruz. Burada da hani ilkinde anne her zaman ilgili, sevdiğini hissettiriyor. Diğerinde bazen aşırı ilgili, bazen ilgisiz. Bunda ise anne genel olarak, yani bakım veren, bizde anne olduğu için genelde anne diyorum. Tabii ki baba da olabilir ya da başka bir bakım veren olabilir. Hep ilgisiz. Yani çocuk işte su istiyor. İşte ne bileyim, 1,5 yaşında bir çocuk. Anne ilgilenmiyor. Ağlıyor, su diye ağlıyor ya da işte 1,5 fazla oldu, bir 11-12 aylık diyelim. Hayır yok. Anneden hiçbir tepki yok. Çocuk yeni yeni yürümeyi öğrenmiş bir çocuk. Tak diye atlayıp suya kendi başına gidip suyu alıp tak içiyor, koyuyor. Bu çocuk sizce tekrar susadığında ağlayıp da annesinden suyu mu bekler? Yoksa gidip kendi suyunu almaya mı çalışır? Evet, kendi suyunu alır. Çünkü bilir ki annesi onun ihtiyaçlarını karşılamayacak. İşte bu kişilerde ileriki hayatlarında kaçıngandan farklı ama yine ciddi bir sorun yaşarlar. Bu kişilere de yaklaşık %15 diyebiliriz. Diğerlerine de bir pay kalıyor tabii. Başka türlü bağlanma stilleri de var. Şimdi ne oluyor? Bu tür bağlanmaları anladık. İleriki dönemde ne oluyor? Güvenli bağlananlar anne babasına, ilişkilerinde de istikrarlı duygulara sahip olabiliyorlar. Yani ben bu kişiyi seviyorsam, o ne yaparsa yapsın onu severim diyebiliyorlar ve ilişkileri uzun, kalıcı ve sağlıklı oluyor. Bu manada güvenli bağlanma, anne babaya güvenli bağlanma uzun vadede bizim ilişkilerimizin kaliteli olmasını sağlar. Bunu bir kenara koyduk ama bu bir psikoloji programı ve tabii ki biz daha problemli taraflara da bakmamız lazım. Peki kaygılı bağlananlar ne oluyor? Ne yapmıştı bu kaygılı bağlanan kişi? Annesi onu bazen çok sevmişti, çok ilgilenmişti. Bazen de ona küsmüştü, hiç ilgilenmemişti. Çocuğun aklında şu soru oluşuyor. Ben sevilmeye layık bir miyim? İşte bu soru çocuğun zihninde küçük yaşlarda oluşursa şayet, ileriki yaşlardaki romantik ilişkilerinde karşısına çıkan her partnere bu soruyu defalarca soruyor. Ve sürekli olarak hediyeler almak istiyor. Sürekli olarak mesaj almak istiyor. Sürekli olarak ona nasılsın, ne yapıyorsun, neredesin, ben şunu yapıyorum, ben şu anda otobüse bindim, kolçağı tuttum, üçüncü durağa geldim, dördüncü durağa geldim, birazdan inmeyi planlıyorum, düğmeye bastım, iniyor. Her şeyden haberdar olmak isterler, hediyeler almak isterler. Çünkü kafalarında acaba ben sevilmeye layık mıyım soru işareti vardır. O yüzden kaygılı bağlananlar hiçbir zaman tam olarak sevildiklerine

0: ve karşıdaki insana, partnerlerine güven duygusunu geliştirmekte, sevildiklerinin farkına varmakta ve o güven duygusunu geliştirmekte zorluk çekerler. O nedenle terk edileceklerine dair en ufak bir ipucu oluştuğu anda, ki bu ipucu olmasa bile, hemen onlar acele edip ilişkiyi bitirmek için kendi kendilerini sabote etmeye başlarlar. Kaçıngan bağlanma ne yapıyor? Kaçıngan bağlanmada ne olmuştu? Anne hiç ilgilenmiyordu seninle. Sen su için ağlıyorsun, baktın annen getirmiyor, kendin alıyorsun. İşte bunlar ileriki ilişkilerinde de eşlerine tam bir bağlanma gerçekleştirmezler. Çünkü eşlerine ihtiyaçları yoktur. Şimdi aile kurumunun oluşmasının sevgi dışındaki bir nedeni de toplumsal işlevsellik. Yani eşlerin birbirine ihtiyacı var. Burada bu kişi, kaçıngan bağlanan kişi, yani ihtiyaçları bakım veren tarafından karşılanmamış kişi şu inanca sahip oluyor. Ben bütün ihtiyaçlarımı karşılamak durumundayım kendi kendime. Karşılayamadığım ihtiyaçlarımdan vazgeçerim, karşılayabildiklerimi de sürdürürüm. Bunun için hiç kimseye ihtiyacım yoktur. Ve bu kişi evlendiğinde ne yapacak? Evlendiğinde de sizle çok iç içe geçmiş bir ilişki yaşamayacak çünkü tek başına var olmayı bir şekilde öğrendi. İşte kaçıngan kişilerin ilişkileri de ne yazık ki partnerlerine tam olarak tatmin duygusu vermeyebilir. Hiçbir zaman tam olarak bir aile olduk hissi vermeyebilir. Bunların düzelmesi mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bu programı izleyenlerin kazandığı farkındalık bile ilk adımları atmak için yeterli olacaktır. Çocukların ev içerisinde anne babalarının ilişkilerini her zaman izlediğini biliriz. O yüzden çocuklar evde annenin babaya, babanın anneye iyi davrandığı ilişkileri sık sık izlerlerse bu tür ilişkileri model alırlar ve ileriki ilişkilerinde partnerlerine iyi davranmayı ve ilişkide iyi davranmanın ne kadar işlevsel olduğunu fark ederler. Şimdi isterseniz sokağa inelim, bir şey soracağım. Bir soru var. Her zaman merak ettiğim bir soru. Bunu biz sokak röportajlarıyla size sorduk. Çok önemli. Bu programda sokak röportajlarını kullanmamız gerçekten harika oluyor. Çünkü hayata dair bir programın en önemli tarafı sizin görüşlerinizi almak tabii ki. Bu bölümde de ne kadar kıskançsınız diye sorduk. İlk sorumuz bu. Neleri kıskanırsınız diye sorduk. Bakalım sizlerin cevabı neymiş? Şimdi önce bir sokak röportajına gidelim. Ondan sonra bu söylediğiniz şeyleri yorumlayacağız.
1: Hiç kıskanç değilimdir. Yani hani özendiğim, hayat hiç derdi ya da tasası olmayan insanlar olabilir.
2: Hanımı tekrar söylüyorum, hanımı üzerine basa basa söylüyorum yani.
3: En çok eşimi kıskanırım. Başka neyi kıskanacağım?
4: Eşimi kıskanırım. Eşimi seviyorum çünkü kıskanıyorum. Herhangi bir usulsüz bir yerde herhalde hanım arkadaşımı kıskanırım.
5: Benden başkasının gülmesi falan diyebilirim yani. Benden başkasının esprilerine falan gülmesi veyahut da başka bir ne bileyim böyle çok dolu bir erkek ortamına girilmesi falan mesela.
1: Eşim evet ya yani kendisini değil de hani nasıl söyleyeyim? Eğer başka bir bayan geçiyorsa ya da hani bir ilgisini falan çekiyorsa bir bakarım neden diye.
6: Başka ülkelerin yaşantılarını.
7: Kıskanmamaya çalışıyorum çünkü bence kıskanlık yani bir hastalıktır.
8: Sanırım sevdiklerimi, başkalarının sevmesini biraz kıskanıyor olabilirim.
9: Arkadaşlarımın başka insanlarla yakın olmasını.
10: En çok eğitimli. Eğitimi kıskanırım. Eğitimli olanları kıskanırım.
11: Sevdiğim insanı. Eşim olabilir, çocuklarım olabilir.
12: En çok sevgilimi. 55 senelik sevgilimi.
13: Çocuklarımı. Torunlarımı. En çok onları kıskanırım.
14: Eşimi kıskanabilirim. Birazcık ama çok fazla değil.
15: En çok neyi kıskanırım? Eşimi.
9: Şöyle mesela biri bir yerde buluşacağım diye söz verdiğinde mesela beni sattı diyelim, benim yerime tercih ettiği şeyi kıskanırım.
0: Şimdi kıskançlık neden önemli biliyor musunuz? Çünkü bu az önce anlattığım güvenli, kaygılı, kaçınan bağlanma stillerinden kaygılı bağlananlarda kıskançlık fazla oluyor çünkü her an terk edilme korkusu var. Her an terk edilme korkusuyla kaygılı bağlananlar kendi ilişkilerini sabote ederler. Aman etmesinler. Bunun farkına varırlarsa etmezler. Etmeyin. Neleri kıskanıyoruz? Eşimizi, derdi olmayan insanları, eşimin başka birine gülüyor olması durumunda o başka birisini, çevrede daha iyi hayat yaşayanları ve diğerlerinin yaşantılarını zaman zaman kıskanabiliyoruz. Yani elimizde bir şey var. Elimizde bu önem verdiğimiz şeyi kaybetme riski oluştuğu anda kıskançlık ortaya çıkıyor. Güvenli bağlanmalarda kıskançlık fazla olmuyor.

0: olmaz, olursa dozunda olur. Unutmayınız, kıskançlık ilişkinize zarar veriyorsa bu çocukluk yaşantılarınızdan kaynaklanıyor olabilir sevgili dostlar. İlişkilerin bir de olumlu tarafına bakalım. Eşinizi ya da sevgilinizi nasıl mutlu edersiniz diye sorduk. Yine sizlere sorduk tabii ki, bilgiyi almanın en doğru yolu bence. Hadi şimdi onu da izleyelim. Eşinizi ya da sevgilinizi nasıl mutlu edersiniz? Soru bu.
1: Benim varlığım eşim için mutluluk sebebi zaten. Mutlu o. Ben var olduğum için.
2: Doğum günlerinde altın alırdım.
3: Ya. Ne istiyorsa onu yapmaya çalışırım. Gezmek istiyorsa gezdiririm.
4: Elimden gelen her şeyi yaparım. Yemeği yapmayı çok seviyorum evde. Eşime yardımcı olmayı. Özellikle ona kıyafet almayı çok çok seviyorum.
5: Ona karşı saygı duyuyorum. Özel günlerde hediyelerini alırım.
6: En küçük hediyeler bile mutlu ediyor yani. Fazla büyütmeye gerek kalmıyor. Yani mesela küçük bir çiçek alırım, gayet mutlu olur yani.
7: Spor yapmayı çok seviyor. Hani o alanlarını ona açık bırakıyorum.
8: Onun isteklerine ve görüşlerine saygı duymak.
9: Genelde şöyle bakıyorum hayata, kendim gibi olmayı tercih ediyorum. Hani var olan ben, onu mutlu ediyorsa ne mutlu. Mutlu etmiyorsa da yapacak bir şey yok diyorum. Hani özel bir çabaya girmek belirli bir yaştan sonra bence boş ve mantıksız geliyor. Öyle düşünüyorum en azından.
10: Onun istediği şekilde davranmaya çalışırım. Onun istediği hayatı yaşamaya çalışırım. Tabii ki de kendi özgürlüğümden ödün vermeden.
11: Çiçek alırım, onun gönlünü almak için her türlü şeyi yaparım yani.
12: Onun istediği gibi davranırım.
13: Onun söylediklerini yaparım.
14: Onun seveceği şeyleri alırım ya da onu dışarı çıkartırım.
0: Onu nasıl mutlu edersiniz? Cevapları iki bölüme ayrılmış gibi. Birincisi, benim varlığım zaten onu mutlu eder. Ben kendi duruşumla onu mutlu etmeye çalışırım tarafı var. Bir de daha çok böyle hediyelerden giden bir yol var galiba. İşte çiçek alırım, altın alırım. Bir tane de yemek yaparım vardı. O da çok tatlı gözüküyor ama şimdi hediye alarak hayatınızdaki insanı mutlu etmenin aslında süreklilik arz etmesi pek de kolay değil. O yüzden ilişkinize saygı duyarak, ilişkinizi önemseyerek, ilişkideki kendinize ve ilişkideki eşinize ne kadar önem verdiğinizi söyleyerek, hissettirerek ve son olarak da bunu pekiştirecek bir takım şeyler yaparak bence onu mutlu etmeniz mümkün ve kolay. Çok güzel yöntemleriniz var. Teşekkür ediyorum. Programımızın diğer bir bölümü tabii ki zarf soruları, yani sizden gelen soruları mümkün mertebe cevaplamaya çalışıp sizin bu programın tam da göbeğinde olmanızı, merkezinde olmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Soru bu programda şu, tabii konuyla alakalı soruları seçiyoruz her bölümde. Eşimle çocuklarımızın önünde çok tartışıyoruz. Bu arada bu onları ileride olumsuz etkiler mi? Soru bu. Eşinizle çocuklarınızın önünde tartışmanıza dair verilecek çok net bir cevap var. Birincisi, eşinizle çocuklarınızın önünde çocuklarınızı ilgilendiren konularda asla tartışmayın. Çocukları ilgilendirmeyen bir konuda eşinizle onların önünde tartışıyorsanız şayet, bu tartışmayı muhakkak sona erdirin. Yani çocuğunuz sizin bir tartışmayı yaparken bunu tatlıya bağlayabildiğinizi, çözüme ulaştırdığınızı ya da bir şekilde halledebildiğinizi görsün. Bu durum çocuğa şu mesajı verir. Bak evladım, hayatta herkesin zaman zaman sorun yaşaması muhtemel. Biz de annenle ya da babanla zaman zaman bu hayatta sorunlar yaşıyoruz. Ama gördüğün gibi bu sorunları çözme becerimiz o kadar yüksek ki, tartışsak da, konuşsak da ya da biraz atışsak da eninde sonunda bu konuyu tatlıya bağlayabiliyoruz. Yani sen de ileride sorun yaşayabilirsin ama önemli olan sorun yaşamamak değil, sorunları çözebilmektir mesajını verirsiniz. Böylece çocuğunuz ileride eşiyle yaşadığı sorunlarda küsmek, kaçmak, uzaklaşmak yerine onu çözme yolunu seçer. Çocukluk yaşantılarınızın ileriki dönem romantik ilişkilerinizi olumlu etkileyeceği, olumsuz bir etki varsa bunu en kısa zamanda halledeceğiniz, size harika bir ömür diliyorum ve muhteşem bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.

0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.

0: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
1: Kasa.
6: Marul.
1: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Bu var ya bu.
14: Yok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
19: Almanya'dan bir balık adam elbisesi, bir de tüfek getirdim sana.
20: Sağ ol Aran abi.
19: Hadi işin hadi.
21: Hoş geldin.
19: Hoş bulduk.
21: Hoş gelmişsiniz.
19: Sağ ol.
22: Beğendin mi?
23: Benim gücüm bunları almaya yetmez.
22: İlahi kızım, sen istedikten sonra...
24: Kaçtı! Gözümle gördüm, kaçtı!
21: Kim?
24: Metin, Hayri Bey'in oğlu Metin.
25: Başına bir yerlere çarpmış. Ağır bir sinir krizi geçiriyor.
26: Kız mı yoktu sana bu memlekette? Yok baba! Hülya'dan başkası yok. Elimde değil. Çok seviyorum onu.
19: İyice bak.
25: Hayır efendim, yanılmış olacağım.
19: Yemin eder misin?
25: Ederim.
19: Hayri Bey'in korkusu iliklerine işlemiş herkesin.
21: Hepsinin işi onunla.
22: Önce kardeşim, şimdi de ben. Her şey onların istediği gibi mi olacak?
21: Metin benim tek evladım.
19: Kimse kimsenin gönlünü alıp veremez.
8: Kahır bugün 16.15'te TV4'te.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: Nereden bakarsan haz. Mavi, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Bu var ya bu.
6: Yok, dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
9: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
8: Her adımda yeni bir mekan.
9: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
8: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
9: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
8: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
9: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
8: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

Hemen çileklerimizi gördüğünüz gibi saplarından ayırdık. Şekersiz çilek reçelini yapmanın aslında birkaç yolu var. Biz bugün hurmayla ve kuru üzümle birlikte bunu şekerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi hurmalarımızın çekirdeklerinin bir kısmını çıkardık. Diğerlerini de şu şekilde hemen ortadan ikiye ayıracağız ve çekirdeklerini çıkaracağız. Hurma şeker bakımından çok yoğun bir meyve. Hatta Ramazanlarda biliyorsunuz orucumuzu açarken ilk olarak hurma yeriz. Bu da vücudumuzdaki şeker dengesini sağlayabilmişsin diye. Hemen hurmalarımızın içini açtık. Zaten kuru üzümümüz burada. Tenceremizi aldık. Hurmalarımızı tencereye yerleştiriyoruz. Ve bir miktar, yaklaşık bir avuç kadar kuru üzüm koyduk. Kuru üzümün faydaları saymakla bitmez. Babam küçükken bana sürekli kuru üzüm yedirmeye çalışırdı. Sebebini şu olarak açıklar, derdi ki oğlum zeken gelişsin. Oğlum birazcık daha ye. Bak kuru üzüm, bak bu derdi glikoz, beynin ihtiyacı. Sen ne kadar glikoz yersen beynin o kadar gelişir dedi. Sanırım ben bunu biraz yanlış anladım. Yani o glikoz tüketimi işini ama herhalde beyninde geliştiğini düşünüyorum. Hemen bunun üzerine sıcak su ekleyeceğiz. Çok fazla su eklememize gerek yok. Ocağımızın altını yakıyorum. Şimdi burada bir kaynatma işlemi yapacağız. Bunu yapıyor olmamızın sebebi şu. Bu sudan şekerli bir su elde etmeye çalışıyoruz. Yani kuru üzümden ve hurmadan bir şekerli su elde edeceğiz. Daha sonra bunu çileğimizle birleştireceğiz. Osmanlı mutfağında şekersiz reçeller çok fazla yapılırmış. Daha doğrusu Osmanlı mutfağında zaten reçel çok önemli bir yere sahipmiş. Örneğin Türk kahvesinin yanında, Türk kahvesinin sade içerlermiş. Onun yanında böyle küçük reçeller ikram ederlermiş. 61 çeşit yaklaşık reçel varmış. Bununla ilgili ben bu bilgiyi duyduğum zaman çok şaşırmıştım. 49 metrekare büyüklüğünde, 8,5 metre yüksekliğinde bir reçelhaneleri varmış. Ve orada insanlar sürekli reçel yaparlardı. Çok önemli bir yere sahipmiş bu reçel. Bu 61 çeşit reçel için turunç varmış, işte meyveler var, özel gül bahçeleri varmış. Reçel yapabilmek için özel gül bahçeleri böyle yaparlarmış ve bunlardan reçel elde ederlermiş. Şimdi şekersiz reçel yapımı o zamanlardan bu zamana geliyor olmasının sebebi aslında onlar sağlığın düşündüğünden dolayı değilmiş. Şundan dolayıymış, işlenmiş şeker yokmuş. O yüzden bunun yerine bal ve bunun gibi şekeri daha yüksek olan meyveler kullanılırmış. Ta ki ne zaman işlenmiş şeker ortaya çıkmaya başladı, bal ve bu tarzda ürünlerde aslında daha az kullanılmaya başladı. Hemen ocağımızın altı açık. Gördüğünüz gibi suyun rengi değişiyor. Hurmalarda böyle mis gibi bir koku veriyor. Ben hurmayı çok severim. Daha doğrusu ben meyvelerin hepsini çok severim. Bu renk birazcık daha koyulaşmasını bekleyeceğiz. Birazcık daha koyulaştıktan sonra üzerine çileklerimizi ekleyeceğiz ve reçel yapma işlemine devam ediyor olacağız. En sonunda şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olması için de yarım limonumuzu sıkacağız. Hurmalarım ve kuru üzümlerim istemiş olduğum kıvama geldi. Renkleri değişti. Ben bu arada size İspanyol omleti tarifi vereceğim. O yüzden mutfağımı hazırladım. Ama öncelikle reçelimize devam edelim. Hemen bunun hurmalarını ve kuru üzümlerini bir tencere yardımıyla alacağız. Çünkü bu suyu kullanacağız. Bu su çok değerli. Buradan şu şekilde suyunu iyice süzdürerek bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Ve üzerine çilekleri ekleyeceğiz. Çilek reçeli çocuklarımızın aslında en sevdiği reçellerden birisi. Ben reçel yapmayı annemden öğrendim. Annem çok güzel reçel yapar. Her anne gibi. Böyle değişik değişik onlarca çeşit reçel yapmayı bana öğretti kendisi. Onun hakkını hiçbir zaman ödeyemem. İşte havuç reçeli, patates reçeli, patatesli havuç reçeli. Aklınıza ne gelirse reçelini yapabiliyoruz. Ve bu tarifleri sizinle paylaşmak için inanılmaz heyecanlanıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu an ortaya şekerli bir su çıktı.
hemen bunun üzerine daha önce hazırladığımız çilekleri yavaş yavaş ekleyeceğiz. Çileklerimizin saplarını aldık. Saplı çilek reçeli olmaz çünkü. Şimdi reçel yapmanın ana hususlarından birisi tahta kaşık kullanılıyor olması. Çünkü plastik ya da diğer metal kaşıklar buna sıcakla temas ettiğinden dolayı tadını verebilir. Bu da bizim istemiş olduğumuz bir durum değil. Çileklerimizi koyduk. Şimdi bir süre bunu pişmeye bırakacağız. Pişmeye başladığı zaman yani olma haline, reçel olma haline geldiği zaman şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Ben bunu hemen küçük ocağımızı alayım. Çünkü İspanyol omleti tarifimize devam edeceğiz. Reçelimizi küçük ocağımıza aldık. Yavaş yavaş pişerken hemen biz İspanyol omletimize başlayalım. İspanyol omleti İspanya'nın en çok sevilen omletlerinden birisi. Sebebi şu, İspanyollar kaşif bir millet. Bu arada patateslerini de soyayım. İspanyollar kaşif bir millet. Yani sürekli deniz aşırı yolculuklar yapan bir millet. Doyurucu olma özelliği bunun en sevdiğim yanı. Daha doğrusu İspanyolların da en sevdiği yanı. İçerisinde patates var, soğan var, maydanoz var. İnanılmaz güzel. Aslında bizim damak tadımıza çok fazla uyan bir kahvaltılık ürün bu. Patatesli yumurtayı, patatesli omleti çok seviyorum ben. Çocukların da çok sevdiği bir tarif bu. Birazdan göreceksiniz çok kalın bir omlet olacak bu. Çok doyurucu bir omlet.

Bunu tek başınıza yemenizi önermiyorum. Kahvaltı çünkü paylaşınca güzel. Ve patatesleri halka halka ince ince doğrayacağız. Çok kalın doğramayın. Orta kalınlıkta patateslerimizi doğruyoruz. Ocağımın altını bu arada açayım. Çünkü zeytinyağıyla yapacağım. Zeytinyağın birazcık kızması lazım. Zeytinyağımı ekledim. Bol zeytinyağlı İspanyol omletimize devam ediyoruz. Buradaki asıl püf noktalardan birisi yağ kızdıktan sonra patateslerin hepsini aynı anda atmayacağız. Patatesleri böyle teker teker atacağız ki yağın o kızgınlık derecesi düşmesin. Yani hepsi eşit bir şekilde pişiyor olsun. Aynı zamanda patatesler içine de yağ çekmesin. Yağımız kızdığı zaman hemen patatesleri ekleyeceğiz. Ben bu arada doğrama işlemlerime devam edeyim. İçerisinde kahvaltıda vazgeçilmezler. Olmazsa olmaz maydanozumuz var. İnce ince maydanozumuzu doğruyoruz. Taze soğan doğrayacağız. Saplarını şöyle alalım. Bunları da ince ince doğrayacağız. Evet, yağ yavaş yavaş kızarıyor. Yağ kızgınlaştığı zaman hemen patatesleri teker teker eklemeye başlayacağız. Ve İspanyol omletinin olmazsa olmazı soğan. Büyük halkalar halinde doğrayacağız soğanlarımızı da. Ben bunu böyle doğrayıp büyük büyük yapmayı çok seviyorum. Bu ayrı bir lezzet katıyor. Sarımsak da çok besleyici olduğundan dolayı. Normalde aslında ki öz tarifinde sarımsak yok. Ama ben bir diş sarımsak ekleyeceğim. Patatesleri yavaş yavaş atmaya başlayabiliriz. Bu kadar yeterli olacaktır. Hemen sarımsağımızı da ince ince doğrayıp pişirme işlemine devam edeceğiz. Sarımsağı sadece ortadan ikiye ayırdım. Lezzet verecektir. Şimdi yumurtalarımızı çırpma işlemine devam edebiliriz. 6 tane yumurta kıracağım ben. İspanyol omleti için. Buna isterseniz karabiber, birazcık pul biberle renklendirebilirsiniz. Patatesler çok güzel kızarıyor. Sarımsağın kokusu öyle burnuma geliyor. Çok lezzetli kokuyor. Vallahi yapmak için şu an sabırsızlanıyorum. Yemek için ayrı bir sabırsızlanıyorum. Birazcık süt ekleyeceğim. Ve iyice çırpıyoruz.

patateslerimizi pişirdik. İçerisine sarımsağımızı koyduk. Üzerine de soğanlarımızı ekledik. Şimdi var olan karışımımızı, yumurtalı karışımımızı hemen ekliyoruz. Bol zeytinyağlı, bol patatesli, doyurucu, inanılmaz güzel bir omlet oluyor. Bu arada reçelimiz de olma haline geldi. Tahta kaşık yardımıyla üzerindeki köpükleri alacağız. Reçelimiz daha şeffaf ve daha berrak olsun. Cam gibi görünsün. Bu bizim için önemli. Bir şeyin lezzetinde aynı zamanda görüntüsü de önemli bir yere sahip. Hemen köpüklerini aldık. Şekerlenmemesi ve daha dönümlü olabilmesi için hemen yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Limon suyumuzu sıktık. Hemen ekliyorum. Eğer reçelinizi metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız, ters çevirip soğutmayı bırakırsanız bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Koyduktan sonra birazcık daha karıştırdım. Reçelimiz hazır. İspanyol omletimizi kontrol edelim. Pişmeyen yerleri varsa yumurtaları şöyle akıtarak aşağıya doğru gönderip pişireceğiz. İki tarafını da pişirebilirsiniz ama ben tek tarafını pişirerek seviyorum. O yumurtanın birazcık cıvıkımsı hali benim hoşuma gidiyor.

Sonra üzerine birazcık da tuz ekliyorum. Tuzumuzu attık. Şöyle bir masamızı toparlayıp hemen birlikteyiz.

Bugün size şekersiz çilek reçeli ve İspanyol omleti yaptık. Umarım bu lezzetli tarifleri afiyetle evinizde güzelce yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Diğerlerimiz Cape Town'un şehir merkezindeyiz. Buradan çok az yüksekte, yani Cape Town'u tepeden görebileceğimiz bir açıda öyle özel bir semt var ki semtin adı Buukap. Bu semt 1600'lü yıllarda buraya köle olarak ya da işçi olarak getirilen Müslümanların yerleştiği bir semt. Evet, burada Endonezya'dan, Malezya'dan, Hindistan'dan gelen Müslümanlar yerleşmiş. O yıllarda şeker kamışı tarlalarında çalışmışlar. Demokrasi geldikten sonra ve artık işçilik bittikten, özgürlük geldikten sonra da bulundukları yeri terk etmemişler. Çünkü gördüğünüz gibi Cape Town'a tepeden bakan güzel bir açıya sahip evleri buradaki insanların. Tabii burada bu insanlar Afrika mutfağıyla kendi mutfaklarını da birleştirmişler. Cape Malaysian Kitchen dedikleri, yani Malezya, Hindistan ağırlıklı ve Afrika mutfağıyla birleşen de bir yemek stilleri var ki burada acayip meşhur. Bizler de şimdi o güzel yemekleri hem tarifleri alarak hem de tadarak değerlendireceğiz. Aynı zamanda Buukap semtinin çok da özel bir yanı var. O da renkli evleri. Renkli evlere de şöyle biraz bakacağız. Hadi bakalım, Buukap turu başlıyor.

Güzel yemeklerimizi yedik, karnımızı doyurduk ve Bow Camp'ı şimdi gezme zamanı diyoruz. Bow Camp Afrikan dilinde Cape Town'un üstü demek. Bizdeki Hisar üstü gibi düşünebilirsiniz. Çünkü Cape Town'a üst açıdan bakan bir lokasyona kurulmuş. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi de arkamızda görmüş olduğunuz bu renkli ve kendine has karakteri olan evler. Her rengin, her evin rengi bir başka, bir değişik. Ve işte görmüş olduğunuz gibi burada gökkuşağı ortamı var. Ve zaten bu da farklılıkların birbiriyle dostluk, barış, kardeş ve anlayış içinde yaşamasını da anlatıyor diye düşünüyoruz. Sizlere bu güzel bölgeden güzel görüntüler getiriyoruz.

0: Değerli izleyenlerimiz, bölgenin Müslüman ağırlıklı olduğunu söyledik. Buraya Malezya'dan ve Hindistan'dan 1700'lü yıllarda getirilen insanlar kendilerine ait bir yaşam kurmuşlar. Hem yemekleriyle hem evlerinin farklılığıyla ve dinlerini de buraya getirmişler ve koruyorlar. %99'unun Müslüman olduğu bir semt Bokam. Ve işte görmüş olduğunuz gibi bu cami 1847 yılında inşa edilmiş ve bölgede Müslümanların bir araya geldiği bir cami diyoruz. Ve hem bu semti hem de bu güzel görkemli camiyi sizlerle buluşturuyoruz.
1: Eba.

Mock-up turu devam ederken uğramanız gereken yerlerden birisi de arkamızda görmüş olduğunuz Mock-up Müzesi. Buranın bizimle ilişkili yanı da var üstelik. Osmanlı döneminde buraya ve buradaki halka Müslümanlık öğretilsin diye Osmanlı İmparatorluğu tarafından bir imam atanmış. Ve imam işte arkamızda.

0: Birazcık Cape Town'un doğasını araştıracağız bugün.
1: İnanılmaz güzel bir koy var ve bu koyda gerçekten çok lüks evler, aynı zamanda çok özel de bir tatil beldesi var. Mick Jagger'dan David Beckham'a kadar birçok kişinin evinin olduğu söyleniyor. Arkamızdaki Hot

Burasından No Talk Beach. Norsuk'a geldik. İşte bu arkamızdaki plaj, Nortetus plajı. Atlantik'in serin sularına girmek isteyenler girebildiği gibi atla birlikte bu plajı boydan boya kat etmek isteyenlere de özel turlar yapılıyor. Hakikaten dünyanın cennet noktalarından bir tanesi. Görüyorsunuz her şey var. Yeşil, mavi, iyi dizayn edilmiş evler. Çevre düzenlemesi gerçekten çok güzel yapılmış. Doğanın güzellikleri iyi değerlendirildiği zaman bakın neler oluyor diyoruz ve yine güzel manzaralara bırakıyoruz. No Talk Beach'ten harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Cape Town'un tam kalbinde harika bir park. Gençler, çocuklar, kızlar, erkekler, herkes burada. Parkı geziyoruz. Şu anda gerçekten tam şehrin kalbindeyiz diyebiliriz. Çünkü hemen sağ tarafımızda parlamento binası söz konusu. Ve bulunduğumuz caddenin adı Adelaide Street. Sol tarafımızda bir katedral var. Katoliklerin katedrali ve yaklaşık olarak 300-400 yıllık bir tarihe sahip. Bu yol bizim İstiklal Caddesi'ni andırıyor. Sağlı sollu ağaçlar var, farkı bu.

Değerli izleyenlerimiz, Edelweiss Caddesi üstündeki yolculuğumuz devam ediyor ve şu anda bu caddenin hemen üstündeki bir parktayız. Cape Town sakinleri bu parkı çok seviyor. Çoluk çocuk, cümbür cemaat bu parka geliyorlar. Daha önceki dönemde siyahların alınmadığı bu parkta şu anda inanılmaz güzel bir renklilik var. Hint kökenliler, siyahlar, beyazlar, herkes, turistler de dahil olmak üzere dostluk, barış ve kardeşlik içinde burada keyifli vakit geçiriyorlar. Bu parkla ilgili anlatacağımız bir başka şey de, her şey burada doğal. Güvercinler var, sincaplar var. Ve arkamızda görmüş olduğunuz asırlık diyebileceğimiz yaklaşık 250 yaşında bir kauçuk ağacı var. Yanlış duymadınız, özellikle hanımlar, hani İstanbul'da, Ankara'da bizim evlerde zorlukla yetiştirdiğimiz o kauçuklar, bakın burada ne hale gelmiş.

0: buranın tarihine bakacak olursak 1600'lü yılların ortalarında Hollandalılar ilk geldiğinde buraya çiftlikler kurmuşlar ve burada yetiştirdikleri ürünleri kendi sömürgelerine yollamışlar ve ilk yerleşim alanlarından biri olmuş. Zaten hali hazırda bu bahçenin, bu büyük devasa alanın adı Company Garden. Yani Hollanda'nın 1652'de buraya geldiği anda kurmuş olduğu şirketin adını taşıyor arkamızdaki park. Cape Town'a vedayı bu harika parkta yapıyoruz. Öğrenci kızlar uğurluyor bizi. Hoşça kal Güney Afrika. Kalbimiz burada kaldı.
1: Hayır.

0: Uzmanların söylediklerine göre dünyada yaşam Afrika'da başlamış. Burada dünyanın oluşumu ile ilgili ilginç detaylar var. Ve bu müzede bot gezisi yapmak mümkün. Merak ediyorsanız buyurun bota geçelim.
1: 4.6 milyar yıl evvel Big Bang büyük patlamayla dünya oluşmaya başladı ve bilim adamlarının söylediğine göre 3.6 milyar yıl evvelde ilk bakteriler ortaya çıktı. İşte şu anda durduğumuz nokta günümüzden geriye doğru geldiğimiz nokta. Bu müzede çok farklı bir yan var ve onu yaşayacağız. Tabii ki yaşamın ana kaynağı ateş, su, toprak. Biz şimdi bütün bunları bir bot turunda yaşayacağız. Evet, işte botumuz burada. Bu bota bineceğiz ve yaklaşık olarak 5 dakikalık bir yolculuğa çıkacağız. Bu 5 dakikalık yolculukta insanlığın, yaşamın doğuşunu öğreneceğiz. Burada volkanlar, depremler, buz çağı canlandırılmış. Gerçekten çok ilginç bir müze. Müzenin altında böyle bir su yolu var ve bu su yolundan kayalar deprem etti. Earthquake ha? Evet, depremi canlandırıyorlar. Gördüğünüz gibi tabakalar, katmanlar yerinden oynuyor.
0: Bot yolculuğumuzu tamamlıyor, müzeyi gezmeye devam ediyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, bot turundan sonra müzenin bir başka noktasındayız. Burada dönen bir rulonun içinden geçiliyor. Big Bang'i, büyük patlamayı illüstre eden bir durum arz ediyor. Ve buradan yürürken tabii bu dönen rulonun üstündeki yıldızları temsil eden noktacıklar size ciddi anlamda büyük bir baş dönmesi yaratıyor. Biz de şu anda onu yaşıyoruz hakikaten burada. Kısacık bir yol ama sağa ve sola tutunarak ancak ilerleyebiliyorsunuz. Çünkü inanılmaz başınız dönüyor. Bu da büyük patlamanın, evrenin oluşmasındaki büyük patlamanın etkisi olsa gerek. Haydi bakalım.
0: Nelson Mandela Afrika için çok önemli bir ikon. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin milli kahramanı o. Ve işte direnişin ilk yıllarında uzun süre Nelson Mandela'yı barındıran Lililis. Burası eskiden bir çiftlikmiş. Şimdi ise müze.
1: Güney Afrika turunda şimdi Güney Afrika tarihi için önemli bir noktadayız. Arkamızdaki ev Lilislif adındaki bir ev. Bu evin önemi 1961'den 1963 yılına kadar siyahların özgürlük hareketini buradan yürütmüş olmaları. Burası bir korunak yeri, bir barınaktı. Çeşitli toplantılar burada yapılıyordu ve özgürlük hareketlerinin ana kaynak noktasıydı. Hani bir kumanda merkeziydi denebilir. Yalnız 1963 yılında bir polis baskınıyla bu hareketin ileri gelenleri tutuklanıyorlar. Başta Nelson Mandela olmak üzere birçok isim direnmeyip tutuklanmayı göze alıyorlar ve hapishanede de olsa görüşlerini ve fikirlerini devam ettiriyorlar. Şimdi tabii bu ev artık büyük bir önem taşıyor. Özgürlük ve demokrasi akımından sonra Lilislif artık bir müze. Biz de bu müzeyi birlikte geziyoruz ve o döneme tanıklık ediyoruz.

Afrikalıların direniş hareketinin örgütlendiği yerlerden biri. Bir barınak merkezi bu nokta, bu çiftlik. Ve şu anda içinden seslendiğimiz oda Nelson Mandela'nın günlerini geçirdiği oda. Evet, o dönemde zenciler için birçok şey çok zordu. Çünkü ırkçı bir hükümet sürekli zencileri baskı altına alıyordu. Zenci özgürlük hareketinin mimarlarından biri olan Nelson Mandela ve arkadaşları bütün özgürlük hareketini buralarda...

böyle korunaklı, barınaklı yerlerde kuruyorlardı polisin yapacağı baskınlardan kaçabilmek adına. İşte hayatının ve direnişin bir kısmını bu odada geçiriyor Nelson Mandela. Nelson Mandela'ya ait olan masayı ve sandalyeyi görüyoruz 1960'lı yıllardan kalma. Zaten 1962 yılında kendisi tutuklanıyor ve tutuklandıktan sonra yaklaşık 20 yıla yakın hapis yatıyor ve özgürlük hareketini hapishaneden devam ettiriyor Nelson Mandela. Burada bir müze tabii bu. Lily Sleep bir müze ve birçok detay var. Bizler sizler için Lily Lips'i, bu müzeyi görüntülüyoruz ve sizleri Afrikalıların, zencilerin özgürlük hareketine dek götürüyoruz.

0: ve biraz da Johannesburg sokaklarına karışmak istiyoruz. Burası Nelson Mandela Meydanı. Şanslıyız. Burada özel şovlar yapılıyor. Gelin birlikte izleyelim.
1: Değerli izleyenlerimiz, Johannesburg'da Johannesburg'un kalbi olarak adlandırılabilecek bir noktadayız. Burası Nelson Mandela Meydanı. İşte arkamızda görmüş olduğunuz gibi Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ulusal kahramanı Nelson Mandela'nın bir heykeli de var. Onun dışında neler var derseniz, içinde bulunduğumuz oyun alanı çocuklar için dizayn edilmiş. Burada çocuklar gönüllerince eğlenebiliyorlar. Büyükler ne yapıyor derseniz de birçok alışveriş merkezi söz konusu burada. Yemek yiyebileceğiniz restoranlar, kahvenizi, çayınızı içebileceğiniz kafeler söz konusu ve elbette alışveriş yapabileceğiniz çok lüksünden orta kararına kadar birçok dükkan da burada Nelson Mandela Meydanı'nda bulunmakta. Şimdi biraz bu meydanı sizler için geziyoruz. Bakalım sizler de burayı beğenecek misiniz?

Johannesburg'u ve Pretoria'yı gezdikten sonra bugün Durban kentine doğru bir tren yolculuğuna çıkıyoruz. Ama bildiğiniz gibi bir tren yolculuğu değil bu. Bir zaman makinesine binmişsiniz gibi. Tam 2,5 gün süren harika bir tren yolculuğu getiriyoruz ekranlarınıza. Sabahın en erken saatinde tren istasyonundayız. Yepyeni bir sabaha uyandık Güney Afrika'da. Johannesburg'daki otelimizden çıktık ve dünyanın en lüks treniyle bir macera yaşamak. Yaklaşık 2 gün sürecek bu macerada. Pretoria'dan Durban'a doğru yolculuk yapacağız. Arkamızda görmüş olduğunuz bina, tren istasyonu ve birazdan check-in yapıp trenimize geçeceğiz. Gerçekten merak ediyorum çünkü Afrika'daki herkes bu yolculuktan bahsediyor. Bakalım Rovos Rail nasıl bir tren yolculuğu? Burası bekleme salonu. Değerli izleyenlerimiz, şu anda check-in yapacağımız noktadayız. Burası kolonyal bir bina. İngiliz döneminden kalmış bir tren istasyonu. Zaten iç dizayna baktığınızda her noktasında bu etkiyi görüyorsunuz. Avrupalı kokan bir bina diyebiliriz. Ve hemen önümüzde de tabii ki tren yolu var. Ve şu anda Rovos Rail trenini hazırlıyorlar. Yaptıkları çalışma treni temizleme çalışması ve gelen misafirlere bu binada çay, kahve ikram ediyorlar. Tren yolculuğu öncesinde heyecanla ve merakla bu tren yolculuğunu bekliyoruz. Çünkü Afrika'nın hakikaten keşfedilmemiş yerlerinden, keşfedilmemiş noktalarından geçecek bir tren yolculuğumuz birazdan başlıyor.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Algoritma.

0: kodla müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
3: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
3: Nasıl yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
6: Ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
3: Eyvah yakalandım.
7: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Almanya'dan bir balık adam elbisesi, bir de tüfek getirdim sana.
15: Sağ ol Eren abi.
14: Hadi işine.
16: Hoş geldin. Hoş bulduk.
17: Hoş gelmişsiniz.
14: Sağ ol.
18: Beğendin mi?
19: Benim gücüm bunları almaya yetmez.
18: İlahi kızım, sen istedikten sonra.
17: Kaçtı. Gözümle gördüm, kaçtı.
12: Kim?
17: Metin. Hayri Bey'in oğlu Metin.
5: Başını bir yerlere çarpmış. Ağır bir sinir krizi geçiriyor.
12: Kız mı yoktu sana bu memlekette? Yok baba. Hülya'dan başkası yok. Elimde değil. Çok seviyorum onu.
14: İyice bak.
17: Hayır efendim. Yanılmış olacağım.
14: Yemin eder misin?
17: Ederim.
14: Hayri Bey'in korkusu iliklerine işlemiş herkesin.
16: Hepsinin işi onunla.
19: Önce kardeşim, şimdi de ben. Her şey onların istediği gibi mi olacak?
16: Metin benim tek evladım.
14: Kimse kimsenin gönlünü alıp veremez.
7: Kahır bugün 16.15'te TV4'te.
9: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.

0: cevap soru da ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Ayşen Hanım merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tabii. Adım Ayşen Gemici. Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği mezunuyum. Şu anda ana sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum 6 yıldır. Boş zamanlarımda tiyatro ile ilgileniyorum. Hobim diyebilirim. O şekilde iyi bir yarışma geçiririz, eğleniriz diye herkese başarılar diliyorum.
0: Ayşen Hanım, öyle 3 yarışmacımız var ki şu anda sizinle aynı yerde bulunan. Ben hala dünün etkisinden çıkamadım. Çünkü tarihi bir final yaşadık. 3 yarışmacımız da finaldeydi ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştık. Keşke para ödülünü verebilseydik. Ama üçü de cevap vermeme hakkını kullanarak şu anda yine bizimle birlikteler. Öykü Hanım, siz etkisinden çıkabildiniz mi dünkü yarışmanın?
1: Yani çıkamadım. Bir de çok gerçekten heyecan verici böyle ilk böyle bir ilke eşlik etmek. Bugün için de çok heyecanlıyım. Bakalım ne olacak? Ayşen Hanım da endişe etmesin. Yani hep beraber güzel bir yarışma geçireceğimizi düşünüyorum.
0: Bugün dörtlü bir final diyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani. Mert Ali, dün bir çılgınlık yapayım dedin ama
3: yok.
0: Sonradan vazgeçtin o çılgınlıktan.
3: Evet. Dün çılgınlık yapmaya çok müsaittim açıkçası. Ama böyle fırsatlar insanın hayatına her zaman gelmiyor. Benim için de aslında bazı insanlar için bu kadar büyük anlam ifade etmeyebilir ama benim için büyük anlam ifade ediyor aslında buraya katılmak. Ve ne olursa olsun yarışmacı arkadaşım Cansu'nun bile medeni cesareti. Bile dediğime bakmayın, aramızda 1000 puan veya 2000 puan vardı. Dünkü dörtlü mükemmeldi. Şimdi Ayşen Hanım'la da tanıştık. O da en az Cansu Hanım kadar dişli bir yarışmacı diye gördüm. Ben yine dörtlü finalin, üçlü finalin işten bile olmadığını düşünüyorum. Ben açık söyleyeyim, tüm programları, tüm bölümlerini izledim. Ben bu kadar dişli bir grup görmedim, onu söyleyeyim.
0: Doğru. Ümit ediyorum ki bugün de aynısı olur. Muhammed Bey, hafta başından bu yana beraberiz. Ve sizin için de tabii tarihi bir an oldu.
4: Kesinlikle öyle. Bugün dördüncü günüm, dün üçüncü günüm. Ve normal şartlarda 1'e ve 2'ye göre eksilen seviyede bir heyecan durumu olması gerekirken dün heyecanım daha üst seviyedeydi ve stres vardı. Kesinlikle farklı ve güzel bir yarışma oldu. Bugün yeni katılan arkadaşımızla birlikte kendisi bilinmez bir durumda bizim için şu anda.
0: Kapalı bir kutu şu anda.
4: Kapalı bir kutu aynen. O yüzden mutlaka renk katacaktır. Güzel olacağını düşünüyorum. Bugün dördüncü günüm ve...

0: her gün eğlenerek yarışıyorum. Keyif alıyorum. Arkadaşlara tekrar başarılar diliyorum.
1: Peki, ben de size başarılar diliyorum. Ve hemen formatımızla ilgili çok kısaca bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, bu kez 2000 puan değeri var. Ve son etap ise akıl oyunu etabı, her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak ki dün bunu yaşamamıştık bildiğiniz gibi. Bugün acaba olacak mı, merakla bekliyorum. Final için de 5000 lira para ödülü için yarışacak yarışmacımız, en fazla puan alan isim karşımda olacak. Ya da isimler. Ya da isimler. Artık bundan böyle sadece isim demeyeceğim. Açıldı, belki de kapardı. Birkaç isim de olabilir. 20 saniye süresi var yarışmacılarımızın ve isterseniz hemen başlayalım ilk etapla. Bilgi etabıyla cevap soruda başlıyor. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.

Oyun dünyasıyla giriş yapıyoruz. Tüm dünyada en yaygın ve sevilen oyunlardan biridir. Çuha kaplı bir masa üzerinde eskiden fil dişinden ama artık özel bir malzemeden yapılan toplarla ve ıstakayla iki kişiyle oynanır. Oyuncular oyun masasında yer alan deliklere topu atarak sayı elde etmeye çalışırlar. Oyunun 8 top ve snooker gibi farklı çeşitleri vardır. Açı hesaplamak ve hızı ayarlamak oyunun iki temel kuralıdır. Sorumuz gelsin. Çuha kaplı bir masa üzerinde fil dişinden yapılan toplarla iki kişinin oynadığı bu oyunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Özellikle snooker yani hastalık derecesinde ekran başına kilitlenip de sürekli izleyebileceğiniz bir türü. Bilmiyorum ilginiz var mı? Buyurun cevaplar lütfen. Muhammed Bey.
1: Bilardo.
0: Ayşen Hanım.
2: Bilardo.
0: Mert Ali.
3: Bilardo.
0: Ve Öykü Hanım.
4: Bilardo.
0: Yanda da bir. 8 var.
4: 8 numaralı top.
0: Bilardo'yu biliyor musunuz peki? Oynamışlığınız var mı?
4: Yani oynamışlığım var ama amatör derecede. Ama tabii tamamen keyfi. Zaten Semih Saygıner biliyorsunuzdur. Çok
0: 7.
4: ünlü.
0: 7. kez evet, dünya şampiyonu oldu.
4: Aynen öyle. Sadece seyrediyorum diyelim.
0: Mert Ali senin var mı ilgin?
3: Bilardo izlerim zaman zaman. Spora çok meraklıyım söylediğim gibi. Tabii bunların en yükseği futbol ve basketbol. Bunlara daha bir ilgiliyim ama tüm sporlara da hakim olmak için izliyorum zaman zaman. Ama iyi bir bilardo oynayıcısı olduğum söylenemez tabii ki.
0: Peki cevaba gidelim o halde. Dünkü gibi yine 4'te 4 ile mi başlayacağız? Bilardo doğru cevap olacaktı. Ve ilk sorumuza tüm yarışmacılarımız da doğru cevabı verdi. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Çay kültürü konu başlığında bakalım neler var. Türkiye dünyada çayın en sevildiği ülkelerden biridir. Çay ülkemize 1600'lü yıllarda Osmanlı zamanında gelmiştir. Türkiye dünyada çay tüketiminde 3. çay üretiminde 6. sıradadır. Çay dünyanın farklı yerlerinde değişik şekillerde tüketilir. İngilizler çayı süt ekleyerek tüketir. Kuzey Afrika'da çay nane ile tüketilir. Tibet'te süt ile demlendikten sonra tereyağı ile karıştırılarak içilir. Ülkemizde en makbulü tavşan kanı olarak tanımlanan çaydır. Sorumuz gelsin. Ülkemizde küçük parçalara ayrılmış şekeri ağızda tutarak çay içme biçimine ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Çay severler kulübü var mı acaba hiç?
1: Yoksa hemen kurabiliriz bir tane.
0: Ben bilmeden sordum yani şu anda.
1: Kurabiliriz hemen bir tane Ersin Bey.
0: Ben çok severim de o yüzden.
2: Ben sevmeyen çok görmedim. Sevmeyen çok görmedim.
0: Kahve mi çay mı Ayşen Hanım?
3: Ben çaycıyım.
0: Çaycısınız. Kesinlikle. Muhammed Bey?
4: Çay ön planda, kahveyi de severim ama çay ön planda.
0: Şeker var mı?
2: Yok.
3: Benim de yok.
4: Şeker yok.
0: Dörtte dört şeker yok. Sorunun doğru cevabı var mı?
2: Var.
1: Var.
0: Var. Peki buyurun lütfen cevapları göreyim. Muhammed Bey?
4: Erzurum yöresinde daha çok bu şekilde tüketilir. Kıtlama usulü.
0: Diyorlar.
4: Evet.
0: Ayşen Hanım?
3: Benim cevabım da kırtlama.
0: Kırtlama?
3: Evet.
0: Siz bir de R harfi koydunuz oraya. Kırt dediniz. Peki Mert Ali Bey'e bakalım.
2: Cevabımdan eminim. Kıtlama.
0: Ve Öykü Hanım?
1: Ben de kıtlama dedim. Ayşen Hanım belki hani kırt diye
4: daha mantıklı aslında
1: yanılmış yani. Olabilir kıtlama. Ama kıtlama diye biliyorum.
0: Peki o zaman doğru cevaba gidelim en iyisi. Doğru cevap kıtlama olacaktı ama siz her ne kadar kırtlama yazsanız da evet. R harfi de aynı şekilde Türk Dil Kurumu'nda geçerli olduğundan dolayı kırtlamayı da doğru cevap olarak kabul ediyoruz Ayşen Hanım. Az önce bir harf yüzünden belki acaba şüphesine sahip oldunuz ama o şüphe böylelikle ortadan kalkmış
3: üzülmüştüm
0: oldu.
3: Üzülmüştüm ama şu an mutlu oldum. Zaten ben de ikisi de olabilir gibi düşünmüştüm. Sevindim şu an.
0: Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Bir yolculuğa çıkartacağım şimdi sizi. Kuzeydoğu İtalya'da yer alan 118 adanın üzerine kurulu bir şehirdir. Doğal güzellikleri, sanat eserleri ve mimarisiyle ün yapmıştır. Şehirde 400 köprü ve 180 kanal bulunmaktadır. Kanallar arasında şehrin sembolü haline gelmiş gondollarla gezilir. Güvercinleriyle ünlü San Marco Meydanı turistlerin en sevdiği yerlerin başında gelir. Şehir her yıl binlerce katılımcının rengarenk kostüm ve maskelerle katıldığı karnavalıyla dünyaca ünlüdür. Sorumuz gelsin. İtalya'nın kanalları ve tarihi eserleriyle ünlü şehrinin adı nedir? Süreniz başladı. Yarışmacılarımız cevaplarını hemen yazdılar. Mert Ali son Lazio deplasmanına gittin mi Galatasaray'ın?
2: Deplasmanlar şu an yasak. Yasak değil de Galatasaray iki maçlık bir ceza almıştı. Yurt dışına gidemedik ama hani açık söyleyeyim yurt dışına zaten imkanımız varken de gidememiştik.
0: Şu an pandemiden dolayı gidememiştin.
2: Tabii. Hayır, öncesinde yurt dışına gidemiyordum. Türkiye içerisindeki
0: deplasmanlarda
2: tüm deplasmanlara gidiyordum. Evet.
0: Türkiye dışına hiç çıkmadın şu ana kadar.
2: Deplasman için çıkmadım. Evet.
0: Hiç gitmedin. Belki bundan sonraki aşamada eğer olursa 16 turunda mücadele edecek Galatasaray.
2: Hedeflerim arasında var. O da küçük bir hayal diyelim bizim için. Yine peki. Gideceğiz inşallah.
0: Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen.
4: Venedik.
0: Ayşen Hanım.
1: Venedik.
0: Mert Ali.
2: Şöyle bir ikilemde kaldım. Soruyu ilk gördüğüm anda binaları falan görünce Venedik dedim. Ama şöyle bir sıkıntıya düştüm, talihsizliğe düştüm. Venedik dünyanın en küçük nüfus olarak en dar, en küçük ülkesi miydi yoksa şehri miydi?
0: Onun Venedik arasında, mi orası peki? Yoksa karıştırıyor olabilir misin?
2: Vatikan.
0: Evet. Evet, peki Öykü Hanım siz?
1: Ben de Venedik yazdım. Zaten kanallarıyla ünlü dediğiniz zaman hemen gözümde canlandı.
0: En büyük ipucu oydu aslında.
1: Evet.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse. Doğru cevaba gidelim. Venedik 3 yarışmacımıza puanları getiriyor. Mert Ali bayağı üzüldün herhalde.
2: Üzüldüm ama neyse ki önceki yarışma gibi yüksek puanlı bir etap değildi ve
0: puanlarda bölüşüldü. Denir.
2: Puanların bölüşülmesi çok hoşuma gitti. Ümit ediyorum önümüzdeki sorularda ve önümüzdeki etaplarda kapatacağım.
0: O zaman geçelim isterseniz 4. soruya yani ilk etabı bitirelim artık.

Çizgi romanlar dördüncü sorumuzun konu başlığı. Suat Yalaz'ın ölümsüz kahramanı olan çizgi roman karakteridir. Kılıcını sadece toplumsal sorunların çözülmesi için sallar. En büyük düşmanı bir Moğol savaşçısı olan Jamoka, uzatmalı sevgilisi ise güzeller güzeli Bayır Gülü'dür. Çizgi roman ilk kez 1963 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Bu ünlü karakter maceralarında Cengiz Han döneminde, yani 13. yüzyılda Orta Asya'da yaşayan 20'li yaşlarında bir Uygur gencidir. Ancak ilerleyen sayılarda farklı zaman dilimlerinde ve benzer tarih dekorlarında da yer almıştır. Sorumuz gelsin. Suat Yalaz'ın ölümsüz karakteri olan bu ünlü çizgi romanın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Yanlış hatırlamıyorsam eğer 1980'li yıllarda, 80'li yılların başında bir gazete aynı zamanda bir ek olarak da veriyordu bu çizgi romanı. Acaba bulabildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen. Muhammed Bey.
1: Ben aslında sorunun sonuna doğru Uygurlara indiğinizde uzaklaştım bundan ama yine de başka bir cevabım olmadığı için Köroğlu dedim.
0: Köroğlu dediniz. Ayşen Hanım.
2: Ben üzgün hatta ağlayan bir yüz yaptım.
0: Göz damlası mı?
2: Evet.
0: Gözyaşı. Gözyaşı.
2: Yani çizgi romanlarla çok fazla bilgim yok ve hiçbir şey hatırlayamadım. O yüzden boş bıraktım üzülerek.
0: Mert Ali.
3: Açık söylüyorum, çizgi romanlarla hiç aram yok. Hani doğru düzgün bir tane biliyor muyum? Bence bilmiyorumdur. Ben burada Dünyalar Tatlısı 7 yaşındaki kız kardeşime selam yollamak istiyorum. Kendisi de daha yeni okuma yazma aşamasında. Onun için Elif Gülce diyorum.
0: Elif Gülce.
3: Evet.
0: Buradan Elif Gülce'ye el sallayalım o halde madem öyle. Öykü Hanım.
4: Ya ben Tarkan dedim. Atıl Kurt Tarkan. Ama bu bir çizgi romandan mı geliyor? Açıkçası benim de çizgi romanlarla aram yok. Filmlerini biliyorum. İşte Kartal Tibet'in canlandırdığı. Onları izlemişliğim var. Hani Moğol, Cengiz Han. Belki olabilir, belki tutar diye Tarkan yazdım.
0: Ya tutarsa dediniz. Acaba tutar mı? Buyurun görelim o halde. Tutmadı Öykü Hanım çünkü...
1: Ben de aslında çağrışım yaptı ve ben Köroğlu... Yani şu anda kara olan ya bir çizgi film karakteri, pardon çizgi roman karakteri sürekli aklıma geliyor. Görüldüğü üzere yani telaffuz bakımından yakınlığından da anlaşıldığı üzere ben aslında ya çok üzüldüm.
0: Yaklaştınız. En çok yaklaşan evet. Siz oldunuz. Yani kelime olarak acaba
1: evet,
0: mı diye... Peki ilk kitabı... Son sorusunu puansız olarak tamamlıyoruz ama şöyle bir puanlara bakarsak eğer dünkü çekişmenin sanki bugüne yine yansıyacağını görebiliriz. Neden? Öykü Hanım 850 puanınız var. Mert Ali 500 puanınız var. Ayşen Hanım bugün aramıza katıldınız. 850 puanınız bulunuyor. Ve Muhammed Bey 850 puanınız var. Şu anda... Beklenen performansı gösteremeyen bir tek Mert Ali diyebilirim herhalde.
3: Açılacağız inşallah, düzeleceğiz.
0: Daha önümüzde 8 soru var çünkü.
3: Evet, inşallah.
0: İkinci etaba geçiyoruz. Yeni etap, dikkat etabı. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık sorunun içinde saklı cevap ve her bir sorunun değeri de 2000 puan oldu. Beşinci sorumuzun konu başlığı geliyor.

0: Tarihi bir yolculuğa çıkartıyorum sizleri. Nefertiti milattan önce 1370 ila 1330 arasında yaşamış bir Mısır kraliçesidir. Firavun Akineton'un eşidir. Nefertiti'nin renkli büstü günümüzde Berlin'de sergilenmektedir. İlk kez 1924'te sergiye açılmıştır. Eski Mısır tarihine ait bütün kitaplar onun dillere destan güzelliğinden bahseder. Adı güzellik geliyor, güzel olan ya da güzelden gelen anlamlarına gelir. Nefertiti Mısır'ın en güçlü kadınlarından biriydi. Kocası Akineton yani Firavun'la aynı düzeyde bulunuyordu. Sorumuz gelsin. Nefertiti'nin renkli büstü ilk kez ne zaman sergilenmiştir? Süreniz başladı. Hangi yılda ilk kez sergilendi? Saçları siyah, gözleri koyu renk, minyon tipli filmlerde bilmiyorum hiç izlediniz mi ama ya da ilk kez duymuş gibi bakıyorsunuz şu anda bana. Ayşen Hanım öyle mi?
1: Yok hayır, duydum tabii ki.
0: Bilginiz var. Mert Ali?
2: Bilgim yok.
0: İlk defa mı duydun?
2: İlk defa duyuyorum.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Peki cevaplarınızı göreyim o halde. Muhammed Bey?
3: 1920.
0: Ayşen Hanım?
1: 1924.
0: Mert Ali?
2: 1924.
0: Ve Öykü Hanım?
4: 1924. Ben daha önce Mısır'ı ziyaret etme şansına sahip oldum. Gerçekten çok mistik ve güzel bir yer. Nefertiti, Tutankamon bunlara aşinayım biraz. O yüzden aklımda tutmam da kolay oldu. Berlin'deydi sanırım. Aynen Berlin'de,
0: evet,
4: 1924'te.
0: Berlin'de. Acaba kaç yılında ilk sergilendi? Cevabı görüyoruz. Ben ne demiştim? Cevap soruda. Nefertiti'nin renkli büstü günümüzde Berlin'de sergilenmektedir. İlk kez 1924'te sergiye açılmıştır. Cevap soruda. Üç yarışmacımız doğru cevabı veriyor ve böylelikle Ayşen Hanım, Mert Ali, Öykü Hanım ikinci etaba puanlarla başlıyor. Değerli izleyiciler, hiç vakit kaybetmeden yeni sorumuza geçiyoruz.

Konu başlığımız ATM. Automatic Teller Machine, yani otomatik vezne makinesi. Makinenin tasarımcısı Osmanlı İmparatorluğu doğumlu olan ancak Amerika vatandaşı Ermeni Luther George Simjian'dır. Dünyanın ilk ATM'si İskoç mucit Shepherd Barron tarafından icat edildi. Tam anlamıyla ATM sayılabilecek ilk cihaz 27 Haziran 1967'de Londra'da hizmete sunuldu. İlk ATM'den madeni birlikler halinde 5 sterlin çekilmişti. Dünya üzerindeki ATM sayısının 4 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Bankalar ATM cihazlarına bankamatik veya paramatik gibi farklı isimler de verebiliyor. Sorumuz gelsin. İlk ATM nerede hizmete sunulmuştur? Süreniz başladı.

0: Mert Ali, keşke ekranda az önce yani nasıl bir hiddetle sildin, tekrar yeniden yazdın ki izleyebilsen tekrarını.
1: İzleyeceğim inşallah.
0: Bir şeyler sildin, ne sildin?
1: İskoçya yazacaktım. Sonra bulan kişinin İskoç olduğu aklıma geldi.
0: Değiştirdim.
1: Sanki bir Londra duydum. Herhalde İngiltere'dir diye düşündüm. Amerikan vatandaşı olduğunu hatırlıyorum. Ermeni asıllı olduğunu hatırlıyorum. Ama İngiltere yazdım. Umarım doğrudur.
0: Sen İngiltere yazdın. Diğer yarışmacılarımızın cevaplarını göreyim o halde. Evet. Buyurun lütfen. Muhammed Bey.
2: Londra.
0: Ayşen Hanım.
3: Ben de Londra dedim.
0: Siz neden Londra dediniz?
3: Londra diye hatırlıyorum. Bir an acaba ülke mi diye tereddütte kaldım. Nerede dediği için Londra yazdım sonra.
0: Mert Ali.
1: Şimdi az önce Londra diye bir şey duydum. O yüzden İngiltere yazdım dedim. Ümit ediyorum kabul olur.
0: İngiltere'yi de bak az önce ben nasıl yazdığını görmedim ama yazarken gördüm seni.
1: Bu çabaya bu çabaya bir puan.
0: Hayır. Yani bir kendin bir okur musun ne olur yazdığını.
1: R ve E'si aşağıda.
0: Yani şunu birine göstersen acaba İngiltere diye bir çırpıda söyleyebilir mi?
1: Yani ama bu bence İngiltere. Yani T'si burada, R'si burada.
0: İngili ne yazıyor orada gerçekten?
1: İngiltere. İngiltere. İngiltere.
0: Ya bak sen yine yazdığını okumak
1: kazanmadın. Ama bu çabaya ben olsam puan veririm ve Londra olduğunu söyledim yani.
0: Öykü Hanım ne diyorsunuz? Siz okuyabiliyor musunuz?
1: Okursunuz.
4: Yani kendisi benim rakibim olduğu için ben puan vermezdim.
0: Sizin cevabınız?
4: Londra.
0: Londra. Şimdi Mert Ali.
1: Londra dedi.
0: İstersen ben ne demişimi gidelim.
1: Londra dediniz.
0: Londra mı dedin?
1: Londra dediniz ama ben başta söyledim Mersin Bey. Olsa güzel olur sanki.
0: Önce bir görelim ben ne demişim acaba gerçekten Londra mı dedim.
1: Londra dediniz.
0: Tam anlamıyla ATM sayılabilecek ilk cihaz 27 Haziran 1967'de Londra'da hizmete sunuldu. Londra dedim. Şu anda merak ediyorsun değil mi?
1: Yeşil değil.
0: Sence yeşil mi kırmızı mı?
1: Ben olsam yeşil verirdim.
0: Ama ben sen değilim.
1: Canın sağ olsun.
0: Çünkü neden? Dikkat etabının en önemli noktası benim sizlere okumuş olduğum detaylarla ilgili zaten. Ne diyorum? Cevap sorunun içinde saklı. Yani burada eğer şunu söylemiş olsaydım, İngiltere'nin başkenti Londra'da diye bir ifade kullanmış olsaydım, o zaman belki en azından oradan kurtarabilirdik. Çünkü niye? İngiltere'de demiş olurdum. Ama Londra dediğim için ne diyorsam dikkat etabının en önemli özelliği de o. Bu yüzden puan veremiyoruz. Şimdi yeni sorumuza geçiyoruz.

Sanat akımları konu başlığımız. Klasisizm bilinen en eski sanat akımıdır. Rönesans'la birlikte ortaya çıkmıştır. Temelinde mimesis, yani doğayı taklit etme ve gerçekçilik vardır. Barok, klasisizme tepki olarak 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu akıma bağlı ressam ve heykeltıraşlar sanat eserlerindeki ölçüyü reddetmiştir. İzlenimcilik adıyla da bilinen empresyonizm yenilikçi bir akımdır. Sürrealizm günümüzün en popüler sanat akımlarından biridir. Sorumuz gelsin. Klasisizme tepki olarak çıkan sanat akımının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Yedinci sorumuz. Sanatla aramız nasıl Ayşen Hanım?
1: Aslında iyi olmaya çalışıyor. Yeterli olduğunu düşünmüyorum ama daha çok ilgilenmek isterim. Van Gogh Müzesi'ne gitmiştim Hollanda'da. Çok fazla ilgimi çekmişti ve çok beğenmiştim. Yani keşke imkanımız olsa da bu ressamlara dair bütün müzeleri gezebilsek, öyle umut ediyorum.
0: Sizin Öykü Hanım?
2: Ben çok severim. Bu bahsettiğiniz akımları da hem biliyorum hem işte yapısını da biliyorum. Resim özellikle çok seviyorum. Ama biraz hani sanat akımları birbirini takip ettiği için müzikle de ilgileniyordum. Yan flüt çalıyordum ben.
0: Flüt çalıyordunuz.
2: Evet, barok biliyorum o yüzden. Hani böyle daha işlemeli, çiçekli, böcekli vesaire. Öyle yani, cevabım da doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Peki o zaman cevapları göreyim ben. Muhammed Bey?
3: Barok akımı.
0: Emin misiniz? Önceden eminim falan
3: eminim, diyordunuz. Eminim, evet.
0: Ayşen Hanım?
1: Barok, ben de eminim.
0: Siz de eminsiniz. Mert Ali?
4: Barok.
0: Ve Öykü Hanım?
2: Barok.
0: Peki, 4'te 4 aynı.

Aynı cevabı görüyoruz. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Barok, klasisizm ve tepki olarak 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

Çünkü çekişmeye benzer bir çekişme var yarışmada. İkinci etabın son sorusu gelecek. Bu sorunun farklı bir özelliğinin olacağını da ifade edeyim. Ama önce konu başlığına gidelim. Shot pocket two. Half court shot by Rob. He drills it. Oubre, this could have been goes and it does.

0: Efsane basketler sporla devam ediyoruz. Tarih 11 Eylül 2010. Dünya Basketbol Şampiyonası. Yer İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu. Türkiye Sırbistan yarı final maçı. Maçın bitmesine saniyeler var ve skor Türkiye 81, Sırbistan 82. Tam olarak da son saniye. Türkiye nefesini tutuyor ve bir son saniye basketini de Kerem Tunçer'i filelere yolluyor. Türkiye bu basketle finale kaldı ve finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Ancak ne yazık ki final maçında Amerika'ya 81-64 mağlup olmuştuk ve dünya ikincisi olarak da şampiyonayı tamamlamıştık. Şimdi o son saniye baskete götüreceğim sizleri. Belki gözünüzün önünde canlanmış olabilir ama izletmek istiyorum hem size hem de izleyicilerimize. Lütfen dikkatli bir şekilde bakalım.
1: Türkoğlu, Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri basket! Kerem Tunçeri! Kerem Tunçeri!
0: 2010'du. Yani izlediğimizde yine aynı şekilde tabii ki tüylerin diken diken olduğu bir anı yaşadık. Şimdi sorumuz geliyor. Türkiye-Sırbistan maçında Kerem Tunçer'i son saniyede basket attıktan sonra acaba spiker kaç kez Kerem Tunçer'i demiştir? Murat Muratanoğlu'nun anlatımıydı. Kaç kez Kerem Tunçer'i dedi? Süreniz başladı.

0: Buradan selam ve saygılarımızı iletelim büyük usta Murat Muratanoğlu'na. Yanında da İhsan Bayülken yorumcu olarak yanda bağıran kazandık kazandık diye oydu. Ekrana getirdiğimizde acaba neye odaklandınız Muhammed Bey?
1: Ben ısrarla Kerem Tunçer'in forma numarasına odaklandım. Bir de kaçıyor sürekli, koşuyor falan, son anda gördüm.
0: Yakaladınız mı?
1: Evet.
0: Kaç?
1: O sene 10 numaraydı. O evet. Sene basketbol maçını yani hayatımda izlediğim en zevkli turnuvaydı. Amerika Birleşik Devletleri ile yaptıkları final maçında hatta ailemle birlikte izlemiştim. Zaten çok fazla doluydu spor salonu.
0: Ben oradaydım. O anı, o son saniyeyi, o heyecanı, o mutluluğu ve yaklaşık bir hafta 10 gün boyunca da ses kısıklığı, sesim neredeyse çıkmıyordu. O sevincin, o son saniye basketinin olağanüstü, çünkü güzel bir geri dönüşe imza atmıştık. Peki o zaman cevaplarınıza acaba neler yansıdı, ben de merak ediyorum. Muhammed Bey.
1: Açıkçası görsel hafıza ile ilgili soru sorulduğu zaman ekranda kalan görüntüye göre oldukça uzun kaldı. Oradan da zaten bir şüphelendim yavaş yavaş. Dolayısıyla cevabı yazarken de kesinlikle saymadım, oraya odaklanmadım. Ama uzun süre kaldığını biliyorum. İçimden de biraz tekrarla tahmini bir sayı yazdım. 12 diyorum. Kısmet diyorum arkasından da.
0: Peki Ayşen Hanım.
2: Ben de dediğim gibi en fazla 6'ya kadar saydım. Muhtemelen üzeri vardır ama içimden 6 yazmak geldi. 6 kere hatırladığım için.
0: Mert Ali.
3: Şimdi banko onun üstünde, net eminim. 10'dan aşağı olamaz.
0: 10 dahil mi?
3: 10 olabilir.

0: ihtimali var ama ondan aşağı olmayacağına kesin eminim. 12'dir. Yani 12 diyorum. Yanılırsam 2-3 sayıdan fazla yanılacağımı düşünmüyorum. Bakalım.
1: Öykü Hanım.
2: Ben 9 dedim. Şöyle tekrar bir hatırlayıp tekrar saymaya çalıştım. 9'a kadar gelebildim. Yani ben ondan yüksek olduğuna çok emin değilim açıkçası. Mert Ali Bey kadar. O yüzden peki. 9 dedim.
1: O zaman hep birlikte saymaya başlayalım madem öyle. Acaba Murat Muratanoğlu o son saniye basketinde kaç kez Kerem Tunçer'i demiş? Buyurun izliyoruz.
3: Hidayet Türkoğlu, Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri basket! Kerem Tunçeri,
1: Ah. 10 olacaktı doğru cevap. Mert Ali ne oldu? Masaları falan dövmeye başladın artık.
0: Kritik bir soruydu. Gerçekten çok kritik bir soruydu. Önümüzde 4 soru olabilir ama spor sorusu. Çok iddialıyım. Hani forma numarasını biliyorum. O derece hani benim 2010'da oynanan bir Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Forma numarasını biliyorum. Ama dediğim gibi ondan aşağı olmadığına eminim de demiştim. İki fazla saymışız.
1: Ama hakkımızı verin, güzel bir soruydu.
2: Çok evet, güzel bir soruydu. Evet,
1: güzel bir
2: ters
1: soruydu.
2: Ters köşe olduk.
1: Peki, etabı bitirdik. 8. sorumuzdu. Şimdi hemen puan durumunu da hatırlatayım. Ayşen Hanım, bugün bizimle birlikte olmaya başladınız ve 2750 puanınız var şu anda. Öykü Hanım'la beraber en fazla puan alan yarışmacılarımızdan birisiniz. Ve Muhammed Bey, 2050 puanla 3. sırada yer alıyorsunuz. Mert Ali, 8 soruda 1700 puan topladı ama dünü unutmayalım. Dün son anda bir geri dönüş ve böylelikle finale adınızı yazdırmıştınız. Artık final öncesinde önümüzde 4 tane soru kaldı. Yeni etap akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabında her bir sorunun değeri artık 3000 oldu ve işte yeni sorumuzun konu başlığı.
4: Tüm yelkenleri mayna edin. Kobe'ye gidiyoruz.
5: Git Mustafa, git. Git.
1: Ertuğrul Fırkateyni konu başlığımız. Ertuğrul Fırkateyni Sultan Abdülaziz döneminde yaptırıldı ve 1863'te denize indirildi. 79 metre boyunda, 15,5 metre genişliğindeydi. 10 mil süratle 9 saat yol alabiliyordu. 1889'da 2. Abdülhamit'in Japon İmparatoruna hediyeleri de götürmek üzere yola çıktı. 1890'da Japonya'ya vardı ve 3 ay burada kaldı. Yapılan tayfun uyarılarına rağmen Ertuğrul 15 Eylül'de geri dönüş için planladığı gibi yola çıktı. Bir gün sonra Kushimoto açıklarındayken tayfuna yakalandı ve kayalara çarparak battı. Komutanı Tu Amiral Osman Paşa ve 532 denizci şehit oldu. Sadece 69 kişi sağ kurtulabildi. Sorumuz gelsin. Ertuğrul Fırkateyni gün, ay ve yıl olarak hangi tarihte batmıştır? Süreniz başladı.

0: Eğer çok ince ama çok çok büyük bir detayı yakaladıysanız herhalde karşımda birazdan doğru cevabı göreceğimi ümit ediyorum. Buyurun cevaplar lütfen. Muhammed Bey.
1: 8 Eylül 1890 dedim.
0: Ayşen Hanım.
2: Boşluk 1890 hatırlayamadım. Gün ve ayı aklımda tutamadım.
0: Tutamadınız. Mert Ali.
1: İddialı bir giriş yapayım. Tek başıma puan alacağım.
0: 16 Eylül. Daha Öykü Hanım'ın cevabını görmediniz ya.
1: Gördüm.
0: Nerede gördün?
1: Kaldırırken.
0: Göz ucuyla da oraya mı bakıyorsunuz?
1: Yok vallahi bittikten sonra. Bakın.
0: Bir de vallahi diyor.
1: Vallahi.
0: Peki 16 Eylül 1890.
1: Evet.
0: Ve Öykü Hanım.
3: Ben 15 Eylül 1890 dedim. Hani bilmiyorum.
0: Dediniz
3: öyle
0: mi 15 Eylül diye?
1: Şöyle belirteyim.
3: 15.08.
0: Yani?
1: 15 Ağustos yapar.
0: Ocak, evet. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos,
3: 9. ay, evet, aynen
0: Eylül.
3: Öyle.
1: Bir de şöyle 15 Eylül'de yola çıktı. Bir gün sonra battı.
0: Siz aslında
3: evet.
0: Eylül yazdığınızı zannediyorsunuz.
3: Evet, aynen öyle.
0: 15 Eylül 1890
3: keşke yazsaydım. Ama yine doğru olmayabilirdi ama en azından bu hatayı yapmazdım.
0: Peki, şu anda yarışmanın seyrini değiştirebilecek bir soru olabilir bu. Görelim doğru cevabı. 16 Eylül 1890 Mert Ali tek başına yeni etaba böylelikle çarpı 2 puanla başlıyor. 7700 oldu puanı. Eminim tek başıma puan alacağım
1: evet,
0: dedin.
1: Evet. Çok emindim.
0: Öykü Hanım. Şey olsaydı eğer, yani 15 Ağustos yazmışsınız.
3: Evet.
0: Onu 16 yazmış olsaydınız ben çok üzülürdüm.
3: Ama evet zaten doğru olmayacak.
0: Evet, evet. O yüzden herhalde oradan kurtarmış oldunuz böylelikle. Tebrik ediyorum
1: Mert
0: Ali. Tek başına bildiği için diğer yarışmacılarımızın da alkışlamasını rica ediyorum. Şu anda 9. sorumuzu geride bıraktık. Ve işte heyecan yavaş yavaş daha da artacak gibi görünüyor. Yeni sorumuza geçiyoruz.

Petra antik kenti detaylarda neler var? Ürdün'de yer alan Petra antik kentinin geçmişi milattan önce 400 yılına dayanıyor. Kent milattan önce 400 ila milattan sonra 106 yılları arasında Nebatilerin başkentiydi. 100 kilometrelik bir alana yayılan Petra antik kentinin ilk yapım amacı halen sırrını korumaktadır. Ancak son araştırmalar Petra'daki El Hazne'nin altında gizli bir bölüm olduğunu, burada kral mezarlarının yer aldığını kesin bir biçimde ortaya koymuştur. Petra antik kentindeki tiyatro, tapınak gibi tüm yapılar kireç taşından oymadır. Kent 106 yılında Nebatilerin kaybettiği savaş sonucu Roma hakimiyetine geçti. 661'de Emevi uygarlığı, 750 yılında Abbasiler kenti ele geçirdi. Ancak depremler ve savaşlar nedeniyle kent 1812 yılında keşfedinceye kadar unutuldu. 2007 yılında açıklanan dünyanın 7 harikası listesinde Petra antik kenti de yer aldı. Sorumuz gelsin. Petra antik kenti kaç yıl Nebatilerin hakimiyetinde kalmıştır? Süreniz başladı.

0: Acaba sorumuzun cevabı ne oldu? Buyurun lütfen cevaplar. Muhammed Bey.
1: 600 şey milattan önce 400 yılında kurulmuş. 661 yılında ilk Emevilerin hakimiyetine geçmiş. 710'da Abbasilerin. Öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla ben 1061 yıl diyorum.
0: 1061 dediniz. Ayşen Hanım.
2: Ben ne yazdığıma baktım biraz önce. O kadar karıştırdım ki. Yani 400 ve milattan sonra 106'yı hatırlıyorum ama hangi millet olduğuna emin olamadım ve 506 dedim.
0: Siz ikisini toplayıp bu şekilde bir
2: yani öyle kaldı aklımda ama emin değilim.
0: Peki Mert Ali?
3: Şimdi şöyle cevabı göremedim ama eğer aynı cevapları yapmadıysa ya Muhammed Bey'inki doğru ya benimki. 400'de kuruluyor, 106'da bir şey oluyor, el değiştiriyor herhalde. 661'de de Roma kuruluyor. Ben 106'yı hesap ettim, 555 dedim. Eğer 400 hesap ediliyorsa bence Muhammed Bey'inki doğru. 106 hesap ediliyorsa benimki doğru. Ben cevaba 555 diyorum.
0: Öykü Hanım'ın cevabını biliyor musun Mert Ali?
3: 455 demiş.
4: Benim kafam karıştı biraz. Yani kim ne zaman aldı onu unuttum. Sanırım Roma İmparatorluğu aldıysa 106 yılında benim cevabım yanlış. Ama ben sanki 106'da Nebatiler aldı gibi hatırlıyorum.
3: Bir tık işlem hatası
4: biraz kafam karıştı. Bilmiyorum olabilir biraz heyecanlandım.
3: Bir tık işlem hatası var.
4: 11'den 6 çıkardım
3: evet,
4: 5.
3: Bir tık işlem hatası var orada.
4: 1 aldım komşudan. Tamam. 5 kaldı.
0: İşlem hatası
4: evet,
0: mı?
4: Aynen 555 olması evet, gerekiyor. 555. Evet şu an.
0: 555 olacak ama
4: evet,
0: işlem
4: 555,
0: hatası yaptınız.
4: Aynen öyle.
0: Mert Ali zaten bir anda herkesi eledi. Normalde evet, işlem hatası olmasa orası da 555 olacaktı.
3: 555 zaten onu görmedim dedim. Hani gördüğüm kadarıyla söyledim. Duyduğum kadarıyla daha doğrusu.
0: Peki Mert Ali bayağı bir iddialı.
3: Yok iddialı değil.
0: Ayşen Hanım da hemen eleyi verdi. Ben, farkındasınız değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet beni saymadı bile.
0: Ya evet yani ya Muhammed Bey'inki ya benimki doğru dedi.
3: Ben bir anda
0: yarışmanın bu bölümünü kendi kendine bitirdi.
3: Estağfurullah.
0: Ama bir gidelim mi cevaba?
3: Gidelim.
0: Doğru cevap neymiş hep birlikte görüyoruz.
3: Hadi
0: 506 doğru cevap olacaktı. Ayşen Hanım'ı alkışlıyoruz. Mert Ali Bey size ceza olarak bir kez daha alkışlamanızı rica ediyorum Ayşen Hanım'ı.
3: Evet ben...
0: Çünkü hiç saymadınız bile ya. Evet.
3: Kesinlikle, kesinlikle. çok emin olduğun zaman insan bazen şaşırabiliyor. Ben Ayşen Hanım'dan özür diliyorum ve tebrik ediyorum. dediğim gibi yine 400'ü 106'yı verdim ama yine bir dikkat yani oradaki kelimelere dikkat etmemek beni yanlışa götürdü. Ümit ediyorum yine kapatırız.
0: Ayşen Hanım tebrik ediyorum tekrar.
2: Teşekkür ederim.
0: Şu anda 8750 puanla liderlik koltuğuna geçtiniz. Birinci sıradasınız ve Mert Ali az önce tek başına doğru cevabı bilmişti. Şimdi siz bu yarışa başka bir boyut kazandırdınız tabii ki. Ve önümüzde de final öncesinde artık iki soru kaldı.
3: Puan durumunu rica edebilir miyim?
0: Tabii ki. Hay hay. Ne demek? Hemen söyleyeyim. Ayşen Hanım şu anda 8750 puanda. Mert Ali 7700 puana sahip. Ve üçüncü sırada Öykü Hanım'ı görüyorum. 2750 puanınız var. Muhammed Bey, bugün iyi değiliz yalnız.
5: Çözemedim evet maalesef. Bitmek üzere yarışma daha çözeceğim diyorum ama çözeceğim yani.
0: Ortada 12000 puan var yalnız. 2050 puanda sizin şu anda 4. sırada olduğunuzu hatırlatıyorum. Ve 11. soruya gidiyoruz. Birleşik Krallığa bağımlı bölgeler var ve onların detayları da işte burada saklı. Dünyanın dört bir yanında Kraliçe 2. Elizabeth'e bağlı ada ülkeleri vardır. Bunlardan bazıları şöyledir. Karayipler'de bulunan Bermuda 7 ana ada ile 150 küçük adadan oluşur. Kayman Adaları, Karayipler'deki 260 kilometre karelik ada topluluğudur. 1962'de Jamaika'dan koparak Birleşik Krallığa bağlanmıştır. Cebeli Tarık, 1704'ten beri Birleşik Krallık idaresinde olan ve Cebeli Tarık Boğazı'nda yer alan 6,5 kilometre karelik bölgedir. Britanya, Virgin Adaları, Karayip Denizi'nde bulunan adalar topluluğudur. Adada yaklaşık 25 bin kişi yaşamaktadır. Saint Helena adını Bizanslı Azize Helena'dan alan Atlas Okyanusu'nun güneyindeki volkanik tabanlı bir adadır. Sorumuz gelsin. Kayman Adaları kaç yıldan beri Birleşik Krallığa bağlıdır? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuzun cevaplarını göreyim lütfen. Muhammed Bey.
1: 50.
0: Ayşen Hanım.
2: 59.
0: Ve Mert Ali.
3: 59. Aynı işlemi ben de yaptım. 2021'den 1962'yi çıkardım. 59 olduğunu düşünüyorum.
0: Öykü Hanım.
2: Ben bulamadım. Kafam çok karıştı. Hatırlayamadım.
0: Son 200 sorudur yalnız kafa bayağı karıştı sizin.
2: Evet, aynen öyle, biraz galiba arka arkaya geldi. Yani moralim bozuk değil ama...
0: Taktikte tut.

0: tutmadı mı? Yani, meşhur taktiğiniz vardı ya tarihlerle ilgili olarak.
1: Yani tutmadı galiba.
0: Peki. O zaman 259 görüyorum ve bir de 50 cevabını görüyorum. Doğru cevaba gidiyoruz işte. Doğru cevap 59 olacaktı ve 59 demek Ayşen Hanım'la Mert Ali'nin puanlarının arttığı anlamına geliyor. Şu anda önümüzde sadece bir soru kaldı. Bir soru demek ya 6000 demek ya puanların bölüşülmesi demek. Buradan yola çıkarak bir matematik hesabı yapmamız lazım. Çünkü Ayşen Hanım'ın ve Mert Ali'nin matematiksel olarak final şansı devam ediyor. Lakin Öykü Hanım, siz tek başınıza bildiğiniz takdirde 8750 oluyorsunuz, yetişemiyorsunuz, hı hı. Final şansını maalesef kaybettiniz. Hı hı. Muhammed Bey, yine aynı şekilde tek başınıza bilseniz 8050 oluyorsunuz ve sizin de yetişme şansınız yok. Final için artık umudunuz kalmadı. Final için elendiniz. Ama önünüzde bir seçenek var. Acaba buradan da elenecek misiniz? Onu göreceğiz birazdan. Sizler de finale çıkmak için şu anda kendi aranızda bir mücadele içinde olacaksınız. Heyecanlı. Acaba ne olacak? Aynı anda iki kişinin ya da üç kişinin artık final şansı maalesef yok. Tek bir yarışmacı olacak karşımda. Kimi karşılayacağım ve kimi göndereceğim? İşte 12. soru. 12. sorumuz müzik dünyasından Sagopa Kajmer'le ilgili. Yunus Özyavuz 17 Ağustos 1978'de Samsun'da doğdu. Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak işe başladı. 1998'de Kuvvet Mira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Türk rap sanatçılarının 1999 yılında çıkardığı rap albümü Yeraltı Operasyonu'nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı, sonraları Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı. Bu albümden sonra 10 kurşunu 2004'te Bir Pesimistin Gözyaşlarını piyasaya sürdü ve Gora filminin de müziklerini yaptı. 2005'te Romantizma albümünü çıkardı. 2007'de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayınladı. 2011'de Saydam Odaları, 2013'te Kalp Hastası, 2017'de Ahmak Isratan albümünü, 2019'da Sarkastik EP albümünü yayınladı. Sorumuz gelsin. Sagopa Kajmer ilk kurduğu rap grubundan kaç yıl sonra Romantizma albümünü yayınlamıştır? Süreniz başladı.

0: Final öncesindeki son sorumuzdu bu ve her şeyin artık belli olacağı bir soru. Heyecan dorukta. Muhammed Bey, ya tamam ya devam olacak sizin için ve Öykü Hanım aynı şekilde. Buyurun cevaplarınız lütfen. Cevabınız?
1: 9. Yani 98'de grubu kurdu. 2007'de romantizmayı çıkardığını düşünüyorum.
0: Ayşen Hanım?
2: 2007'de kolerayla evet, bir şeyler yaptı. Kolera. 2005 diye hatırlıyorum ama ben de grubun kurulduğu yıldan emin olamadım. Evet. 6 dedim.
1: Ben de emin olamadım. 98'de 99 arasında evet, kaldım. 98'i baz aldım. 7 dedim.
0: Siz 6 dediniz, siz de 7 dediniz. Evet. Ve Öykü Hanım siz ne hatırlıyorsunuz?
3: Ben 6 dedim çünkü romantizma ben Sagopa hayranıydı ve eskiden dinlerdim yani özellikle ortaokul çağlarında. 2005 romantizma ezber edebilirim şarkıyı. 1998'de başlıyor, 99'da grubu kuruyorlar. 6 yıl olması lazım.
0: 9 var, 6 var ve 7 var. Açılsın mı cevap?
1: Çok emin zaten ya, 6 gibi duruyor. Çok emin.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Çok emin duruyor, bilmiyorum. Yani bir sürpriz bir şey olursa burada herhalde uçarım yani. Öyle düşün.
2: Ben de çok emin değildim ama Öykü Hanım'ın açıklamasından sonra doğru diye düşünüyorum. Umarım öyledir.
0: O halde doğru cevaba gidiyoruz. Bakalım 12. sorunun ardından kim finalist ve kim buradan gidecek? Doğru cevap 7 olacaktı. Mert Ali'nin cevabı kendisini finale taşıyor. 15.200 puanla finale adını yazdırdı. Alkışlıyoruz Mert Ali'yi. Tebrik ediyorum. Ayşen Hanım siz de son ana kadar sonuçta final için evet, gerçekten müthiş bir mücadele oldu. Bu kez son virajda ikili olarak görmeye başladık tabii final için mücadeleyi. Sizinle yarın tekrar beraber olacağız. Renk kattınız yarışmaya. Öykü Hanım, yarın beraber olacağız. Değerli izleyiciler, dün finalde Mert Ali vardı ama yanında Muhammed Bey ve Öykü Hanım da vardı. Bugün tek başına karşıma çıkacak. 5000 lira para ödülü için yarışacak. Acaba nasıl bir final bizi bekliyor?

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Day diyor. Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abaküs.
10: Kasa.
14: Marul.
10: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax Kir ve Küf Temizleyici.

0: Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Karşımda 20 yaşında genç bir yarışmacı ama çok çok başarılı bir isim.
1: Teşekkür ederim.
0: Mert Ali bizimle birlikte. Mert Ali Abacı.
1: Evet.
0: Üst üste 2 gün finaldesin.
1: Evet, çok şükür.
0: Aslında ilk kendini tanıttığında da öyle tahmin ediyorum ki zaten Türkiye'ye derece aldın değil mi?
1: Evet, doğru.
0: 37. mi olmuştun?
1: Evet.
0: Üniversiteye girerken. Hı hı. Ve bu başarıdan sonra performansın mutlaka merak edilmiştir.
1: Evet.
0: Ve şu anda kimse için bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum ben. En azından benim için.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Peki Mert Ali, dün cevap vermeme hakkını kullanmıştın.
1: Evet.
0: Tam böyle bir çılgınlık yapmak üzereydin hatta, sonradan vazgeçtin.
1: Evet.
0: Bugün acaba nereden gelmesini arzu edersin final sorusunun?
1: Soracak mısınız?
0: Sormayacağım. Ama gönlünden geçeni merak ediyorum.
1: Ya ben dediğim gibi benim hayat biçimim Galatasaray, Türk futbolu. Buralara bayılıyorum.
0: Dün onu kullandın Ergün Pembe'den.
1: Ergün Pembe'de kullandık ama final olsa çok tatlı olurdu. Onun haricinde Türk edebiyatına ve Türk tarihine yoğun bir ilgim olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki o zaman bakalım madem öyle.
1: Bakalım.
0: Final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Final sorumuzun konu başlığı Türkiye'nin barajları. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük barajı 1992'de işletmeye açılan Atatürk Barajı'dır. Fırat Nehri üzerinde kurulu baraj 817 kilometre karelik göl alanına sahiptir. Yine Fırat Nehri üzerinde bulunan Keban 675 kilometre karelik göl alanına sahiptir. 1987 yılında açılan Karakaya Barajı yine Fırat Nehri üzerindedir. 268 kilometre karelik göl alanına sahip olan Karakaya ayrıca Türkiye'nin üçüncü büyük enerji santralidir. Dicle Nehri üzerinde bulunan Ilısu Barajı'nın göl alanı 313 kilometre karedir. 1960'da işletmeye açılan Hırfanlı Barajı Kızılırmak üzerindedir. 263 kilometre karelik alana sahip olan barajın gölünde 133 binden fazla su kuşu yaşamaktadır. Final sorumuz gelsin. Keban ve Karakaya barajlarının toplam

0: 5 saniye. Bu barajları biliyor muydun?
1: Biliyorum.
0: Keban Barajı'nın nerede olduğunu biliyor musun?
1: Keban Barajı... Keban Barajı... Doğu Anadolu diye hatırlıyorum. Ama şu an heyecandan unutmuş da olabilirim.
0: Elazığ'da.
1: Elazığ'da. Elazığ'da. Hatta Fırat ve Dicle dediniz.
0: Evet.
1: Biliyorum.
0: Karakaya?
1: Ya şöyle, Elazığ'a çocukluk yaşlarımda gittim. Yani ilkokul 5 veya ortaokul 1'dim.
0: Öyle mi?
1: Evet. Çocukluk yaşlarımda gittim. Elazığ'a gittim daha doğrusu. Keban Barajı muhabbeti de geçti orada.
0: Bir şeyler yazdığını gördüm.
1: Yazdım.
0: Ve 5000 lira para ödülümüz var biliyorsun.
1: Evet.
0: Şu anda kasanda da 1000 lira var. Hı. Sorumu soruyorum. Acaba cevap verme hakkını kullanacak mısın Mert Ali?

0: şöyle, ilk cümleye başladığınız zaman Keban ve Karakaya'nın art arda kilometrelerini söylediniz.
1: Ne dedim?
0: Şöyle hatırlıyorum, birine 800, ilkine 875, ikincisine ise 615 dediniz. Belki 815'e 675'tir. Ama 75 ile 15'te bir şeyler hatırlıyorum, %100 emin değilim. Bazen 1000 lira 5000 liradan büyük olabiliyor, bunu dün de gördük. Dün ben az daha bir çılgınlık yapıp, amiyane bir tabirle, elenecektim belki de. Ben yine aklı selim bir şekilde emin olmadığım için cevap vermeyeceğim. Ama cevap verecek olsaydım 1590 derdim.
1: O zaman önce şu işi yarım kalanı bir
0: yapalım.
1: Tamamlayalım.
0: 1000 lirayı alalım.
1: Tamam, 1000 lirayı veriyorum.
0: Evet.
1: Cevap vermeyeceğim diyorsun emin olmadığından dolayı. Yarın tekrar bizimle birlikte olduğunu da hatırlatayım bu vesileyle. Yarın aynı zamanda yıla da veda ediyoruz 2021'e. Ve eğer bir cevap verecek olsaydım da bir şeyler yazdım dedin.
0: Evet.
1: Görelim ne yazmışsın?
0: 1590 yazdım.
1: 875 artı 615 olarak 1590 cevabı görüyorum ben. Tahminin de 1590.
0: Evet.
1: Acaba 1590 deseydin zaten 5000 lira para kazanacak mıydın?
0: İşlem hatası yapmışım. 1490 galiba. İşlem hatası yapmışım. Zaten.
1: Bakayım. Evet, 1490.
0: Evet.
1: 1590 yazmışsın. Aha. 1490 toplaması.
0: İyi ki cevap vermedim.
1: Doğru cevabı görelim o halde.
0: Görelim.
1: Doğru cevap 943 olacaktı. Çünkü 675 artı 268'in toplamı olarak doğru cevabı bulabilecektin.
0: Evet.
1: Sen 75'lerde, 15'lerde tereddüt ederken
0: evet.
1: Aslında en önemli noktayı kaçırdın.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen

Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde İznik'teyiz. Bugüne kadar İstanbul'da pek çok rota yaptık birlikte, pek çok yer gördük ve gezdik. Artık zaman zaman Anadolu efsanelerinin peşine de düşeceğiz. İşte onlardan biri İznik ve bugün İznik'teyiz. Sancak Tarihi Tepesi'nden başlayacak yolculuğumuz göl kıyısına kadar devam edecek. Yolculuğumuz boyunca pek çok güzel yapı göreceğiz ve onların hikayelerini dinleyeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi yine rivayetler, söylenceler ve efsaneler bizlere eşlik edecek.

İznik verimli toprakları ve kervanlar için ya da seyahat için bulunduğu coğrafya ve konum itibariyle her zaman gözde olmuş bir yer. Ve bu nedenle de pek çok krallık ya da pek çok imparatorluk tarafından yönetim merkezi olarak kullanılmış. Ama tarihin derinliklerine gidersek burayı ilk kuran İskender'in generallerinden Antigone olduğu söylenir. İskender öldükten sonra Anadolu'nun dört bir yanına dağılırlar ve çeşitli şehirler kurarlar. İşte Antigones burayı kurar. Ama ondan bir başka general burayı alır. O da Lysimachos'tur ve buraya eşinin adını verir. Eşinin adı Nikea'dır. İşte İznik kelimesinin kökenini oluşturan isim de Nikea ismidir. Ve ardından burası Bitinya Krallığı'nın yönetim merkezi olur ve daha sonra 11. yüzyılın sonlarına doğru 1075 yılında Kutalmışoğlu Süleyman Bey tarafından burası alınır ve Selçuklu'nun yönetim merkezi yapılır. Yaklaşık 22 yıl boyunca burası yönetim merkezidir Selçuklu'nun. Daha sonra Türklerin elinden burası çıkar ve bu sefer de Bizans İmparatorluğu'nun 57 yıl boyunca yönetim merkezi olur. Türklerin tekrar burayı ele geçirmesi için biraz daha beklemeleri gerekir. O tarih 1331'dir. O tarihte işte burası Orhan Gazi tarafından alınır ve o günden bugüne kadar da bir Türk kenti olarak gelir. İşte bütün bunları bize anlatan kişi aslında Strabon'dur. Tabii anlattığı Türklerden çok önceki tarihtir. Amasyalı gezgin ve seyyah olan Strabon, Geografika adlı kitabında bakın İznik'in Yunan ve Roma dönemini nasıl anlatmış. Bitinya'nın merkezi olan ve çok geniş ve verimli bir ova tarafından çevrili Askanya Gölü'nün kenarında kurulmuş olan Nikea yer alır. İlk defa Antigones tarafından kurulduğu ve onun adıyla anıldı Antigonia. Ardından Lysimachos burayı aldı ve eşine isafeten Nikea dedi. Kent dörtgen şeklindedir ve dört kapısı vardır der Strabon. İşte o dört kapısından İstanbul kapısındayız. Bunun haricinde Lefke Kapı, Göl Kapı ve Yenişehir Kapı olmak üzere dört kapı var. Biz de doğal olarak İstanbul tarafından geldiğimiz için şehre İstanbul kapısından giriş yapıyoruz.

İstanbul Kapı var olan ayakta kalmış en sağlam kapıların başında geliyor. Bir diğeri ise Lefke Kapı. Tabii ki üç kademeden oluşuyor ve en önemlisi yolun sağlamlığı. Hala o Arnavut kaldırımlı taş döşeli yol varlığını sürdürüyor. Burası çeşitli dönemlerde imar görmüş. Doğal olarak depremler, savaşlar derken yıkılmış ve yeniden yapılmış. Yapıldığı dönemlerde daha önceden yapılmış ve atıl olan yapılardan devşirme malzemeler getirilmiş. Burada inşaat malzemesi olarak kullanılmış. İşte onların da en ilgi çekeni kapının hemen iki tarafında arkamda gördüğünüz masklar. Bunlar bir zamanlar sapasağlam ayakta olan Roma tiyatrosundan getirilmiş. Geçmişte tiyatroda oyuncular mask takarak oynarlarmış. Bu da onları sembolize ediyor. Ve işte oradan alınmış ve şehrin giriş.

İznik'e tepeden bakan Sancak Tarihi Tepesi'ndeyiz. Buraya bu ismin verilmesinin bir sebebi var. Çünkü burada Abdülvahap Sancak Tarihi adlı 8. yüzyılda İznik'i kuşatmaya gelen İslam ordularının bayraktarı olan bir kişi yatmakta. Bu kişi işte o kuşatmalar sırasında şehit olur ve buraya defnedildiği söylenir. Tabii ki Abdülvahap Sancak Tarihi'ye halk arasında verilen isim bambaşkadır. Halk Bayraklı Dede der. Ve bu isimle anılan Anadolu'da pek çok yerde Bayraklı Dede Türbesi karşımıza çıkar. Bunlar birer makam ve ziyaretgah olarak hala kullanılmaya devam ediyor. Tabii bu arada şunu söylemekte fayda var. Bu tip yüksek tepeler, özellikle de şehirlere yakın tepeler, oldum olası insanlar tarafından kutsal atfedilmiş, kutsallık atfedilmiş bu tip tepelere. Bunun tabii kadim inançlarla ilintisi var. Her zaman için Tanrı'nın, Allah'ın gökte olduğuna inanılmış ve böylesi tepeler ve dağlar da her zaman kutsal mekanlar haline getirilmiş. İşte bu da onlardan biri. Tabii bir özelliği daha var. Bu tip yerlerdeki mezarlar genellikle insan boyutundan çok daha büyüktür. Burada da aynı şey karşımıza çıkıyor. Bu, o kişinin boyunu posunu değil, onun ululuğunu göstermek için bu şekilde yapılmıştır.

Milattan önce 148 yılında burada biri vefat ediyor. Bu kişi Bitinya Kralı 2. Prusias. Burada olmasının sebebi ise oğlundan kaçması. Hayati tehlike doğuyor, oğlu tarafından öldürülmek isteniyor ve buraya kaçıyor. Ve burada oğlunun adamları tarafından yakalanıp öldürülüyor. Ve onun anısına burada İznik'te büyük bir anıt mezar inşa ediliyor. Ve o anıt mezar yüzyıllarca belki şehre tepeden bakıyor. Ve en önemlisi burası İznik'ten Mekece tarafına giden yol. Ve o yoldan geçenler de işte bu devasa anıt mezarı görüyorlar. Ancak daha sonra bir takım belki de doğa olayları, deprem gibi şeylerle bu anıt mezar yerinden kopuyor, yuvarlanıyor ve 17 parçaya ayrılıyor. İşte bu anıt mezardan kalanlar bugün İznik'in arkasındaki Sancaktari Tepesi'nde yol kenarında yatmakta. Gri kalkerden yapılmış bu taşlar 1953'te defineciler tarafından parçalanarak bu hale getirildiği yine söylenenler arasında. Bütün bunların dışında burası özellikle ismiyle dikkat çekiyor. Halk arasında Berber Kaya olarak anılıyor. Bunun da bir sebebi var. Geçmişte berberlerde otururken küçük çocuklar için konan bir takım tahtalar vardı rahat otursunlar diye. İşte onların o basamak görüntüsünden yola çıkarak belki de halk buraya bu ismi vermiş. Çünkü bu da basamak basamak yayılmış taşlardan oluşuyor. Berber Kaya anıtının bir başka özelliği de sinagog olarak belki de kullanıldığı düşünülüyor. Çünkü üstünde İbranice yazılar var. Burada bir zamanlar var olan Musevi cemaat tarafından kullanılmış. Ve üstünde şu ibare açık seçik görülüyor. Cennete layık olanlar diye bir ibare kalmış. Diğerleri silinmiş. Bunun dışında muhtemeldir ki belki de Hristiyanlar tarafından da kullanıldı. Çünkü pek çok yerinde haç motifleri görüyoruz. Ama asıl var olan 2. Prusias'ın mezarından kalan motifler kalkan motifleri. Bu da Prusias'ın belki de o askeri ve komutan yanını göstermek için bu mezara işlendi.

İznik şehri tıpkı İstanbul gibi surlarla çevrilmiş. Tamamen ayakta duran özellikle kara surları ve dört kapısı çok dikkat çekiyor. Bu dört kapıdan iki tanesi oldukça sağlam durumda. İşte bir tanesi önünde durduğum Lefke Kapı. Üç kademe halinde inşa edilmiş ve işin ilginç yanı her bir dönemde yıkılıp yeniden tamir edildiği için devşirme malzemeler de burada sıkça kullanılmış. Daha kapının girişinde hemen sağ tarafta bir ganimet teslim töreni, bir savaş sahnesi var. Yanında ise Romalı askerleri görüyoruz. Ama asıl dikkat çeken kapının iki tarafında konmuş olan kaideler. Bunlar birer yol kaidesi. Peki bunlar ne için kullanılmış? Bunlar yol boyunca, şehre giden yol boyunca sıralanmış kaideler ve her birinin üstünde bir senatöre, bir komutana ait aslında birer heykel varmış. Ancak daha sonraki dönemlerde o senatörün, o askerin hiçbir önemi kalmamış ve bunlar birer yapı malzemesi olarak kullanılmışlar. Bu kapının adı Lefke Kapı dedim. Peki Lefke nedir ve nerenin ismidir? Buradan devam ederseniz Osmaneli denilen bir yere gidersiniz ve Osmaneli denilen yerin eski ismi Lefke. Yani burası o tarafa baktığı için bu kapıya Lefke Kapısı adı verilmiş. Bu arada kapının üstünde hala o dönemlerden kalma yazıtlar, Yunanca, eski Yunanca yazılar görüyoruz. Bunların pek çoğu hala okunabilir durumda. Ve bunlardan bir tanesi aslında bize bu kapının kim tarafından ve kimin döneminde yapıldığını gayet iyi anlatıyor. Ve yazıtta şöyle yazıyor. Bu surlar İmparator Adrianus tarafından buranın yöneticisi Cassius'un gözetiminde ve denetiminde yaptırılmıştı.

İznik'in ve neredeyse bütün bölgenin sembolü olan Yeşil Cami'nin önündeyim. İsmi üstündeki, minare üstündeki bu firuze renklerinden, çinilerden geliyor. Ama burayı yaptıran aile çok daha dikkat çekici. Çandarlı ailesi. Burayı da 1378 yılında bu ailenin fertleri inşa ettiriyor. Ve daha sonra burada bu aileden bazılarının türbeleri inşa ediliyor ve burada gömülüyorlar. Tabii ki Çandarlı ailesi deyince bu 4-5 hizmet etmiş, Osmanlı'ya hizmet etmiş ünlü ismin en önemlisi Çandarlı Kara Halil Paşa. Onun ünü de Fatih'le ve babası 2. Murat'la birlikte bu ülkeye hizmet etmiş olmasından kaynaklanıyor. Diğerleri de bu hizmetleri yaptılar. Ancak onun hikayesi diğerlerine göre biraz daha farklı. 2. Murat devrinde yine Çandarlı vezirdir Kara Halil Paşa. Sonraki dönemde tahta Fatih Sultan Mehmet geçer ve görevine devam eder. Ancak Fatih Sultan Mehmet çok gençtir. Bu durumdan Kara Halil Paşa çok da hoşlanmaz. Ve nitekim İstanbul'un fethi planları gündeme gelince bu işe muhalif olur. Ve bu işten vazgeçirmeye çalışır Fatih Sultan Mehmet'i. Oysa bu Fatih'in ülküsüdür. Ve hiçbir şey onu bu yoldan geri döndüremez. Ancak bu muhalif duruşu bir yerlere not eder. Ve fetihten yaklaşık 3 ay sonra Temmuz ayında Kara Halil Paşa önce Yedikule'de 40 gün boyunca hapsedilir ve daha sonra gözüne mil çekilip idam edilir. Daha sonra oğlu İbrahim Paşa tarafından alınır ve buradaki türbesine defnedilir. İşte böylesi önemli bir ailenin yaptırdığı bir camiden bahsediyoruz. Ama ailenin yaptırdığı cami özellikle tek kubbesiyle Osmanlı erken dönem mimarının da anıtsal eserlerinden biri olarak karşımızda durur.

İznik pek çok Bizans ve Osmanlı eserine ev sahipliği yapıyor. Ve en önemlisi Osmanlı'nın erken dönemine ait pek çok eser karşımıza çıkıyor. Bunların da en göze çarpanlarından biri hemen arkamda gördüğünüz Nilüfer Hatun imareti. İmaret, yoksullara yemek dağıtmak için yapılmış yapılara verilen isimdir. Burayı da aslında Nilüfer Hatun kendisi yaptırmıyor. Oğlu Hüdavendigâr, yani Murat Hüdavendigâr, annesinin anısına bir hayır kurumu olarak burayı inşa ettiriyor. 1388 yılında yapılıyor ve büyüleyici, almaşık, taş işçiliği, tuğla işçiliğiyle dikkat çekiyor. 19. yüzyıla kadar imaret işlevi sürmüş. Daha sonra 1960'lara kadar biraz metruk kalmış, bir restorasyonla burası İznik'in müzesi haline getirilmiş. Ve uzun yıllar hem İslam eserleri hem de arkeolojik eserler burada sergilenmiş. Ancak daha sonra İznik yeni bir müze, yeni bir arkeoloji müzesi kazanınca buradaki o Yunan-Roma dönemine ait eserler oraya taşınmış ve burası da sadece İslam eserleri müzesi olarak hayatına devam etmiş. Şimdi biz de gezeceğiz ve gezerken aslında size Nilüfer Hatun'u anlatmak istiyorum.

Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun, bu imareti yaptıran ya da adına yaptırılan kişi. İşte bu imaretin adına yaptırıldığı Nilüfer Hatun aslında Yarısar Tekfur'un kızıdır ve bir Hristiyandır. Ve babası onu Bilecik Tekfur'un oğluyla evlendirmek niyetindedir. Ve işte onların düğünü sırasında söylence odur ki Orhan Gazi ve Osman Gazi ve diğer elemanlarıyla birlikte, askerleriyle birlikte bu düğün konvoyunu basarlar ve Olafera'yı kaçırırlar. Ardından da Osman Gazi oğlu Orhan Gazi ile Olafera'yı evlendirir ve Müslüman olur, Nilüfer adını alır ve padişaha da çocuklar doğurur. Bunlardan biri Murat Hüdavendigâr'dır, diğeri ise Gazi Süleyman Paşa. Murat Hüdavendigâr, babası Orhan Gazi'den sonra tahta çıkacak kişidir ve çıktıktan sonra tahta işte annesinin anısına bu binayı yaptırır. Nilüfer Hatun'la ilgili bilgileri aslında Seyyah İbni Batuta'dan öğreniyoruz. İbni Batuta eserinde ondan şöyle bahsediyor: dindar ve erdemli bir kadındı. Ayrıca ekliyor, o eşi Orhan Gazi ile birlikte Bursa'da değil, Anadolu'nun Kudüs'ü sayılan İznik'te ikamet ediyordu. Ve yanındaki hizmetleriyle birlikte bu biraz terk edilmiş, kendi halindeki ama münzevi hayatına da çok uygun şehirde yaşamına devam ediyordu der. Nilüfer Hatun'un bir özelliği de dirayetli ve yönetimde etkili bir kadın olması. Nitekim Orhan Gazi sefere çıktığında işte ona naiplik eden, yani yönetimi ele alan bir kadın olarak da adını tarihe yazdırmış.

İznik denince ilk akla gelen kuşkusuz Çin'idir. Çin'i sanatının Osmanlı döneminde zirve yaptığı ve üretildiği yer İznik'tir. Bunun tabii bir geçmişi var. Karahanlılar döneminden başlıyor ve yaklaşık neredeyse 1000 yıl boyunca Türk dünyasında Çin'i var oluyor. Çin'i yani Çin tarafından geldiği isminden de anlaşılıyor. Ama Türkler tarih boyunca kültür ve inanç taşıyıcısı olmuştur. Ve bu taşıma işlemini de doğudan batıya doğru yapmıştır. İşte Çin'i sanatı da bu taşıdığı kültür öğelerinden biridir. Ve Büyük Selçuklu ardından Anadolu Selçukluları da Çin'de çok önemli işler ortaya koymuşlar. Renkler biraz daha mat, soluk renkler.

Ama Osmanlı döneminde İznik çiniciliği renkleri açıkçası coşturuyor. Ve ilk dönemlerde mavi beyaz renkler hakimken daha sonra zümrüt yeşili ve mercan kırmızısı işin içine katılıyor. Ve işte İznik çinisini yapan ve öne çıkaran şey de işte bu mercan kırmızısı oluyor. Özellikle sır altında kendiliğinden kabaran bu mercan kırmızısı pütürlü ve daha ışık gölge oyunlarına müsait perspektif kazandırıyor, bir derinlik kazandırıyor. Mercan kırmızısı alameti farikasıdır İznik çinisinin. Ve Osmanlı döneminde burada üretilen çiniler sarayın en çok tükettiği malzemelerin başında gelir. Ve özellikle Süleymaniye Camisi, Sokollu Camisi, Rüstempaşa Camisi İstanbul'da işte 16. yüzyıl yani İznik çinisinin zirve yaptığı dönemin ürünleridir. Ve en güzel çiniler de onlardır. 17. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı'nın bir rivayete göre buradan her seferinde çinileri İstanbul'a taşıtmak yerine Edirne Kapı'daki Tekfur Sarayı'nda bir atölye kurduğu rivayet edilir. Ve orada üretilen çiniler daha sonra Osmanlı'nın hayatında yer almaya devam etmiş ama asla ve asla 16. yüzyılın kalitesini tutturamamış. Ve ardından buradaki ustaların gitmesi Osmanlı'nın biraz gerilemesiyle birlikte 18. yüzyılda İznik çiniciliği de neredeyse yok olma aşamasına gelmiş. Ta ki 20. yüzyılın ortalarına doğru bu iş tekrar canlanmaya başlamış. Özellikle İznik'te açılan okullar, vakıflar bu işe el atmışlar ve tekrar İznik çinisi üretilmeye başlanır hale gelmiş.

Osmanlı Bursa'yı başkent yapıp İznik'i de topraklarına kattıktan sonra burası hemen Bursa'nın yanı başında ama o kadar kalabalık olmayan doğayla iç içe bir yer olarak bir tarafı dağ, bir tarafı göl ve yeşil bir ormanın içinde, zeytin ağaçlarının içinde, doğayla iç içe olduğu için de pek çok alimi kendine çekmiş. Ve Osmanlı döneminde burası alimler yuvası olarak anılmış. İşte o alimlerden, velilerden biri de Eşrefzade Rumi'dir. 15. yüzyılın önemli velilerinden biridir kendisi. Hacı Bayram Veli'den ve Emir Sultan'dan dersler almış, kendini yetiştirmiş ve burada da uzun bir süre ikamet etmiş. Aslen Mekkelidir ailesi ama daha sonra Anadolu topraklarına göçmüşler ve İznik'e yerleşmişler. Peygamber soyundan olduğu söylenir. En önemlisi de kadirilikte onu Abdülkadir Geylani'den sonra ikinci önemli şahıs olarak anarlar. Yine kadiriliğin içinde Eşrefiye tarikatını kurmuştur. Ve Vahdet-i Vücut'la ilgili sıra dışı şiirler yazmıştır. O şiirlerden özellikle bazıları biraz batini izler taşır. Bununla ilgili çeşitli rivayetler vardır. O rivayetlerden biri ise ondan bir adım önce, neredeyse bir 50 yıl önce burada ikamet eden bir kişiden etkilendiği söylenir. O kişi de Şeyh Bedrettin'dir.

Şu anda İznik'in tam ortasındayım. 4 kapısı var olduğunu söylemiştim. İşte bu 4 kapının geldiği yollar tam burada bir kavşak noktası oluşturur. Yani şehrin merkezi ve kalbi burasıdır ve burada bir zamanlar Roma döneminde bir cimnazyum, yani çocukların eğitildiği bir eğitim binası varmış. Ancak daha sonra Hristiyanlık kabul edilir ve buraya büyük bir kilise yapılır. O kilisenin adı Ayasofya'dır. Ayasofya Kilisesi'ni pek çok yerde görüyoruz. En büyüğü İstanbul'da, Trabzon'da da karşımıza çıkıyor. Ayasofya, kutsal bilgelik anlamına gelir ve bu Meryem Ana'ya ithaf edilmiş kiliselere verilen bir isimdir. İşte bu da onlardan biri.

Ve burası Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir olaya mekan olmuş. O olayda Hristiyanlığın son ekümenik toplantısı olan 787 yılında yapılan 7. konsüle ev sahipliği yapmış. Peki bu konsüller ne için toplanıyordu? Bu konsüllerin toplanma sebebi Hristiyanlığı biraz kurallarını derli toplu hale getirmekti. Bunların birincisi 325 yılında İznik'te ve sonuncusu 787 yılında işte burada toplandı. Birincisi göl kıyısındaki Senatus Sarayı'nda, İmparatorluk Sarayı'nda toplanmıştı. Ama 7. ve sonuncu konsül toplantısı işte arkamda gördüğünüz bir zamanların Ayasofya Kilisesi'nde yapıldı. Ve burada önemli kararlar çıktı. Çünkü o dönemde bir problem vardı Hristiyan dünyasına tartışılan. Freskolarda, mozaiklerde suret olsun mu? Meryem'in ve İsa'nın ve diğer azizlerin resimleri kırılmıştı. Yani ikonoklast, ikona kırıcı dönem vardı ve o dönemi sonlandıran toplantılar işte burada yapıldı.

Hristiyan dünyasının en çok tartışılan konularının başında ikona olsun mu, olmasın mı meselesi yer alır. İşte 726 yılında başlayan ikona yasağı yaklaşık bir 50-60 yıl sürer ve İmparatoriçe İrene döneminde 787 yılında burada yapılan 7. konsülle tekrar serbest bırakılır. Ve artık fresko ve mozaiklerde Hazreti İsa'nın, Yuhanna'nın ve Meryem'in resimleri yapılmaya başlanır. İşte burası da o yasakların kalkmasından sonra bütün bunların, yani freskoların ve mozaiklerin yapıldığı ilk yapılardan biri olarak bilinir. Nitekim içeriye girdiğinizde hemen sol tarafta bir niş içinde Yuhanna, Meryem ve İsa'yı görüyorsunuz. Ayrıca yine taban süslemeleri de, mermer mozaikler de yerde hala korunmaya devam ediyor. Burası 1331 yılında Sultan Orhan tarafından bir minare eklenerek camiye çevrilir. Bu biliyorsunuz İstanbul'da da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de geçerlidir. Terk edilmiş kiliseler bir minare ile camiye çevrilmiştir ve ibadete açılmıştır. İşte burası da onlardan biridir. Ve buraya Ayasofya'yı Suhra Camisi denir. Yani Küçük Ayasofya adı verilir. Ve o şekilde de günümüze kadar gelir. Ancak bir dönem burası artık terk edilmiştir ve ardından da bir müze olarak hizmete açılır. Ve yıllar sonra tekrar burası camiye dönüştürülür. Bugün cami müze işlevini birlikte yürütüyor. Ama bu yapının en önemli özelliklerinin başında Mimar Sinan'ın Kanuni döneminde bir tamirat sırasında buraya dokunduğu ve pek çok detayı yenilediği söylentiler arasındadır. Kısacası burayı taçlandıran önemli şahıslardan biri de Mimar Sinan'dır.

Bilindiği gibi kiliseler doğuya bakarlar ve apsisleri, yine koronun olduğu basamaklar genellikle doğudadır. Ama daha sonra bu tip yapılar camiye çevrilince mihraplar güneydoğuya baktığı için apsislerin hemen sağ tarafına inşa edilirler. Yani merkezde bir kaçma ortaya çıkar. İşte burada da aynı şeyi görüyoruz. Apsis buradayken mihrap biraz daha onun sağında yer alıyor.

0: Teşekkürler.
1: Afiyet olsun efendim.
0: Teşekkürler. İznik'te kahve molası vermek için en uygun yerlerin başında Gazi Süleyman Paşa Medresesi gelir. Burası Osmanlı'nın ilk medresesi olarak bilinir ve U biçiminde yapılmıştır. İçinde 11 tane öğrenci hücresi yer alır. Burası Gazi Süleyman Paşa'nın 1332 yılında inşa ettirdiği bir eğitim merkezi. Bugün tabii ki odalarında çini yapılan yerler olarak hayatına devam ediliyor. Ama bu arada Gazi Süleyman Paşa'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Gazi Süleyman Paşa Orhan Gazi'nin büyük oğludur. Annesi de Nilüfer Hatun'dur. Ama asıl önemlisi onun kardeşi Murat Hüdavendigâr padişah, sultan olduktan sonra o da seferlere çıkar. Ve o seferlerin en önemli yönü Balkanlardır, batıdır. Ve işte Osmanlı'ya Balkanların yolunu açan kişi olarak bilinir. Ordularını Biga'da toplamıştır ve gemileri Çardak Limanı'ndan yan yana dizerek bütün orduyu karşı kıyıya geçirmiştir. Ve Bolayır'ı kendisine üs yapmıştır. Ve oradan çeşitli köyler kurarak, Türk köyleri kurarak ve çevrelere, çevre illere de, çevre yerleşimlere de seferler yaparak orada pek çok yeri Osmanlı toprağına katmıştır. Ve 1360 yılına gelindiğinde bir attan düşerek bu şekilde hayattan ayrıldığı söylentiler arasındadır. Ama asıl ilginç olan şudur. Bugün mezarı Bolayır'dadır. Bir türbesi vardır ve o türbeye girdiğinizde içeride iki tane mezar görürsünüz. Bunlardan bir tanesi Gazi Süleyman Paşa'nındır. Ama ilginç olan diğer mezarda yatan şeydir. O da Gazi Süleyman Paşa'nın atıdır. Eski Türk geleneklerine göre atıyla birlikte gömülmeyi vasiyet etmiştir ve nitekim bugün o türbede atıyla birlikte yatmaktadır.

Bir zamanlar İznik Gölü'nün kıyısında muhteşem bir Bizans sarayı vardı. İşte bu sarayın adı Senatus Sarayı'ydı ve burada çok önemli olaylar gerçekleşti. Bunların bir tanesi Hristiyanlık dünyasının ilk konsül toplantısının yapılmasıydı. 325 yılındayız. İmparator Konstantin biraz sağa sola savrulmuş ve her kafadan bir ses çıkan Hristiyanlık konusunda bir tasarım, belki de bir şekillendirme yapmak ister. İşte bunun için 200'ün üzerinde çeşitli din adamını çeşitli yerlerden çağırır ve buradaki sarayında bir toplantı yaptırır. Buna İznik Amentusu denir ve bununla birlikte artık Hristiyanlık zapturapt altına alınmış, kuralları belirlenmiştir. Ve o sırada var olan bir din adamı, Arius. Arius'un bir savı vardır. O da o güne kadar kabul edilen Hazreti İsa Tanrı'nın oğludur savına karşı bunun böyle olmadığını söyler. Tabii ki tepki alır ve sürgüne yollanır. Ardından Hristiyanlığın temelini oluşturan Hazreti İsa'nın iki tarafı, iki yönü ortaya çıkar. İşte bu da Hazreti İsa Tanrı'nın oğludur ve Tanrı'dır gibi bir savdır ki o da burada kabul görür. İşte o ihtişamlı Senatus Sarayı sonraki yüzyıllarda, aradan yüzyıllar geçtikten sonra Bizans İmparatorluğu'nun 57 yıl boyunca yönetim merkezi olur. Onun da bir sebebi vardır. 1204 yılında Haçlılar gelir Konstantinopolis'i işgal ederler ve yönetim orada barınamayacağı için imparatorlar buraya kaçarlar ve burada yaklaşık 3-4 imparator 57 yıl boyunca Bizans İmparatorluğu'nun kalan parçalarını buradan yönetir. İşte bütün bunlara sahne olan saray budur. İşte o ihtişamlı saraydan bugün birkaç temel taşı, bir iki duvar kalmış. Ancak bu görünenler su üstünde, karada olanlar. Ama asıl saray suyun altında kalmış. Suyun yükselmesiyle birlikte sarayın temelleri suyun altında. Bunu görebilmek için de sudan biraz yükselmek gerekiyor.

0: mavi bir zürafa mı?
1: Vay, konuşabiliyor musun?
0: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka. Bir pelerine ne dersin?
1: Evet.
0: İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
2: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
4: Haydi gel, haydi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o hacim. Kim tutar seni?

0: yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
4: Siparişiniz.
5: Ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Ne kadar emanet tutuyor.
13: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
12: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
14: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
12: Nasıl, yakışıyor mu bana?
13: Sünger çok büyük olacaksınız.
15: Ulan ne yapıyorsun?
13: Hava asacağız bu sıraya daha.
12: Eyvah, yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
16: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
17: Nasıl mı?
16: Çok güzel.
18: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
16: Şipşak

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
12: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
13: Anlıyor, yapamıyor.
12: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
14: Bari kötü ayrılmayalım.
12: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.

0: kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git.
1: Peki. İsminiz Zeynep değil mi?
2: Aradığınız benim. Etrafa çok borçlandım. Korkarım yakında çiftlik de elimizden gidecek.
3: Acaba yarın bana çiftliği gezdirmek ister miydiniz?
2: Fakat ben...
0: İster tabii.
2: Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim.
4: Her şey senin başının altından çıktı.
5: Tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup...
6: Kalbimdeki acı bugün 18'de TV4'te.

0: diyecek. Okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle Uygur'a gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok Uygun'a, hem şokta hem cepte şokta.
1: Haydi gel! Haydi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
7: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
8: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
6: Ben Ömer Necati Albayrak.
7: Ben Sarper Can Ayaz.

0: Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
0: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
4: Anlıyor, yapamıyor.
5: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
6: Bari kötü ayrılmayalım.
5: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.

0: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Haydi gel! Haydi.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir

0: bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Kliss. Her sen için.
1: Haydi gel. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim.
3: Şoka gidelim.
4: Faber-Castell, Pritt ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.

İznik Gölü'nün içinde Senatus Sarayı'ndan ve yine Bizans dönemine ait Büyük Bazilika'dan kalan kalıntıların dışında buradan kalan günümüze bir de şiir var. O şiire geçmeden önce gölün o dönemdeki ismini söylemek istiyorum. Askanya olarak anılıyor. Ve işte o Askanya Gölü daha sonra İznik Gölü olarak anılmaya devam ediyor. Az önce de söyledim, gölle ilgili bize bugüne kalan bir şiir var ve o şiiri yazan Nazım Hikmet. Şeyh Bedrettin Destanı adını taşıyan bu uzun şiir bize Şeyh Bedrettin'le ilgili bilgiler vermesinin yanında İznik ve gölle ilgili de bir takım dizelere sahiplik yapmakta. İşte o dizelerde bakın Nazım Hikmet İznik Gölü'nü ve Bedrettin'i nasıl anlatmış. İznik Gölü'nde akşam oldu. Bedrettin eğildi suya. Avuçlayıp doğruldu ve sular parmaklarından dökülüp tekrar göle dönerken dedi kendi kendine. O ateş ki kalbimin içindedir. Tutuşmuştur. Günden güne artıyor. İşte Şeyh Bedrettin destanında Nazım Hikmet'in bahsettiği Şeyh Bedrettin buraya sürgüne gönderilmiştir. Gönderen Mehmet Çelebi'dir. Osmanlı'da fetret devridir ve yaklaşık 12 yıl süren bu başsızlık ya da çok başsızlık döneminin sonunda Mehmet Çelebi iktidarı ele geçirir. Ve ardından Şeyh Bedrettin'i buraya sürgüne gönderir. Bunun bir sebebi vardır. Şeyh Bedrettin Varidat adlı bir kitap yazmıştır, İçe Doğanlar. Bir de doktrini vardır, ortakçılık. İşte bu ortakçılık doktrini her şeyin paylaşılması üzerine bina edilmiştir. Ve bu doktrinden yola çıkan bir grup Çeşme Yarımadası'nda Osmanlı'ya baş kaldırmıştır. Ve bu baş kaldırının sonunda Osmanlı o grupla savaşa tutuşur. Önce yenilse de daha sonra bu grubu ortadan kaldırır. Liderlerini idam eder ve daha sonra da bu işe sebep olduğunu düşündükleri Şeyh Bedrettin'i buraya sürgüne gönderir. Ancak bu işin bir de devamı vardır. Sürgünden sonra buradan idam edilmek üzere onu almaya gelir Osmanlı'dan bir takım askerler. Ancak bunu duyunca buradan kaçar ve o yolculuk, kaçma yolculuğu bugün Yunanistan'daki Serez'e kadar devam eder. En sonunda orada yakalanır ve Serez'in esnaf çarşısında Şeyh Bedrettin idam edilir.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde İznik'teydik. Başlıca eserleri gördük, mekanları gezdik. Bunların içinde neler yoktu ki? Yeşil Cami, Nilüfer Hatun İmareti, Gazi Süleyman Paşa Medresesi, Senatus Sarayı ve Ayasofya Camisi. Tabii her zaman olduğu gibi yine bu mekanları ve yapıları rivayetler, efsaneler ve söylentiler eşliğinde gezdik. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt, mutfağıma hoş geldiniz. Çok güzel bir günde yine beraberiz. Çok güzel bir günde çok güzel bir hanımefendi konuğum olacak. Hakikaten gördüğümde bugün ilk defa tanıştık yayın öncesi. Gözleri, kaşı, gözü, burnu hakikaten güzel kadır.

0: Denir ya, hakikaten öyle çok güzel bir kadın hanımefendi konuğum olacak ve yöresel yemekler sizi bekliyor. Eş tarafından, aslında kendisi Urfalı ama eş tarafından Diyarbakır'ın yöresel yemeklerini yapacağız. Neler mi var? Tas kebaplı pilavımız var, musul aşı var ve meftune var. Bence o yüzden Nuray Köse'yi, sevgili Nuray ablayı çağırayım. Bu güzel Diyarbakır yemeklerini beraberce yapalım. Buyurun gelin mutfağıma Nuray ablacığım. Hoş geldiniz. Kırmızılar içinde çok da şık. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. İyiyim canım. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl buldun mutfağımı?
1: Çok güzel, çok aydınlık. Çok ferah.
0: Ferah, keyifli. Zevkli.
1: Çok güzel.
0: Doğru anlattım değil mi her şeyi?
1: Her şeyi doğru söyledim.
0: Evet. Diyarbakır ama eş tarafından.
1: Diyarbakırlıyım.
0: Diyarbakırlısın. Eş istiyor mu evde? Hanım şöyle bir Diyarbakır bizim yemekleri yap der mi?
1: Tabii ki.
0: İster. İlk ne yapacağız?
1: İlk tas kebaplı pilavımızı yapalım.
0: O zaman seni böyle alayım tamam. Ben. Ve tas kebaplı pilav vallahi tam bir şölen, aslında böyle davet yemeği hazırlıyoruz bugün diyebilir miyiz?
1: Onun gibi bir şey diyelim.
0: Onun gibi.
1: Hem çok besleyici olacak hepsi. Hem çok pratik olacak.
0: Evet.
1: Hepsi tencere yemeği. Hem de çok lezzetli olacak.
0: Hem de böyle gösterişli yani.
1: Evet
0: efendim, malzemelerimiz önümüzde, malzeme listesi ekranda, hemen sayıyorum sizler için. 2 su bardağı pirincimiz var, yarım kilo kuşbaşı et, 3 adet sivri biber, 3 adet domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, karabiber tuz, 2 yemek kaşığı tereyağı, sıvı yağ. Herhalde bitti malzeme listesi.
1: Evet.
0: Şimdi
1: az malzemeyle çok işler başaracağız.
0: Çok bir de görseli de güzel. Bakır kaplarda servis edeceğiz. Evet, Urfa'nın, Diyarbakır'da bakır çoktur.
1: Çok, evet.
0: Evet. Ne yapalım ablacığım?
1: Ne yapalım? Önce 750 gram kadar etim var. Onu ben bir haşladım.
0: Hı-hı.
1: Kuzu eti olursa kavurarak da yapabiliriz ama bu dana eti olduğu için
0: yumuşatalım biraz değil mi?
1: Şu tavada,
0: mı hallediyoruz?
1: Önce biraz kavuracağız. Etimizi haşladıktan sonra tekrar kavurmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Biraz sıvı yağ alabilir miyim Tuğçe'cim?
0: Tabii ki. Hemen şöyle. Bu zeytinyağıymış. Ben şimdi sıvı yağ ile zeytinyağı karıştırmış oldum
1: olsun,
0: aslında.
1: Olsun, hiç önemli değil.
0: Hı-hı. Evet,
1: etimizi
0: yeterli.
1: Etimizi biraz kavuralım.
0: Efendim tekrar ediyorum. 750 gram kuşbaşı etimiz var. Eğer ki kuzu eti ise...
1: Bayağı bir kavurup ondan sonra domates sosunu da koyduktan sonra domates sosuyla birlikte kuzu etini pişirebilirsiniz.
0: Ama dana olduğu için biraz daha yumuşak istiyoruz.
1: Evet, evet.
0: Yani bu tas kebaplı pilav hakikaten bir görsel şölen. Bu tası ortasına koyuyoruz, etrafına tencerenin pilavları, pirinçleri yerleştiriyoruz. Sonra pilav yapar gibi aslında.
1: Suyunu veriyoruz.
0: Suyunu veriyoruz ve çektiriyoruz. Sonra bir görsel şölen, gerçekten böyle kallavi bir ana yemek diyebiliriz değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet.
0: Evet, şöyle ben kavurayım bir taraftan. Ben mesela daha önceki Pazardayız programımda lokmancığımla yarışırken 100. bölümdü zannediyorum ki. Ben de tas kebabı yaptım ama içine arpacık soğan falan da koydum. Koyulur değil mi? Arpacık soğan bir güzellik.
1: Tabii ki
0: tas
1: soğanın
0: kebabına.
1: Girdiği

0: Gerçekten sosyal medyadaki kuvvetinin farkındayız. Bir yemek bloggerı diyebiliriz değil mi?
1: Evet.
0: Peki bu nereden böyle bir esinlendin? Çocuklar mı? Benden 5 yaş küçük olan kızın mı acaba?
1: Aslında bunu ben bir kızlarıma bir yemek kitabı gibi düşündüm. Sosyal medyada dijital bir yemek kitabı olarak düşündüm. Evet. Kendisi de çok faydalanıyor. Yeni evlendi o da, bir senelik evli.
0: Mutluluklar.

0: sosyal medyada.
1: Ve pratik zannediyorum ki, değil mi genelde?
0: Pratik de var. Biraz ama aşamalı olanlar da var.
1: Uğraştırıcılar da var diyorsun.
0: Ama bu yemeklerin unutulmasını istemiyorum ben kesinlikle.
1: Yöresel yemeklerimizi yaşatalım. Biz de evet, programımızda çay saati de yapıyoruz.
0: Evet.
1: İşte rafine şeker kullanmadan alternatif işte çay saati ürünleri de yapıyoruz. Evet. Pastası, böreği neyse. Ama yöresel yemeklerimiz bizim ülkemizin her yerinde ayrı lezzetler
0: kesinlikle
1: var.
0: Kesinlikle öyle.
1: O yüzden onları yaşatmak biz de gerçekten istiyoruz. Keza bugün de Güneydoğu Anadolu'nun güzel şehri Diyarbakır. Şimdi bir Hevsel bahçelerine bir gitmek istedim
0: gitmek
1: yani.
0: Gitmek lazımdı değil
1: o
0: mi?
1: O kuşları bir göresim geldi yani. Dicle'de yani o keyifli. Ay, çok güzel.
0: Götürelim sizi.

0: Güzelce böyle kavuruyoruz, soteliyoruz.
1: Evet, bol da karabiber koyacağız.
0: Karabiber de geliyor.
1: En güzel yakışan karabiber.
0: Şimdi aslında ismine baktığında yemeğin, hani diyorsun ki tas kebaplı pilav, hani çok uğraştırıcı, zor bir yemek, yapamam gibi bir izlenim oluşabilir. Ama ne kadar kolay olduğunu.
1: Kesinlikle öyle. Evet. Yani bu yöresel yemeklerden kimse korkmasın. Gerçekten hepsinin bir formülü var zaten. Eti, soğanı kavur, salçasını koy. Ne malzemelerini koy, üstüne suyunu koy.
0: Ben de salçalı yemek severim. Beyaz yemek sevmem.
1: Ben de sevmiyorum. Rengi çok güzel olmalı yemeğin, bana
0: bence
1: yedirilmesi için.
0: Zeytinyağlılarda da öyle.
1: Biz de öyleyiz.
0: Böyle domatesi, salçayı koyarız ya. Koyarız.
1: Koyarız.
0: Sen yalnız ya, açılışta da söyledim ama maşallah, Allah nazardan saklasın. Gözler yani,
1: teşekkür ederim.
0: Maşallah.
1: Sen
0: ya,
1: güzel görüyorsun onun için.
0: Ne
1: teşekkür
0: güzel bir
1: ederim.
0: Hanımefendi efendim hakikaten.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi yine karabiber koyduk biraz,
1: evet,
0: daha galiba.
1: Evet, karabiberi az geldi gözüme.
0: Hı hı. Bir Güneydoğu'da baharatı sever tabii.
1: Vallahi biz severiz. Aslında biz böyle mesela bunları sadece masaya getiririz. Bizim, ben yemek yaparken yanımda böyle büyük büyük kavanozlar olur. Büyük kavanozlardan böyle.
0: Doldur.
1: Şöyle boşaltırım.
0: Yani öyle biçimdik değil ya, avuç avuç.
1: Yok öyle.
0: Avuç avuç koyuyorlar.
1: Biçimdik beni kesmez.
0: Beni de kesmez. Ben de baharat severim.
1: Buna biraz tuz alayım.
0: Hı hı. İstersen değirmen de var, nasıl istersen.
1: Değirmenle uğraşmayalım. Şunu şöyle dökelim.
0: Pratik yapalım, hı hı. Tuğçe diyorsun.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Şimdi bunu bir tasın içine alalım mı Tuğçe'cim?
0: Evet, şöyle bir güvecimiz var değil mi?
1: Hı hı.
0: Alalım. Şimdi efendim, işin o zevkli tarafına geliyoruz. Çünkü aslında pişerken bile bir görsel şölen var. Ben şöyle tutayım da kaymasın.
1: Tamam.
0: Hmm.
1: Şöyle.
0: Mis gibi koktu. Domates de güzelmiş herhalde, kokulu kokulu. Bunu alayım mı buradan?
1: Alalım.
0: Tamam, tencereyi mi istiyorsun?
1: Tencereyi alayım.
0: Aha. Şimdi anlatalım. Tenceremizi koyduk ocağa. Bir ters çevirelim tencereyi.
1: Bir ters çevirelim şöyle.
0: Evet.
1: Şöyle şu şekilde.
0: Tasımızı böyle tencerenin ortasına yerleştirdik.
1: Evet.
0: Şimdi getireyim mi pirinçleri?
1: Önce tereyağımı alayım.
0: Tereyağını hemen getiriyorum. Pilav tereyağlı olur efendim.
1: Pilav dediğin tereyağlı olur.
0: Tereyağı, hakikaten pilav tereyağlı olur ama.
1: Kesinlikle.
0: Yani onun tadını veren odur.
1: İki su bardağı pirinç koyacağım için, iki yemek kaşığı tereyağı
0: yaparsın.
1: Yeterli.
0: Hı hı. Ölçüyü. Yani iki su bardağı mı su koyuyorsun?
1: İki su bardağı. Dan biraz daha eksik çünkü bunun içinde domates var ya, domates de suyunu verecek.
0: Doğru.
1: O yüzden
0: i̇şte
1: biraz daha az.
0: İşte bunlar mesela püf noktalar.
1: Evet.
0: Yani bunu ilk defa bu yemeği yapacak.
1: Şimdi
0: özellikle
1: bu...
0: genç arkadaşlar için önemli bir bilgi. Buyurun lütfen.
1: Bu pilavı yaparken ben daha önceden hep pirincin suyunu 1'e 1,5, 1'e 2 falan veriyordum. Hı-hı. Hep bir lapa oluyordu pilavım.
0: Ha.
1: Sonradan çözdüm ki, bunu yaparken de bir daha küçüktüm. Pirincin domates olduğu için...
0: Orada bir su veriyor,
1: suyunu
0: bırakıyor.
1: Suyunu veriyor. O yüzden biraz azaltıyorum.
0: Ölçümüz yani aslında 2 su bardağı pirince 1,5 su bardağı
1: 1,5
0: su
1: yeterli.
0: Gibi. Evet, yeterli. Önceden yıkadığımız pirinçlerimiz de burada. Şimdi etrafına böyle koyacağız pirinçlerimizi. Aa, şöyle suyumuzu getireyim mi?
1: Vallahi memnun olurum.
0: Evet, getirelim hemen. Evet. Şöyle bir hafif kavurayım mı dedin?
1: Tabii tabii, bayağı
0: kavuracaksın.
1: Tabii tamam. Tabii kavuracağım. Yoksa pirinç tane tane olmaz.
0: Ben hep kavurmadan yaptığım için pilavı nasıl yapıyorum biliyor musun? Bu annemin yöntemi. Hı-hı. Çünkü ben de yıllarca bir pilav konusunda sanat gibi görürüm pilav yapmayı. Hı-hı. Ben sen ne düşünüyorsun bu konuda
1: kesinlikle
0: bilmiyorum
1: öyle,
0: ama.
1: Evet.
0: Ya hep bir lapa oldu, lapa oldu ama şöyle bir yöntemim var artık. Tereyağımı eritiyorum.
1: Tamam.
0: Ondan sonra güzelce ben biraz zeytinyağı da koyuyorum, hı-hı, pilava yanmasın diye. Sonra ölçüm bir su bardağı pirincimi, ilk önce suyumu kaynatıyorum. Tereyağının üstüne sıcak suyumu koyuyorum. Hı-hı. Sonra bir su bardağı pirincimi yıkadıktan ve işte suda beklettikten sonra pirincimi ekliyorum. Nohut koyacaksan, biz nohutlu çok yaparız pilavı.
1: Biz de pilava,
0: çok severiz.
1: Bayılırım.
0: Nohutumu koyuyorum, zaten difrizde olan her zaman hazırdır haşlanmış nohutlar. Nohutumu koyuyorum, ağzını kapatıyorum. Tel tel, tane tane.
1: Süper, haşlama usulü pilav.
0: Haşlama usulü pilav ve o kadar lezzetli oluyor ki, kavurma da yok işin
1: annemden
0: içinde.
1: Annemden mi öyle öğrendim?
0: Annemden öyle öğrendim ve annemin pilavı meşhurdur. Sistem buymuş efendim, aklınızda olsun.
1: Bir de öyle deneyelim bir gün.
0: Dene, hakikaten, hı-hı, dene, bana da söyle.
1: Birkaç arkadaşım var, onlar da böyle haşlama usulü yapıyorlar. Onların pilavları da tane tane oluyor.
0: Evet, oluyor, hakikaten
1: biz
0: oluyor.
1: Bizde annem de hep kavurarak yapıyor. Kayınvalidem de hep kavurarak yaptığı
0: için. İşte anneden
1: için
0: ne görüyorsak, evet, ya zaten aslında.
1: Evet.
0: Şimdi biraz... tasın etrafında pilavımızı tereyağında hafif hafif kavuruyoruz. Evet. Zaten domates de bir rengini verdi.
1: Domates rengini verdi, evet. Aslında şöyle hani böyle yayvan bir tepsi içinde olsa pişirdiğimiz gibi oluyor, ortaya servis getirsek daha güzel olacak.
0: Bizde bakır kaplarımız da servis ediyoruz.
1: Bakır kaplarımız
0: şimdi
1: var, evet.
0: Bakır kapta da yemek yemek ayrı bir şey, lezzet. Kesinlikle. Orada pişmesi de ayrı bir lezzet.
1: Yedirtiyor. Görsel olarak da çok güzel ya olduğu için.
0: Ha, aslında demin çok da konuşamadık. Nereden bu yemek olaylarına, hani sosyal medyada aktif olma fikri nasıl gelişti? Sanki ben mi duymadım söylediğinde?
1: Yok, şöyle söyleyeyim. Aslında Instagram'ı yeni açtığımda bir iki böyle bir şeye koydum. Baktım ki çok hani insanlardan talep görmeye başladı. Bu sefer tariflerini yazmaya başladım. Profilimi açtım. Öyle büyüdü.
0: Şu an maşallah yani yarım milyon takipçi var değil mi neredeyse?
1: Yani. Aa. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Ne güzel.
1: Bunun yeter.
0: Hı hı. Suyunu ilave edelim.
1: Suyunu ilave ederim. Ellerin şimdi yanmasın yalnız.
0: Tamam, dikkat ederim.
1: 2 su bardağı pirincimiz vardı.
0: Şimdi 1,5 su bardağı su koyacağım,
1: evet,
0: ben. Tamam. Fazla mı?
1: Fazla oldu.
0: Tamam. Bırakırım ben onu.
1: Tamam.
0: Tamam. Hı hı.
1: Bir ölçü daha vereceksin.
0: Bir ölçü daha mı istedin? Hı hı. Ha, iki su bardağı, tamam. Sen tamam de bana.
1: Onu da dökelim, hı hı, hepsini. Birazcık, hı hı, daha alalım, tamam.
0: Ben şimdi korktum pilavı, tamam, lapa yapmayayım, benim yüzümden lapa olmasın diye, tamam mı?
1: Canınız sağ olsun, olmaz.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Şimdi bitti, veriyorum. Pilavımızın pişmesini bekleyeceğiz, bu kadar.
1: Evet, bu kadar.
0: Ay vallahi işte yöresel yemekler adı da çok havalı. Kendi lezzeti de öyle. Ben yedim keza, biliyorum. Çok gezdiğim için hani oralarda yedim.
1: Bir tuzuna bakabilir miyim? Benim adet kesinlikle tuzuna bakmadan tencere kapağını kapatma. Sonradan atılan tuz lezzet vermiyor.
0: Nasıl olmuş? Ben böyle bakayım.
1: Olmuş.
0: Ha, bak, İyi baktık. Tuz.
1: Şimdi demesinler ne kadar tuz döküyor diye. Küçücük ağzı var.
0: Hem küçücük ağzı var, bazı tuzların biz annemle öyle deriz. Feri yok bu tuzun. Dökersin dökersin tat
1: bazı
0: vermez.
1: Bazı şekerler de öyle, bazı evet, toz oluyor, şekerler de öyle.
0: Kapatalım mı kapağını?
1: Kapatalım.
0: Altını da kısalım. Bitti. Böyle yavaş yavaş pişsin. Efendim şu kameraya mı? Hangi kameraya konuşayım? Bu kadar tas kebaplı pilavımız şu an tencerede pişmek üzere yerini aldı.
1: Evet.
0: Şimdi biz neye geçelim? Meftuniye geçelim.
1: Meftuniye geçelim, evet.
0: Meftuniye de böyle yine patlıcanlı, etli, bayağı kuvvetli bir, evet, yemek yani.
1: Evet.
0: Yeye bitmez, buraya alayım ablacığım seni. Malzemelerimiz burada efendim. Kalsın malzemelerimiz, bir görsün seyircilerimiz. Tamam. Ben de sayayım bir taraftan. 4 adet patlıcanımız var. 750 gram kemikli kuzu eti var. 5 adet domates, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı domates salçası. 1 çay bardağı tane sumak, 4 adet yeşil biber, 4 diş sarımsak, karabiber, pul biber ve tuz. Evet.
1: Evet, önce etimizi hafif bir suyla, suyunu çektirelim.
0: Evet. Hemen ocağımızın
1: kemikli
0: altını.
1: Kemikli kuzu etinden çok güzel, neden, oluyor. Ha. Onu tavsiye,
0: yani,
1: ederim.
0: Yani onu soracağım. Özellikle kemikli, evet, kuzu eti diye belirttik. Evet, kemikli ondan güzel oluyor.
1: Kuzu eti, bir de çünkü kuzu eti çok çabuk piştiği için patlıcanların da ezilmesini çok istemiyoruz. Hı. O yüzden kuzu etini tercih ediyoruz bu yemekte.
0: Evet, patlıcanların ezilmesini de istemediğimiz için. Evet, evet, altını açtım ben onu.
1: Birazcık su vereceğim ona. Çok
0: arkadan
1: az.
0: Hemen su ısıtıcımızdan alabilirsin.
1: Çok az. Bunun suyunu çekmesini beklerken biz şey yapabiliriz.
0: Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Yer,
1: yer
0: değiştirelim.
1: Pilav, evet, da hafif ateşte.
0: Senden yardım isteyeceğim. Evet. Şöyle. Bunun da altını

0: ediyor. Tamam bıraktık bir etimiz şöyle bir zaten suyunu çeksin sohbet edelim.
1: Benim biraz elim çabuktu.
0: Maşallah evet şık şık şık oldu yani. Tas kebaplı pilav dedik 5 dakikada bitti pilav. Bu Meftune'nin bir hikayesi var mı istersen ondan bahsedelim.
1: Meftune'nin hikayesi bunun üzerine şarkılar falan bile yazılıyor aslında da. Ha. Ben hani onu eşim bilir ben çok ya. Fazla şey yapmıyorum.
0: Peki tamam eşten konu açıldıysa İstanbul'da mı tanıştık? Nasıl
1: tabii
0: oldu?
1: Tabii İstanbul'da tanıştık.
0: Yoksa yaşadın mı mesela Urfa'da?
1: Ben Urfa'da yaşamadım hiç. Ama eşim ilkokulu bitirene kadar zannedersem ilkokula kadar
0: Diyarbakır'da
1: yaşamış.
0: Gidiyor musun peki Urfa'ya ya da Diyarbakır'a? Seyahat ediyor musun?
1: Diyarbakır'a bir 7-8 yıl oldu gitmeyeli. Ama Urfa'ya 2 sene oldu. 2 sene önce gittim.
0: Urfa, şu Balıklı Göl. Ay ne güzel memlekettir
1: Urfa'da.
0: Çok güzel,
1: ne harika.
0: Çok severim hakikaten. Güneydoğu, Anadolu lezzet turu ve kültür turu için gidin orada böyle bir haftada böyle bir 3-4 kilo alın gelin.
1: 3-4 kilo gider.
0: Gider, gerçekten
1: gider
0: alırsın.
1: Gider 3-4 kilo.
0: Hele Antep'ten başla, Hatay'dan başla. Hatta Hatay'ın da çok güzeldir ya yemekle. Güney'i böyle bir gez, bittiniz efendim. Sonra rejim ömür boyu.
1: Aynen.
0: Şu anda etimizi evet suyunu çıkartıyoruz.
1: Suyunu çıkartıyoruz. Aha. Biz bunları doğrayalım.
0: Doğrayalım yavaşça. Sakin sakin doğruyoruz.
1: Peki sakin sakin doğrayalım.
0: Tadında, evet.
1: Eşim de çok kızıyor bunu. Çok diyor çabuk yemek yapıyorsun. Çok çabuk yemek yapıyorsun.
0: Aslında buna mutlu olması lazım.
1: Evet 2 dakikada ben bak yemin ediyorum sana 20 dakikada karnıyarık yaptım ben ona.
0: 20 dakikada
1: bir gün, evet
0: karnıyarık.
1: Yemin ediyorum bak bir gün bir yere
0: Speedy
1: gitmiştim
0: Gonzalez.
1: Geldim. Hemen üstümü değiştirip bir tarafta patlıcanları kızarttım. Bir tarafta hemen kıymasını kavururken hemen birleştirdim koydum. 20 dakikada ne yaptın
0: ne
1: sen
0: dedi.
1: Ya yapma böyle falan diyor.
0: Hayır kendi evinde yine anlarım yani her şey ne nerede biliyorsun. Ama evet. Burası bir de ilk defa geldiğim bir mutfak. Ve bir de kameralar var ona rağmen maşallah hakikaten.
1: Teşekkür ederim de her şey sağ olsunlar önüme hazırlamışlar.
0: Evet, ekibimiz canımız ekibimiz.
1: Yani
0: orada
1: sağ
0: öyle.
1: Olsunlar.
0: Mahsun mahsun bakıyorlar.
1: Böyle ön malzemeler hazır olunca.
0: Evet evet. Sevgili kameramanımız İsmet de bakıyor da senle konuşmuyordum ama İsmet'ciğim.
1: Bu biberler biraz acı gibi geldi bana ama.
0: İyi güzel ben evet, severim. Evet. Ha, acı olsun.
1: Olsun.
0: Dur bakayım acı mı?
1: Biraz acı kokuyor ama bana mı öyle geldi?
0: Yok değil.
1: İyi mi?
0: Aa, acı acı fena.
1: Acı değil mi? Kokusundan
0: sonradan
1: anladım
0: geldi,
1: çünkü.
0: Fena.
1: Şöyle
0: öyle
1: şöyle
0: kızdırırsanız de. Size zorla yediririm.
1: Gider süreriz.
0: Ay, efendim Gülcüm duymadım. Bir şey dediler ama bana. Ha, acıdıysa ekmek ye derler doğru. Su iç derler ya da ekmek ye derler. Ama biz acı seviyoruz. İhtiyaç duymuyoruz acıdan sonra ekmek yemeye. Sen de seviyorsun değil mi?
1: Tabii ki.
0: Bir şey soracaktım.
1: Sen nerelisin?
0: Ben Aydınlıyım. Bak işte o yüzden beni Güneydoğulu, işte Adanalı falan zannederler bu kadar çok acı sevdiğim için.
1: Gerçekten.
0: Çünkü Ege'nin bilirsin yani yemeklerini az
1: zeytinyağlı
0: çok.
1: Zeytinyağlı oldu.
0: Zeytinyağlı ve acılı olmaz yani zeytinyağlı.
1: Seviyorsunuz
0: ama yok,
1: değil
0: ben
1: mi?
0: Ben direkt acı seviyorum evet. Ve ben acının vücut için çok faydalı olduğuna inanıyorum.
1: Zayıflatıyor.
0: Bağırsak sistemi için.
1: Tabii ki özellikle evet. Mesela isot zayıflattığını söylüyorlar isotun.
0: Ama sizin oradaki isotlardan da bulmak zor. Yani onlar gerçek işte isot. Hakikaten
1: tabii ki
0: Urfa'da.
1: Güneşte kurutuluyor.
0: Mis gibi o koyu koyu rengi onların.
1: O koyu rengine 3 aşamada geliyor biliyor musun?
0: Nasıl?
1: Mesela bir gece bir hafta bekletiyorlar. Mesela kısırlık isot oluyor. İkinci hafta bekletiyorlar kebaplık oluyor.
0: Aa.
1: Tabii tabii. Su öyle öyle aşamalı aşamalı beklettikleri zaman...
0: Urfa'nın en meşhur yemeği evet Urfa kebabı biliyoruz zaten de başka ne yemeği
1: çiğ köfte. Kimse sahiplenmesin kusura bakmasın çiğ köfte.
0: Doğru doğru evet şimdi tabii bu çiğ köfteler artık hani dışarılarda galiba yasak hijyen anlamında yasak oldu diye bir şey biliyorum
1: etli
0: ben.
1: Olanları yasak
0: etli olanı hı-hı. Etli olanı ama ben işte Urfa'da sene 2008 yine bir televizyon programı için gittiğimde konuk olduğum evde bayağı böyle gözümün önünde böyle yer şeyi açıldı hı-hı, sofrası hı-hı. Denir güzel böyle bir örtü yerde. Sofra örtüsü mü dedi?
1: Sofra bezi.
0: Ha, hı hı. Örtü istiyorum. Sofra bezi. Böyle yine bakır bir kapın içinde bayağı evin sahibi amca.
1: Ay,
0: çok güzel. Yoğurdu ve hakikaten böyle pıt diye attı yukarıya.
1: Gerçekten.
0: Bayağı böyle benim hani hep konuşulan ama hiç aslında görmediğim, şahit olmadığım bir şeye tanık oldum Urfa'da.
1: Süper.
0: Hakikaten lezzetli yani.
1: Urfa'nın çiğ köftesini
0: evet,
1: üstüne tanımıyorum ama.
0: Lezzetliydi hakikaten öyle. Ki ben etle mesafeliyimdir yani ona rağmen tabii.
1: Eti zaten avuçların içinde pişiriyorlar Tuğçe'cim.
0: Tabii canım.
1: Öyle çiğ kalmıyor.
0: Ateş yani. Mi vardı önceden?
1: Tabii ki.
0: Yani.
1: Döverek pişirirlermiş.
0: Döverek pişiriyor.
1: Taşta döverek pişirirlermiş.
0: Domateslerimizi, biberlerimizi küp küp küçük küçük doğruyoruz. Ben mesela Meftune'yi sen söyle.

0: Dedim bana ama ben patlıcanın kızartıldığını zannediyordum. Hepsinin çiğden olması daha çok hoşuma gitti.
1: Tabii tabii kızartılmıyor.
0: Evet. Daha sağlıklı geliyor kulağa
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii tabii kesinlikle öyle. Evet.
0: Peki tatlı? Tatlıyla aran nasıl?
1: Tatlıyı çok seviyorum. Gerçekten.
0: Ya ben de.
1: Akşamları böyle çayımın yanında.
0: Tutuyor mu sana da saat 8 ile 10 arası o kriz?
1: Tutuyor. Hemen böyle bir dolapta ıvır zıvır dolaplarımız var. Bakıyoruz eğer evde bir şey yoksa.
0: Ne yapabiliriz pratik?
1: Ne yapabiliriz? Ya bir helva yapıyoruz.
0: Helvanın helvası. Aa.
1: Yapıyoruz yani. Hiç üşenmiyorum ben de. 12 olsa gene yaparım.
0: Gerçi
1: üşenmiyorum.
0: Ev halkı da bunu biliyor ve suistimal ediyorlar mı?
1: Suistimal ediyorlar tabii. Çayı götürdüğüm zaman eşime ağzımızı tatlandıracak ne var diyor.
0: Ne var ya? Eşine nazı geçiyor olsun o kadar
1: tabii
0: ya.
1: Ki,
0: evlilik,
1: tabii
0: eş
1: ki.
0: Olma öyle bir şey.
1: Aynen
0: peki,
1: öyle.
0: Peki neyi güzel yaparsın?
1: Tatlılarda mı?
0: Senden bir şerbetli tatlı bekliyorum ben şu an.
1: Şekerparem çok güzel olur. Bak bir daha gelirsem şekerparemizi
0: gelirsin
1: yapalım.
0: Gelirsin zaten. Memnuniyetle çok da mutlu olurum. Başka?
1: İrmik çok helvam çok güzel olur.
0: Nasıl yapıyorsun irmik helvası?
1: Ben irmiği unla birlikte karıştırıp yapıyorum.
0: Ha un da koyuyorsun. Hı-hı.
1: Mesela 2 su bardağı irmik koyuyorsam 1 su bardağı da un
0: yarı
1: koyuyorum.
0: Yarı yarıya.
1: Evet çünkü o bulgur bulgur gibi oluşunu engelliyor. Hı-hı. Ertesi gün de çok güzel yiyebiliyorsunuz.
0: Ha ilk gün değil ertesi günde gayet güzel. Ha anladın evet. Ne demek istediğini.
1: O peki, bulgur pilavı gibi dağılan şeyleri sevmiyorum ben irmik helvalarını. Bilmiyorum
0: çok sizin, seviyorsun
1: çok
0: sen
1: seviyorum
0: böyle.
1: Yani. Yağlı.
0: Yağlı.
1: Maalesef.
2: Sen de bir yutkundun ya.
1: Sen canım helva akşam kesin helva kavrulacak.
0: O bu evde o akşam. Bu akşam helva kavrulacak.
1: Evet.
0: Geçen gün sevgili bir şefimiz geldi Melih. O da bulgur helvası yaptı bulgurdan.
1: Bulgur helvası.
0: Nasıl kaçırırsın? İzle. Yani YouTube'dan aç izle.
1: Aa mutlaka bakacağım. Evet, tatlı bulgur oldu.
0: Evet, şimdi çok o da başarılı aynı zamanda zaten eğitmen de bir üniversitede hoca. Şöyle bir menü hazırladı bize. Bulgur ana malzeme. Evet, bulgur ana malzeme ve bulgurla işte tatlı da yaptı, köfte de yaptı, pilav da yaptı ve helvası harika oldu.
1: Aa muhteşem.
0: Harika oldu.
1: Ben onu hakikaten çıtır
0: çıtır böyle ağzında. İzle
1: süper.
0: İzle. Ev halkına yaparsın saat 12 sularında.
1: 12 helva saatimiz gelmiştir.
0: Evet.
1: Bunun tamam. Hı hı. Bu güzel oldu.
0: Evet.
1: Şimdi ona... Onun suyunu biraz alayım ben.
0: Tamam. İstersen sana şöyle bir kap
1: evet,
0: vereyim.
1: Onu alayım.
0: Şuna boşaltalım.
1: Hı-hı. Tekrar üstüne alırım o et suyunu ben.
0: Tamam. Şimdi bu et suyuyla da pilav mesela.
1: Pilav, çorba,
0: çorba
1: her şey olur.
0: Her şey olur.
1: Ama ben bunu tekrar bunun üstüne dökeceğim.
0: Dökeceksin. Hı-hı. Ayırdık o zaman burada
1: tamam.
0: Kenara.
1: Buna biraz kaynar su koyabilir
0: hemen.
1: Miyiz bu tane sumağa?
0: Tabii ki. Tane sumağa, kaynar su koyup sonra süzeceğiz herhalde değil mi?
1: Evet süzmeyiz. Evet. Hı-hı. Ekşisini vermesini
0: evet.
1: Bekleyeceğiz.
0: Yeterli herhalde değil
1: yeterli.
0: Mi?
1: Yeterli.
0: Evet şimdi?
1: Şimdi etime tereyağımı koyuyorum.
0: Oh oh tereyağlar kokular etler.
1: Tereyağının girdiği her şey çok lezzetli.
0: Lezzetli. Oluyor, tereyağı güzelse evet hakikaten öyle. Tereyağının güzel olması da önemli
1: evet.
0: Bir unsur, faktör.
1: Bak, tereyağının en güzeli de şeydi.
0: Nerede?
1: Karadeniz'de.
0: Trabzon'da. Tabii tabii. Trabzon tereyağı meşhur.
1: Yani.
0: Evet evet doğru. İşte ülkemiz...
1: Hakkını verelim yani.
0: Her yerin öyle bir özelliği
1: evet.
0: Var. Bizim Ege'de ot çok var. Otlar için
1: evet.
0: Yeşilliklere doyarsın yani.
1: Değil
0: istediğin
1: kadar,
0: kadar yeşil. Ki bence et yiyorsak yanında çarpı 4 yeşillik yemeliyiz
1: yeşillik.
0: Ki dengelesin birbirini
1: değil
0: daha
1: mi?
0: Sağlıklı. İşte Güneydoğu'nun eti güzel. Orada hayvanların beslenmesi daha güzel.
1: Kesinlikle.
0: İşte her yerin farklı farklı ülkenin
1: şöyle,
0: zenginliği.
1: Yeşil biberimi de koydum.
0: Hı-hı. Evet. Domatesimizi de koyuyoruz.
1: Oh. Domatesimiz ezilmiş.
0: Suluymuş ha? Domates.
1: Evet evet.
0: Güzel domates almışsınız kızlar.
1: Aferin.
0: Vallahi sulu sulu.
1: Hemen
0: evet.
1: O şey yaparken...
0: Ne yapıyoruz?
1: Hemen patlıcan
0: alacalı soyuyoruz
1: alacalı.
0: Değil mi patlıcanları?
1: Çok küçük küçük olmasın.
0: Hı-hı.
1: Güveçe mesela küçük doğruyorum ben ama.
0: Meftuneye
1: değil. Meftuneye biraz daha iri iri.
0: Karıştırayım mı? Devam
1: tabii,
0: edeyim
1: tabii karıştırabilirsin.
0: Böyle kemikli kuzu eti dedik değil mi?
1: Kemikli kuzu eti evet.
0: Ay, vallahi
1: yani kuzu eti yakışıyor buna.
0: Kuzunun buram buram geliyor burnuma. Baharat ister misin şu an eklememi?
1: Baharat ona bir tek pul biber ve karabiber çok az.
0: Oh bu bendeyse ben basarım pul biberi.
1: Sıkıntı yok benim için.
0: Vallahi ekip için var mı bilmiyorum ama şu an bol pul biberli bir yemek. Bir de karabiber istedin değil mi?
1: Evet biraz da karabiber.
0: Hı-hı. Birazcık da karabiberimizi döktük. Şimdi yine bir karıştıralım.

0: İyice acı her yere bir geçsin. Şöyle patlıcanları atalım koyduk. Üstüne. Evet. Ha, bu kadar işte. Yine basit ama akşam işte eşiniz geldi, misafiriniz. Bugün sana meftune yaptım yani. Havalı.
1: Tabii, aynen evet. Öyle.
0: Ve birçok kişi de şimdi siz yöresel olduğu için, kendi yörenizin olduğu için haliyle biliyorsunuz. Hı hı. Ama bilmeyen çoktur mesela meftuneyi.
1: Tabii.
0: Yani çok yabancı bir yemek değil aslında. Et, patlıcan, domates, tabii, biber tabii. Ama meftune efendim. Diyarbakır'ın yöresel yemeklerinden. Vallahi ne güzel sanat eseri
1: evet,
0: şu anda.
1: Bu pilavımızı şöyle alalım biz.
0: Evet, ocağımızı kapayalım. Hı. Şöyle ben bir açayım bir tencerenin kapağını, bir görsünler. Efendim bakar mısınız? Kalsın, bir görsünler. Hı. Evet, evet, evet, evet. Şu an kameramız geliyor onu görmek için. Bu kadar. Sonra bu tası böyle çıkaracağız değil mi? Çıkarayım
1: evet.
0: mı?
1: Şimdi dil elin yanar.
0: Şeyle çıkartırım. Çıkartmayayım mı? Beklesin mi
1: biraz? Biraz beklesin.
0: Tamam, bir dinlensin o. Bir dinlensin. Evet, patlıcanlarımızı da koyduk.
1: Üzerine o et suyunu koyabilirsin.
0: Koyabilirim tabii ki. Hadi. Şöyle et suyumuzu da koyduk. Evet. Yani bence bir daha Nuray abla geldiğinde ona 3 çeşit falan yemek değil, 5 çeşit yaparız. O 5 çeşit değil mi İrem? 5 çeşit 45 dakikaya sığar efendim.
1: Ben bir gün
0: yaptırdık da yaptıralım
1: ben
0: yani.
1: Ben canlı yayında 5 çeşit yaptım biliyor musun? Hem de canlı yayında.
0: Ya. Evet. Bayağı neler yaptın o zaman?
1: Hatırlamıyorum ama 5 çeşit tatlısından, tuzlusundan, salatasından.
0: Bayağı bir akşam yemeği
1: tabii,
0: menüsü yaptın.
1: İftar menüsü hazırladım hem de.
0: Aa, evet. Evet. İnşallah Ramazan'da da gelirsin.
1: İnşallah.
0: İftar menüsü hazırlarsın bize. Evet, şimdi sumak tanelerinin üzerine sıcak suyu koymuştuk ve evet. şu an...
1: Yemeğin lezzeti bu, özelliği
0: ekşili
1: bu.
0: Ekşiliği işte.
1: Ekşiliği.
0: İşte sizin oraların sumağı da çok güzel. Mardin'de
1: güzel oluyor
0: falan.
1: Evet.
0: Evet, çok güzel oluyor.
1: Bu da tamamdır.
0: Şimdi kapatalım mı kapağını?
1: Kapağını, tuz attın mı?
0: Tuz atmadım.
1: Hı-hı.
0: Karabiber ve pul biber attım, tuzunu Hı-hı. atayım. Bu ister tuz.
1: Tuz yani.
0: Patlıcan, evet. şeker, tuzu. Şeker. Evet, etimiz de var.
1: Tamam, şimdi sonra bakarız tuzuna.
0: Evet, bir tencerenin kapağını kapatalım. Bu kadar.
1: Bitti.
0: Tas kebabı bitti zaten. Meftune de pişecek. Günün son yemeği neydi?
1: Çorba.
0: Musul aşı.
1: Musul
0: değil
1: aşı.
0: Mi?
1: Evet.
0: Hemen malzemeler burada. Seyircilerimize şöyle gösterelim. Evet, sarımsaklarımızı koyduk mu?
1: Sarımsakları ezeceğiz. İsteyenin... Çiğ olarak dışından vereceğiz.
0: Dışından vereceğiz. Hı-hı. Tamam efendim, son yemeğimiz ne dedik? Musul aşı. Bu da aslında Diyarbakır'ın böyle ıspanaklı çorbası diyebiliriz değil
1: evet.
0: mi Nuray
1: evet.
0: abla? Hemen malzeme listesini veriyorum size. Bir adet kuru soğan, bir kase haşlanmış buğday, bir kase haşlanmış nohut, bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, iki yemek kaşığı tereyağı, tereyağsız olur mu? Bir çay bardağı tane sumak, bir bal ıspanak, pul biber ve tuz. Evet.
1: Tamamdır.
0: Düzenli de kadın. Ben malzeme listesini sayarken orada mutfağı topluyor.
1: Elim
0: Şimdi
1: açıyor.
0: Yavaş gidelim. Vaktimiz var değil mi Gül? Evet, var sanki.
1: Yavaş mı gidelim?
0: Ben alayım canım,
1: tamam.
0: alayım. Seni musul aşının yanına alayım. Evet. Şimdi.
1: Çorbamızı tenceremize koyalım. Yavaş yavaş soğan doğruyorum.
0: Yavaş yavaş. Sakin sakin.
1: Mutfakta yavaş iş yapana bile tahammülüm yok
0: benim. O yüzden diyorsun ki Tuğçe beni yorma, bir an önce yapalım. Sonra üstüne muhabbetimizi edelim.
1: Evet.
0: Tamam, o da olur, o da olur.
1: Ben şu büyük bıçağı alabilir miyim
0: sana? Tabii ki.
1: Zahmet.
0: Nerede ki büyük bıçak?
1: Şurada bak, aha. domatesin üstünde.
0: Bir göremedim büyük bıçağı. Al canım. Şöyle
1: Bunu
0: bırakayım.
1: Da ıslatabiliriz kaynar suyla.
0: Burada da bir sumak kullanıyoruz. Evet, ıslatalım yine. Şöyle koyalım kenara.
1: Hı. Tamam. Onun
0: ne
1: altını
0: dedin?
1: Kısalım mı? Dibine tutuyorsun.
0: Meftunenin diyorsun Hı, değil mi? Kısalım. Bakalım şöyle. Evet, kıstım yeterince.
1: Tamam.
0: Sakin sakin. Tamam. Saniyeler. Ha.
1: Yavaş. Tamam.
0: Yavaş yavaş.
1: Evet.
0: Küp küp mü yapıyorsun?
1: Evet.
0: Küçük küçük.
1: Küçük küçük.
0: Yemeklik.
1: Doğrayacağım. Yemeklik, soğan.
0: Yemeklik. Evet. Her yemeğimizde tereyağı vardı değil mi şu ana kadar?
1: Evet.
0: Vardı. Sen mesela tereyağın diyorsun ya, en güzel Karadeniz'dedir işte, Hı-hı. Trabzon'da tereyağı güzel olur. Sen nereden tedarik ediyorsun tereyağını?
1: Ben normal yemeklik tereyağımı Trabzon'dan getirtiyorum.
0: Hı-hı.
1: Fakat pilav için Urfa'dan sade yağ getirtiyorum.
0: Sade yağ evde kendin yapar mısın sade
1: yağ? Hiç denemedim.
0: Hiç denemedin. Onun tarifini verdiler. Hı-hı.

0: Benim programımda hatta sevgili Pelin vermişti, çok net hatırlıyorum. Bir de bir konuğum Sevinç abla verdi galiba. Çok şu an hatırlayamadım, kusura bakmasınlar. O tabii sade yağ, o kadar önemli bir yağ ki işte tabii. Gerçek yağ yani.
1: Gerçek yağ evet. Tabii ki. Mesela normal yağ 150 dereceye dayanıyorsa o 250 dereceye kadar dayanıyor.
0: Çıkabiliyor.
1: Evet, dayanıklı evet. Şey.
0: Hatırladım, Şiyer vermişti. Şu an kimin sade yağ tarifini verdiğini de hatırladım.
1: Pilavı ondan başka tereyağla yemez benim eşim mesela.
0: Evet. Senin eşin bayağı şey.
1: Benim eşim çok yöreseldir. Aşıktır Diyarbakır'a tabii.
0: Yani sürekli uğraşıyorsun yani. Zaten bundan mutlusun ki senin aslında mesleğin gibi yani. Evet.
1: Yani bir şikayetim yok.
0: Yok.
1: Ben zaten de sevdiğim için.
0: Benim programımın sonunu ben hep yemek yapmak iyileştirir diye bitiriyorum.
1: O kesinlikle.
0: Terapi.
1: Kesinlikle bir terapi.
0: Evet. Böyle dertlerini, tasalarını unuttun. Çünkü hayat, hayat evet. Bu. Dert var, tasa var, kaygılarımız var.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ama işte anda kalırsak, biz şu an andayız mesela.
1: Kesinlikle,
0: tas evet. Kebaplı pilavımızı yaptık. Meftunemiz pişiyor. Şimdi de musul aşını yapıyoruz.
1: Yavaş yavaş çorba yapıyoruz. Bizden hala mı
0: olur? Sakin sakin. Ne istedim? Tahta kaşık. Hemen buyurun. Şimdi soğanımızı yemeklik doğradık. Şimdi tereyağını ilave ediyoruz.
1: Bunu alalım ocağa sana zaten.
0: Var ben bunu yer? Buradan bir alayım.
1: Evet, o pişti
0: evet,
1: zaten.
0: Bunu böyle bir kenara alayım. Sen istersen orada evet aç. Şöyle ben koyayım kenara. Evet.
1: Tamamdır. Bu arada ıspanaklarımı da doğrayabilirim.
0: Ispanağın... İspanağın mevsimi de geldi.
1: Geldi.
0: Geldi, evet.
1: Gayet güzel ıspanak. Zaten kuzu ıspanakmış, çok güzel.
0: Çok severim kuzu ıspanağı. Ben çiğ çiğ salatasını
1: bunun
0: severim.
1: Bunun salatası
0: mesela.
1: Çok güzel oluyor.
0: Onu diyordum ben de.
1: Ballı, ballı sos.
0: Tarif ver, hadi bırak onu. Bırak bıçağı.
1: Bıraktım hadi.
0: Bırak her şeyi kenara.
1: Bunları ufak ufak doğrayın. Elinizle de parçalayabilirsiniz.
0: Öyle derler, vitamini ölmesin derler.
1: Üstüne bol kuru yemiş. Badem.
0: Ceviz.
1: Kayısı, ceviz, dolma fıstığı, fıstık. Hepsini üstüne gezdirin. Ondan sonra da sos olarak da bal, nar ekşisi.
0: Bal, nar ekşisi.
1: Sıvı yağ, zeytinyağı. Tuz. O kadar.
0: O kadar.
1: O kadar.
0: Oo.
1: Muhteşem oluyor, muhteşem.
0: Tamam, kuzu ıspanaklı bir salata tarifi de vermiş evet. Olduk. Evet. Sen onları doğrarken ben bir daha tekrar edeyim seyircilerimize. Kuzu ıspanakları ellerinizle böyle parçalayın efendim. Sonra üzerine istediğiniz kuru yemişler, kuru kayısılar olur, badem olur, ceviz olur ne dilerseniz.
1: İncir, ceviz, elma,
0: yeşil elma da çok yakışır, bravo. Sonra üzerine ballı, zeytinyağlı ve neli demiştik, bal, zeytinyağı.
1: Nar ekşisi.
0: Nar ekşisi. Ve biraz limon belki.
1: Tabii.
0: Güzel bir sos, harika bir salata oluyormuş.
1: Muhteşem oluyor.
0: Öğrenmiş olduk. Evet, yağımız eridi.
1: Biraz kavrulsun o canım.
0: Yalnız bak, bakır olunca tereyağı da daha zor eriyor.
1: Öyle mi?
0: Evet,
1: daha
0: evet.
1: Daha bakır ısınmamıştır
0: ondan. Isınmadı ondan, evet, evet.
1: Daha da çabuk pişirir ama ısındıktan sonra.
0: Evet, daha çabuk pişirir ama şimdi ısınmadığı için zor eridi. Bu da Diyarbakır'ın meşhur çorbalarından. Sizin evde hakikaten pişer mi mesela musul aşı?
1: Tabii daha iki gün evvel yaptım. Vallahi bak sayfama bak istersen.
0: Gerçekten. Sayfasına da bakabilirsiniz. Tuğçe'nin mutfağında da bizim kanalımızın YouTube hesabından da izleyebilirsiniz. Kaçırdıysanız eğer programı. Ama kaçırmamaya özen gösterirseniz çok sevinirim tabii ki. Evet.
1: Senin yemek yapmayla aran nasıl Tuğçe'ciğim?
0: Ben hamur işleri çok seviyorum. Yemek benim alanım, evet sevdiğim şeyler hamur
1: ama
0: işi.
1: Ama hiç öyle durmuyorsun.
0: Ha, aslında yiyorum.
1: Gerçek az yiyorsundur mutlaka.
0: Şöyle evet, miktar çok önemli. Bir de ben bir gün yiyorsam ertesi gün...
1: Ben onu da yapıyorum. Ertesi gün de yiyorum.
0: Ertesi. Ama sen de belli etmiyorsun.
1: Ben kamufle ediyorum.
0: Ha, asıl iş orada diyorsun. Doğru giyinmek yani değil mi?
1: Kamufle ediyorum.
0: Ama
1: evet.
0: Hakikaten yani zaten yüzün o kadar güzel ki.
1: Teşekkür
0: yani
1: ederim.
0: Başka canım. Bence bir şey sağlık için sadece.
1: Kesinlikle evet.
0: Yani
1: evet.
0: Kiloyla biraz sağlık bağlantılı. Bir de bakma ekran çok öyle istemiyor kilo. Zaten bir tabii kilo ki, koyuyor
1: tabii
0: ya.
1: Tabii ki aynen.
0: Sen mesela kendini izleyince ne hissediyorsun?
1: Çok şişko çıkıyorum. Çok
0: hayır,
1: üzülüyorum.
0: Hayır hiç öyle
1: gerçekten.
0: Değil. Hiç öyle değil gerçekten. Ama seyircilerimiz hele benim bugün evsem beni kesin kilolu çıkartıyordur. Çünkü şuradan... böyle büzgülü
1: ama sen
0: ya.
1: O kadar zayıfsın ki bence normal insan şeylerine
0: boyutuna gidiyorsun. Boyutuna mı geldi? Ay hoşuma gidiyor. Söyleyin, söyleyin böyle diyerek. Evet, tereyağımız eridi.
1: Tamam. Soğanımız...
0: Ben
1: bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber
0: yeterdir.
1: Salçası var.
0: Onun ha biber yanında mı?
1: Evet,
0: ha,
1: görmedim.
0: Tamam. Evet. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates.

0: Salçası. Evet. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bu da çorba değil, bu da bir ana yemek yani.
1: Zaten onu yapıp tek yani başlı başına yiyebilirsiniz.
0: Çünkü besleyici, içinde nohutu var, buğdayı var.
1: Tabii sebzesi var.
0: Sebzesi var.
1: Tereyağı var, daha ne olsun?
0: Evet. Hakikaten daha ne olsun?
1: Şöyle toparlaya toparlaya gidelim.
0: Onu da fark ettim ben. Titiziz mutfakta.
1: Tamam, üzerine su alalım.
0: Evet, arkadan su ısıtıcımızdan alabilirsin. Su ısıtıcısı. Aa, söyleyemedim. Bak,
1: su çok... ısıtıcısı.
0: Su ısıtıcımızdan.
1: Heh. Evet.
0: Evet. Şimdi.
1: Şimdi.
0: Haşlanmış nohut ve buğdayımız da önceden zaten haşlandı.
1: Evet, ikisi de haşlanmış.
0: Evet.
1: Bir su bardağı kadar haşlanmış nohut.
0: Evet.
1: Bir su bardağı kadar da haşlanmış buğday.
0: Bir karıştırayım ben
1: Eğer
0: onu.
1: Ki bu haşlayıp da difrize koyarsanız.
0: Daha pratik
1: valla o kadar rahat ki. Evet. Hemen iki dakikada bir çorba.
0: Pişiyor.
1: Doğru. Ispanağı doğrayana kadar çorbanız hazır.
0: Pişiyor, haklısın. Zaten ıspanağın canı ne? Hemen o kendini
1: kesinlikle
0: bırakıyor.
1: Kesinlikle, tabii.
0: Evet. Şimdi...
1: Sımak ekşimizi de koyuyorum. Bu çorbanın özelliği. Ekşili.
0: Ekşili bir çorba olacak.
1: Ekşili bir çorba.
0: Meftunede de var.
1: Meftunede de var. Olsun, bir sakıncası var mı?
0: Hayır, koyamazsın. İzin vermiyorum. Tabii ki yok. Olsun olsun, ben ekşiyi severim.
1: Değil mi?
0: Evet evet, ekşiyi de acıyı da severim. Tatlıyı da severim. Benim de sevmediğim bir şey yokmuş yani.
1: Gerçekten
0: bu
1: öyle. Evet. Ne kadar sevgi dolu bir
0: çok insan. Çok sevgi pıtırcı. Koyuyorum demin çünkü
1: koyalım.
0: Küçük tarafını açmıştım.
1: Yeterli.
0: Yeterli. Ha, ben senden de fazla acı seviyorum galiba. Buradan bunu anladım.
1: Hani dedim çorba, hani bunları bayağı bir bastık acıyı falan. Çorbana biraz insaflı olalım.
0: Doğru, haklısın. Şimdi herkesi düşünmek lazım.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi.
1: Çorbamız kaynar kaynamaz. Ispanağı içine attık mı bizim bütün yemeklerimiz bitti.
0: Bitti. O zaman şu acaba bir artık tası çıkarsak mı ya?
1: Çıkaralım.
0: Ben bir getiriyorum şuraya şu tas,
1: tamam,
0: kebabının
1: çıkaralım.
0: Tasını çıkaralım değil mi efendim?
1: Tamam, çıkaralım.
0: Tenceremiz burada. Evet. Şöyle.
1: Şurayı bir açayım ben.
0: Bir dakika. Ha, ben de o tahtayı bir alabilir miyim? Şimdi tezgahıma.
1: Vereyim.
0: Güzelim tezgahıma zarar vermeyeyim. Şöyle açacağız şimdi efendim, az kaldı. Heh. Evet. Şimdi.
1: Şuradan bir peçete alayım mı ben?
0: Tabii. Çok heyecanlı. Biz bunu nasıl servis edeceğiz sonra?
1: Esasında böyle servis edilir bu. Ha. Ama şimdi hani daha güzel bir şey olsun diye pilavları koyacağım, üstüne de etini koyacağım.
0: Ha, bir de orada da bir uğraşacağız. Hı-hı. Peki, bir dakika. Şuradan bir alayım.
1: Yapalım mı servisini?
0: Ay, yapalım mı? Hakikaten
1: nasıl
0: yapalım.
1: Nasıl isterseniz, bilmiyorum.
0: Yapalım. Vaktimiz var nasılsa. Ama aslında sistem bu yani. Ben
1: sistem
0: biraz buralarını
1: bu.
0: Kapattım
1: mesela
0: açıklarını.
1: Mesela şöyle...
0: Hadi ona servis edelim.
1: Şuna koyacağım da bunda meftuneyi koyacağım.
0: Hmm.
1: Bu böyle bir tencerede pişirecek olsa...
0: Bakırda mesela.
1: Bununla servis
0: direkt
1: yapabiliriz.
0: Direkt öyle.
1: Evet.
0: O zaman şimdi bunu da koyacaksak hadi, hı-hı, yapalım bir. Servis
1: bak,
0: ediyoruz.
1: Bak, pirinç de
0: efendim.
1: Tane tane oldu, gördün mü?
0: Hakikaten olmuş. Kadın biliyor.
1: Estağfurullah.
0: Evet.
1: Şimdi bu pilavı yapıp Instagram'da paylaştığım zaman... Pilav çok sıcak sıcakken, daha dinlenmemişken... Hı. Şöyle yapıp hani sunumunu göstermek istedim.
0: Hı hı.
1: Herkes pilavı lapa zannetti. Allah'ım. Aa. Altındaki yorumları gör.
0: Ya aman ya. Şimdi ben seyircilerimize söyleyeyim. Şimdi hakikaten televizyonda belli bir süre içerisinde bazı şeyleri yapıyoruz ya. Benim programım 45 dakika ve 45 dakika içerisinde bu lezzetleri size çıkarmaya çalışıyoruz. O yüzden ya hatamız olursa affola. Bazen bazı şeyler o 45 dakikalık aceleden... İstediğimiz gibi olmayabiliyor.
1: Evet, evet,
0: çok
1: tabii
0: büyütmeyelim
1: ki.
0: Ama biz tarifini nasıl olması gerektiğini zaten detaylı bir şekilde seyircilerimize veriyoruz
1: tabii,
0: her zaman.
1: Tabii.
0: Etimizi yine ortaya açacaksın değil mi?
1: Açacağım.
0: Aha. Şöyle. Evet. Vallahi çok güzel olmuş. Bu pilava da bence şu an kimse lapa diyemez. Mümkün değil.
1: Yani demesinler lütfen. Rica
0: demeyin
1: ediyorum.
0: Demeyin lütfen. Çünkü değil zaten.
1: Şöyle. Eti de şöyle
0: ortasına, evet. Oh. Şimdi ben onu bir düzelteceğim. Şurada bir şeylik var.
1: Ne var? Alayım.
0: Ha, yoğunluk tamam. Var. Oh, ay çok güzel kokuyor. Salçanın falan da kokusu da geldi. Buram buram.
1: Böyle.
0: Domatesin. Ha, çok güzel oldu.
1: Tamamdır.
0: Efendim, işte bu kadar. kas kebaplı pilav. Daha ne olsun? Şöyle bir bırakayım. Mis gibi. Birazdan işte bu güzel bakır kabada meftune girecek. Değil mi?
1: Evet.
0: Diğer bakır kabımızda da zaten musul aşımız pişiyor, çorbamız pişiyor. Şimdi birazcık daha fokurdasın, içine ıspanakları koyacağız. Zaten 1-2 dakika sonra da ıspanaklar kendini bırakmış olacak.
1: Aynen.
0: Vallahi çok güzel Diyarbakır yemekleri yaptık beraberce.
1: Teşekkür ederim, çok sağ ol.
0: Evet, şu an ıspanakların zamanı gelmiş.
1: Geldiler.
0: Evet. Ispanağı koyduktan sonra bir tuz ister sanki bu.
1: Bir bakarım tadına.
0: Bir bakarsın. Oh.
1: Tamamdır.
0: Tamam, bunu da alayım. Şu patlıcanımız da.
1: Karıştırdım onu ben bir. Buradan ocağa atladı.
0: Evet. Bir tadına, bir bakabilir miyim tadına?
1: Tabii ki.
0: Merak ettim hakikaten.
1: Tuzuna da o zaman bir bakarsan. Daha önce içtim ama. Bir tuzuna da bir bak istersen.
0: Bakarım, evet. Şöyle bir bakalım efendim. İstiyor tuz. Direkt.
1: İster.
0: Direkt istiyor. Tabii. O. Ay. Sumağın tadı da böyle geldi.
1: Ekşi ekşi değil mi?
0: Ekşi ekşi geldi hakikaten. Biraz ben acıyı da doldurmuşum. O da, o da
1: olsun,
0: güzel.
1: Olsun. Bak bunun yanında
0: i̇şte
1: turşuyla falan güzel olur.
0: Turşuyla çok güzel olur. Ayrıca işte bu hastalanıyoruz bu mevsim geçişlerinde.
1: Tabii ki.
0: O yüzden hani böyle bütün mikropları ekşiyle, acıyla yok edebiliriz yani bence.
1: Aynen.
0: O zaman kapağını kapatalım mı
1: kapağını
0: biraz?
1: Kapağını kapatalım.
0: Bakır. Evet. Şimdi neler yaptık şöyle seyircilerimize ben bir toparlayayım.
1: Evet.
0: Zaten efendim tas kebaplı pilavımızı görmüştünüz. Gerçekten çok basit. Eğer kaçırdıysanız da sorun bize, Nuray ablaya sorun, bana sorun, tarifleri veririz. Zaten programımızın, daha doğrusu kanalımızın dediğim gibi YouTube hesabından da kaçırdıysanız izleyebilirsiniz. Bildiğiniz pilav tarifi ortasında da güzelce bir etimizi kavurduk. Şimdi yine Diyarbakır'ın yöresel yemeklerinden meftunede pişmek üzere her şeyi çiğden koyduk. Etimizin özelliği kemikli kuzu eti olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Biberlerimizi koyduk, domateslerimizi koyduk, patlıcanlarımızı koyduk. Ve güzelce pişiyorlar şu anda. Yine bol sumaklı, ekşili. Ve musul aşı çorbamız da zaten buğdaylı, nohutlu, ıspanaklı. Yine Diyarbakır'ın meşhur ıspanak çorbası aslında benim için.
1: Evet, kesinlikle.
0: Çok da besleyici.
1: Evet.
0: Daha ne olsun?
1: Daha ne olsun?
0: Daha ne
1: mis
0: olsun?
1: Gibi.
0: O zaman diyelim ki seyircilerimize şimdi pişmeye hazır o. Birazdan karşılarında olalım şöyle güzel bakır sunumlarımızla.
1: Yapalım.
0: Az sonra karşınızdayız.
1: Hadi bakalım.

0: Ortak yemitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Önce sen kapat. Sana boyamıyorum ki.
6: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız True Love.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Almanya'dan bir balık adam elbisesi, bir de tüfek getirdim sana.
12: Sağ ol Eren abi.
11: Hadi iyi günler.
13: Hoş geldin.
11: Hoş bulduk.
13: Hoş gelmişsin.
11: Sağ ol.
14: Beğendin mi? Benim gücüm bunları almaya yetmez. İlahi kızım, sen istedikten sonra.
15: Kaçtı. Gözümle gördüm, kaçtı.
16: Kim?
15: Metin, Hayri Bey'in oğlu Metin.
17: Başını bir yerlere çarpmış. Ağır bir sinir krizi geçiriyor.
18: Kız mı yoktu sana bu memlekette? Yok baba. Hülya'dan başkası yok. Elimde değil. Çok seviyorum onu.
11: İyice bak.
15: Hayır efendim. Yanılmış olacağım.
11: Yemin eder misin?
15: Ederim.
11: Hayri Bey'in korkusu iliklerine işlemiş herkesin.
13: Hepsinin işi onunla.
14: Önce kardeşim, şimdi de ben. Her şey onların istediği gibi mi olacak?
13: Metin benim tek evladım.
11: Kimse kimsenin gönlünü alıp veremez.
19: Kahır bugün 16.15'te TV4'te.

0: lira. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
7: Bakın,

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay. Baloncuk gibi ton mu?
11: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Sadece durulan.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Haydi gel, haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini ver.

0: Vermek mümkün.
1: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: 19 zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
1: Adriana duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım. Sen de durula.
1: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Haydi gel, haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet. Okullar.
0: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın.

0: Efendim bugün Nuray ablanın güzel ellerinden, lezzetli ellerinden Diyarbakır yöresine ait bu yöresel yemekleri yaptık. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Güzel yüzüne, elinin emeğine sağlık. Yine gel.
1: Çok
0: bekliyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen
1: senin
0: mutlu oldun mu?
1: Yine çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum.
0: Aa,
1: seni tanıdığıma
0: ben
1: da,
0: de öyle.
1: Burada olduğuma da çok mutlu oldum.
0: Yeniden karşılaşacağız inşallah.
1: İnşallah.
0: Efendim bizden bugünlük bu kadar. Umarım siz de en az bizim kadar keyif almışsınızdır. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın hep ne diyorum ben? Yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

Her evin kendi bir hikayesi var. Her evin bir alınma sebebi var. Alınırken yaşanan bir heyecanı var. Kurulan bir hayal var. İstanbul'da özellikle pandemiden sonra müstakil evlere olan ihtiyaç, ilgi çok arttı. Bizim Türk insanımızın bir tasarım anlayışı var. Dolap yok bakın, yani bir yatak odasında hiç dolap görmemek büyük olay. Büyük bir ev alırken asıl amaç misafirlerimizle beraber bu evde yaşamak oluyor. Konfor sağladığınız her şey benim için lüks. Bu konforu bu odada biz sağlayabildik. Doğru senaryo aslında bu. Hem dışarıdan güneş ışığını aldığımız, hem oturduğumuz, hem altında değerlendirdiğimiz. Zamandan, mekandan bağımsız, nerede olduğunu da unuttuğu bir yer ev.

0: Metrekare'de bu bölüm Çekmeköy'de. İnşaat yüksek mühendisi Ömer Karakuş'un tasarımını gerçekleştirdiği villaya konuk oluyoruz. Doğayla iç içe, şıklığın ve konforun tüm detaylarda hakim olduğu bu keyifli villanın hikayesini tasarımcısından dinleyelim.
1: Herkese merhaba, ben Ömer Karakuş. İnşaat yüksek mühendisi ve tasarımcıyım. Şimdi bugün doğanın içerisinde, şehrin merkezine yakın ama bir yandan da ciddi bir sessizliğin içerisinde olan yenilediğimiz bu evi gezmeye başlayacağız. Hazırsanız başlayalım.

İstanbul'da özellikle pandemiden sonra müstakil evlere olan ihtiyaç, ilgi çok arttı. Kimimiz alabiliyoruz, kimimiz alamıyoruz ama ilginin arttığı, hepimizin böyle müstakil bir evde yaşayabilir miyiz duygusu inanılmaz yeşerdi. Bununla beraber tabii İstanbul bir kaos şehri ve bu kaostan besleniyor. Bir yandan da şehrin merkezinden uzaklaşmadan bunu yapabiliyor olmak da büyük bir olay, gerçekten büyük bir olay. Şimdi pandemiyle beraber başlayan süreçte ne oldu? Yüzüne bile bakmadığımız, şehrin içerisinde kalmış, çok ciddi masraf, tadilat isteyen çok fazla müstakil ev vardı, villa vardı. Ve pandemiyle beraber bizim bahçeye ihtiyacımız varmış, şehrin içerisinde nefes alacak bir alana ihtiyacımız varmış anlayışı oturmaya başladıkça müstakil evlere olan ilgi de arttı. Ve son yaşadığımız depremle de beraber artık doruk noktaya ulaştı diyebiliriz bu ihtiyaç. Alabiliyoruz ya da alamıyoruz, bu önemli değil ama bir müstakil evde olma ihtiyacının artık çok inanılmaz yeşerdiği bir gerçek. Şimdi bu evin peki yolculuğu nasıl başladı? Bu ev nasıl alındı? Bana nasıl geldi? Burada şöyle güzel bir hikaye var. Şimdi bu ev eski bir ev. Eski bir ev olduğu için de türlü türlü ihtiyaçları vardı. Yani daha evi dekore etmeye başlamadan ya da tasarlamaya başlamadan önce fiziki şartlarının tasarlanması gerekiyordu. İşte nedir? Bu bodrum katı mesela çok ciddi su alıyordu. Yani her yerinden nem, rutubetle ilgili problemleri vardı. Bunların çözülmesi lazımdı. Bunlar içeriden çözülebilecek problemler değildi. Binanın tamamının etrafının açılması gerekiyordu. Etrafını açtığın zaman binanın bütün o çevresindeki betonermenin, granitlerin, eski taşların kırılması gerekiyordu. Hadi bunu yaptıktan sonra da mutlaka fiziki şartlarında, içerideki fizik

şartlarında iyileştirmeler gerekiyordu. Bunlar neydi? İşte küçük bir yatak odası vardı, giyme bölümü hiç yoktu, şömine bölümünde sıkıntıları vardı. Çocukları yerleştirebilmek lazımdı ama yerleşebilecek pek pozisyonu yoktu. Eski bir ev olduğu için eski bir tasarım anlayışıyla oluşturulmuş bir evdi. Tüm bunları elimize aldığımız, toplamda 450 metrekarelik iki tane bahçesi olan şehrin içerisinde, şehirden de bir o kadar uzak bir evdeyiz. Tasarım hikayesi böyle başladı. Bu evin genel görüntülerine bakınca siz de bana hak vereceksiniz. Bir isim takmak kolay değil bu eve. Özellikle iç mimari projelerin hakim olduğu, daha ön plana çıktığı mimari projelerde bir isim takmak çok kolay değil. Ama ben şuna inanıyorum. Bizim Türk insanımızın bir tasarım anlayışı var. Yani biz eskisi gibi altın varaklı mobilyalardan hoşlandığımızı kimse söyleyemez. Hoşlanmıyoruz. Klasik mobilyadan da eskisi kadar haz almıyoruz. Ama bir lüks seviyoruz. Yani içeride bir mermer görmekten hoşlanıyoruz. Parkeye bütçemiz varsa marküteri parke kullanmaktan, lamine parke kullanmaktan hoşlanıyoruz. Olabiliyorsa şömineyi gösterişli tasarlamaktan hoşlanıyoruz. Yatak odasında evet çok böyle oymalı kalkmalı şeyler artık sevmiyoruz ama yani içeri girince de bize bir kendimizi iyi hissettirsin diyoruz. Bu bir iyi bir markadan iyi bir kıyafet almak gibi bence. Ama tabii ki bir at takmak gerekirse de modern, luxury bir evde olduğumuz net. Şimdi bu evi iki çocuk ve anne baba kullanıyor. Ama bu evleri hiç kimse sadece bu dört kişilik aile için almıyor. Bunda bir hemfikir olalım. Yani büyük bir ev alırken, buna bütçe ayırmışken asıl amaç misafirlerimizle beraber bu evde yaşamak oluyor. O yüzden bu evin düzeni misafirlerle beraber yaşamak üstüne kuruldu. Nasıl misafirlerle? Türlü türlü misafirlerle. Babanın arkadaşları geldiği zaman nasıl bir misafirlerle ilişkisi olacak? Evde nasıl bir düzen olacak? Ailenin akrabaları geldiğinde misafirleriyle nasıl bir ilişkisi olacak? Çocukların arkadaşları geldiğinde o misafirlerle nasıl bir ilişkisi olacak? Tüm bunların iç içe düşünülerek tasarlandığı bir ev oldu. Salonun tasarımında en önemli etken ne oldu biliyor musunuz? Aslında evin niye alındığı, nereden çıkış noktası olduğu çok önemliydi. Şimdi kamera görüntüye ben konuşurken girecektir. Evin girişine adım attığınız anda evin manzarası dağ giriş kapısından karşınıza vuruyor. Ne demek istiyorum? Burası doğanın içerisinde orman gören bir ev. Dolayısıyla evde oturan bir kişinin ilk hedefi, yani evi bu evi almış olan kişinin asıl amacı manzarası için almış olmak. Dolayısıyla da otururken, evde vakit geçirirken devamlı o doğa manzarasıyla muhatap olmak istiyor. İster yani kim öyle aldıysa öyle olmasını ister. Dolayısıyla da buranın tasarımında bu çok etkili oldu. İstanbul'un içerisinde, İstanbul'un göbeğinde doğayla beraber olduğumuz, o nefesi aldığımızı hissedebilme ihtiyacından dolayı alınan bir evde de salonun tasarımı tamamen bu anlayıştan etkilendi. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum işte burada şöminemiz var. Şömineyi yerleştirdik. Hemen üstüne TV yerleştirdik. Yanlarına bir iki dolap verdik geçtik tasarımında. Neden abartmadık? Yani ben neden bu duvarda değil de bu duvarda değerlendirebilirdik de değerlendirmedin? Cevabı işte bu manzara sebebi. Çünkü otururken evet şömineyi de ateşi de görelim ama manzaradan da uzak kalmayalım. Arkası dönük hiç kimse olmasın manzaraya karşı. Bu sebeplerle akşam bile olsa ayın aydınlatmasıyla, bahçe aydınlatmalarıyla beraber dışarısı gene çok güzel. Bu amaçlarla salon tasarlandı. Bir salonda olmazsa olmaz yemek masası olacak tabii ki. Oturma grubu olacak. Olabiliyorsa şöminesi olacak. Olabiliyorsa güzel bir kütüphanesi olacak. Bunları da bu anlayışla serpiştirdiğimiz, tasarladığımız bir evin en önemli alanlarından biri oldu. Şimdi kullandığımız malzemelerde de neye dikkat ettik? Doğal olmasına dikkat ettik. Yani zeminde gerçekten bir ağaç, ahşap
hissiyatı alalım dedik. Yani çıplak ayakla bastığımız zaman gerçekten hem güzel tasarlanmış olsun hem de böyle hissiyatı iyi olsun istedik. Tabii bir taş malzemeden bir masa yapmak istediğiniz zaman bunun bazı eksileri oluyor. İşte üstünde limon kalabilir, işte üstünde bir içecek dökülebilir, o izi kalabilir bir şey var. Ama onları da aşabileceğimiz bir taş bulduğumuz zaman o zaman daha çok mutlu olduk, o taşı kullanmaktan çekinmedik. Bir odak noktası haline getirmeniz lazımdı yemek masasını. Ama abartmadan da yapmam lazımdı. Orada bir aydınlatma araştırması yaparken şu an gördüğünüz aydınlatmalarla karşılaştık. Hem benim hem müşterilerimizin çok hoşuna gitti. Çok fazla böyle bir tartışmaya girmeden hemfikir olduğumuz bir aydınlatma oldu. Tabii hani doğal malzemeler dedik ya, doğal malzemelerden aslında kastınız ne oluyor? Mermer oluyor, ahşap oluyor. Bunlar ama tek başına kullanmak da çok işinize gelmiyor. Bir şeylerle kombin etmeniz lazım. Biraz da metali işin içine katmanız lazım. Zaten duvarlara baktığınız zaman ahşap paneller görüyorsunuz. Lambri diyelim biz bunlara. İşte orta sehpada, masada mermer görüyorsunuz ama doğal bir traverten görüyorsunuz. Ve bunların metallerle beraber fonksiyonelite kattığınızı görüyorsunuz. Bir de bir renklilik katmak gerekiyordu. Koltuğun birinde bir haki yeşili kullandık. Bu haki yeşili kullanmak genellikle riskli. Yani bir mavi kullanmak, haki yeşili kullanmak riskli. Bunları koyarken böyle çok dikkatli olmanız lazım. Herkesin hoşuna gidebilmesi lazım. Abartmadan biz de yapmaya çalıştık. Umarım siz de beğenirsiniz.

Ben burada şömineden bahsetmek istiyorum. Bu şöminenin tasarım benim salondaki en sevdiğim tasarım. Neden? Küçük bir alan, büyük devasa bir alan değil. Ama ince ince, ilmek ilmek işledik bu TV ünitesinin tasarımını. Bu şömineyle beraber televizyonu beraber tasarlamak zordu. Çünkü televizyonun ölçüsü 145 santim, 65 inç bir televizyon. Ama biz köşe bir şömine koyduk. Köşe bir şömine olduğundan daha da büyütmek çok hoş durmuyordu. Şömineyi büyütemiyorsunuz, televizyon ama büyük. Bunun oran ve orantısını doğru kurmanız gerekiyordu. Tamam, bunları kurdunuz. Geri kalan alanda bir depolama alanı vermeniz lazım. Şöminenin odunlarını vermeniz lazım. Bunları birbiriyle güzel kombinlemeniz lazım. Bizim ofis ortamında ilmek ilmek üstünde çalıştığımız bir tasarım oldu. Dolayısıyla benim en sevdiğim bölümlerinden biri salon, şömine ve televizyon tasarımı.

Şimdi benim arkamda gördüğünüz kütüphane üstünde de çalışırken aslında ilk başta böyle bir düşüncemiz çok yoktu. Yani şimdi ben terasa çıkarken aslında çok kalabalık istemiyordum. Yani kütüphane tasarımı hiç yoktu ortada. Sonradan ama tasarımları geliştirdik ve baktım ki ben gerçekten burada bir manzara karşısında oturup kitap okumadan olmayacak. Bir pazar günü böyle bir sakin sakin otururken neden kitap okumayalım? Yani ya da kitap okunacak ama neden manzaraya bakarken olmasın anlayışıyla ortaya çıktım. Ve bunu yaparken de bu sefer neye dikkat etmek zorunda kaldım ya da dikkat ettim. Gümbür gümbür bağırmaması lazımdı kütüphanenin. O yüzden renklerini, tonlarını, ahşabını seçerken, uygularken tamamen odada yokmuş gibi tasarlamak istedim. Siz de dikkat ederseniz zaten panelleri beyaz ahşaplardan, daha doğrusu beyaz cilalanmış ahşaplardan oluşuyor. İçerisinde böyle direkt kitapları dizdiğimiz, yani bir dekorasyon ögesi gibi kullanmak istemediğimiz bir alan oluşturduk. Hemen önüne de bu sefer gerçekten keyfini çıkartabileceğimiz, istersek yaylanabileceğimiz, kitap okurken nasıl vakit geçireceğimiz anlayamayacağımız bir koltukla o bölgeyi betimlemiş olduk. Böylece manzarayı daha da içeri almış olduk.

Kütüphanenin tasarımı da aslında böyle ortaya çıktı. Farkındaysanız kulp bile koymadım kütüphaneye. Yani kulplarını gizledim ve odanın geneliyle olan anlayışını bozmadan buraya yerleştirmeye çalıştım ki çünkü

Yani hiç gözümüze batmadan mesela normalde olsaydı büyük kocaman kallavi kulplar tasarlayabilirim başka bir odada, başka bir kütüphane tasarlarken. Ama buranın ihtiyacı buydu, buna göre tasarladık. Tabii bu sallanan koltuk da işin ayrı bir keyfi oldu. Gerçekten bir pazar günü, bir akşam kitap okurken çok ciddi keyifli bir vakit geçirmek üstüne kurulu bir nokta oldu. Salonun da tabii büyüklüğü buna izin veriyordu. İki farklı odak noktası oluşturmaya, hem normal oturma grubunu kullanıp hem de burada bir sallanan koltuk kullanma imkanı bize verdi.

Bakın bu salonda bir de en önemli şeylerden birini biliyor musunuz? İnsanların en çok şikayet ettiği tasarımları yaparken bize ya bu spotlar çok gözümüze vuruyor, ışıklar çok ön plana çıkmış eleştirileri gelir. Ama çok luxury bir yer tasarlıyorsanız bunu yapmak zorundasınızdır, yaparsınız. Ama burada biz onun peşinde değildik. Burada neyin peşindeydik? İyi bir aydınlatma sistemimiz olsun ama çok da böyle bir göze vurmasın. Ben konuşurken de videoların genelinde de ışıkların nereden geldiğini anlayamıyorsunuz farkındaysanız. Çünkü çok ciddi bir şekilde ışık bantlarının içerisine magnetlerle, magnetik sistemlerle bunları içlerine gömdük. Ve ışıkların kendileri de çok derinde olduğu için ışıkların kaynağı belli olmadan ışığı alıyoruz. Bu da dolayısıyla bizim burada vermeye çalıştığımız doğallığı vermiş oluyor.

Evet, girişi böyle göstermek istedim. Şimdi burası bir villa, müstakil bir bina. Müstakil bir binaya girerken en önemli problemlerden biri ne oluyor biliyor musunuz? Çelik kapı direkt dış havayla muhatapsa bu evin ısı sirkülasyonu, evin mahremiyeti buralarla alakalı bir problem çıkartıyor. Dolayısıyla evlerin girişinde rüzgarlı tasarlamayı aslında seviyoruz ve çok konforlu oluyor. Yani arkamda da gördüğünüz üzere bir rüzgarlık alanından geçiyoruz. Girer girmez de salonda bahsettiğim gibi aslında ben şu an mesela görüyorum çok güzel bir manzaraya sizi karşılıyor. Manzarayı da görmüş oluyoruz. O yüzden geçişi çok ciddi ferahlattığımız bir alandayız. Girişin aslında ana kriterleri bunlardı. Bunun yanında ne yaptık? Bir girişte ne lazım? Çok ciddi bir portmanto alanı lazım. Ayakkabıları oraya saklamamız lazım. Montlarımızı oraya koymamız lazım. Bu solda bunları görüyoruz ama gene kapısı yok. Ama bir oda şeklinde ve hemen arkasında da misafir WC'si var. Hemen sağımda da mutfağımız var. Dilerseniz mutfağa geçelim. Mutfakta tekrar görüşelim.

Evet, evin mutfağındayız. En çok vakit geçirilen alanlarından bir tanesindeyiz. Herhalde her hanımın hayali ada mutfağı da olan, gerçekten geniş geniş dolapları olan, iyi oturtulmuş, oturma bölümü ayrıca tasarlanmış bir mutfaktayız. Şimdi mutfağın aslında çok güzel özellikleri var. Benim tasarlarken de gerçekten mutlu olduğum, bu hamle doğru oldu dediğim hamleleri var. Mesela bu metal kapı çok özel bir kapı. Yani detayları, bu kapıyı bu şekilde çıkartabilecek de çok atölye yok Türkiye'de. Gerçekten detaylarıyla çok uğraştığımız, hem bir gene mahremiyetin önemsenmediği ama mutlaka kapının da kapanması gerektiği bir alan mutfak. Doğru saklayabilirseniz ve doğru yerleştirirseniz mutfak o zaman güzel bir tasarım olur. Burada da bizim işte buzdolabını en köşeye attığımız, adayı çok güzel kullanabildiğimiz, tesisat bacalarını çok güzel saklayabildiğimiz bir alan oluşturabildik. Dolayısıyla doğru tasarım oluşmuş oldu burada. Adayı tasarlarken en önemli kriteriniz ne oluyor? Gerçekten iki duvardaki dolaplarla

arasındaki mesafede çalışma potansiyelinizi bozulacak bir hamle olmamış olması lazım. Yani bu adayı koydunuz, koymuş olmak için koymamanız gerekiyor. Eğer buradaki mesafeleri doğru ayarlayamasaydık ya da olduğundan daha geniş tasarlasaydık ya da daha küçük bir mutfak olsaydı koysaydık bu sefer iş göreceğine çok fazla bu sefer duvarlardaki dolapları kullanmakta zorluk yaratacaktı. Ama burada hem mekan bize bunu el verdi, biz de doğru yerleştirdik, kullanışlı bir hale geldi. Mesela şimdi üstü dolu, evet pastalar var, börekler var ama genellikle bu adalar ne işe yarıyor? Bazen evi buraya alabiliyoruz, bu tezgahı boş bırakabiliyoruz. O biraz mutfağı kullanan kişinin bana verdiği briefle ilgili bir durum. Mesela bu ada niye var biliyor musunuz? Burada yufka açılacak kardeşim. Biz bu adanın üstünü boş istiyoruz, burada yufka açacağız, buralarda kullanmak istemediğimiz geniş malzemeleri burada kullanacağız. Yemek yaptığımız zaman bir tarafında işte yemekleri, tencereleri tutabileceğimiz, bir tarafında gene diğer hazırlıkları yapabileceğimiz, fırından aldığımız bir tepsiyi gene üstüne koyabileceğimiz bu amaçlarla tasarlandı. O yüzden ev burada değil. Ve tabii devamında da hem bu tarafı hem o tarafı komple çekmecelerle donatıldı. Çok ciddi bir yük alıyor. Aynı zamanda gözüme de vurmuyor. Yukarıda olan bir şey de değil. Ortaya siz adayı koyduğunuz zaman eliniz çok güçleniyor. Aydınlatma anlamında da çok güçleniyor. Buraya bu sefer bir heykel gibi bir aydınlatma koyabiliyorsunuz. Cuk da diye de oturuyor. İnsanı da mutlu ediyor. Ya diyorsun hani adanın ortasına bu aydınlatmayı koyunca ya evet gerçekten bir tasarım oturmuş oluyor. Onun dışında klasik mutfak anlayışının dışına çıktığımız şeyler var mı? Çok fazla yok. Mutfaklarda dediğim gibi doğruları yapmak çok önemli. Evye koyuyorsunuz, biraz olabiliyorsa büyük bir evye koyuyorsunuz. Evyeleri genellikle artık tamamen tezgahın altına alıyoruz. Bu suyu itme problemleriyle uğraşmak istemiyoruz. Ya mesele burada yanlış yapmamak. Mutfakların tasarımındaki olay yanlış yapmamak. Doğruları yapmaya çalışmak. Ondan sonra zaten çorap söküğü gibi geliyor. İşte ocağın altında gene kaşıklıklarını verdiniz, yağdanlıklarını verdiniz. Bir tasarım var. Burada da ne yaptık? Aslında burası da mutfakta kullanım alanlarını aslında kategorize ettiğimizi söylemek doğru. Kahveleri, tostları, elektronik cihazları kullanabildiğimiz bir alan oluşturduk. Ve bir küçük hamle daha yaptık. Dolap üst dolaplarını camlı kullandık. Çünkü burada bu sefer çok dolabın içine yüklenmeden bir yerleştirme yapabileceğimizi öngörmüştük. Dolayısıyla tasarım bu şekilde tamamlamış olduk.

Evet, evin ebeveyn yatak odasındayız. Giyinme odasındayız. Tabii banyosu da var. Gene böyle hani bütün detayları düşünerek tasarlandı. Odanın yapısı böyle değildi. Odanın yapısı tamamen değiştirildi. Ama benim bu odaya girerken böyle her girişimde beni en çok mutlu eden şeylerden birisi ne biliyor musunuz? Hem ben manzarayı görüyorum hem de dolap yok. Bakın yani bir yatak odasında hiç dolap görmemek büyük olay. Yani bu parayla da ilgili bir şey değil. Yani bunu sağlayabilmek, bunu tasarlayabilmek güzel bir olay. Ve aynı zamanda yatakla buradaki makyaj ünitesi arasında çok ciddi bir mesafemiz var bizim. Bu ferahlığı sağlayabilmek insanı mutlu ediyor, huzurlu ediyor. Evet, yaptığımız şeye değdi dedirtiyor. Bu bir lüks mü? Bu lüksse evet, lüks işte bu. Bunun hani cevabı bu olabilir. Şimdi bu odaya girince ben ebeveyn banyolarını tasarlarken, daha doğrusu ben derken tabii çok iyi tasarımcıların herkesin bildiği bir şey var. VRF cihazlarının, klimaların menfezlerini olduğu gibi vurdurmazsınız. Bunları daha lokal vurdurursunuz. Ne demek istiyorum? Bakın menfezleri tavanların altında göreceksiniz. Özel tasarlanması gerekiyor. Bizim burada yaptığımız en önemli diğer hamle ne oldu? Giyinme odasını arkaya saklamak oldu. Ve kapı yok. Yani evet bir kapı var, biz giyinme odasına geçiyoruz. Değil, öyle bir şey yok buranın. Çok transparan bir şekilde geçiyoruz giyinme bölümüne. Ama bir yandan da hiç farkında değiliz oluyor. Yani ben şu açıdan bile sadece şuradan dolapların ucunu görüyoruz. Dolapsızlık, bir yatak odasında dolapsızlık müthiş bir keyif. Ama hiç dolap vermedik diye de bir depolama alanı vermeyecek miyiz? Yok, verdik. Gece yatmadan önce televizyon izlenme ihtiyacı oluyordu bu evde. Televizyonunu yerleştirdik ama televizyonu çok böyle pat diye ortaya koymamamız lazımdı. Bir ayna tasarımının içerisine yerleştirdik ve çekmecelerimizde de ufak tefek ziynet eşyalarımız, aksesuarlarımız gibi şeyleri değerlendirebildiğimiz, makyajda yapabildiğimiz bir tasarım. Bunu bir yandan da kapının yüksekliği, aynanın yüksekliği, bunları da bir kendi içerisinde orantıda tutmanız lazımdı. Burada yine bir doğal malzeme ile bu tasarımı yaptık. Yatak başına döndüğümüzde de ne görüyoruz? Dedik ya kapı yok. Tamam, kapı yok bir. Ama birçok ihtiyaca da bu bölgenin cevap verebilmesi lazım. Prizlerimizin olması lazım. Bütün ışıkları buradan yönlendirebiliyor olmamız lazım. Buradan bir ışığı açtıysa öbürünün oradan kapatabilmesi lazım. Double vavyen diyoruz yani biz buna. Birisi kitap okurken öbürü okumak istemeyebilir, uyumak istemeyebilir. Bunları tamamen tasarladığımız, tasarım anlayışımıza da uygun malzemeler seçerek bir yatak başlığı tasarımımız oldu. Buranın durumu böyle. Hadi giyinme odasına geçelim.

Evet, giyinme bölümündeyiz. Oda da diyebiliriz. Yatak odasının hemen arkasına konumlandırdığımız, geçişlerini transparan yaptık dediğimiz giyinme bölümündeyiz. Şimdi burayı cam kapaklı tasarlamayabilirdik. Normal, işte buradaki gibi. Normal ahşap kapaklarla tasarlayabilirdik. Ama bu bölüme geçtikten sonra artık göz yorucu bir şeylere alışkınız. Yani burada içini görüp hangi kıyafeti nereden alacağımızı belirlemek, oradaki vakit kazancı daha önemliydi. Yoksa bu kadar hani sıkışık elbisenin olduğu bir yerde cam tasarlamak belki çok doğru da olmayabilir. Ama sadece günde 15 dakikamızı geçirdiğimiz bir alanda vakit kazandıracak şekilde tasarlamak daha çok işimize geldi. Bu bir. İkincisi, mutfakta konuştuğumuz gibi burada da bir ada tasarımımız var. Gene mesafelerini doğru ayarladığımıza inandığımız, kullanırken de artık çünkü senaryo ortaya çıktı. Bol bol çekmece verdiğimiz, dolayısıyla çekmecelerden arındırdığımız için dolapları da dolapların içerisinde çok efektif kullanabildiğimiz bir giyim odası tasarımı oldu. Şimdi burada bir penceresi var, bir de giyim odalarının en büyük problemi nedir? Genellikle en karanlık bölgeye atılır giyim odaları. En işlevi bozuk olan yere atılır. Ama burada bizim bir pencere verme imkanımız da doğdu. Dolayısıyla bir oturma alanı da verme imkanımız oldu. Hem dışarıdan güneş ışığını aldığımız, hem oturduğumuz, hem altında değerlendirdiğimiz bir alan oldu. Buradaki çekmeceleri de rahatlıkla bu şekilde kullanabiliyorum.

her evin kendi bir hikayesi var. Her evin bir alınma sebebi var. Alınırken yaşanan bir heyecanı var. Kurulan bir hayal var. Aslında bu bahçe katı salon da bunun bir somut örneği. Ne demek istiyorum? Bu bahçe katı salonu tasarlarken mesela bir evde bazen iki salon olması fazla gelebilir insana, doğru. Ama bu evde fazla değil. Neden fazla değil? Şimdi bu bahçe katı salon şu işe yarıyor. Hemen önümüzde kış bahçemiz var evin önünde ve onun önünde büyük bahçemiz var. Bu bahçe katı salon evin bahçeyle kış bahçesinin ilişkisini taşıyan yer. Bu bir. İkincisi, buraya dışarıdan misafirlerimizi alabiliyoruz. Yani bir evin içerisinde ikinci bir ev kurmuş oluyoruz buraya. Bu bir ihtiyaç, evin ihtiyacı. Dolayısıyla evde daha çok vakit geçirebilmiş oluyoruz. Kullandığınız malzemelerin kalitesi, kullandığınız malzemelerin biçimi, bu böyle bir hayalde ikinci planda kalıyor. O hayali gerçekleştirmek için bir kere doğru tasarım ve yerleştirmeyi, doğru mühendisliği ortaya koymanız gerekiyor. Bahçe katlarının en büyük problemi ne oluyor? Özellikle eski binalarda çok fazla rutubet ve nemle uğraşıyoruz. Biz bu rutubet ve nem problemleri vardı burada. Çözebilmek için de binanın etrafını komple kazdık. Binanın etrafını kazdıktan sonra drenaj levhasıyla, izolasyon malzemeleriyle temel altını güçlendirdiğimiz, sudan izole ettiğimiz teknik hamlelerini yaptıktan sonrasında burası bir yaşam alanı haline döndü. Neye ihtiyacımız vardı? Bahçe katı salonda arkadaşlarımızla, bakın arkamda gördüğünüz gibi büyük bir masada yemek yiyebilmek, mangal yakabilmek, et pişirebilmek, şömine yakabilmek, maç izleyebilmek, kitchen'da bir şeyler hazırlayıp içebilmek ya da yiyebilmek. Bu brieflerle ve belki de aklıma gelmeyen başka brieflerle beraber bu doğru planlamayı yaptığınız zaman zaten tasarım da biraz kendisini bu sefer anlatmaya başlıyor. Böyle bir salon tasarlarken artık salon gibi tasarlamıyorsunuz, yaşam alanı olarak tasarlıyorsunuz. Farkındaysanız buradaki TV ünitesinde aslında büyük bir duvarı yakaladım. Yukarıda yakalayamadığım büyük duvarı burada yakaladım. Ve burası bir bahçe katı da olduğu için ve maskülen bir tasarım yapmama da izin veren bir mekan olduğu için kaya görüntüsünü verebildiğim bir tasarımla uğraştım. Depolama alanını hiç vermedim. Genellikle TV ünitelerini tasarlarken depolama alanı vermeye çalışırsınız. Ama bunu biz başka yerde yapabildik bu odada. Dolayısıyla tamamen endüstriyel, çelikle güçlendirilmiş, kaya parçalarını oluşturan, burner şömlesinde verebildiğiniz gerçekten ilginç. Her evde yakalayamayacağız. Çünkü ne demek her evde yakalayamayacağız? Ev gibi olmayan bir ev tasarımı burası. Burayı bu şekilde yerleştirdik. Hemen arkamda kocaman bir masa var. Aslında neye alışkınızdır? Ana salonlarda büyük masaları vermeye alışkınızdır. Ama burada mangal, işte misafirlerle bir hayat sürme. Düşünün aile bireyleri, evin büyükleri, dışarıdan belki şehir dışından misafirler geldiği zaman keyifle vakit geçirebilecekleri alanlar ne oluyor? Mangal yapmak ve mangal başında yemek yemek. Hem kış bahçesindeki masa hem buradaki masa da buna hizmet ediyor. Gene doğal, bu sefer doğalın tam hakkını vererek aslında direkt ceviz bir ağacın parçalarını birleştirerek, formlarını da ona göre oluşturarak bir ahşap masa tasarımımız var. Onu da destekleyen bir leather, deri formatına bir aydınlatmamız var. Burayı bu şekilde iki tane özel tasarımla da desteklemiş olduk.

Evet, bahçe katı salonla, kış bahçesiyle ve bahçemizle olan ilişkimizden aslında bahsettik. Doğru senaryo aslında bu. Burada arkamızda işte mangalımızı yakıyoruz. Mangalda işte pişen aletleri hemen burada yıkayabiliyoruz. Burada kuzinemizde kestane pişirebiliyoruz. Aynı zamanda burayı ısıtıyoruz. Tabii yerden ısıtmasını yaptık buranın. O ayrı konu ama biraz daha nostalji yaşayabileceğimiz bir alan oluşturabildik. Kalabalık yemek yiyebiliyoruz. Tüm bunları sağlayabildiğimiz, gerçekten doğru senaryo oluşturabildiğimiz bir alan oldu.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli.

0: önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Çetmen eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
1: İşte Çetmen, işte hayat.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
0: Çetmen eski koltuk takımınızı 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
3: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Ne var ya bu?
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
12: Sadece duruladım, sen de durula.
11: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank. Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
3: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
4: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean

0: ve uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
9: Kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git.
10: Peki. İsminiz Zeynep değil mi?
11: Aradığınız benim. Etrafa çok borçlandım. Korkarım yakında çiftlik de elimizden gidecek.
10: Acaba yarın bana çiftliği gezdirmek ister miydiniz?
11: Fakat ben...
9: İster tabii.
11: Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim.
12: Her şey senin başının altından çıktı.
13: Tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup...
14: Kalbimdeki acı bugün 18'de TV4'te.
15: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Express içelim. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Kotring Tiki Neon Kalem Seti 155 lira. Fatih Beyaz Tahta Kalemi Seti 89 lira 50 kuruş.
1: Haydi gel.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Ben Hüseyin Bolt.

dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: 1'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: E tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize

Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.

Bugün size tasarımlarını, uygulamalı çözümlerini, teknik çözümlerini yaptığımız, işte İstanbul'un merkezinde ama bir o kadar da doğayla baş başa kaldığımız bir evin tasarımını gezdirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Bizim çalışırken, tasarlarken çok keyif aldığımız bir projeydi. Sizlere de inşallah ilham verebilmişizdir. İnşallah bir şeyleri düzgün gösterebilmişizdir. Tekrar görüşmek üzere.

Herkese merhaba, Mutlu Kahvaltılara hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Size her gün birbirinden güzel, birbirinden lezzetli kahvaltılar hazırlayacağız. Cemal Süreyya'nın da söylemiş olduğu gibi. Yemek yemek üzerine ne düşünürsünüz bilmiyorum ama kahvaltının mutlulukla kesin bir ilgisi var. Şimdi bunun duygusal yanı bir tarafa, kahvaltının güne başladığımız öğün o kadar önemli ki zinde, güzel, mutlu bir gün geçirebilmemiz için iyi bir kahvaltı yapmamız lazım. Sözü hiç uzatmadan hemen tariflerimize geçelim. İlk tarifimiz şekersiz kayısı reçeli.

hemen kayısılarımızı ben ortadan ikiye ayırdım bir bölümünü. Çekirdeklerini çıkardım. Diğerlerinin de çekirdeklerini çıkarıp işlemlerimize başlayacağız. Şimdi reçel yapılırken en önemli şeylerden birisi iyi meyvelerden reçel yapmak. Çünkü eğer iyi meyveden reçel yaparsanız reçeliniz çok güzel olacaktır. Şimdi günümüzde şeker çok fazla tüketiliyor. Çok fazla tüketildiğinden dolayı da aslında birazcık bunun zararları var. Şeker aslında M.Ö. 510 yılında Perslerin Hititleri işgali sırasında ortaya çıkmış. Daha doğrusu şeker kamışı. Hintlerde bulunan Perslerin işgal ettiği bölgede askerler şeker kamışını buluyorlar. Bu arada hemen kayısılarımızı, ben çekirdeklerini çıkardım. Gördüğünüz gibi çekirdekleri çıkmış olan kayısılarımızı hemen tenceremize yerleştireceğiz. Bu askerler şeker kamışını buluyorlar ve bunun ne olduğunu anlamıyorlar. Çünkü arılar olmadan böyle tatlı gelen bir meyve olduğunu keşfediyorlar. O yüzden önce yasaklanıyor. Kimse tarafından bu kullanılmıyor. Şimdi kayısılarımızı tenceremize yerleştirdik. Ocağımızın altını açıyoruz. Kısık ateşte açtım. Üzerine 3 tane elmadan elde etmiş olduğum elma suyunu ekliyorum. Şeker kullanmadığımızdan dolayı buradaki şekeri elma suyundan almasını bekliyoruz. Ve bir süre sonra içerisinde balımızı ekleyeceğiz ve şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Dilerseniz hikayemize bu arada devam edelim. Askerler şeker kamışını buluyorlar. Arılar olmadan elde edilen bir bal olduğunu iddia ediyorlar. Ama bunu nasıl kullanacaklarını, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ta ki 7. yüzyıla kadar Arap Müslümanların bu ürünü bulmasıyla birlikte reçel yapma işlemine başlıyorlar. Arap Müslümanlar bunu önce yazdan gelen meyveleri, yani bizim şu anki yaptığımız gibi yazdaki meyveleri kışa saklamak için kullanıyorlar. Bu sayede de reçel ortaya çıkıyor. Bu yüzyıllar boyunca yapılan, annelerimizin, onların annelerinin tarihler boyunca yapılan aslında bizim geleneğimiz, kültürümüz. Hemen ocağımın altını birazcık açıyorum. Burada kayısılarının yumuşamasını bekleyeceğiz. Ve aynı zamanda elma suyunun birazcık pişmesini, yani kıvamlanmasını bekleyeceğiz. Su kendini çektiği zaman üzerine birazcık daha sıcak su ekleyeceğiz. Kayısılarımız yavaş yavaş oluyor. Dilerseniz kayısılarımız pişmeye devam ederken, yani olma haline geldiği zaman üzerine balını ve biraz önce belirttiğim gibi yarım limon suyunu ekleyeceğiz. Bu işlem devam ederken ben sıradaki tarifime geçeyim. Sıradaki tarifim sucuklu, kaşarlı, yumurtalı pişi.

Şimdiki tarifimiz sucuk, kaşarlı, yumurtalı pişi. Bu inanılmaz güzel, inanılmaz keyifli bir tarif. Hemen pişi yapmak için önce hamurumuzu elde edeceğiz. Hamurumuzu elde etmek için unumuzu orta derinlikte bir kaba koydum. Mayamızı alıp birazcık mayayı açacağız. Sıcak su yardımıyla mayayı birazcık açacağız. Mayayı açtıktan sonra unumuzu ekleyeceğiz ve yavaş yavaş su ekleyerek karıştırmaya devam edeceğiz. Pişi İslamiyet öncesinde Orta Asya'da yağ yakma törenlerine kadar dayanan bir yemek. İslamiyet'le birlikte bu yemek cenazelerde, düğünlerde, birçok yerde yapılmaya başlanmış. Hemen mayamızı da ekledik. Yavaş yavaş ılık su ekleyerek hamurumuzu oluşturacağız. İslamiyet'in Anadolu topraklarına gelmesiyle birlikte bu bizde ilk olarak İzmir'de yapılmaya başlanmış. Pişi İzmir'de çok fazla tüketiliyor ve Anadolu'nun aslında her yerinde tüketilen bir kahvaltılık ürün. Suyumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Hamur yapma işlemine devam ediyoruz. Karıştırdıktan sonra birazdan o elimizin lezzetini bu işin içerisine katacağız. Evet, bence vakti geldi. Artık hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Birazdan bunun içerisinde kasap sucuğu ekleyeceğiz. Üzerine kaşar ekleyeceğiz. Ve alt tarafına da bir yumurta yatağı yapacağız. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli olacak. Bunu evinizde sabahları çocuklarınıza yapabilirsiniz. Çok güzel olacak çünkü. Çok keyifli bir tarif. Hem doyurucu, hem içerisinde yumurta var. Besleyici özelliği yüksek. Hem sucuk var, hem de kaşar var. Çocukların bayıldıkları bir lezzet. Birazdan göreceksiniz, bu aslında birazcık pizzayı andıran bir durum. Şimdi birazcık daha una ihtiyacımız var. Hemen unumuzu alalım. Birazcık daha un ekleyelim ki hamurumuzu elde edelim. Kayısılar da istemiş olduğumuz kıvama geliyor. Yavaş yavaş pişmeye başladı. Reçel yapmak işi birazcık sabır işi. Çocuk gibi onunla ilgilenmek gerekiyor. Onunla ne kadar ilgilenirseniz, onunla ne kadar vakit geçirirseniz o kadar güzel olacak. Hemen hamurumuzu hazırladık. Şimdi yaklaşık 2 saat boyunca hamurumuzu dinlendirmeye alacağız. Ben burada sizin için daha önce dinlendirdiğim bir hamur var. Hemen onunla işlemlerime devam edeyim. Burada hazırladığım hamur hemen duruyor. Elimi hafif yağlayıp hemen pişi hamurumuzu açacağız. Büyük bir pişi hamuru yapacağız. Çünkü bu yağ hazırlayacağımız tarif sizin daha önce görmüş olduğunuz tariflere benzemeyecek. Evet. Gördüğünüz gibi kocaman bir pişi hamuru yaptık. Kalın yaptık. Çünkü piştikten sonra ortasını ikiye böleceğiz ve iki tarafında pişiriyor olacağız. Hamurumuzu açtık. Bu arada reçelimiz istemiş olduğumuz kıvama geldi. Gördüğünüz gibi iyice yumuşadı. Kayısılar zaten çok narin meyveler. Malatya'nın kayısı çok güzel olur. Kayısı çok yararlı bir meyve. Ben çocukken birinde dedemin kayısı bahçesine girmiştim. Ve bütün kayısıları yemiştim. Sonra ishal olmuştum tabii ki. Adanalıyım ben. Adana'da dedemin bahçeleri var. O yüzden çok keyifliydi, çok güzeldi. Hemen bu arada üzerine şeker yerine bal ekliyoruz. Gördüğünüz gibi. Hemen balımızı ekledik. Bunu farklı tariflerde de yapabilirsiniz. Örneğin hurmanın suyunu çıkararak yapabilirsiniz. Hemen balımızı ekledik. Ve pişirmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi kayısı çok yararlı ama her şeyin fazlası zarar. Sindirim sistemine çok fazla faydası var. İçinde bulundurduğu vitaminleri zaten hepimiz biliyoruz. Kuru kayısı olduğu zaman kayısı özelliğini yitirmiyor. Bu arada
Yaklaşık tencerenin 4:3 oranında ayçiçek yağımızı koyduk ve bu yaklaşık 10 dakika boyunca kaynamaya devam edecek. Yani kızarmaya. Ayçiçek yağlarımız kızarırken ben size kasap sucuklarımı yavaş yavaş doğrayayım. Bunda kasap sucuk kullanıyor olmanız çok önemli. Bu ona ayrı bir lezzet katacak. Gördüğünüz gibi kasap sucuk olduğu için hemen dağılıyor. Hemen bu arada kaşarımızı rendeleyelim. Bu inanılmaz güzel ve inanılmaz keyifli tarif bitmek üzere. Yağımız kızardığı zaman hemen pişimizi yapacağız ve işlemlerimizi sonlandıracağız. Bu arada reçelimiz olma haline geldi iyice. Çocuklarınıza bunu afiyetle, sağlıklı bir şekilde yedirin.

edebilirsiniz. Şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için hemen yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Yarım limonumuzu sıktık. Hemen reçelimizin üzerine ekliyoruz. Yaklaşık 3-4 dakika içerisinde reçelimiz hazır olacak. Bunu eğer metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız ve ters çevirip soğutmaya bırakırsanız yaklaşık bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Şimdi ben yağımın kızarmasını bekliyorum. Yağım kızardığı zaman sucuklu kaşarlı pişime devam edeceğim. Yağımız kızgınlaştı. Hemen hazırladığımız hamurumuzu kızgın yağımızın içerisine koyuyoruz. Burada yağın iyice kızgın olması çok önemli. Çünkü eğer çok kızgın olmazsa pişin içerisinde yağ çeker. Bu da bizim istemiş olduğumuz bir sonuç değil. Hemen pişimiz olurken reçelimiz oldu. Ben reçelimizi bir kenara kaldırdım. Sucuk kaşarlı pişi için hemen diğer malzemelerimize başlayalım. Yumurtamı çırpacağım. İçerisine birazcık süt ekleyeceğiz. Ve birazcık da pul biber ekleyeceğiz. Biraz tuz. İyice çırpıyoruz bunu. Pişi çok güzel kabardı. Hazırladığım yumurtayı hemen şöyle şurayı açayım. Bir tabağa koydum. Pişimi ters çevirdim. İçerisine bir miktar tereyağı koyacağım. Bol tereyağlı yaptık. Tereyağınızın eğer ayranı alınmadıysa birazcık da ayçiçek yağı koyun. Ayranın nasıl alındığını ilerleyen bölümlerde sizlere gösteriyor olacağım. Tereyağımız eriyor. Pişimiz olmak üzere hemen. Pişinin her iki tarafını da pişireceğiz. Daha sonra ortadan ikiye yaracağız ve yumurtayı bulayıp pişirmeye devam edeceğiz. Pişimiz pişti. Hemen bu arada sucuklarımız da pişmeye devam ediyor. Pişirdiğimiz pişiyi hemen ortadan ikiye ayıracağız. Evet. Bir tarafını hemen yumurtaya buluyoruz. Sucuklarımız yanmasın. Hazırladığımız bu karışımı tavamıza aktarıyoruz. İşlemeye devam ediyoruz. Yumurtalar burada pişiyor. Sucuklarımız hazırlandı. İnanılmaz güzel kokuyor. Çok lezzetli görünüyor. Elinizde bu tarifi mutlaka deniyor olmanız lazım. Hemen ters çeviriyorum. Ve sucukları üstüne koyuyorum. Hemen üzerine kaşarını ekledik. Pişimizi hazırladık. Üzerine yumurtasını, sucuğunu ekledik. Ve yaklaşık bir dakika içerisinde pişecek. Hemen tereyağlardan alıp üzerine döküyoruz. Sucuk kaşar pişimiz hazır. Reçelimiz de hazır. Bunları dilerseniz sunumda görelim. Bugün size sucuklu kaşarlı pişi gördüğünüz gibi ve şekersiz kayısı reçeli hazırladık. Hemen sucuk kaşar pişimizin üzerine pul biberimizi ekiyoruz. Umarım bu lezzetli kahvaltıları siz de evinizde denersiniz ve afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Al başına cezayı işin yoksa!
1: Buralarda ne işi varmış?
0: Bilmem.
2: Her gün, her gün, ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
0: Geldi mi davet kağıdın?
3: Cebimde, kapı gibi. Hmm. Heidelberg'te Tiftruk matbaası.
4: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla!
5: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
3: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
0: Yok, evde bulunsun.
6: Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka, eşiğini aşındırdım senelerdir.
0: Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
4: Ya ne yaparsın?
0: Evlenirim be!
2: Avustralya hikayesi kapandı demek.
0: Yo yo, beraber

0: misiniz Zeynep'le?
1: Çocuğumuz bize benzemeyecek, analı babalı büyüyecek.
0: Kız mı oğlan mı?
1: Oğlandı. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
0: Şunun klişesini yaptır çabuk, ikimiz de büyütsünler.
2: Umut Dünyası birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Artık ne olursa. Kolay mı, zor mu, basit mi? Bilinmez, değil mi? Kolay mı?
1: Bence çok kolay.
0: Değil. Hangi iş kolay ki? Bence senin işin daha kolay çünkü oturduğun yerden konuşuyorsun.
1: Konuş ki seni görebileyim demiş bir bilge Tuğba.
0: Neredeyim bilmiyorsun, söylemeyeceğim. Ben sevgili seyircilerimle konuşuyorum. Şu anda Galata'dayım ben. Bir ahşap atölyesine geldim. Böyle çok güzel, minik, ponçik bir atölye. Biliyorsunuz ki sunum tahtaları çok popüler bu ara.
1: Korktum Tuğba.
0: Ya neden dalga geçiyorsun? Seni dövmeyeceğim, korkma. Ben bundan yapmaya çalışacağım. Bilmiyorum yapabilecek miyim? Buyurun izleyelim.

0: Efendim herhalde tek başıma yapmayacağım değil mi? Benim de bir ustam olacak. Ali Özhan, değil mi efendim?
1: Evet, merhabalar.
0: Merhaba. Çok teşekkür ederiz bizi bu güzel atölyenize kabul ettiğiniz ve benim ustam olmayı öncelikle kabul ettiğiniz için çok teşekkürler.
1: Estağfurullah efendim. Siz bir şeyler olun bakalım.
0: Kendinizden bahseder misiniz biraz?
1: Tabii ki. Ben Ali Özhan, yarışmaya Galata'dan katılıyorum. her çırağı almıyoruz aslında ama bugünkü çırağımız biraz özel ve bakalım bir şeyler yapabilecek mi? İnanıyorum yapacak.
0: İnanır mısınız gerçekten bana?
1: İnanıyorum.
0: yapar gibi bir... Evet bak önlüğümü de giydim geldim hazır. Kimseye yük olmamak için kendi önlüklerimi bunu da bağladımken inandırıcı olsun diye çalışacağım ya.
1: Olmuş.
0: Ustam ne yapacağım ben şimdi? İlk işim ne olacak?
1: Bugün biraz tahtayla uğraşacağız. Sunum tahtası olacak.
0: Tamam. Sonra? Sonrasında ne yapayım?
1: Oradan bir parça tahta alalım. Mesela şu şeyi. Getir bakayım hangisi uygun.
0: Herhalde bu uygundur diye düşünüyorum ben.
1: Yok yerini getir.
0: Diğeri mi?
1: Diğerini. Diğerine bakalım. Tamam bu kalsın. Ona bakalım.
0: Onu getir, bunu götür. Getirdim.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Şimdi?
1: Ama bunu da yapacağız.
0: Bu mu uygun?
1: Bu daha uygun. Sence?
0: Bence de.
1: Çırağın fikrini alayım dedim ama hadi bakalım.
0: Bence de uygun bu yani.
1: Önce ahşabın üzerine sunum tahtamızı bir nebze olsun çizmemiz lazım. Şöyle şuradan bir çizik atalım. Burası kopartılacak birim. Ondan sonra tutacak ellerimizi ayarlayalım.
0: Yani bunun gibi yapacağız öyle mi?
1: Kesinlikle.
0: Ay bir yerleri kırıp dökmezsem iyi ben bugün.
1: Umarım.
2: Bence de bir yeri kırıp dökme Tuğba.
0: Evet.
1: Hatta şunu da açalım.
0: Aa evet.
1: Sizler iyi görünüz efendim.
0: Oh daha iyi oldu şimdi. Bir açıldık bir ferahladık.
1: Çizdiğimiz yerleri keseceğiz, dereceğiz. Sonra sana biraz iş düşecek.
0: Bana.
1: Evet, keselim. Zımpara. Buyursunlar.
0: Sence yapabilir miyim?
2: Ümidini kaybetmemelisin.
0: Yaparım tabii ki ya. Ne yapacağım? Şimdi ben çizdim demeyeceğim. Ali Usta çizdi öncelikle bana böyle. Bunu kesecekmişim ben şimdi.
1: Dekopajla keseceğiz.
0: Dekopaj.
1: Keselim.
0: Dekopaj.
1: Dekopaj.
0: Evet. Diksiyonumun güzelliği. Neyse tamam ciddi oldum.
1: Tabii ki öncelikli olarak iş güvenliğimiz söz konusu.
0: Eldivenlerimizi giyiyoruz.
3: Maskemizi takıyoruz.
0: Ardından koltuklarımızı dik konuma getirip...
1: Ben size bir şeyler getireceğim.
0: Uçağımız kalkışa geçecektir.
2: Bayanlar baylar, kaptanınız ben Dış Ses.
0: Hostes olalım mı bir günde?
2: Ben de kaptan olmak istiyorum Tuğba.
0: Ama benim saçım bol.

0: olacak arkadaşlar şimdi.
1: Evet.
0: Bir saçmalık oldu burada ama. Bunu boynuma mı takacaktın?
1: Çıkartıyorsunuz komple maskeyi. Maske takmayı öğrenmekle başlıyorsunuz çıraklığa.
0: Ya bunu bile bilmiyorum ben daha ya.
1: Olacak zaman. Bence ikisini bir tutun lastiğin.
0: Yok ya ben.
1: Evet tamam olur. İlk önce onu takalım.
0: Sonra
1: diğer lastiği takalım.
0: Boğulacağım burada.
1: Vay vay, toz yutmaktan iyidir.
0: Oldu mu?
1: Bir müdahale edeyim ben şuraya. Burnu da yakaladık mı şöyle. Nefes alabiliyor musunuz?
0: Evet, şimdi alabiliyorum.
1: Buyursunlar.
0: Nasılım?
2: Harika.
0: Kameraman arkadaşım Sefa böyle yapıyor. Siz görmüyorsunuz ya, ben söyleyeyim dedim. Bir dakika, ben saçlarımı şöyle bir atayım ki havam bozulmasın. Evet, ustam ne yapıyoruz?
1: Ne yapıyoruz?
0: Çok hareketliyim.
1: İlk önce dekopajda bir kalem alabilir miyim? Çırak.
0: Hemen vereyim, buyurun.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Daha önce kullandın mı?
0: Yok, kullanmadım.
1: İşimiz var desene.
0: İşimiz çok.
1: Çok mu? Ben başlıyorum. Yarısına kadar geliyorum. Sonra işi size devrediyorum. Madem çıraksınız, okey.
0: Tamam, hazırım.
1: Başladım.
0: Güzel yaptınız ustam.
1: Buyursunlar o zaman.
0: Çok harika oldu. Şimdi burada şu şeyi mi kaldırmam, mandalım kaldırmam.
1: Mandalı kaldırıyorsunuz. Biraz zemine doğru bastırıp sonra devam ediyorsunuz.
0: Buradan tutayım mı?
1: Hadi bakalım.
0: Hayır.
1: Tamam, oraya çok bastırma istersen kopacak çünkü.
0: Hayır.
1: Devam edelim.
0: Ben biraz şımarık bir insan. Kameraman arkadaşlar, lazım mı size bu parça? Ha? Portakal. Senin boyun yetişmiyor herhalde. Gözlüklerim çok fena buğu yapıyor. Çıkarsam ne olur?
1: Çıkartabilirsiniz. Aslında o kadar ağır makineler değil bunlar. Küçük el aletleri ama.
0: Tamam.
1: Çapak yere doğru gitmesin. Sıkıntı olmayabilir.
0: Tamam. Evet. Aslında...
1: Şimdi ikinci kesit alacağız. Ondan sonra iş yine size düşecek. Zımparaya başlayacaksınız. Ben bunu yapıp size teslim ediyorum o zaman. Tamam.
0: Tamam. Bu biraz kıvrımlı olduğu için ben yapamayabilirim değil mi?
1: İzlemen de yeterli mesela.
2: Tuğba yine her zaman her işte olduğu gibi bu işte de kaytarmak konusundaki tartışılmaz muhteşem hünerini gösterdi ve işi Ali Usta'ya yaptırmayı başardı.
1: Oo.
0: Ne oldu?
1: Bir şey yok. Tersten çalışacağız.
0: Aa, onu sıkıştırdık ki zıplamasın yerinden diye. Hı-hı.
1: Tabii sen yine çıraklık yapıp şuradan tutabilirsin.
0: Tamam.
1: Bunu bana bırak. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Ne kadar?
0: Çok.
1: Hadi o zaman başlayalım.
0: Oldu mu?
1: Bakacağız. Aç. Ha gayret. Hayır, öbür tarafa.
0: Bu tarafa
1: yok,
0: mı?
1: Yok, bana doğru. Evet.
0: Solağım ya ben, bir garip.
1: Buyursunlar. Bunu kenara alalım.
0: Yüzüm tersin belli değildir mi ya?
1: Daha devam ediyoruz.
0: Oo, daha iş mi var? Olmadı mı bu şimdi? Bu kadar değil miydi?
1: Hayır.
0: Değil miydi bu kadar?
1: Bu kadar değildi.
0: Şimdi?
1: Bakalım. Şimdi askı için bir delik deneyeceğiz.
0: Aa, ne güzel.
1: Denemek ister misin?
0: Evet.
1: Hadi bakalım.
0: İsterim.
1: Bebe, tamam. Şimdi de buradan gireceğiz. Patlatmamak için ahşabı.
0: Aa.
1: Ya.
0: Bu bir püf nokta mı?
1: Çalıştır bakalım.
0: Ya çok iyi. Ben bunu böyle bayağı çepeçevre yapacağım zannediyordum.
1: Yok. Yeterli bence. Yetmez mi?
0: Yeterli, yeterli.
1: Evet, yeterli.
0: Yeterli ya, bence yetti. Bunu şimdi ustam buraya bıraktım.
1: Sıradaki işimiz zımpara.
0: Ay, o kadar severim ki zımpara yapmayı. O kadar severim ki ustam.

0: mi? Aaa!
1: Bununla yapacağız. Hazır mısınız?
0: Hazırım. İyi. Aa! Bir dakika. Bir dakika, kayıyor bu.
1: Evet, doğası. Çok güzel, devam et.
0: Aa, çok güzel oluyor.
1: Kapat.
0: Aa, bir şey söyleyeceğim. Ellerimin içi bir şeyler oldu, ellerime. Karıncalandı.
1: Evet, daha çok yaparsan daha çok karınıyor. Hatta uyuşacak bir noktadan sonra.
0: Uyuşacak mı? Evet. Ya kameraman arkadaşım portakal, gülme. Sürekli gülüyor bana ya. Sürekli bir gülme derdindesin.
1: Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Başlayalım o zaman.
0: Hazır sen. Başlayalım.

0: Evet, muhteşem bir sunum tahtamızı hazırladıktan sonra üzerine bir miktar zeytinyağı süreceğiz. Bu yemek programına döndü. Değil mi ustam? Eldivenleri çıkarıyoruz herhalde.
1: Çıkartalım. Zeytinyağımızı hafiften fırçamızı yere kadar batırıyoruz, sıyırıyoruz. Ve ondan sonrası ellerinizden öper sayın çırak. Sonra yerler süpürülecek bir zahmet. Onlara da el atarsan.
0: İşimiz bitmedi mi yani?
1: Yok, bitmedi.
0: Ama bana bitti dedilerdi. Şey, benim elim çok bol ya.
1: Evet, evet. Aa, fark ettim. Atmayan yetmez.
0: Yani elinizi alırsanız battığınızın resmidir yani, öyle söyleyeyim. Elim çok bol benim çünkü.
1: Ya ağacın kendi dokusu daha çok ortaya çıkmaya başladı. Fark ettin mi?
0: Evet. Şu anda muhteşem bir şey yaptık biz ya. Ben farkım olmadan bayağı bir şeyler yaptım bugün.
1: Üretmek güzel bir şey değil mi?
0: Evet, çok güzel. Şimdi biz bunu evde nasıl temizlememiz lazım? Nasıl
1: nemli bezle temizlenebilir? Genelde deterjan kullanmadan. Hı hı. Makineye atmadan.
0: Özel ahşap temizleyiciler var bunlar için. Onlar
1: kimyasal olmayanlar olabilir. Nemli bezle silip tekrar zeytinyağı sürebiliriz mesela her ay.
0: Zeytinyağı biraz iyi geliyor değil mi bunlara?
1: Evet evet. Koltuklara sürmeyin. Sadece sunum tahtasına sürün. Sayın çırak.
0: Oldu mu?
1: Oluyor. Devam edelim. Şu yanları tamamen doldurun. Ve biraz eliniz yağ batsın lütfen.
2: Ali Usta da Tuğba'nın sakarlığını fark etti.
1: Şurada biraz kaldı. Lütfen gözden kaçırmayalım.
0: Görmezsiniz diye şey yapmıştım ben.
1: Hayır, şurada yapalım lütfen.
2: Görmezsiniz ne demek Tuğba? Ustanın gözünden hiçbir detay kaçmaz. Ne de olsa yılların ustası Ali Usta.
0: Evet, ben bugünkü görevimi yerine layıkıyla getirdiğimi düşünüyorum. Gördüğünüz sizde sunum tahtası yaptık Ali Usta ile birlikte. Nasıldım sizce?
1: İlk geldiğinde gayet iyiydi. Biraz hevesliydi. Sonrasında çıraklık verince biraz sanki yumuşadı gibi ama iyi oldu. Çırak olması iyiydi ve çok güzel bir iş yaptı. Ben biraz korkuyordum aslında el aletlerini kullanamaz diye ama gayet çapardı ve işini de iyi yaptı. İyi bir çırak oldunuz ve size çıraklık bileziği vermek istiyorum. Artık bir altın bileziğiniz var.
0: Ay, çok manalı oldu bu. Takı töreni.
1: Şırma yani, her meslek bir altın bilezik denir ya mesela, işte sizinki de şu an öyle bir şey.
0: Allah oldu. Allah ya, bu lafın somut bulmuş hali bu.
1: Tabii usta olunca biraz büyüyecek şeydi, bileklik.
0: Bir tık böyle büyüyecek, böyle evet. Şuraya kadar gelecek. İlk defa bir programımda takı töreni yapıldı bana. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok
1: ben
0: keyifli bir
1: ederim.
0: Çalışma oldu.
1: Benim için de öyle. Ellerinize
0: bize
1: sağlık.
0: Kapınızı açtığınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
1: Demek? Yerleri bir süpürürseniz sonra rahat
0: ben
1: ediyoruz.
0: Ben onu çırak süpüreceğim. Tamam. Çekimden sonra süpüreceğim.
1: Sıkıntı yok.
0: Efendim bugün programımızda çok eğlendik, güldük. Ben bu sunum tahtasını da eve götüreceğim. Öyle söyledi Ali Usta. Gelecek programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Bari sen uyanma. Tadını çıkart sabah uykusunun.
1: Hey!
0: Çekil oradan! Sana diyorum! 40 paralık aydınlığım var zaten! Allah kahretsin! Hadi, ayıl bakalım! Camı yaptıracaksın, hiç aklım ermez! Hadi, aç gözlerinle yürü! Yürü! Al başına cezai işin yoksa!

0: Kandili geç söndürmüşsün abi. Bir göz atmayacaksın mı?
1: Bırakır mı matbaamı? Neredesin bu saate kadar? Ben bu yaşımda üstelik mal sahibiyken sabahın 7'sinde dükkan açacağım, sen 8'e 20 kala lütfen teşrif edeceksin. Böyle beleş nerede varsa söyle ben gideyim.
2: Hiç geciktin mi bugüne kadar?
1: Elbet gecikmeyeceksin. Bir daha geç kal da göreyim. Çıkar şu provayı. Duymadınız galiba, hala sallanıyorsunuz. Bak çabuk şuna, tahsi varsa hemen yapsınlar, baskıya başla. Angaryacılar! Sizin yaptığınız işi tek başıma yapardım, öyle kurdum bu matbaayı.
3: Bilmeyen de saray zanneder, yarabbim.
4: Bir tutturursam en aşağı 300.000 liram var. Ama Beşiktaş'la Fener'e güvenemiyorum. İkisi de deplasmana
1: gidiyor. Hayvan herif! Haftalığını Fener mi veriyor yoksa ben mi veriyorum? Harfleri temizle, merdaneyi sil, benzini idareli kullan yoksa gözünü patlatırım. Boyayla kağıt almaya gidiyorum, başınıza buyruk sallanırsınız şimdi.
3: Sen gidip kurtulacaksın. Bizim çekeceğimiz var bu moruktan. Beddualı mıyız, neyiz?
5: Abi, ver benim piyazı.
6: Geldi beyim, geldi. Tamam beyim.
7: Ver, ver.
6: Buyur abicim, buyur.
7: Bana.
6: Buyur abim.
8: Haftaya yolcuyum arkadaş. Tren düt dedim ayrılısıyla tamamdır.
7: Geldi mi davet kağıdın?
8: Cebimde, kapı gibi. Heidelberg'de Tiftruk matbaası. Saatte 3 Deutschmark yevmiye. Günde eder 96 fanganot.
9: Ne oldu benim 1,5 porsiyon köfte? Yanımda biraz sede olsun, afiyetle getir.
8: Tamam, afiyet olsun.
7: Tamam, eyvallah.
5: Atlı koştur, irmik helvası.
6: Geldi beyim.
3: El oğlu birer ikişer gidiyor, sen Avustralya davasına otur bakalım.
10: Yol paramı tamamladın mı, goodbye.
3: Peynir ekmek diyeyim o İngilizceni.
10: Lisan dersine ayıracak param olsa orada kazancım bir misli daha fark edecek ama. Kendi kendime çat pat anca söktürüyorum.
3: Boş ver Avustralya memleketini. Madem gitmeyi kafana koydun, kardeşini dinle, atla git Almanya'ya.
10: Kaçtır söyledim sebebini.
3: O palavralara inanma oğlum. Günde 300 lira yevmiye, bedava lojman, 10 liraya bir kilo et, masal! Dünyanın öbür ucu, kim ispat edecek yalan olduğunu?
10: Sen niye gitmiyorsun Almanya'ya?
3: Bana bakma, herkesin bir hesabı, bir dümeni var. Buyurun beyim.
11: Davetiye bastırmak istiyorum.
3: Hay hay!
10: Buyurun oturun.
11: 300 tane olacak.
3: Tabii, buyurun, istediğiniz örneği seçin. Oğlum, bana bir kahve söyle bakayım.

0: Şu fena değil. Zarfların arkasına da ŞM harfleri istiyorum. Majüskül iç içe.
1: Kızımız Şermin Uycan ile oğlumuz Mümtaz Dilekçi'nin... Biz kendimize ne zaman böyle bir şey basacağız? Fabrika kızı falan hikaye, dalga hep. Elimiz boş kalmasın diye. Elbet bir zengin kızı kafesleyeceğim. Hususi araba, apartman... 12'den vuracağım elbet.
2: Eyvallah patron.
1: Doğruca eve mi gene?
2: Evet.
1: İki parti bulum atsaydık pasaj.
2: Olmaz.
1: Bir defa da elin cebine gitsin be. 5-10 lirayla yol paran bozulmaz oğlum. Bana bak, fabrikanın önüne gidelim öyleyse. Benimki açıkça gülmeye pas vermeye başladı. Bir tane de sana araklarız ha.
2: Sen durma, koş.
1: Kızı tavladın mı lokanta, sinema masraf olur tabii, değil mi ha?

Bu akşam dublaj filmi oynuyoruz. Aşk filmi ama istediğin kadar Avustralya...

0: Antalya, denizler, adalar, bayılacaksın. Havalar da kötü gidiyor. Bahçenin üstünü borç aç kapatıp kışlağa çevirsem diyorum. Geliyor musun akşama?
1: Yağmur yağmazsa.
2: Selam abicim.
1: Merhaba Yusuf.
2: Acele kayıntı yapıp bilardo salonuna koşacağım. Televizyonda maç varmış.
1: Ben de hemen yatağa.
2: Allah rahatlık versin.
0: Merhaba abicim.
1: Merhaba Eczacı.
3: Merhaba Ahmet.
1: Eyvallah Rıza.
0: Hayırlı akşamlar evlat.
1: Sağ ol Nuri baba.
0: Sen de.
4: Ahmet tut getir şu haylazı. Yapış kulağına Allah sen.
5: Ne var be, oynamayacak mıyım?
4: Buraya gel diyorum.
5: Gelmeyeceğim.
4: Ah gelemez o. Sesin tıkansın. Tövbe tövbe estağfurullah.
1: Hava karardı mı kendi gelir eve.
4: Ayda bir pabuç parası, pençe parası. Yo, başa demeyeceğim bu asiyle. Anası babası Almanya'da çalışacak. Ben de burada bu yaştan sonra torun kahri çekeceğim. Metin, Metin.

0: gitmedi mi sen? Yatacak mısın da? İyileşmedin mi?
1: Üşüyorum.
0: Niçin kaçtın evden? Annen baban meraktan çıldırmışlardır. Bir şey değil, benim de başıma iş açılır. Ben de yardım ederim yürümene, caddeden bir arabaya bindiririm seni. Hacer abla! Çabuk abla, kızın durumu kötü!
2: Hangi kız?
0: Hasta, hem terliyor hem titriyor, bir adım attı düştü bayıldı!
2: Ne kızı be, nerede şimdi?
0: Odamda yatağımda yatıyor,
2: koş! Senin odanda yatağında ne işi varmış kızın? Soğuk soğuk terliyor, üşütmüş bu, donmuş!
0: Pencerenin dibinde bulduğum zaman sırılsıklamdı, camı da kırdı.
2: Kimin nesi acaba, buralarda ne işi varmış?
0: Bilmem, sormadım.
2: Daha önceden mi tanıyordun?
0: Daha önce nereden tanıyayım?
2: Annesi babası karakollardadır, başına bir şey gelirse sana da hesap sorarlar.
0: Göz göre göre yağmur altında bırakamazdım ya! Allah Allah!
2: Sırtına yünlü bez koyalım, ayaklarına da sıcak su şişeleri.
0: Isıtırım şimdi.
2: Ben de nane limon kaynatayım, getireyim. Bir güzel terlesin, sabaha bir şeyi kalmaz.

Madam Esther. Ay! Vallahi doğru söylüyorum. Ne olur. Ne olur yalvarırım inanın.

0: Oğlum, daha iyiceyim.
1: Kim giydirdi bunu?
0: Hatırlayamıyorum.
2: Çok ateşi vardı, su gibi de terlemişti, ben giydirdim.
0: Başım dönüyor birazcık. Ay.
1: Onca ateş üşütme kolay mı? Halsiz düştün, yataktan kalkmayacaksın bugün. Et, süt, yumurta, kuvvetli gıda lazım bu kıza.
2: Ne lazımsa sana zahmet alıver abla.
1: 20 lirayla ne alınır, dünyadan haberin yok mu senin?

0: Sen işe gecikmedin mi?
1: Eşekbaşı mıyım burada? İşçi miyim, patron muyum, çırak mıyım, ne haltım? Her gün, her gün, ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim. Senin gibi kaç tanesi kapımda iş bekliyor? Kendini adam mı sanıyorsun?
2: Affedersin.
1: Affetmem! Bu gece tam 2 saat fazladan çalışacaksın. Bir daha da geciktin mi hiç gelme. Alo! Evet efendim, Yalçınöz Matbaası. Ben Fuat Sami. Buyurunuz. Evet! Hemen geliyorum. Muhasebe cetvelleri varmış, 20.000 baskı. Arayan olursa öğlene vur diyeyim.
3: Tamam patron. Gece uyumadın galiba.
2: Uyumadım.
3: Bir tarafa mı gittin? Habersiz mi iş tutar insan?
2: Evdeydim. Bir kız var evde. Ha? Hasta! Teriydi, ateşiydi, ıhlamuruydu derken sabaha buldum.
3: Nasıl bir kız, güzel mi?
2: Farkında değilim.
3: Etli butlu mu? Nereden düştü?
2: Yemeği, eti, sebzesi 50 liradan çıkardı beni. Bir de sen sorup durma.
3: İyi oldu, ayağına bir pantolon almaz mısın? Papucunu bile boyatmaz mısın? Meheldir sana.
2: Merhaba Rıza!
4: Gecikmişsin bu akşam.
2: İş vardı, biraz çalıştım.
4: 1-2 yudum çekiver, yorgunluğunu alır.
2: Sana afiyet olsun, yatacağım.
5: Hoş geldiniz.
2: İyi misin?
5: Çok, çok daha iyiyim. Siz bir de Hacer abla olmasa ne yapardım kim bilir. İyiliklerinizi hiç unutmayacağım. Bütün gün hiç sesi çıkmadı, kıpırdamadı, sizi seviyor. Sizi görünce ötmeye başladı.

0: Yemekleri ısıtayım.
1: Yeter zahmetin yorgunluğun abla, ben hazırlarım her şeyi.
0: Yukarıda bir işim yok zaten. Metin! Metin! Üf, ya kediyi kovalıyor, yahut da top oynuyor. Metin! Metin diyorum, Allah canını az, tövbe yarabbim!

0: sen yat.
1: Kimseniz yok mu? Bir yardım edeniniz?
0: Yok.
1: Anneniz, babanız?
0: Yok. Anasız büyüdüm sayılır. Babam da 2 yıl önce öldü.
1: Başınız sağ olsun.
0: Tabağın altına ser. İsmin neydi?
1: Zeynep. Sizinki?
0: Ahmet. Matbaa işçisiyim.
1: Güzel bir meslek.
0: Güzeldir.
1: Kuşun ismi ne?
0: Garip, hasret, umut. Ağzıma hangisi gelirse.

0: Her şeyden umudumu kesmiştim. Ölmüştüm belki de. Böylesine iyi insanlar olacağı aklımdan bile geçmiyordum.
1: Niçin kaçtın evden? Dönünce ne diyeceksin annene babana? Sana soruyorum.
0: Annem babam yok. İkisini de hiç görmedim, tanımadım. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm. Orada herkes benim gibiydi. Hiçbirimizin anası babası yoktu. Hepimizin adı ya Zeynep, ya Fatma, ya Ali, ya da Mehmet'ti. Gerçek adını bilmeyen, hiçbir arayanı soranı olmayan, okşanmak, sevilmek için sıra bekleyen, yapayalnız, kimsesiz çocuklardı. İçimizden birini seçip almaya gelirlerdi bazen. Kucaklarına koşuşurduk. Kendimizi beğendirmek için çırpınırdık. Bir evde sıcacık bir odada olmak, güzel giyinmek, iyice doymak için, birisine anneciğim, babacığım diyebilmek için, şefkatli bir göğüse yaslanıp uyumak için yapmayacağımız şey yoktu. Kimimiz el öper, kimimiz şiir okur, kimimiz dans ederdik. Biraz sevgi, biraz merhamet için herkes marifetini gösterir, kendini beğendirmeye çalışırdı. Beni hiç kimse istemedi. Ortaokula kadar öksüzler yurdunda yaşadım. Sonra bir gün ayrıldım oradan.
1: Madame Esther kim?
0: Nereden biliyorsunuz Madame Esther'i?
1: Bütün gece ismini sayıkladın. Yalvarıp durdun.
0: Beyoğlu'nda, Aynalı Pasaj'da düğmeci dükkanı vardı. 1,5 senedir orada çalışıyordum. Aksi, sert, çatmak için bahane arayan bir kadındı.
1: Tıpkı Fuat Sami gibi desene.
0: O kim?
1: Patronum. Ne yaptı sana Esther?
0: Evvelki gün para verdi. Toptan düğme, kurdele, ibrişim almaya gönderdi. Yolda ya da dolmuşta düşürmüşüm parayı, belki de çaldılar, bilmiyorum. Ölesiye bir korkuya kapıldım önce. Deliler gibi arandım. Sonra da dönüp anlatmaya mecbur oldum.
2: Yalan söylüyorsun, çıkar paraları!
0: Vallahi kaybettim, yalvarırım, inanın bana!
2: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla! Seni hırsız soysuz! Çıkar paraları diyorum, yoksa yebertirim!
0: Çalmadım, hırsız değilim ben!
2: Yalancı köpek, nankör, puu!
0: Çalmadım! Arayın isterseniz!
2: Kim bilir nereye sakladın, hırsız! Polis! Polis çağırın! Polis! Polis! Hapsettireceğim seni, süründüreceğim!
0: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Bütün geceyi sokaklarda yürüyerek geçirdim. Arkamdan gelecekler diye korkuyordum. Karanlıktan korkuyordum. Erkeklerden korkuyordum. Polis arıyordur beni. Hala korkuyorum.
1: Evini biliyor muydu Esther?
0: Evim hiç olmadı benim. Dükkanın tavan arasında yatıyordum. Madame Esther para vermezdi. Karnımı doyurur, barındırırdı. Sonra yağmur başladı. Islandım, üşüdüm. Uykusuzdum. Açtım. Bir bahçeye girdim. Düşüp kalmışım. Gene de şansım varmış.

0: Gidiyor musun? Vedalaşmadan, bir teşekkür bile etmeden, öyle mi?
1: Uyandırmak istememiştim.
0: Kabahat bende ki yardım ettim sana. Yatağımı verdim, yol paramı bozdum, niçin? Ne mecburiyetim vardı?
1: İnsanlık ettiniz.
0: Sen de aynı şekilde mukabele ettin maşallah. Hadi uğurlar olsun.

0: Bu halinle bir yere gidemezsin, yatacaksın. İyileşmeden sokağa çıkarsan daha beter olursun.
1: Bu da ne, yeni moda mı? Kes saygısız herif! Her gün bir şey çıkartıyorsun. Şimdi de ıslık!
2: Farkında değilim patron, dalmışım.
1: O daldığın yerden çıkmasan da hepimiz kurtulsak. Kişleyip durmayın! Birinizin öbüründen farkı yok. Bir gün üçünüzü de koyacağım kapıya, köpekler gülecek halinize!
3: Şimdiden gülüyorlar, merak etme.
1: Basılanları paket yap, götür hemen!
4: Baş üstüne ustacığım!
5: Sormuyorsun dün akşamı?
2: Ha? Ne oldu?
5: Fabrikadan çıkışta gene güldü. Selam verdim hafiften.
3: Arkasına baka baka yürüyüp sokağa sapmaz mı? Küt diye düştüm peşine. Yaklaştım, kolunu tuttum. Merhaba tatlım dedim.
6: Vim hiç olmadı benim. Dükkanın tavan arasında yatıyordum. Gene de şansım varmış.
5: Bizi dinlediğin yok bakıyorum.
2: Sonra ne yaptın?
5: Boş ver, aklın evdeki yavru kuşta. Hala sende mi kalıyor?
2: Evet.
5: Helal olsun be!
2: İyileşmedi henüz.
5: Peki, peki, bozulma. Uğurlar olsun Ahmet abi!
2: Eyvallah!
7: Hamal eyvallah. Lazım mı hamal?
2: Sağ ol!
7: Hastamız iyileşmedi galiba.
2: Yatıyor, çok halsiz.
8: Açık havaya çıkar arada bir, güneşlensin!
7: İyice de beslenmeli, dalak ciğer falan yemeli her gün.
2: Bir de sabun.
7: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
2: Yok, evde bulunsun.

0: Öğleden sonra iyi hissettim kendimi, boş oturmak istemedim.
1: Birdenbire fazla yorma kendini.
0: Bir ev için çalışmak, ev işi yapmak yormuyormuş insanı.
1: Bizim Filibeli'nin köftesi meşhurdur.
0: Ah, yemini verdim, suyunu da tazeledim. Önce kaçıştı, korktu ama sonradan arkadaş olduk. Bunlar çok güzel resimler. Çok güzel yerler.
1: Yakında gideceğiz garipliğe, oralarda yaşayacağız. Avustralya!
0: Çok uzak değil mi?
1: Önce aklımda bile yoktu. Almanya'ya gidecektim çalışmak için. Sonra macera diye yola çıkıp Avustralya'da Melbourne şehrine yerleşen bir arkadaştan gelen mektup fikrimi değiştirdi. Almanya'daki paranın 3-4 mislini daha rahat çalışarak daha kısa zamanda kazanıyorsun.
0: Bir mektupla mı verdin bu kararı?
1: Kitap, gazete, mecmua, ne buldumsa tercüme ettirdim, okudum. Hevesim, isteğim gittikçe arttı. Bak, mesela arazi çok geniş ve boş. İnsan nüfusu ise az. Çalışacak insana büyük ihtiyaç var. İyi bir işçinin günlük kazancı bizim paramızla 250 lira. Gümüş ve altın madenleri çıkarmak da bitmiyor. Şaka değil, altın, altın!
0: İnanılır gibi değil.
1: İklimi sıcakmış. Yeni yılı yağmurda, karda değil, şöyle güneşli deniz kenarlarında kutlarlarmış. Bütün sahiller ve plajlar herkese bedavaymış. Kira evinde oturan pek az, 100 ay.

0: Ailenin 70 tanesi kendi evinde oturuyor. Düşünebiliyor musun? Lüks bir gazinoda eğlenmek dert değil. Otomobil sahibi olmak yaya yürümekten daha kolay.
1: Keşke hemen gidebilsek. Hemen gitsen demek istemiştim.
0: Gideceğim. Vapur parası biriktiriyorum. Yarısı hazır bile. Uçak 15 bin lirayı geçiyor, vapur 4000 lira. Ayda 200 lira ancak arttırabiliyorum. Yemeyecek, içmeyecek, giyinmeyeceğim. Orada 200 lirayı günde biriktirebilirim. Ayda 6000, senede 72000... 5 sene kalsam...
1: Gene dönecek misin?
0: Döneceğim tabii. Ama önce gideceğim, gitmeliyim.
1: Keşke param olsa. Verirdim, bir an önce giderdim.
0: Anlattığıma pişman etmedin beni.
1: Niçin edeyim?
0: Arkadaşlarım inanmıyor, dalga geçiyorlar.
1: Aa, yola çıkarken sen de onlara nanik yaparsın. Ben de yarın sabah gideceğim.
0: Önce bir iş bulacağız, bir de oda tutacak, sonra gideceksin. Bile bile sokaklara atamam seni.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Okul zili çalmadan A101'e! 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glassiskin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glassiskin. L'Oréal Paris'ten.
5: Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: mavi bir zürafa mı?
1: Vay, konuşabiliyor musun?
0: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka. Bir pelerine ne dersin?
1: Evet.
0: İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair.

0: olur. Keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım, sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle yemek sepetinden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Almanya'dan bir balık adam elbisesi, bir de tüfek getirdim sana.
7: Sağ ol Eren abi.
6: Hadi işine.
8: Hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
8: Hoş gelmişsin.
6: Sağ ol.
9: Beğendin mi? Benim gücüm bunları almaya yetmez. İlahi kızım, sen istedikten sonra...
10: Kaçtı! Gözümle gördüm, kaçtı!
11: Kim?
10: Metin, Hayri Bey'in oğlu Metin.
12: Başına bir yerlere çarpmış. Ağır bir sinir krizi geçiriyor.
13: Kız mı yoktu sana bu memlekette? Yok baba! Hülya'dan başkası yok. Elimde değil. Çok seviyorum onu.
6: İyice bak.
10: Hayır efendim, yanılmış olacağım.
6: Yemin eder misin?
10: Ederim.
6: Hayri Bey'in korkusu iliklerine işlemiş herkesin.
8: Hepsinin işi onunla.
9: Önce kardeşim, şimdi de ben. Her şey onların istediği gibi mi olacak?
8: Metin benim tek evladım.
6: Kimse kimsenin gönlünü alıp veremez.
14: Kahır bugün 16.15'te TV4'te.

0: Haydi gel. Haydi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Express içelim.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
3: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet. Okullar.
0: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın.

0: Bu kefazelik nedir? Bordro tanzim cetveli, bordo tanzil cetveli olmuş. Nerede bunun tahsihi, provası?
1: Yazıyı ben dizdim ama provasına Ahmet'in bakması, tahsih varsa söylemesi lazımdı. Her zamanki gibi.
2: Dalgınlığıma gelmiş patron.
0: Hala basıyor, beni delirtiyor. Makineyi durdursana be adam! Seni boğsam diye gırtlaklasam azdır. Haftalığından iki yömye kesiyorum. Yarın da çalışıp yetiştireceksin.
2: Bu gece bitiririm patron, yarın pazar.
0: Pazar mazar, sana ne? Bir tarafa gittiğin mi var?
2: İki tost daha.
3: Peki abi.
4: Ben istemem.
2: İki de limonata, buz gibi olsun.

İşte şurada çalışıyorum. Şu mavi kapı. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Kapısıyla, duvarıyla, makinesiyle, mürekkebinin kokusuyla arkadaş oldum. Giderken bir kapısında, bir de makinenin önünde resim çektirmeli.

0: onları can çekişir gördükçe içim fena oluyor.
1: Her pazarki işim bu. En ucuzundan eğleniyorum, hem de iki günlük yemeğim bedavaya çıkıyor.

0: Hacer ablaya da veririz değil mi? Mis gibi koktu. Metin'in de canı çekmiştir.
1: Sakın salıverme kediyi, bize bir tane bile bırakmaz.
2: İçeri gir, gir dedim. Hadi, hadi.

0: Canım içki çekti nedense.
1: Bakkal kapanmadıysa alayım.
0: Bugün her yer kapalıdır, otur. Çok mu lezzetli, yoksa bedava sirke baldan mı tatlım? Gene ne oldu?
1: Bugünü hiç unutmayacağım.
0: Ne yaptık ki?
1: Ömrümün en güzel pazarıydı.
0: Bunun için mi ağlıyorsun?
1: Böyle bir günü bir daha yaşayamam diye.
2: İbadet de gizli, kabahat da. Bir marifet yapmış gibi, güle oynaya ortalık...

0: Buralarda dolaşıyor.
1: Ne demek istiyorsun Nuri amca, derdin ne?
0: Doğru değil yaptığın, hele sana hiç yakışmıyor. Hepimiz evliyiz, kimimizin genç karısı, kimimizin yetişmiş çocuğu var. Kızlarımıza kötü örnek oluyor.
2: Nuri babanın hakkı var. Güzel Mahmet, delikanlı adam karda yürür, izini belli etmez. Semtine söz getirmez.

Bize kesik bir yollar. Yatalak anam, kardeşlerim, zincirliyim. Hem de sakat bacağımdan. Şuraya bir kulübe çatı versem, gazete, mecma, sigara, içki, pul falan da satsam bizlere yeter de artar.

0: Günaydın Ahmet abi.
1: Günaydın. Kahvemi götür aman.
0: Peki, sen abicim?
2: İstemem.
1: Bize de iki çay, benden. Merhabalar.
3: Merhaba.
1: Gördün mü Avustralya afişlerini?
2: Evet, gördüm.
1: Bakalım ne hikayeler okuyacağız. Gazeteci dümeni bunlar, satış hilesi.
2: Kıskanma
1: haritada
2: oğlum,
1: yerini
2: kıskanma.
1: Bulamazken 20.000 kişi ne zaman gitmiş, nasıl gitmiş?
2: Olur mu?
4: Bitti mi sabah gevezeliği, iş başı yapmaya niyetiniz var mı?
2: Bir şey danışacaktım patron. İş isteyecektim.
4: İki iş birden mi yapacaksın? Mustafa'yı mı çıkarayım, Erol'u mu, yoksa ben mi defolayım?
2: Kendim için değil, Zeynep'e.
4: Zeynep de kim?
2: Bir tanıdık, yakınım. Yevmiyesi az da olsa fark etmez. Sizin tanıdığınız çoktur.
4: Bir de Zeynep çıktı başımıza. İşmiş yok bende. Nerede var onu da bilmem. Kim dedi ki ben iş bulma kurumuyum?
5: Kaça patlayacak?
1: Fiyatı üstünde.
5: 3 liradan olmaz mı?
1: Bizde pazarlık yoktur.
5: 1 kilo istiyorum. Yarım kilo da domates.
1: Hey, dur bakalım, çek elini ayağını! Seçmece olmaz!
6: Türkler Avustralya'da altın çıkartıyorlar. İstanbullu Sabahattin, Samsunlu Gündüz ve Ankaralı Tunç, armut büyüklüğünde altın buldu. Avustralya'da zengin olmanın en kolay yollarından biri de altın, gümüş gibi madenler bulmaktır. Bu şekilde zengin olmuş yüzlerce kimse var.
7: İstediğin kadar iş ve para. Dil öğrenmek isteyene ayda 2800 Türk lirası. Çalışıyorsunuz, ayda ortalama 8000 lira kazanıyorsunuz. İngilizce öğrenmek isterseniz haftada 700 lira üste alıyorsunuz. Nerede? Avustralya'da. Oradaki Türklerin buraya bakılırsa Almanya solda sıfır dedikleri Avustralya'da.
1: Sen galiba haklısın arkadaş. Bu Avustralya meselesinde.
2: Nihayet dank etmeye başladı mı kafana?
1: İçimizde en uyanık senmişsin. Helal olsun sana. Oh, tam havası. Beyoğlu'na çıkıp bir güzel içerim.
2: Gelemem.
1: Masraflar benden. Hem Avustralya işini konuşurduk. Nasıl gidilir, kaç para lazımdır, sen iyice bilmektesin. Elimi çabuk tutayım diyorum.
8: Zeynep bu değil mi?
1: Güzelmiş. Elbisem duman olmadan tüyüyorum ben.
5: Yağmurda ıslanmayasın diye geldim. Bilirim acısını.
2: İyi ettin.

0: Birkaç sandık aldım ucuza. Yemek parasından artmıştı. Konsolda da örtüler buldum.
1: Burası barınaktı benim için. Şimdi eve benzemiş. Buyur abla!
2: Ya bu kız hemen şimdi çıkar gider, yahut evimi boşaltırsınız! Derhal diyorum! Bugüne kadar sustum, sabrettim, bekledim, anlamadınız!
1: Neyi anlamadık?
2: Abi de soruyor musun? Mahallede dedikodudan geçilmiyor!
1: Mahalleli kendi işine baksın!
2: Utanmadan dikleniyor musun?
1: Burası benim odam! Kirasını veriyorum, istediğim gibi yaşarım!
2: Yaşayamazsın! Namus, ahlak denen bir şey vardır!
1: Bizim namusumuz senden sorulmaz!
2: Bana bak Ahmet efendi, bu ev benim evim, bu yaştan sonra adımı boynuzluya çıkaramam!
1: Lafını bil, iftira atma!
2: Ya çeker gidersiniz ya da polis çağırırım!
1: Çağır gelsin, polis ne der bana?
2: Dur abla!
1: Karışma sen! Avustralya'ya gidinceye kadar bu evden çıkmayacağım!
2: Yetişin üstüme yürüyor!
1: İyice aç kulaklarını! Git herkeslere de yetiştir!
2: Yüzünden daha çok belalara gireceksin!
1: O lafı bir daha edeyim deme! Zeynep'i sokaklara bırakamam, insan geçinen canavarlara parçalatamam!
2: Ya ne yaparsın?
1: Evlenirim be! Evlenirim! Evlenirim! Evlenirim!
0: Peki... Ya ama niye daha önce söylemedin de bağırıştık? Ha, vallahi aklımdan geçiyordu, birbirinize pek yakışıyordunuz! Çok sevindim! Allah Mesut bahtiyar etsin! Allah bir yastıkta kocatsın! Ah, pek fena oldum, pek!

0: Çabuk zengin olmak için iki iş yerinde birden çalışanlar varmış. Melbourne'daki Ericsson fabrikasında fazla mesai yapan bir işçi bizim paramızla haftada 3200 lira alıyor. Yola çıktığınız gün milyonersin abi. Zeynep şanslı kızmış.
1: Zeynep mi?
0: Evleneceğinizi duymayan mı kaldı?
2: Okudun mu bugünkünü? Adamın karısı da işe başlayacakmış. Bir de o çalışınca düşünüyor musun parayı? Niye ekşisin? Zeynep'le kötü bir şey mi oldu? Gitti mi yoksa?
3: Evlenmeye karar verdim.
4: Seni bekledim veda etmek için.
3: Gidiyor musun?
4: Evet.
3: Neden?
4: Beni dile düşürmemek için verdin o kararı. Sana minnettarım ama evlenemeyiz biz.
3: Neden dedim?
4: Ne zamandır para biriktiremiyorsun? Evlenirsek masrafın daha da artacak.
3: Nereye gideceksin?
4: Bana acıdığın için evleniyorsun biliyorum.
3: Bir akşam karım Gürsel'i karşıma oturttum. Avustralya'ya gidiyorum. Gelmezsen yalnız giderim dedim. Karım, senden ölüme kadar giderim dedi. Gelir gelmez, ben Ford otomobil, karım ve buzdolabı fabrikasında iş bulduk. Ayda elimize 15 bin liradan fazla para geçiyor. Biz de böyle olacağız, ikimiz de çalışacağız. Senin yol paranı da biriktireceğiz.
4: Çok iyisin, merhametlisin ama gelmeyeceğim.
3: Sana dur.

0: yerime burada çalışamazsın artık! Defol! Sana söylemiştim! Bugünkü yevmiyeni de kesiyorum!
1: Evleniyorum patron!
0: Ne yapıyorsun?
1: Çok yakında nikahım var!
0: O Zeynep dediğinledir mutlaka! Son zamanlarda iyice şaşkındın, bir halt edicin belliydi!
2: Davetiyenin en fiyakalısını basarız artık!
3: Hayırlı olsun abi!
1: Sağ olun!
0: Avustralya hikayesi kapandı demek!
1: Yo yo! Beraber gideceğiz Zeynep'le!
4: İşte bu! O zamanki parayla 200 liraya çıkmıştı! Halis küpür dantelidir! 35 sene önce giymiştim! Modası geçmiştir ama bir iki yerini düzeltiriz, tül duvakla da örteriz! Şimdi yeniden moda bu biçim! Tam da üstüme dikilmiş gibi! Öyle! Sağ ol abla!
0: Sabahları erken gönder bu adamı, biraz dalgındır, biraz da havalarda gezer. Onun bu halini hoş görürsen mesut olursun.
5: Beyefendi, rahatsız ediyorum. Masamıza buyurmaz mısınız acaba, şeref vermez misiniz? Bir iki tek atalım.
0: 3 sene oluyor bırakalı.
6: Bu akşam peynisi bozuver, Ahmet'in hatırına. En birinci adamın!
0: Evet, ama
5: arkadaşlar,
0: ne desem
5: bekliyorlar efendim, lütfen, rica etsem, lütfen
0: beyefendi! Aman efendim, buyurun efendim! Anlaşıldı, anlaşıldı, peyrizi bozduracaksınız bana yine!
6: Sen de azıcık aramıza katıl bakalım!
4: Gelinimle ben oturayım azıcık!
6: Damatlık böyledir, Mahmut Paşa fanilesi gibi sıkar insanı! Sonra sonra alışırsın!
0: Efendim, efendim, merhabalar! Safana daim olun!
5: Dikkatinizi koyalım beyefendi!
0: Eksik olmayın!
5: Sıhhatu afiyetinize beyefendi!
7: Ahmet kardeşimizin şerefine!
6: Bağusuz hemşire yengemizin şerefine!
5: Güzel gelinimizin şerefine!
6: Sen çok içme bu akşam, malum ya!
7: Şuradan bir büyük şişe daha alıver!
3: Gitmem!
7: 1 lira da sana var ama!
3: O zaman olur!
8: Abi be, manken kadar yakın!
9: Her düğünde ayranım kabarır, ille de evleneyim diye efkarlanırım!
3: Buyurun!
1: Ayşe evlidir, kocasının yerinden bir kaza çekti, mapusta yatıyor! Kapı gibi adamdır, asılma!
9: Bu gece oynamam da, ne zaman oynarım be!
3: Eşya abi, eşya! Hadi abi, göster kendini!
4: Asıl damatla gelin oynamalı!
9: Bu gece senin gecen abi, bilmem öyle şeyleri ya!
10: Sağa, iki sola yürü, tamamdır!
5: Çünkü ayakkabıda ilk tango!

0: Bizim Sultanahmet'teki Çukur Muhallebici'yi bilir misiniz?
1: Hayır.
0: İsterseniz bu cumartesi saat 2:30'da Çemberli Taş durağında...
2: Şu bizim çift etenliği çalın ya!
3: Aa, hadi!
1: Bu yeni bavul da tam uzun yola göre.
4: Abicim, birbirinize uğur getirin. Çoluk çocuğa karışın inşallah. Bolluk içinde, refahlı bir şekilde yaşayın. Hadi bakalım.
1: Hayırlı geceler!
5: Şey, kahve içelim abla!
1: Ya, kahve mi içelim? Ha. Ya, çok iyi olur! Otur şöyle, sen gelinsin!

0: Yarın yıkarsın artık. Hadi Allah rahatlık versin.
1: Vakit erken daha değil mi?
0: Erken mi? Gece yarısını çoktan geçti. Uykunuz da gelmiştir.
2: Hiç uykum yok.
1: Ya! Benim de.
3: Ben de sizinle oturacağım. Buyur, geç.
0: Ne demek?
2: Gel tabii.
0: Gerdek odasında ne işin varmış senin?
3: Öyleyse sen de yürü bakalım.
0: Düğün şerefine yapıştırmıyorum, terbiyesiz velev.
3: Ne yaptık ki be?
0: Yürü bakayım, yürü yukarı, hadi!

0: Sigaraya mı başladın?
1: Akşam ikram ettiler, iyi geldi şimdi. Ah, yarın iyi olacak ha. Gece ayaza çekti mi, gündüz güzel olur, güneşli, açık. Sen yat istersen.
0: Sen?
1: Benim uykum gelmedi.

0: Çay içer misin? Isınırız!
1: Bilmem.
0: En iyisi şunu iç Beli. Patatronun hediyesi.
1: İçelim ya! Hah. Hiç tatmamıştım.

0: ¡Ay!
1: ¡Negros, ya!
2: ¡Ay, sana! Oturduğun yerde dönüp duruyorsun!
1: Ya! Sen de hep üstüme koşuyor, sonra geri geri kaçıyorsun. Bak, bir daha koştuğumu yakalayacağım ha, tamam mı?
2: Tavanla dönmeye başladı.
1: Uyursam geçer.
2: Burada yat, sedirde donarsın. Oh, açık denizde gibiyim, dalgalar gemiyi kaldırıp kaldırıp.
1: O da olacak giderken.
2: Oh, ayakların çivi kesmiş.
1: Sen de buz gibisin. Çok üşüyorsun.
2: Sen sıcacıksın. Ne güzel!
1: Güneşli bir sabah ya da öğleden sonra hareket edeceğiz. Belki de yağmur yağacak, yahut kar. Bu şehirden, vatandan ayrılmak zor gelecek önce. Alışmaya çalışacağız. Şuna benzer bir gemiyle gideceğiz.
2: Kaç gün?
1: 32 ile 40 gün arası. Kızıldeniz'den geçip Ümitburnu'na döneceğiz. Emo denilen siyah kuşlar uçuşacak etrafımızda. Ama gene de şu güzelim martıları hatırlayacağız. Vapurdaki günlerimiz İngilizce çalışmakla geçecek. Aç kalmak, açıkta kalmak yok. Gider gitmez işin, evin, her şeyin hazır. Havaalanından veya limandan çıkan Türkler doğruca hostel adı verilen villalara getirilir. Bu villaların ucuz olan kirası, işe girdikten 3 hafta sonra ödenmeye başlanır.
2: Yol paramı kendim biriktireceğim. Hacer abla dikiş işleri buldu, makinesini de verecek bana.
1: Çok iyi olacak her şey, göreceksin.
3: Güzel bir iş, 100.000 adet baskı. Ama ay başına kadar yetişmesi lazım. Başka bir matbaayla mı bölüşelim, yoksa kalkabilir miyiz altından?
1: Ben mesaiye kalırım patron.
3: 1-2 akşam sonra vazgeçersen?
1: Geceleri başka matbaalarda iş arayacaktım.
3: Yol parası tabi.
1: Yol parası.
3: Tamam. Yeni evlisin, biraz tadını çıkartsaydın.
2: Bu?
4: Avustralya sefaretinden geliyor.
2: Kendisi matbaada, ben imzalasam olur mu?
4: Nesisiniz?
2: Karısıyım.

0: Hoş geldin.
1: Yatsaydın.
0: İşim yeni bitti, yemeği de seninle yemek istedim.
1: Aa, çok yakışmış, güle güle yiyin.
0: Sana da gömlek dikeceğim. Gözün aydın.
1: Gözümüz aydın, evet! İsteğim kabul edilmiş! Ha? Resmi çalışma izni göndermişler! İşte bu kadar! Yol param da tamam sayılır, seninki de birikti mi, ver elini! Ne oldu? Ne var? Sana sordum!
0: Bir çocuğumuz olacak!
1: Çocuğumuz mu?
0: Evet!
1: Hey, yaşasın baba olacağım!
0: Kızmadın mı?
1: Bu müziğe kızılır mı? Baba olacağım! Bu haberden de güzel bu!
0: Gitmemiz gecikecek, doğmasını bekleyeceğiz!
1: Bekleriz! Hep beraber gideriz! Üçümüzü düşünebiliyor musun, ha?
0: İnşallah erkek doğururum da affedersin beni!
2: Hey Ahmet! Gel de akıl ver azıcık! Nasıl gidilecek bu Avustralya'ya?
1: Sen de mi niyetlendin?
2: Bu yazılanlar gibiyse hiç duracak değilim! Ama işler müşkilleşiyor, şuraya bak!
1: Gördüm! Bir günde 5000 kişi müracaat etmiş. Ancak 150 kişinin kaydını yapabilmişler.
3: Sana sıra gelene kadar Üsküdar'da sabah olur.
2: Yalan da değil, ömrümüz vefa etmez o zamana.
1: Ben gidince mektup yazarım, kefil olurum. Öncelikle aldırırım seni.
2: Ne zaman niyetin?
1: Evvela yolcumuz gelecek, sonra hep beraber yolcu olacağız.
3: Ya,
2: hayırlısı!

0: Kolay gelsin.
1: Sağ ol abla.
0: Dursayan hiçbir iş yapamazsın artık, köşede otur.
1: Biraz çıkış abla, hiç boş durmuyor.
0: Bir iki ay sonra istese de kıpırdayamayacak. pek güzel olmuş.
1: Biz gittikten sonra kirayı arttırırsın artık.
0: Bu hengamede mi sen eksiktin? Kapıda oyna, ben de geliyorum, hadi, hadi bakayım.
1: Biraz sonra beraber oynarız Metin.
2: Tamam abi, bekliyorum seni.
0: Oo. Çocuğun karyolası da pek güzelmiş, pek lüks. Oyuncakları da çok güzelmiş.
1: Bunlar bir şey değil. Avustralya'da bir oda dolusu oyuncağı olacak. Giyimi kuşamı da bir tane olacak.
0: İnşallah.
3: Ya, çocuğumuz bize benzemeyecek, analı babalı büyüyecek. Hiçbir hevesi kursağında kalmayacak. Yuva nedir, şefkat nedir, sevgi nedir, fazlasıyla görecek.

0: Bak, dinle! Avustralya'da öğretim çok önemlidir. Okul çağında 9 çocuk olan her yere mutlaka ilkokul yapılır. Darısı memleketimin başına.
1: İsmi Burak olmalı.
0: Umut olacak, Umut!
1: Ben de annesiyim, olacak diye susturamazsın. Umut olmazsa Murat olsun.
0: Heh, olsun.
1: Esmer, yeşil gözlü, uzun boylu olacak, senin gibi.
0: Yüksek mühendis olmalı.
1: Bahriyeli olsun isterim. Oğluma çok yakışacak o kıyafet. En iyisi kendisine sormalı.
0: Sorarız ama ben biliyorum.
1: Neyi?
0: Babasının beceremediği makine mühendisi olacağını. Küçükken hep mühendis olmak isterdim, hem de makine mühendisi.
1: İmtihana girdiği zaman kapılarda bekleyeceğim onu.
0: Ben de matbaamın kapısında. Müjdeyle geleceksiniz. Biliyor musun, bir gün büyüyecek oğlumuz. Sonra bir kızı sevecek.
1: Kız da onu tabii.
0: Bize açılacak.
1: Gidip isteyeceğiz.
0: Sen gidip isteyeceksin.
1: Hemen razı olacak anasından babası.
0: Evlenecekler. Sonra kaynana kesileceksin başlarına. İhtiyar, kamburu çıkmış bir kadın. Her şeylerine karışacaksın. Şunu pişirme, bunu giyme, orada oturma!
1: Aa, ben mi?
0: Hep oğlundan yana olacaksın. Gelinin neler çekecek
1: gibi... Aa, sen kendine bak asıl! Hep böyle kalacak değilsin. Gözünde gözlük, saçların dökülmüş... öksürüklü bir ihtiyar. Aksilik, huysuzluk yapacaksın bazen. Gelinim hep seni şikayet edecek.
0: Yo, gelinime kızamam. Kızsam bile sana dert yanarım ancak.
1: Ya, çekiciğim var desene.
0: Ya, oğlumuz en güzelini, en iyisini, en anlayışlısını seçecek. Benim gibi.
2: Vapur 4 ay sonra, Ağustos'un 17'sinde. Bilet fiyatları...
0: Aa, 2 senedir ezberimde. 3. mevkiden 2 bilet. Çocuğa tenzilat var mı?
2: Kaç yaşında?
0: Yeni doğmuş olacak. O zamana kadar 3 ayı doldurur.
2: 4 yaşına kadar bilet almıyoruz.
0: Pasaportlarımız, vizeleri yapılmıştır.

0: Ne oldu? Ne var?
1: Kurtulacak hayırlısıyla.
0: Neden kurtulacak?
1: Çocuğunuz olacak.
0: Zeynep! Zeynep bak, biletleri aldım! Vapur Ağustos'ta!

0: konuşursunuz. Ayıptır burada durmak. Hadi git kahvede bekle.
1: Zeynep, canım karıcığım, bağırma!
0: Bağırsın, bağırsın!
1: Zeynep, korkma sakın! Seviyorum seni! Zeynep, seviyorum karıcığım! Zeynep! Senin E'si geçmiyordu aklından. Şimdi baba oluyorsun. Ey gidi koca dünya! Bal küpü müsün?
2: Gözünde hayatın manası bambaşka olacak. Çocuk sevgisinin hiçbir şeye benzemediğini öğreneceksin.
3: Mesuliyetin artacak. Ona göre masrafın da tabii.
4: Çocuk başka şeydir. Eve gidiyorum baba diye bir boynuma atılıyor. Ne yorgunluk ne öfke.
3: Ne demiş şair? Allah'ım, yazı çiçeksiz, kafesi kutsuz, yuvayı çocuksuz bırakma!
1: Döktürdün gene baba!
4: Garson, ufak şişe alıver şuradan, bir iki yudum içsin!
5: İstemem!
1: Ben de yardım ederim!
5: İçmem, kusarım!
6: Böyledir, analar bir doğurur, babalar dokuz!
3: Sen evlen, çocuk sahibi ol da sonra konuş!
4: Benim ilk çocuk da Çorlu'daydım! Hesabımıza göre günü vardı daha. Bir geldim ki evde kıyamet kopuyor. Bizimki doğurmuş meğer.
0: Koş abi, babaannem seni istiyor.
1: Çocuğum, doğdu, doğdu demek. Kız mı oğlan mı?
0: Oğlandı. Sizler sağ olun.
1: Oğlum, oğlum, öldüm.
0: Zeynep'i zor kurtarabildi Ebe.

Durma. Karının yanına git. Sana en muhtaç olduğu zaman... Yalnız bırakma onu.

Allah sabır versin. Allah başka acı göstermesin. Kolay değil ama katlanacaksın. Ne desek boş, hayat bu işte. İkiniz de daha çok gençsiniz. Yeniden çocuk sahibi, yeniden ana baba olursunuz.

0: Kalk bakalım, hemen gidiyoruz.
1: Nereye?
0: Sorma.
1: Hiçbir yere gitmem.
0: Durma dedim, taksi bekliyor.
2: Kızım geliyor, sen onu karşılamaya git.
3: Peki, isminiz Zeynep değil mi?
1: Aradığınız benim. Etrafa çok borçlandım. Korkarım yakında çiftlik de elimizden gidecek.
3: Acaba yarın bana çiftliği gezdirmek ister miydiniz?
1: Fakat ben...
2: İster tabii.
1: Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim.
4: Her şey senin başının altından çıktı.
5: Tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup...
6: Kalbimdeki acı bugün 18'de TV4'te.
7: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
9: Abi motor komple gitmiş.
10: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
11: Hesap
10: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
11: Hesap kurdu.
12: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
13: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger.

0: değil doymalık.
1: Haydi gel. Haydi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece Duru'la.
6: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
11: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
10: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
11: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
12: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
13: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
14: Nasıl mı?
15: Zaman kaybetmek yok.
16: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
13: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
17: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece Duru'la.
18: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
19: Wow, baloncuklu Lipton mu?
18: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
3: Emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
3: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitki diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya?
3: Nasıl, yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
6: Ulan ne yapıyorsun?
4: Hava asacağız mı buraya da?
3: Eyvah, yakalandım.
7: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
8: Hayrola çocuklar?
9: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
10: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
8: Turkcell çözüm gücü.
11: Bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
12: Ne yapacağız biz şimdi?
13: Hadi gelin benimle.
14: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
8: Turkcell'lerin yanında
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Pepsi ile hepsi güzel.
19: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
20: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
21: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
19: Ben Ömer Necati Albayrak.
20: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
19: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
20: Gün ilk dakikada başlar.
21: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
22: Bu var ya,
23: blok dersten çıkıyor.
22: Atıştırmalık?
23: Yok, ben doymalık takılıyorum.
22: Bir şey diyeyim mi?
24: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
22: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
25: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
26: Sadece duruladım, sen de durular.
25: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.

0: Hayrola çocuklar?
1: Ati başla.
2: Abi size sizden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Olur. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
4: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: Türkcell'in çözüm gücü var.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan has. Magnum, has peşindeysen.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Şoka gidelim.
13: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
5: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.

Ne yapabiliriz? Çaremiz yok.

biletleri satmış. Vapur biletlerimizi.

0: Senden ayrılıyorum. Beni affet ve sakın arama. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin. Düşününce bana hak vereceğine eminim. Sen benim biricik kocamsın. Daima kocam olarak kalacaksın. Seni hep seveceğim. Hiçbir zaman unutmayacağım.
1: Ölecek, nereye gidecek?
2: Mektup yazıp kaçmış. Terk etmiş beni.
1: Ne? Niçin kaçmış?

0: o namussuz! Polis her yerde arıyor! Elbet bulacaklar o hırsızı! 1700 liramı burnundan getirecekler! Mahkemelerde, hapislerde çürüyecek o hırsız!
1: Zeynep uzun zamandan beri gelmiyor. Gelse de burada kalamaz zaten, yasaktır.

Şunun klişesini yaptır çabuk, ikimiz de büyütsünler. Zeynep, ne olur evine dön karıcığım. Bırakma beni. Sensiz yapamayacağım, yaşayamayacağım. Sensiz gitmeyeceğim oralara. Sen benim her şeyimsin. Not: yukarıda resmi görülen karım Zeynep'i gören, bilen, tanıyanların insaniyet namına aşağıdaki adreslere

Bugün olmazsa yarın. Elbet bir gören, gelip haber veren olacak. Göreceksin. Bırakmam! Bir tarafa gidip içelim. Laf atalım iki satır. Bu işlerin ilacı arkadaştır. Eğlenmek, oyalanmaktır biraz.

0: Zeynep! Zeynep! Zeynep!
1: Seni bekliyordum. Ümidini kes artık. Zeynep yok, dönmeyecek. Gitmekle sana iyilik ettiğini sanıyor o budala. Senin iyiliklerine karşı fedakarlık yaptığını sanıyor. Belki de haklı. Zeynep'i unut. Onun sözünü dinle. İsteğini yerine getir. Bir an önce git Avustralya'ya. Yapacak başka hiçbir şey kalmadı. Onun son isteğini yerine getir bari. Aramızda topladık, borç olarak.
0: Gideceğim, evet. Gideceğim. Zeynep için değmezmiş.
2: Güle güle oğlum.
1: Yolun açık olsun.
2: Sağ ol abla.

0: Ahmet abi. Güle güle Ahmet abi.
1: Sağ ol yavrum. Estağfurullah. Yolun açık olsun.
2: Güle güle Ahmet abi.

0: İşlerin rast gitsin inşallah.
1: Beklemeyin, gidin!
2: Unutma bizleri!
0: Güle.
1: Gider gitmez mektup yaz!
3: Güle güle abi!
0: Güle güle Ahmet abi!
2: Güle güle Ahmet!
3: Sakın mektup yazmayı unutma!
0: Güle güle Ahmet abi!
3: Yolun açık olsun!

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Ezgi Korkmaz. 9 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Yarışmaya katılan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Dallı Ülkem. 9 yaşındayım ve 5. sınıfa geçtim. Piyano çalmayı ve paten kaymayı çok severim. Bu yarışmaya katılacağım için çok heyecanlı ve mutluyum. Yarışmadaki arkadaşlara başarılar dilerim.
3: Merhaba, ben Muhammed Eren Üstünbaş. 9 yaşındayım ve bu sene 5. sınıfa geçtim. Matematik dersini çok seviyorum. Sinopluyum. Hobilerim arasında futbola gidiyorum, bisiklet sürüyorum. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok çok seviyorum. Önce kendime, sonra da size, arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
4: Merhaba, adım Elisa, soyadım Alan, 9 yaşındayım ve 5. sınıf olacağım. Şimdiden benimle yaşayan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 1. masamızda Ezgi, 2. masamızda Dağlar, 3. masamızda Elisa ve 4. masamızda Muhammed var. Hoş geldiniz tekrar. Arkadaşlar, heyecanlar gitti mi? Biraz var mı heyecan? Muhammed, sende biraz vardı. Nasılsın?
5: Biraz vardı. Şimdi gitmeye başladı.
0: Şimdi gitmeye başladı. Birazdan hepsi gidecek. Hiç merak etme. Ezgi'cim, o zaman seninle başlayalım. Hoş geldin.
6: Hoş buldum.
0: Tanıyalım seni.
6: Ben Ezgi Korkmaz, 9 yaşındayım. 4. sınıftan 5. sınıfa geçeceğim. İstanbul'da oturuyorum. Resim yapmayı, kitap okumayı ve bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Ayrıca piyano da çalıyorum.
0: Harikasın. Böyle sanatla çok haşır neşirsin Ezgi'cim. Az önce sohbet ettik hepinizle kuliste ama doktor olmak istiyorsun galiba ileride,
6: evet,
0: değil mi?
6: Evet, doktor olmak istiyorum.
0: Ne doktor olmak istiyorsun?
6: Radyoloji uzmanı olmak istiyorum.
0: Nasıl karar verdin? Neden radyoloji?
6: Yani...
0: Böyle merak mı sardın, araştırdın mı?
6: Evet, biraz araştırdım.
0: Var mı etrafında tanıdık doktor?
6: Yok.
0: Yok ama sen bu alanda bayağı uzman olmak istiyorsun ve ilerletmek istiyorsun.
6: Evet.
0: Seni kutluyoruz, teşekkürler. Dağlar'cığım, hoş geldin.
7: Merhaba, adım Dağlar Ülkem, 9 yaşındayım. 4. sınıftan 5. sınıfa geçtim. Hobilerim paten kaymak, piyano çalmak, doğayı severim.
0: Doğayı çok seviyorsun. Galiba kamp yapıyormuşsunuz değil mi Dağlar'cığım?
7: Evet.
0: Nerelerde kamp yapıyorsunuz ailenle beraber?
7: Kamp alanlarında daha çok yapıyorum.
0: En çok nereye gitmekten hoşlanırsın?
7: Öyle genel...
0: Ya yeşillik, orman, evet, doğanın içinde. Ve bu kadar doğanın içinde bulunuyorsun ve marangoz olmak istiyorsun galiba değil mi? Neden marangoz? İlk defa marangoz olmak isteyen bir arkadaşımız var şu anda.
7: Doğayı sevdiğim için.
0: Peki uğraşır mısın evde, böyle ufak tefek kutular yapar mısın? El işin nasıldır?
7: Yani daha çok kağıtla uğraşırım.
0: Neler yaparsın?
7: Mesela

0: yapıyorum. Uçak ve gemi.
1: Uçaklar yapıyorsun. O zaman belki çıkışta bize de böyle ufak bir şey yaparsın ha? Olur mu?
0: Olur.
1: Teşekkür ederiz sana da. Elisacığım, hoş geldin.
2: Hoş buldum. Merhaba. Adım Elisa Alan. Hobilerim voleybol oynamak. Hı hı. El işlerini çok yapıyorum. Ve bisiklet sürmeyi çok seviyorum.
1: Ve sen de doktor olmak istiyorsun,
2: evet.
1: Elisacığım. Sen ne doktor olmaya karar verdin?
2: Hemşire.
1: Hemşire olmak istiyorsun.
2: Alın.
1: Teşekkür ediyoruz. Sana da Muhammedciğim, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Ben adım Muhammed Eren Üstünbaş. Hobi 4'ten 5'e geçtim. Hobilerim bisiklet sürmek, futbol oynamak, öyle.
1: Bugün en heyecanlımız sensin ama çok az kaldı, o da geçecek dedin değil mi? Peki sen ne olmak istiyorsun Muhammed?
3: Ben matematik öğretmeni olmak istiyorum.
1: Neden? Matematikte çok mu iyi aran?
3: Evet.
1: Hani matematikten genelde böyle kaçılır ya bazen de. Bazıları sosyal bilgileri çok sever, bazıları matematiği sever. Sen matematik sayılarla aran iyi.
3: Evet.
1: Hadi bakalım o zaman şimdi sorular gelsin mi artık arkadaşlar?
2: Gelsin.
3: Evet,
1: gelsin mi?
3: Gelsin.
1: Duyamıyorum.
4: Gelsin.
1: Duydum o zaman. Ezgi için geliyor harf tablomuz.
5: Babam ve kardeşimin E'si.
1: E harfi 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Genellikle Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan postu benekli canlıdır. Süremiz başladı.
5: Leopar.
1: Ezgi'den çok hızlı bir cevap geldi. Ezgi'nin bu cevabıyla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim? Harikasın. Leopar geldi arkadaşlar. Hemen size leoparlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Leoparlar için ağaca tırmanmak çok kolaydır. Yukarı doğru tam kaç metre zıplayabilirler? Hadi bir tahmin alalım Ezgi.
5: 2.
1: 2. Dağlar?
0: 4 olabilir mi?
1: 4 olabilir. Elisa?
2: 5.
1: Arttırıyoruz Muhammed.
3: 2,5.
1: 2,5. Arkadaşlar yukarı doğru tam 6 metre zıplayabilirler. Leoparlar böyle zıplarken ve avlarını yakalarken çok hızlı davranırlar. Bu sırada dengede kalmalarına uzun kuyrukları da yardım eder. Tıpkı diğer kediler gibi leoparlar da dikkat kesildiklerinde, kızdıklarında ya da korktuklarında tüylerini kabartır. Kan burdurarak kendilerini büyük göstermeye çalışırlar. Dağlarla devam ediyoruz.
0: Öğretmenim Asuman'ın ağası.
1: Asuman Hanım'ın ağası 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir daha kavuşulamayacağı düşünülüp ayrılırken kullanılan kelimedir. Süremiz başladı.
0: Elveda.
1: Dağlardan da hızlı bir cevap geldi. Bu cevapla kumbaramıza bir 50 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo. Ve Elisa için geliyor harf tablomuz.
2: Veterinerin V'si.
1: Veterinerin V'si 60 puan değerinde ve şehirlerimizden geliyor sorumuz. Cunda Adası tarihi evleri ve tostu meşhur olan Balıkesir'e bağlı bir ilçedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Sever miyiz tatile gitmeyi, gezmeyi arkadaşlar?
3: Severim.
1: Nereleri gezersiniz Türkiye'de? Bir onları düşünelim. Nerelere gidersiniz? Cunda Adası var. Tarihi evleri. Tostu meşhur. Hani böyle bazen kantinlerde de derler ya okulda. Ne tostu? Açalım mı bir kutu? Hadi bir kutu açalım. Dağlar?
0: Ayvalık.
1: Ayvalık mı doğru cevabımız? Bravo. Ve Ayvalık'ı da görüyoruz arkadaşlar. Dağlar nasıl bu arada aklına geldi?
0: Kantinlerde veya bir büfede.
1: Değil mi? Bir Ayvalık, evet. Tostu derler. Sever misin peki?
0: Severim.
1: Muhammed senin için geliyor artı ablamız.
3: Ramazan'ın R'si.
1: Ramazan'ın R'si 30 puan değerinde ve fen bilgisinden geliyor sorumuz.

0: Yüzme havuzlarının temizliğinde de kullanılan kimyasal maddedir. Süremiz başladı.
1: Temizliğinde kullanılan kimyasal.
0: Haydi ekip çalışması. Ezgi?
2: Klor.
0: Klor mu doğru cevabımız, görelim. Bravo. Ezgi için geliyor harf tablomuz.
2: Kahramanmaraş'ın K'si.
0: Kahramanmaraş'ın K'si 40 puan değerinde ve el işinden geliyor sorumuz. Genellikle kumaş üzerine renkli iplik gibi malzemeler kullanarak yapılan işlemedir. Süremiz başladı.
2: Dikiş.
0: Dikiş cevabıyla Ezgi kumarımıza 40 puan ekler mi, görelim? Olmadı. Hadi ekip. Düşünelim ne olabilir arkadaşlar? Kumaş üzerine renkli iplik gibi malzemeler kullanarak. Şimdi herkes bakıyor. Açalım mı bir kutu?
1: Teksi.
0: Hadi açalım bir kutu. Dağlar.
2: Nikiş mi?
0: Nikiş mi acaba, görelim? Olmadı Ezgi.
2: Nakış.
0: Nakış mı, görelim? Bravo. Yaklaştın ama. Yaklaştın dağlarcığım. Dağlar için geliyor harf tablomuz.
2: Dağların D'si.
0: Dağların D'si 60 puan değerinde ve aksesuarlardan geliyor sorumuz. Başa bağlanan bir tekstil ürünüdür. Süremiz başladı.
2: Bandana.
0: Dağlar düşündü ve bandana cevabını verdi. Doğru mu, görelim? Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Elisa için gelsin harf tablomuz.
2: Irın ısı.
0: Irın ısı 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Yazı yazmaya, baskı yapmaya veya bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yapraktır. Süremiz başladı.
2: Nemli.
1: Nemli yaprak.
0: Nemli yaprak. Görelim doğru mu? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Ezgi.
2: Kağıt.
0: Kağıt mı acaba, görelim? Bravo. Elisa ve Ezgi'nin ortak çalışması. Teşekkür ediyoruz kızlar. Ve Muhammed için geliyor harf tablomuz.
3: Timur'un T'si.
0: Timur'un T'si 30 puan değerinde ve sebzelerden gelecek sorumuz. Genellikle salatalarda kullanılan bir sebzedir. Süremiz başladı. Ne dedin?
3: Bir şey demedim öyle.
0: Dedin aslında sanki ama olmadı ekip çalışması. Ama sanki oldu gibi dağlar.
2: Tere.
0: Tere mi doğru cevabımız, görelim? Olmadı. Hadi düşünelim arkadaşlar. Şimdi bir salata yapıyorsunuz evde, hayal edelim. Pazara gittik annemizle, aldık malzemeleri. Neler koyarız içine? Evet, tere koyarız, haklısın ama tere değil. Başka ne koyarız? Hadi açalım bir kutu, tamam bir kutu açalım. Ezgi?
2: Turp.
0: Turp mu doğru cevabımız? Alkış geldi ailelerimizden. Ailelerimiz de burada, hoş geldiniz siz de tekrar. Destek alkışını siz daha cevap açılmadan verdiniz. Size de teşekkür ediyoruz, sizi de alkışlıyoruz. Arkadaşlar kaldı kaç soru geriye? 4 mü? O zaman, değil mi, şaşırdı dağlar. Ezgi için gelsin harf tablomuz.
2: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 60 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Taşıtlarda camı temizlemeye yarayan düzenektir. Süremiz başladı.
2: Silecek.
0: Eğer cevabımız doğruysa Ezgi kumbaramıza 60 puan atar mı, görelim? Bravo.

0: Şahanesiniz arkadaşlar. Dağlar için alalım harf tablomuzu.
1: Nevşehir'in N'si.
0: Nevşehir'in N'si 50 puan değerinde ve kuru yemişlerden geliyor sorumuz. Karadeniz bölgesinde birçok ilimizde üretilen kabuk içinde bulunan bir yemiştir. Süremiz başladı.
1: Fındık.
0: Sever misin fındık dağlar?
1: Severim.
0: Yer miyiz? Herkes çok sever mi arkadaşlar? Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Şahanesin, bravo. Elisa, kaldı son iki. Gelsin mi harf tablomuz? Gelsin.
1: Ordunun O'su.
0: Ordunun O'su 40 puan değerinde ve tatlılardan geliyor sorumuz. Bütün veya dilimler halindeki kuru meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılan bir tatlıdır. Süremiz başladı. Yani tatlı, içecek, öyle de düşünelim arkadaşlar. Ne olabilir? Haydi ekip çalışması. Ezgi.
1: Hoşaf.
0: Hoşaf mı doğru cevabımız, görelim. Harikasınız. Elisa ve Ezgi'nin ortak çalışması. Muhammedciğim, hazır mısın? Gitti mi heyecan? Gitmedi mi? Hala gitmedi mi Muhammed?
2: Gitmedi hocam.
0: Gelsin mi senin için harf tablomuz?
2: Gelsin.
0: Hadi bakalım, son harfimiz Muhammed için geliyor.
2: Uğur'un U'su.
0: Uğur'un U'su 50 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Güneşin ve rüzgarın etkisini azaltmaya yarayan, pencereye takılan kapatma düzeneğidir. Süremiz başladı.
2: Güneşin ve rüzgarın etkisini azaltmaya yarayan.
0: Pencereye böyle ne takılır dışarıdan? Açıp kapatırız hani. Yaklaştık mı? Yok mu? Bir düşünelim Muhammedciğim. Hadi Elisa, Dağlar, Ezgi yaparsınız. Son sorumuz ısınma turunun. Açalım mı bir kutu? Açalım bir kutu. Dağlar?
1: Vantuz olabilir mi?
0: Van?
1: Vantuz.
0: Vantuz. Vantuz olabilir mi görelim? Olmadı. Düşünelim arkadaşlar. Şimdi apartmanları düşünün. Apartmanların dışında bazı evlerde ne olur?
2: Hocam ben onu biliyorum da.
0: Evet, aklına geldi. Nasıl bir şey? Bir hayal et. Nasıl bir şey? Bana biraz anlat, bahset.
2: Hocam hatta pencerelere takılıyor şey.
0: Evet, evet. Ne acaba onun adı? O zaman ben bir kutu açacağım arkadaşlar sizin için. Açalım bir kutu. Aa, bir dakika, bir dakika. Herkes de var cevap. Bir dakika. Ezgi'de de var. Dağlar. Elisa. Bahip, bir dakika. Herkes de var mı? Ezgi bastığı için Ezgi'ye soruyorum.
1: Panjur.
0: Katılıyor muyuz?
1: Evet. Evet.
0: O zaman Muhammed, Elisa, Dağlar ve Ezgi'nin ortak cevabıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Bir görelim. Harikasınız. Muhammedciğim. Aklına gelmişti değil mi?
2: Hocam aklıma geldi de şey, adını unuttum ama.
0: Adını unuttun çünkü böyle bazen öyle oluyor Muhammed'im. Haklısın, şu anda heyecanlısın da böyle görsel aklımıza geliyor. Benim de öyle oluyor biliyor musun? Diyorum ki ben bunu o kadar net biliyorum, hatırlıyorum ki ama İsim aklıma gelmiyor. Oluyor bazen öyle. Çok güzel bir ekip çalışması yaptınız arkadaşlar. Sizi kutluyorum. Şimdi önce bir kumbaraya gidelim. Sonra biraz sohbet edelim, olur mu? Tahminleri alalım. Kaç puan birikti Ezgi?
1: 1500.
0: 1500. Dağlar?
3: 340.
0: 340. Elisa?
1: 462.
0: 460. İkisi de var Muhammed.
2: 1350.
0: 1350. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 510 puan birikmiş ve 1990 puana ihtiyacımız var. Isınma turu bitti. İki turumuz daha var. Sizi alkışlıyorum. Harikasınız. O zaman arkadaşlar hazır mıyız ikinci tura?
1: Evet.
2: Evet.
0: Duyamıyorum.
1: Evet.
0: O zaman nereye gidiyoruz? İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci turumuza hazır mıyız?
1: Evet.
4: Hazırız.
0: Evet, hazırız. O zaman Ezgi için gelsin harf tablomuz. hangisi olsun Ezgi'cim?
1: Nevşehir'in neyse.
0: Nevşehir'in neyse 70 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Sen seviyordun genel kültürü, öyle mi? Üst kısmı kadın, alt kısmı balık şeklinde anlatılan, doğaüstü varlık olarak bilinen figürdür. Süremiz başladı. Üst kısmı kadın, alt kısmı balık.
1: Deniz kızı.
0: Son dakikada gelen bu cevap doğru mu görelim? Muhammedciğim, oradan bir parmak kaldırdın.
2: Evet.
0: Son dakikada basacaktın galiba. Güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. Dağlar için gelsin Arif tablomuz.
1: Abim Çağlar'ın Ç'si.
0: Çağlar'ın Ç'si 140 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Herkesin bildiği gerçek inkar edilemez anlamındaki atasözüdür. Güneş nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Düşünelim bakalım ne olabilir? Var mı bir fikir? Açalım mı bir kutu?
1: Olur.
0: Açalım mı, açmayalım mı?
1: Açalım.
3: Açalım.
0: Açalım. Tamam, bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım. Güneş nokta nokta nokta nokta. Hadi bir kutu daha. Şimdi yardım edeyim mi biraz? Sen dağlarca marangoz olmak istiyordun değil mi?
1: Evet.
0: Böyle ustalarımız ne yaparlar? Mesela tuğlaları üst üste koyarlar değil mi? Sonra onun üzerine bir şey yaparlar böyle. Ne yaparlar?
4: Sıva.
0: Ne yaparlar Elisa?
1: Sıva.
0: Sıva mı yaparlar? Bir düşünelim bakalım. Heh, biri bir şey dedi. Kim dedi?
2: Neyi hocam?
0: İkinci kısmı buldu sanki bu ekip. Dağlar?
3: Güneş 6 yıla sıvanmaz.
0: Güneş 6 yıla sıvanmaz mı görelim? Olmadı ama yaklaştık. Ne olabilir üst kısım? Hadi bir kutu daha açacağım. Ezgi?
1: Güneş balçıkla sıvanmaz.
0: Güneş balçıkla sıvanmaz mı görelim? Ezgi'cim. Ezgi'cim içeride demiştin ki ben seviyorum atasözleri, deyimler gelirse mutlu olurum diye. Bildiğin taraftan geldi. He? Biraz düşündük. Güzel bir ekip çalışması yaptık arkadaşlar. Elisa'cığım hazırsan harf tablomuz hazır. Elisa için geliyor.
1: Abim Evren'in E'si.
0: Evren'in E'si 130 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Kirli giysileri temizlemek için yıkama işlemi yapan araçtır. Süremiz başladı.
1: Çamaşır makinesi.
0: Elisa'dan hızlı bir cevap geldi. Bu hızlı cevapla Elisa kumbaramıza 130 puan ekler mi görelim? Bravo Elisa. Muhammedciğim senin için geliyor harf tablomuz.
2: Ömer'in Ö'sü.
0: Ömer'in Ö'sü 130 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Bir eğitim kurumunu tamamlayan kişilere diplomalarının verildiği kutlama etkinliğidir. Süremiz başladı.
2: Eğitim kurumunu tamamlayan kişileri.
0: Haydi ekip çalışması. Elisa?
1: Mezuniyet töreni.
0: Mezuniyet töreni mi doğru cevabımız görelim? Arkadaşlar, şimdi siz mezuniyet töreni yapmış oldunuz değil mi?
1: Evet.
0: Hepiniz mezuniyet töreni yaptınız. Böyle nasıl geçti anlatsanız da biraz Ezgi'ciğim.
1: Benimki güzel geçti.
0: Heyecanlı mıydı? Buraya geldiğiniz kadar heyecanlı mıydınız o gün içinde?
1: Evet.
0: Nasıldı? Ne giydin?
1: Şey, kep taktık.
0: Kep taktınız.

0: Böyle özel olarak hazırlandın ama değil mi o güne?
1: Evet.
0: Dağlarcı?
1: Çok eğlenceliydi benimki de. Böyle balonlar havaya bıraktık balonları.
0: Böyle kepleri fırlattınız mı?
1: Evet.
0: Şahane. Elisacığım, senin için nasıldı mezuniyet
1: Bizim
0: töreni?
1: güzel geçti. Böyle kalabalıktı. Herkes böyle şarkı söyledi. Böyle şeyler yaptık. Eğlendik falan. Kep taktık ama kep
0: Sen ne
1: atmadık.
0: giydin? Atmadınız mı? Sen ne giydin Elisacığım? Böyle hani biz kızlar daha çok böyle süsleniriz ya o günler için. Yaptın mı böyle saçına boncuklar
1: Evet.
0: taktın mı? Şahanesin Muhammedciğim, senin için nasıldı?
2: Eğlenceliydi ama burası daha çok heyecanlı.
0: En çok hangisinde? Burada mı
1: Bence de.
0: heyecanlandın? Ama mezuniyet töreninde de heyecanlanmışsınızdır herhalde. İlk
1: Ya evet.
0: mezuniyetinizdi. Kutluyorum sizi ilk mezuniyetiniz için. Heyecanlar gidiyor artık diye düşünüyorum. Ezgi ile devam ediyoruz. Alalım Arif ablamızı.
1: T'si.
0: Trafiğin T'si 80 puan değerinde ve futboldan gelecek sorumuz. Türk futbolunda imparator lakabıyla anılan teknik direktördür. Süremiz başladı.
1: Fatih Terim.
0: Hangi takımlısın Ezgi?
1: Galatasaray.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Arkadaşlar. Fatih hocamıza da buradan sevgilerimizi iletmiş olalım. Sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz Fatih Terim'e. Muhammed sen böyle bir of ya gelseydi bu
2: Ya
0: soru
2: hocam
0: bana
2: bana
0: dedin.
2: gelsin.
0: Öyle mi oldu? Sen de Galatasaraylı mıydın? Sen
2: Evet.
0: de Galatasaraylısın. Elisa hangi takımlısın?
1: Fenerbahçe.
0: Dağlar?
1: Beşiktaş.
0: Ama işte buradaki Galatasaraylı olunca hemen Fatih Terim sorusunu bilmek istediler. Ben ortak cevap kabul edebilir miyim Ezgi?
1: Olur.
0: Olur, tamam, ikinizi de alkışlıyorum. Dağlarla devam ediyoruz. Hazır mısın? Gelsin Arif
2: Çok.
0: ablamız. Çok çok hazırız.
1: Kütahya'nın K'si.
0: Kütahya'nın K'si 150 puan değerinde. Arkadaşlar bu turdaki en yüksek puanımız kurum ve kuruluşlardan geliyor sorumuz. Ülkemizi her türlü tehditten koruyan, milli güvenliğimiz için vatanımızı savunan askeri güçtür. Türk nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Var mı fikriniz? Arkadaşlar, ülkemizi her türlü tehditten koruyan, milli güvenliğimiz için vatanımızı savunan askeri güç ne olabilir?
1: İlk kelimenin birazını buldum sadece.
0: Birazını buldun mu? Bir tahmin. Hadi bir ekip çalışması yapalım. Ne buldun? Ne bulmuş olabilirsin? Bir söyle. Korkma.
1: Silah var orada ama.
0: Evet, sonra arkadaşlar.
1: İki tane harf
0: bakın
1: var.
0: Güvenliğimizi. Silahlı. Güvenliğimiz için. Heh. Tamam, yaklaştık. Hadi ekip. Hadi harikasınız. O zaman ikinci kısımdan acaba sevgili reji bize bir harf açabilir mi? Dağlar.
1: Silahlı kuvvetleri.
0: Silahlı kuvvetleri mi görelim? Harikasınız. Elisacığım, gitti mi heyecan? Bence artık gitti. Senin yüzün gülmeye başladı. Ne diyorsun?
1: Evet.
0: Tamam, o zaman Elisa için geliyor Arif ablamız.
2: Yengen Figen'in F'si.
0: Figen Hanım'ın F'si 80 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Dolmalarda ve helvalarda kullanılan kozalak şeklindeki meyvenin sert kabuklu tohumudur. Süremiz başladı. Dolmalarda çok güzel olur arkadaşlar. Ben çok severim dolmanın içinde.
1: Çam fıstığı.
0: Çam fıstığı mı doğru cevabımız? Emin ol, emin ol, doğru. Elisacığım. Niye emin olamadık cevabımızdan? Bak geldi de, evde yapar mısın? Yardım eder misin annene yemek yapıp? Dolma sarar mısın? Arkadaşlarımız genelde
1: evet.
0: Buraya gelenler çok yetenekli oluyorlar bu konuda arkadaşlar. Dolma sarıyoruz diyorlar ki en zorudur. Dolmaların içinde de çok lezzetli olur. Peki yemeği mi daha çok seviyorsun yoksa yapmayı mı?
1: Yapmayı.
0: Yapmayı. Annelere yardım ediyoruz ama değil mi?
1: Evet.
0: Annelerimize arkadaşlar mutlaka yardım ediyoruz. Bunu her fırsatta söylüyorum. Çünkü üstlerinde çok yük var. O yüzden annelerimiz çok kıymetli. İyi ki geldiniz tekrar. Ve babalarımız da tabii ki.

0: Muhammed'cim artık heyecan gitti.
1: Gitti hocam.
0: Ay, bak ilk defa gitti dedin. Bitti mi? Senin için gelsin mi Artı ablamız?
1: Gelsin.
0: Gelsin.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 70 puan değerinde ve tiyatrodan geliyor Muhammed'cim. Yazılı metni olmayan, sahnede oyuncular tarafından oluşturulan oyundur. Süremiz başladı. Böyle karşılıklı ne yaparız?
1: Cam karşılıklı.
0: Karşılıklı böyle. Ne olur arkadaşlar? Yazılı metin yok. Ezgi?
2: Doğaçlama.
0: Doğaçlama mı görelim? Muhammed mi Ezgi? Ortak çalışma. Harikasınız. Yaptınız mı hiç doğaçlama okulda?
2: Hayır.
0: Hadi bir doğaçlama yapalım mı?
1: Yapalım hocam.
0: Yapalım hocam. Muhammed hadi başla bakalım bir doğaçlama. Ne olsun?
1: Hocam.
0: Sen sunucu ol şimdi, tamam mı? Sen Muhammed sunucusun. Ben de burada yarışmacıyım. Olur mu? Muhammed Bey çok heyecanlıyım ben. Heyecanım bir türlü gitmedi. Ne yapacağız?
1: Ya.
0: Sorularınız ne Muhammed Bey?
1: İyi, güzel.
0: İyi, güzel. Ama ben çok heyecanlıyım. Biraz heyecanımı yatıştırabilir misiniz?
1: Sakin olmalısınız.
0: Nasıl olacağım? Olamıyorum.
1: Hem şey, ortaklaşa yapabilirsiniz.
0: Ortaklaşa mı? Arkadaşlarımla acaba burada ortak çalışma yapsam biraz heyecanım gider mi? Ellerim titriyor.
1: Gider.
0: Çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Alkışlıyorum. Ne güzel doğaçlama yaptık değil mi? Ezgi için gelsin Arif ablamız.
2: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 100 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Yine sevdiğin taraftan geldi. Çok utanıp sıkılmak anlamındaki deyimdir. Yerin nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
2: Yerin dibine girmek.
0: Bu cevapla kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Dağlar için geliyor harf tablomuz.
3: İzmir'in iyisi.
0: İzmir'in iyisi 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Coşku, sinir, korku, heyecan gibi duyguların yatışması anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ezgi.
2: Sakinleşmek.
0: Katılıyor musunuz?
4: Evet.
0: Herkes katılıyor mu?
2: Evet.
0: O zaman Muhammed, Elisa, Dağlar ve Ezgi kumbaramıza 90 puan daha ekler mi görelim?
5: Almanya'dan bir balık adam elbisesi, bir de tüfek getirdim sana.
6: Sağ ol Eren abi.
5: Hadi iyi günler.
7: Hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
7: Hoş gelmişsiniz.
5: Sağ ol.
8: Beğendin mi?
9: Benim gücüm bunları almaya yetmez.
8: İlahi kızım, sen istedikten sonra.
10: Kaçtı. Gözümle gördüm, kaçtı.
11: Kim?
10: Metin. Hayri Bey'in oğlu Metin.
12: Başını bir yerlere çarpmış. Ağır bir sinir krizi geçiriyor.
13: Kız mı yoktu sana bu memlekette? Yok baba. Hülya'dan başkası yok. Elimde değil. Çok seviyorum onu.
14: İyice bak.
15: Hayır efendim. Yanılmış olacağım.
14: Yemin eder misin?
15: Ederim.
14: Hayri Bey'in korkusu iliklerine işlemiş herkesin.
16: Hepsinin işi onunla.
8: Önce kardeşim, şimdi de ben. Her şey onların istediği gibi mi olacak?
16: Metin benim tek evladım.
14: Kimse kimsenin gönlünü alıp veremez.
17: Kahır bugün 16.15'te TV4'te.
18: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
19: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
20: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Haydi gel, haydi.
21: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Ney diyor? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
5: Botanik.
3: Abacus.
2: Kasa.
6: Marul.
2: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Biziz.
9: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
11: Makineniz uzun yaşar kalgonla. Obseso.
12: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
18: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti.
19: Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz.
18: Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Adriana, duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım, sen de durula.
2: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
2: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
3: Bakın.
4: Tam da leslik. Sevince.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar. Sadece
7: durulan. Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
10: Sen de sadece durulan.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
3: Go! Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
4: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has 5

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Haydi gel.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.

0: sana. Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet. Okullar.
0: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay

0: kumbaramıza 90 puan daha ekler mi görelim? Bravo! Ekip şahanesiniz. Elisa, hazırsan senin için gelsin harf tablomuz.
1: Cem'in C'si.
0: Cem'in C'si 90 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Sen de hemşire olmak istiyordun Elisa. Hı? Tedavi görenlerin ihtiyaçlarına, doktorun ve hemşirelerin uygulamalarına yardımcı olan kimsedir? Süremiz başladı. Hastanede kimler olur? Yaklaştım biliyorum. Haydi ekip çalışması. Tedavi görenlerin ihtiyaçlarına, doktorun ve hemşirelerin uygulamalarına yardımcı olan kimse. Açalım mı bir kutu?
2: Olur.
0: Açalım mı?
2: Olur.
0: Duyamadım.
2: Olur.
0: Tamam, bir kutu açalım. Bir kutu daha.
2: Neresini buldun?
0: Nereyi buldun? Hadi tamam. Burada şimdi ekip çalışması. Nereyi buldun? Söyle.
2: Şuradaki bakıcı.
0: Bakıcı. Peki ne olabilir?
2: Buldum. Hasta bakıcısı.
0: Kim? Herkes aynı fikirde mi?
2: Evet.
0: Dağlar?
2: Hasta bakıcı.
0: Hadi bakalım. Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar çok güzel olmuyor mu beraber cevaplamak bu bulmacaları, soruları?
2: Evet.
0: Harikasın. İkinci turumuzun son sorusu ve son harfi Muhammed için geliyor.
3: Şaban'ın Ş'si.
0: Şaban'ın Ş'si 90 puan değerinde ve nereden geliyor biliyor musun? Matematik. Yüzün güldü. Görelim sorumuzu. Bir tam açının ölçüsüdür. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta derece. Süremiz başladı.
3: Bir tam açının

0: 360
1: mı görelim? Muhammed düşündü ve doğru cevabı verdi. Şimdi bunlar da kaç puan birikti acaba? Ezgi?
2: 1900.
1: 1900 dağlar.
2: 1800.
1: 1800 Elisa.
3: 1902.
1: 1902. Hep sen böyle sonuna bir ikiler ekliyorsun. İkiyi seviyorsun. Muhammed.
0: 1550.
1: 1550. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda Muhammed sayıyor musun bunları acaba? Çok yaklaştın. 1650 puanımız birikmiş ve hedefimize kalan puan 850. Kutluyorum. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim?
3: 7.
1: Daha az.
3: 6.
1: Daha az.
0: 4.
3: 5.
1: Biraz çok.
0: 5.
1: 5. 5 arkadaşlar. O zaman finale gidelim mi?
0: Gidelim. Gidelim.
1: Efendim?
0: Gidelim.
1: Finale gidiyoruz. Teşekkürler arkadaşlar, sevgili izleyenler. Arkadaşlarımızla harika iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Final turuna hazır mıyız?
4: Evet.
1: Peki final turunda ben size bakalım neler varmış. Kategorilerden biraz bahsedeyim arkadaşlar. Matematik var, bilmeceler var, genel kültür var ve eş anlamlılar. Matematik deyince yüzün güldü yine bir Muhammed.
0: Güldü hocam.
1: Güldü hocam. Çok tatlısın. 8 sorumuz var arkadaşlar. Bu 8 sorudan kaçını cevaplarsak ödül bizim olacak?
4: 5.
1: 5'ini cevaplarsak ödül bizim olacak. O zaman kategorilerimiz Ezgi için gelsin.
3: Matematik. Öngörün ösü.
1: Matematik öngör mü?
3: Evet.
1: Öngörün ösü sorumuzu görelim. Belirli bir açıyı ölçmek veya çizmek amacıyla kullanılan araçtır. Süremiz başladı.

0: neydi ekip çalışması dağlar?
1: Gönye.
0: Gönye. Ezgi ve dağların ortak çalışmasıyla 200 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız.
1: Çak.
0: Çak. Ah. Birbirinizi kutluyorsunuz. Çok tatlısınız arkadaşlar. Dağlar için gelsin kategorilerimiz.
1: Bilmeceler Onur'un O'su.
0: Bilmeceler Onur'un O'su. Sorumuzu görelim. Ağzı var, dili yok, nefesi var, canı yok. Derisi var, kanı yok. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip düşünelim ne olabilir? Güzel bir ekip çalışması final turunda da devam ediyor. Elisa?
1: Horoz.
0: Horoz doğru mu görelim? Olmadı.
2: Hocam dil de var.
0: Neyi var Muhammed?
2: Dil diyor ya.
0: Evet ağzı var dili yok. Nefesi var canı yok ama. Canı yok. Derisi var kanı yok. Ne olabilir? Az önce mezuniyet töreninde bir şeyden bahsetmiştiniz siz. Neler vardı mezuniyet töreninde? Dağlar sen dedin ki mezuniyet töreni çok güzeldi. Bir şeyler vardı dedin.
1: Balon.
0: Balon mu acaba? Biraz heyecan dorukta şu anda arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Açalım mı cevabı?
3: Açalım.
0: Açalım görelim. Harikasınız. Heyecanı giden Elisa için geliyor kategorilerimiz.
1: Bilmece geyiğin G'si.
0: Bilmece geyiğin G'si. Sorumuzu görelim. Paylaştıkça büyür bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Paylaştıkça büyür. Ne paylaştıkça büyür arkadaşlar? Bunu zaten hayatımızda sıkça büyütmeliyiz, sıkça paylaşmalıyız. Elisa var mıydı cevap? Geldi mi bir şey? Ne geldi?
1: Karga olabilir mi? Karga.
0: Paylaştıkça büyür. Ne cevabın? Biraz düşünelim arkadaşlar. Ezgi?
1: Sevgi.
0: Katılıyor musunuz arkadaşlar?
1: Evet.
2: Ben katılıyorum.
0: Duyamadım.
3: Katılıyorum.
0: Katılıyorlar. Görelim cevabı. Doğru mu? Bravo. Sevgi çok önemli bir şey değil mi arkadaşlar hayatımızda? Sevgi çok önemli bir şey değil mi? Birbirimizi sevmek, birbirimize kıymet vermek çok değerli değil mi?
1: Evet.
0: Hep sevelim birbirimizi arkadaşlar. Muhammed'cim. Yine heyecanı giden Muhammed. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Tamam kategorilerimiz Muhammed için gelsin.
2: Matematik Nisan'ın nesi?
0: Tabii ki matematik Nisan'ın nesi sorumuzu görelim. Üç tavuk ve iki ineğin olduğu bir alandaki toplam bacak sayısıdır. Süremiz başladı. Üç tane tavuk var. İki tane de inek.
2: 14.
0: Matematikçi. Acaba cevabın doğru mu görelim? Harikasın. Şimdi yine bir kumbaraya gidelim hadi. Kaç puan birikmiştir Ezgi?
1: 2100.
0: 2100 dağlar.
1: 2150 olsun.
0: 2150 Elisa.
1: 5000.
0: 5000 mi? Hadi bakalım 5000 Muhammed.
2: 2400.
0: 2400 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş.
2: 2450 de olabilir.
0: 2450 de olabilir dedi Muhammed. Muhammed'cim son dakikada bildirsin. Matematikçi çünkü arkadaşlar. Yine bir sen matematik hesabı yaptın. Yani kaç hocam, soru bilirsek ödül bizim?
2: Bir tane bilirsek
0: bizim. Bir şey söylüyordun Muhammed.
2: Hocam çünkü en son soru zaten 50 puanlıktır.
0: Evet.
2: Çünkü ondan çıkartırsan 2500.
0: Hemen düşündüm ama kutluyoruz seni. Yine heyecanın gitmiş belli. Artık matematik problemleri harika çözülüyor. Ezgi'cim senin için geliyor kategorilerimiz.
1: Eş anlamlılar annem Seda'nın sesi.
0: Seda Hanım'ın sesi eş anlamlılar sorumuzu görelim. Sevgiler Seda Hanım. at sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
1: İsim.
0: Herkesin yüzler gülüyor. Arkadaşlar, gidiyor muyuz ödülü acaba?
2: Evet hocam.
0: Gidiyor muyuz?
3: Evet.
0: Ekip emin mi?
3: Emin.
0: Görelim. Harikasınız. Ödül bizim. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ezgi. Bravo Ezgi. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Dağlar. Bravo Dağlar. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Elisa. Bravo Elisa. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Muhammed. Bravo Muhammed. Ödül bizim. Kutluyorum arkadaşlar. Yüzler gülüyor. Nasıldı Ezgi'cim senin için?
1: Bence çok güzeldi. Biraz başta heyecanlandım ama sonra alıştım.
0: Hiç belli olmadı heyecanın.
1: Evet.
0: Muhammed'inkini biraz anladım da senin heyecanın hiç belli olmadı. Dağlar?
4: Çok eğlenceliydi. Keşke tekrar yapabilsem.
0: Şimdi arkadaşlarımız diyor ki buraya bazen gelenler Dağlar'cığım. Diyorlar ki Yeliz ablacığım kılık değiştirip tekrar başvurabilir miyiz? Belki bunu bir düşünün.
2: Hocam bir daha yapalım mı?
0: Değil mi böyle kılık bir daha devam etmek istiyorsun. Elisa'cığım.
1: Önce heyecanlandık ama sonra alıştık ve ben tekrar olsa gene gelirim.
0: Hadi bakalım. Muhammed.
2: Hocam heyecanım bitti. Daha çok devam etmek istiyorum.
0: Sen tabii şu anda heyecanı attın. Enerjin de yükseldi. Sen istiyorsun ki bugün seninle 5 bölüm çekelim değil mi?
2: Evet.
0: Ama ben ödüle gideceğim. Şimdi ben şu ödülü bir türlü yerini tam yani aylardır öğrenemiyorum. Nerede arkadaşlar acaba ödülün yeri? Bir ödülü gören Ödül abla var burada. Bir bakın bakayım etrafınıza. Nerede Ödül abla? Ödül abla nerede? Nerede?
1: Orada.
0: Ne tarafta?
2: Orada.
1: Evet, orada.
0: Ay Ödül abla ödülleriyle gelmiş. Teşekkür ederiz Duygucuğum. Ödül ablamıza teşekkür ederim. Ödül ablamız ne getirdi acaba bugün?

0: size. Bakalım. Teşekkür ediyoruz geldiğin için Muhammedciğim.
1: Teşekkürler.
0: Elisa'cığım iyi ki geldin.
2: Teşekkürler.
0: Dağlar'cığım iyi ki geldin. Ezgi'cim iyi ki geldin.
2: Teşekkürler.

Mutlu'ya hoş geldiniz. Ben Özge, sizlerle olmaktan çok mutluyum. Bugünkü menüm kimler için bilin bakalım. Çocuklar için geldim bugün. Çocuğunuza doğum günü mü yapacaksınız? Evde parti mi var? Onlar ne sever diye düşündüm. Ve gerçekten benim evin iki yıldızını size getirdim bugün. Bir tanesi sosisli karnıyarık böreği. Böyle bir börek düşünün, içinden sosisler çıkmış. Tam çocukların seveceği gibi bir şey. Bir de karamelli, mısır gevrekli harika cupcake'ler yapacağız. Onda da bir tane yiyen duramayacak. Yıldızı olacaksınız çocukların. Bu iki tarif de çok güzel. Hadi başlayalım. Yavaş yavaş yapalım. Önce sosisli böreğimizi fırına atalım. Sonra da cupcake'imize başlayalım. Ben malzemeleri sayayım hemen. 4 tane sosisim var. 1 domatesim var. 2 biberim var. Galeta unum var. Sıvı yağım var. Tereyağım var. Sıvı yağ ile birleştirmek için suyum var. Bir tane de yufkam var. Evet, ne yapıyoruz? Hemen önce biberlerden başlamak üzere tavamızı ısıtıyoruz. Altını açıyoruz. Ve tavamıza tereyağını koyuyoruz. Evet, süper. Tavada tereyağı olurken ben de biberlerimizi doğruyorum. Küçük küçük biberleri doğruyorum. Ve tavayı atacağım şimdi. Onlar böyle mis gibi sotelenirken sonra domatesini ekleyeceğim. Ya sosis, domates ve biber birbirinin iyi arkadaşı. Her zaman güzel gidiyor. Evet, şöyle güzelce doğruyorum. İnce olmasına dikkat ediyorum. Bazen de çocuklar biber sevmeyebiliyor. Arzu ediyorsanız, hani benim çocuğum biber yemez derseniz, isterseniz koymayın. İlla da çocuklar yiyecek diye bir şey yok tabii ki. Biz de yapıyoruz bunu ama hani böyle tam da denk gelmiştir. Ay ne yapacağım diyorsunuzdur. Belki de bir sebep olurum. Ve bunu yapmanıza partiyi kolaylaştırırım sizin için. Ben birkaç kere böyle evde doğum günü partisi yaptım. Gerçekten anne için biraz yorucu oluyor ama çocuklar çok eğleniyor. Güzel vakit geçiriyorlar arkadaşlarıyla. Her sene şey diyordum, bir daha bu sene artık yapmayacağım deyip sonra ertesi sene yine yapıyordum. Evet, şöyle minicik domatesleri altında kısayım. Hemen koyalım sotelensin. Biberin mis gibi kokusu geldi zaten. Şu cızırtıyı da duymak için domatesleri buraya ekleyelim. Of, burası harika kokuyor. Tam bir menemen başlangıcı gibi kokuyor. Menemen sever misiniz bu arada? Ben çok severim. Ve ben menemeni bazen sırf sarımsakla yapıyorum biliyor musunuz? Ve çok güzel oluyor. Hani bir sabah kahvaltıya düşünürseniz aklınıza ben geleyim ve sırf soğan değil de sarımsakla yapın. Bakın ne lezzetli oluyor. İnanamayacaksınız. Size bir şey daha söyleyebilir miyim? Şimdi ne geldi aklıma kahvaltı deyince? Benim babam mangal yapmayı çok sever. Yani biz gerçekten mangalcı bir aileyiz. Yani benim eşim çok yakmaz, o bilmiyor yakması ama babamlarla buluştuğumuz zaman ilk işimiz muhakkak mangal yakmaktır. Geçen sene böyle Bodrum'da yine mangal işte falan. Ya baba dedim, bunu mangalı bir sabah kahvaltıya yakalım mı falan dedim. Nasıl yani falan dedim. Yani kahvaltıda yaksak mangalı. Sonra bir düşündük, neler yaktık. Bir sabah kalktık, mangalımızı yaktık. Hellim, sucuk, domates, biber hepsini közledik. Ya ne kadar güzel oldu biliyor musunuz? Bildiğiniz aslında mangal niye sadece akşam olsun ki? Sabah kahvaltısına da lüks değil mi? Bu keyif değil mi? Bize de değil mi keyif? Keyfiniz isterse sabah kahvaltısı için de bir gün deneyin derim. İsterseniz sosis yapın, isterseniz sucuk yapın. O anda elinizde ne malzeme varsa. Ama hiç boş kalmadı o mangal. Mantar yaptık üstünde sabah. Bilmiyorum siz hiç yapar mısınız? Sabah hiç kahvaltıda mangal duydunuz mu bilmiyorum ama biz yaptık ve çok güzel oldu. Hellimler, işte közlenmiş domatesler, közlenmiş biberler sabah sabah. Aslında zaten bunların hepsini ocakta yapıyoruz. Ama mangal keyif oldu. Hatta şimdi bu sene yine yapacağım. Yaptığım günde size hikayeden paylaşacağım. Sabırsız

sığınıyorum gidip sabah kahvaltısı için mangal yakmaya. İşte iştahlı olmak böyle bir şey. Bunun şeyi yok. Sabahı, gündüzü, akşamı yok. Sadece yemek düşündüğünüz zaman böyle değişik değişik alternatifler aklınıza geliyor ve yapıyorsunuz. Evet, şimdi güzelce ben buradan birazcık yufkamı da ıslattım. Önden domates sosu oldu. Evet, şöyle altını açtım. Hemen toparlanıp geliyorum. Evet, domates ve biberimiz gayet güzel çekti. Şimdi hemen sosisini ekliyorum. Kalın doğramadım. İnce doğruyorum sosisleri. Zaten sosis çok çabuk pişiyor. Sosis sevmeyen çocuk var mı diye soracağım ama size oradan yok diye karşılık vereceğinizi biliyorum. Evet, şöyle güzelce onu da soteleyelim. Evet, şimdi ne yaptık? Sosisli içimizi güzelce soğuttuk, bir kenara koyduk. Şimdi yufkamızı açıyoruz. Evet, yufka için bana biraz yer lazım. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bıçağımı alayım. Yine 8 eşit parçaya bölüyoruz. Evet. Ortadan ikiye böldük. Biraz dağılıyor ama hiç sıkıntı değil. Güzel bir yufka var elimde. Evet, şöyle. Bir bu taraftan eşit bölmeye çalışıyorum. Evet, süper oldu. Buradan da koparalım. Hemen burayı da eşit böleyim. Şöyle önüme doğru çevireyim. Nasıl olsa sarılacağı için ucundan biraz kopsa da hiçbir sıkıntısı yok. Taze olması yeterli. Varsın kopsun bir şey olmaz. Evet. Şuradan da ortadan ikiye ayıralım. Tam 8 eşit parça oldu. Galeta unlu bir börek olacak. Ama adı biliyorsunuz ki sosisli karnıyarık böreği. Niye öyle olduğunu da birazdan hep beraber göreceğiz zaten. Evet, yufkalarım hazır. Şimdi onları böyle koyalım. Tezgahıma su ve sıvı yağımı alayım. Birleştireyim. Bu arada bir tane tabak alayım. Ve o tabağa galeta unumu koyayım. Evet, başlıyorum sarmaya. Sosisli karnıyarık böreğine. Bir doğum günü partisinde çocukların da seveceği bir alternatifli davette kesinlikle kullanabilirsiniz. Bol bol koydum. Şöyle yapıyorum. Hemen yağlıyorum. Biraz suyla karıştırdım. Su veya yeterli olacak zaten. Sonra biraz da üstünü yağlayacağım ve sulayacağım ki sonra ne olsun biliyor musunuz? Galeta ununa yapışsın. Evet, bunları böyle kenara koyayım. Su ve yağını sürelim önce. Sonra da harcını koyalım. Evet, börek yapmak çok zevkli değil mi? Ben çok severim böreği. Çıtır çıtır. Ama genelde de tek kat yapmayı seviyorum ki hani böyle hem hafif olsun hem çabuk pişsin. Güzel böyle kızarsın. Evet, şöyle sardım. Evet, şimdi şöyle ortasını böreklerin yarıyoruz. Niye karnıyarık? İşte bu yüzden. Ne yaptık? Galeta ununa buladık. Sonra da şöyle açtık sosislerin ağzını. Böyle fırına vereceğiz. Çok lezzetli börekler olacak. Evet. Şöyle açtık sosisli karnıyarıkları. Evet. Görüntüsü çok şık olmadı mı? Evet. Şimdi böyle yaptık. Ve fırına gidiyoruz. Sıra çocukların çok sevdiği şu mısır gevreğine geldi. Karamelli, ballı mısır gevreği yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen malzemeleri sayıyorum. 1,5 gofretim var karamelli, içi karamel dolgulu. Balım var, margarinim var,

mısır gevreğim var. Bir de onları koymak için bu cupcake kalıplarına ihtiyacım var. Şimdi hemen margarinimi tavaya koyuyorum. O biraz eriye dursun. Şu gofretlerimi de koyuyorum içine. Şimdi ikisi biraz eriyecek. Ve gofretler bu yağın içinde biraz kendilerini bırakacaklar. Ondan sonra balını ilave edeceğim. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Evet, şimdi balını da koyuyoruz. Balla çok pişirmeyeceğim. Sadece şöyle bir kıvam vermesini bekliyorum balın. Ondan sonra hemen altını kapatacağım. Şimdi kıvamı çok güzel oldu. Altını kapatıyorum ve mısır gevreklerini hemen ilave ediyorum. Evet, şöyle yapıyorum. Maksat mısır gevreklerinin her yerine bunun değmesi. Karamelinden nasibini alması. Evet, şimdi burası biraz zor ama şöyle yapıyorum. Elimizi çok yakmadan ve iyice karıştığına emin oldum. Ya çocuklar buna gerçekten bayılıyor. Gerçekten. Yaptığında hiç pişman olmayacaksınız. Şöyle cupcake kalıplarına bunu güzelce dolduruyorum. Ve soğuması için kenara bırakıyorum. Niye çift eldiven giydim? Çünkü elimin yanmasını istemiyorum. Sıcak sıcak da doldurmak gerekiyor. Evet, maalesef bunun böyle bir huyu var. Sıcak olması gerekiyor. Çünkü karamelin de donması için ve her yerine değmesi için böyle olması gerekiyor. Ama çift eldiven giyince hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ben bu çözümü böyle buldum. Bu arada aklınızda olsun, eğer yine böyle bir hani elinin yanmasın diyorsanız çift eldiven bu işi çözüyor. Evet, şöyle yapalım. Tatlı tuzu da bugün ne yaptık? Bugün çocukları düşündük. Onlar mutlu olsun dedik. Ve onlara çok güzel sosisli karnıyarık böreği yaptık. Bir de mısır gevrekli, karamelli böyle çok çok güzel bir tatlı yaptık. Bundan bir tane alan asla duramayacak. Çocukların yıldızı mı olmak istiyorsanız hemen bu tarifi uygulayın derim size. Evet, burada püf nokta neydi? Çok iyi karışmasıydı ve sıcak bu kalıplara konmasıydı. Tek yapacağımız bu, püf noktası bu. Evet efendim, bu yemekleri, tarifleri çocuklarınızla birlikte güzel masalarda eğlenceli, neşe ve huzur içinde yemeğiniz dileğiyle şimdiden afiyet olsun diyorum. Hepinize çok sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere.

Bıraktım kendimi dalga seslerine, denizin şeffaflığına. İtiraf edin. Arkamda Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmasaydı beni İstanbul içinde değil Ege'de ya da Akdeniz'de zannedebilirdiniz. Bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tıpkı bu güneş gibi, üstümdeki renkler gibi, kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun da İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Poyraz Köyü gezeceğiz. Ne duruyoruz? Gezmek

0: şimdi şöyle söyleyebilirsiniz. Ha kıza bak, şıpıdık şıpıdık terliklerle program sunuyor diye. Valla bu kıyafetime bir tek bu terlik rengi uyuyordu. Aslında sandalet de getirdim yanımda. Program içinde bu terlik beni yorarsa sandalete geçebilirim. Bir kere onu söyleyeyim size. Çünkü daha önce terlik giydiğimde aa kıza bak şıpıdık şıpıdık terliklerle geziyor denilmişliği var. Ama buraya terlik uygun. Değil mi Mithat?
1: Evet.
0: Denize giremesek de ayaklarımızı sokabiliriz çünkü. Değil mi Mithat? Evet dedi. Şimdi İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Poyrazköy'deyiz. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Çaylar, kahveler alınsın. Ya da geç kahvaltı yapıyorsanız afiyetle yiyin. Enerjiniz mi düşük? Bu program enerjinizi ayağa kaldıracak. Hiç kıpırdamayın yerinizden, tamam mı? Çok güzel bir program sizleri bekliyor. Benden söylemesi Poyrazköy en güzel haliyle bizi bugün karşıladı İstanbul'da.

Ay valla Poyrazköy plajından çıkamadım. Kahvaltı yapacağım, plajdan çıkamıyorum. İtiraf edin ekran karşısındaki değerli izleyicilerim. Üçüncü köprüyü İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü görmeseydiniz gerçekten beni Akdeniz ya da Ege sahillerinde sanabilirdiniz. Ki öyle bir hava var. Şu denizin güzelliğine bakar mısın Mithat? Mithat şu an sizlere gösteriyor sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman Poyrazköy'e, İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde denize girme şansınız var ki deniz gerçekten çok ama çok güzel, bir kere onu söyleyebilirim sizlere. Hafta içi daha sakin oluyor ama bak saat şu an 10.30-11'e geliyor. Yine plaj dolmuş durumda. Şöyle uzaktan gösterebiliyorsa kameraman arkadaşım Mithat göstersin ki bu plajın boş hali. Hafta içi olmasına rağmen hafta sonu burada hani konaklayabileceğiniz, kuma çökebileceğiniz alan bulamazsınız. O kadarını söyleyeyim size. Poyrazköy'de caminin oraya gidelim, meydanın oraya. Güzel bir kahvaltı yapalım bence. Daha sonra zaten buraya geleceğiz. O zaman kahvaltıda buluşalım. Nasıl olsa birazdan geri geleceğiz.

0: oturdum ve karşımda mükemmel bir manzara var. Burası tekrar belirteyim, Poyrazköy'de meydan. Çok güzel bir çay bahçesine oturdum ben. Tabii istiyorsanız aşağıda da kahvaltınızı yapabilirsiniz. Biraz önce belirttiğim gibi farklı yerlerde de kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ama ben burada kahvaltımı yapmayı tercih ediyorum. Nedeni ise burada Osman amca var, bu bir. İkincisi, diğerlerine göre fiyatlar burada biraz daha uygun. Üçüncüsü de bilmiyorum, ben burayı çok seviyorum. Burayı ve manzarasını çok seviyorum açıkçası. Ve Osman amcayı çok seviyorum. Hatta birazdan Osman amcayla sizi tanıştıracağım. Burası haftanın 7 günü, 365 gün, 7 gün açık bir yer. Sabah 8'den gece 12'ye kadar açık. Efendim, Osman amca, Osman amca dedik ve Osman amca geldi. Poyrazköy'e geldiğiniz zaman kesinlikle bu caddenin adı ne Osman amca?
1: Cana yakın.
0: Cana yakın caddesi.
1: Cana yakın, bak ne güzel ismi var.
0: Vallahi cana, insanlar da cana yakın.
1: Cana yakın
0: buradaki
1: herhalde.
0: Buradaki insanlar. Yani. Doğru. Sağlığın, sıhhatin nasıl, keyfin nasıl? Anlat bize Osman amca.
1: Sağlığım, sıhhatim çok güzel.
0: Allah daha çok iyilik versin inşallah.
1: 4 ameliyat oldum.
0: Geçmiş olsun.
1: Fakat şimdi şu anda çok iyiyim. Eskisi gibiyim.
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun. Allah teşekkür ediyorum. Etmesin. Allah razı olsun, eksik olmayın.
0: İşler nasıl?
1: İşler iyi. Allah bereket versin.
0: Dışarıdan gelen var mı?
1: Çok.
0: Nerelerden geliyorlar?
1: İstanbul'un çok uzak yerlerinden. Duyduğum zaman adama diyorum ki o kadar uzaktan nasıl geldiniz diyorum da. Abi sevdiğin yere gelirsin diyor.
0: Biz de burayı çok seviyoruz. Biz de geliyoruz o yüzden.
1: Sevdiğin yer sana yakın gelir diyor adam bana.
0: Sevdiğin insan da zaten uzaktaysa bile sana yakın gelir.
1: Tabii tabii tabii.
0: Mesafeler
1: tabii.
0: Hiçbir şeye engel değildir. Değil mi Osman amca?
1: Değil.
0: Osman amca, şimdi kürek yarışları yapıyordunuz zamanında.
1: Evet.
0: Ona geleceğiz ama ondan önce Poyrazköy ne zamandan beri var?
1: Poyrazköy, ben 77 yaşındayım. Ondan evvelde vardı. Tahmin ediyorum 150-200 seneden beri var.
0: Genellikle burada Karadenizliler var.
1: Karadenizli.
0: Trabzon mu, Rize mi?
1: Trabzon iki hane var. Onlar da bize bağlı oldu. Uyma mecburiyetindedir. Değil mi? Azınlıktır ya.
0: Evet.
1: Uyma mecburiyeti.
0: Evet.
1: Yoksa kötü olur.
0: Niye?
1: Uyuması lazım
0: uyuması
1: bize canım.
0: Doğru, bulunduğun yere ayak uyduracaksın.
1: Evet, tabii. Ha. Tabii. Ama iyi geçiniyoruz.
0: Diğerleri Rize mi?
1: Diğerleri Rize.
0: Yani. Osman amca, senin bu çay bahçesi kaç senelik?
1: Vallahi ben 77 yaşındayım. Herhalde bir 200 senelik var.
0: Bak 77 yaşındayım, 77 yaşındayım deyip durma. Allah senin nazarlardan saklasın.
1: Saklasın.
0: Sen 27 yaşında genç bir delikanlı
1: ben
0: gibisin.
1: Nazar oluyorum biliyor musun?
0: Ay maşallah diyelim.
1: Bir nazar oldum, 4 ameliyat oldum.
0: Okuyacağım ben seni.
1: Oku.
0: Okuyacağım, Allah senin nazarlardan saklasın.
1: Senin okuman güzeldir, iyidir,
0: ay,
1: yararlıdır.
0: Ay teşekkür ederim, teşekkür
1: yararlıdır.
0: Ederim.
1: Portakalın da okuması yararlıdır.
0: Evet, karşımızda portakal, evet. Diğer kameramızda Mithat, kameraman Mithat. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz evet. Ayrıca.
1: Mithat
0: kurgu
1: benim için özel.
0: Kurgu yönetmenlerimize teşekkür ediyoruz. Mithat senin için özel mi?
1: Özel.
0: Ben özel değilim.
1: Sen de özel.
0: Teşekkür ederim. Tabii. Şimdi gelelim kürek yarışlarına. Senin hemen karşında, Poyrazköy'ün hemen karşısında Garipçe var.
1: Evet.
0: Garipçe'ye gelmeden önce yine karşı tarafta Avrupa yakasında Rumeli Feneri var. Biz geçtiğimiz bölümlerdeki bu sene programlarımızda bir ay önce falan Rumeli Feneri'ne gittik. Kürek yarışları oluyor.
1: Evet, doğrudur.
0: Rumeli Feneri'ndekiler dedi ki kahvehanede evet. Oturanlar. Evet. Biz Poyraz'ı geçtik, hep şampiyon olduk dedi. Ben de dedim ki yo dedim. Zamanında biz Poyrazköy'e gitmiştik. Bize dediler ki Poyraz şampiyon oldu. Bu işte bir yanlışlık var dedim. Yok dediler, biz şampiyon olduk. Kayık yarışları varmış. Kayık yarışlarında kayık yarışlarında Poyraz burayı yeniyormuş.
2: Yok.
0: Öyle değil mi? Ne dedin?
2: Anadolu Rumeli talisiye yarışları olurdu. Kürek yarışları olurdu.
0: Tamam.
2: Orada biz öndeydik her zaman.
0: Öyle Poyraz da diyor ki biz öndeydik. Ben ortalığı 2 dakikada bir karıştırıvereyim. Ne diyorsun?
1: Bana eniştem dedi ki ya dedi niye dedi öyle dedin dedi. Ya dedim, ben dedim 15 yaşındaydım. Yusuf Beyler vardı o zaman kupayı veren kişiler. Biz geçtiğimiz halde, yani inanıyorum o zaman tozukken geçtiğimiz halde bize vermediler kupayı.
0: Yazıklar.
1: Vallahi vermediler, billahi vermediler.
0: Keşke bilseydim bunu, gelirken bir kupayla gelirdim.
1: He ya, tenekeden olsun zihni.
0: Aynen öyle, gelirken bir kupayla gelirdim.
1: Aynen öyle. Sonra ne yaptılar biliyor musun?
0: Ne yaptılar Osman amcam?
1: Biz burada ufak dolma kutularının içine gemi gibi yaptık kalede. Yaktık onları böyle. Onlar da topluğu yakayım derken az kaldı yanıyordular. Bize karşı, anlıyor musun? Zor sondurdular topluğu.
0: Ay Osman
1: ama
0: amca.
1: Yine orada tanıdık güzel arkadaşlarımız var. Tırlanta gibi arkadaşlarımız var. Enişte var. Kız kardeşim orada. Benim gibi yani birkaç tane kızımız orada. Aramızda en ufak böyle husumet diye bir şey yok.
0: Osman amca ben seni çok seviyorum gerçekten.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Vallahi yalan yok çok seviyorum. Evet. Senin güzel hatrın, böyle güzel enerjin,
1: Allah
0: tatlı
1: razı olsun.
0: Dilin.
1: Allah razı olsun.
0: Vallahi beni buraya getiriyor. Ne mezunsun Osman amca?
1: İlkokul mezunuyum.
0: Önemli olan üniversite, ilkokul mezunu olmak değil. Sabah makyaj odasında bunun muhabbetini yaptık. Şurası cahil olmayacak.
1: Tabii.
0: Şurası cahilse hiçbir şekilde karşınızdaki insanla iletişim kuramazsınız. Ne hikayeler var, ne tecrübeler var oturup konuşmanız lazım. Ben Osman amcayla muhabbete devam edeceğim. Kahvaltı gelsin ama.
3: Cırcır böceği sesinle buyurun efendim.
0: Cırcır böceği sesiyle buyurun efendim dedi kameraman arkadaşım Mithat bana. Bir mesaj vermeye çalıştı galiba. Sen cırcır böceğisin, diğer cırcır böceği ötüyor. Ne güzel dedin. Herhalde değil mi Mithat? Teşekkür ederim. Kahvaltı nasıl Mithat? Efsane dedi. Bakın böyle menemen yiyemezsiniz. Şöyle bir karıştırayım. Ciddi söylüyorum size böyle bir menemen yiyemezsiniz. Böyle domates salatalık yiyemezsiniz. Hemen şuradan bir tane alacağım. Ve bal kaymak, çikolata sos, çilek reçeli, acı sos, zeytin çeşitleri, gözleme patates kızartması, peynir çeşitleri şöyle. İki kişilik serpme kahvaltı burada böyle geliyor. Bu çay bahçesinde Poyrazköy Camii'nin hemen alt tarafında bu çay bahçesi meydanda. Can'a yakın caddesiymiş bu caddenin adı. Osman amcanın çay bahçesi neresi diye sorun. Gelin burada kahvaltınızı yapın. Zaten masa örtülerinden de bilirsiniz. Burada ekstra olan ne var? Mıhlama var. Şimdi ben ne yapacağım? Ve mıhlamayı karıştıracağım. Osman amcanın kızı Sema yaptı bu mıhlamayı. Elleri dert görmesin. Sema Torlak. Ellerine sağlık. Şimdi mıhlamayı bir çekelim mi Mithat önce? Şöyle bir uzatalım. Allah'ım. Daha benim boyum yetmiyor. Yani gider de benim boyum yetmiyor. Şöyle bırakayım sıcacık. Mıhlama ekstra, gözleme ekstra. Peynirli ve patatesli gözleme var burada. Biz peynirli tercih ettik. Limonata ekstra. Çaysa serpme kahvaltıda sınırsız. Bir kere onu söyleyeyim size.

0: Cana Yakın Caddesi'ndeyiz şu anda Poyrazköy'de. Yukarıya doğru gidiyoruz. İlerleyen dakikalarda şöyle bir tatlı gösterebiliyorsa göstersin. Burada tatlı yiyeceğiz. Dondurma falan da var. Hamsiköy sütlacı da var. Gerçek Hamsiköy sütlacı satılmaktadır yazmışlar. Poyrazköy'e bu arada geldiğinizde kediler, şöyle köpekler, nereye gidiyorsun, ben seni beslemiştim. Nereye gidiyorsun? Böyle güzel dostlarımız da var. Kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor şu an sizlere. Bir kap su, bir kap mama diyelim bu güzel dostlarımız için de ve şöyle yukarıya doğru çıkalım. Aşağı doğru yine ineceğiz. Şöyle bir bakkal var. Şöyle biz yukarıya doğru yürüyelim. Bu arada şöyle Poyrazköy'e tepeden bakıyorum da ne güzel. Değil mi Mithat? Kim derdi ki buraya 3. köprü yapılacak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Buradaki evlerdeki o güzel insanlar bu muhteşem manzaraya bakacaklar. Manzarayı da Mithat şu an sizlere gösteriyor. Valla çok şanslı böyle yerlerde oturan insanlar. Belki bir balıkçı abi buluruz ya da abla buluruz. Sohbet ederiz. Ağ tamiri yapan. Değil mi? Ya da tekne turu vardır. Belki tekne turu yaparız. Şu tarafa doğru mu gitsek, bu tarafa doğru mu gitsek? Bilemedim. Bence şu tarafa doğru gidelim. Gel bakalım Mithat.
1: Kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git.
2: Peki. İsminiz Zeynep değil mi?
3: Aradığınız benim. Etrafa çok borçlandım. Korkarım yakında çiftlik de elimizden gidecek.
2: Acaba yarın bana çiftliği gezdirmek ister miydiniz?
3: Fakat ben...
1: İster tabii.
3: Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim.
4: Her şey senin başının altından çıktı.
5: Tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup...
6: Kalbimdeki acı bugün 18'de TV4'te.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: Dedeciğim senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim tiketimi.
0: Utanç nereden çıktı?
1: Çıkamıyorum buradan.
2: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
2: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
1: Dedeciğim ne olur kurtar beni.
3: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
7: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
8: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
7: Anlıyor, yapamıyor.
8: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
0: Bari kötü ayrılmayalım.
8: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
9: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
10: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax Kir ve Küf Temizleyici.

0: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Pritt Stick yapıştırıcı 109 lira 99 kuruş, pastel boya 139 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda. Doğrusu Carrefour'da.
4: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
6: Anlıyor, yapamıyor.
5: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
1: Bari kötü ayrılmayalım.
5: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
7: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Haydi gel. Haydi.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Şoka gidelim.
6: Faber-Castell, Pritt ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Sadece
6: durunla. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece Duru'la.

0: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Okul çantası çeşitleri 749 lira 90 kuruşa Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda. Doğrusu Carrefour'da.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
4: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet. Okullar.
3: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3

0: limana geldik ve ağ tamiri yapan balıkçı abimizi bulduk. Bırakır mıyız? Kesinlikle bırakmayız değil mi abiciğim? İsim?
1: Erdal Maraş.
0: Erdal Maraş abim, nerelisin?
1: Köken Rize ama doğma büyüme İstanbul.
0: Köken Rize, doğma büyüme İstanbul. Bu ağların tamiri 4 ay falan sürüyormuş.
1: Sezon 15 Nisan'da bitiyor. Ondan sonra teknelerin bakımı, ağların bakımı yapıp sezona hazırlık yapıyoruz.
0: 1 Eylül'e. Peki bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun.
0: Rumeli Kavağı'na gittik. 4 ayda böyle ağ tamiri yapılıyor falan diyorlar. Doğru değil
1: doğru,
0: mi?
1: Doğru doğru. Çünkü teknelerinde bakımı var.
0: Sen Orkinos'a gitmiyor musun Alanya'ya falan?
1: Eskiden gidiyorduk da devlet kanalına, Avrupa Birliği uyum yasalarına göre yasak geldi bize. Bizim avladığımız av araçlarına onun için gidemiyoruz.
0: Sağlık olsun. Ben Alanyalıyım da ondan sordum.
1: Ben...
0: Alanya'ya da selam olsun. Babamı, annemi çok özledim. Öpüyorum hepsini de. Yazlık komşularımızı, Asu Dey'i, Emine teyzeyi, Duygu'yu, Hamise'yi. Ay benim selam programım olsun bir program. Sırf selam göndereyim. Herkes selam gönderiyor, ben göndermiyorum. İçim kalıyor bir tat. Değil mi yani? Program senin diyor, gönder diyor değil mi?
1: Tabii.
0: Göndereyim. Sağ olasın. Erdal abi.
1: Efendim.
0: Ben seni meşgul etmeyeyim. Ben sana sadece şunu söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Balıklarım tazedir, alıp yiyip doy

0: bana. 3 kilodan ne olur? Hey hey Erdal Bey. 3-5 kilo atsana, 3-5 kilo atsana. Canımız sağ olsun. İşin gücün rast gitsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Yeni sezon inşallah hayırlara vesile olsun.
1: Amin cümlemize.
0: Yolun açık olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.

havanın sıcaklığına, denizin serinliği bir iyi geldi. Şu an püfür püfür bir esiyor. Denizdeki insanların yerinde olmak için, ay gözlüğümü düşürüyordum, can atıyorum şu an. Sen Mithat? Evet dedi. Şimdi burası halk plajı sevgili seyirciler. Peki buraya nasıl gelebilirsiniz yani? Kamp sandalyelerinizle, masalarınızla gelebilirsiniz. Ya da getirmediniz mi hiç? Buradan kiralayacağınız masa ve sandalyelerde kumda oturabilirsiniz. Şezlong yasakmış. Ama dediğim gibi illa buradan kiralamanıza gerek yok. Burada yine bakın insanlar kendi kamp sandalyelerini ve kendi şemsiyelerini getirmişler. Burada denize girebilirsiniz. Deniz çok güzel görünüyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Program içinde söyledim zaten programın başlarında. İstanbul'da eğer tatile gidememiş olanlar ve kaçamak yapmak isteyenler varsa kesinlikle buraya gelebilir. Peki yiyeceğinizi içeceğinizi getirmediniz. Getirebilirsiniz, o size kalmış. Ama oldu ki getirmediniz. Burada plajda balık lokantaları var. İsterseniz o balık lokantalarında bir şeyler yiyip içebilirsiniz. İsterseniz hemen burada plajın hemen böyle karşısında bir yer var. Şemsiyeleri kiraladığınız yer. Yiyebilirsiniz diyelim ve sizi bu güzel görüntüyle baş başa bırakalım. Sakın televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Burası Akdeniz, Ege değil. Burası İstanbul'un içi. Beykoz, Poyraz.

Sizi çok güzel bir balık restoranına getirdim. O kadarını söyleyeyim. Sence Mithat nasıl burası? Süper dedi. Şöyle sandalyeli olan balık restoranına gelip balığınızı yiyorsunuz ki birazdan masayı donatacağız zaten. Bakar mısınız ya? Resmen kendimi kaybettim ben buralarda. Mithat, nasıl buldun? Müthiş dedi. Ben artık dayanamadım ve gerçekten şöyle oturdum. Kusura bakmayın lütfen. Sence Mithat? Denize düşerim diye birazcık şöyle temkinli davrandım ama biraz daha şöyle durayım, korktum. Şimdi burada fiyatlar ne kadar bilmiyorum ama burası haftanın 7 günü açık. Bir kere onu söyleyebilirim sizlere. Şimdi şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç göstersin size. Sabah 10'da açılıyor sevgili seyirciler burası. Gece 12'de kapanıyor. Yıldız'cığım, ben senin yediklerini yemek istiyorum. Ben senin geldiğin balık restoranına gelmek istiyorum diyorsanız, burası plaj yoluna girdiğiniz zaman hemen caminin oradan aşağı indiğinizde limandan eğer plaj yoluna geliyorsanız ikinci balık restoranı, iskelesi olan ikinci restoran. İlk iskele değil, ikinci iskele. Onu söyleyebilirim size. Hakan Bey var. Erhan Bey var ki Erhan Bey'le sohbet de edeceğiz. Erhan Bey'i ve Hakan Bey'i bulun. O kadarını söyleyeyim. Şöyle burayla baş başa bırakayım sizi. Sonrasında da karşılayayım. Kendimi kaybettim.

Vallahi masayı donattım. Size o kadarını söyleyeyim. Şöyle bir bakın. Her şeyi görün diye istedim. Balık efsane görünüyor. Simit levrek dedi.

0: Erhan abim var ya, ben Erhan abimle sohbet edeceğim şimdi. Fiyat bilgisini Erhan abimden alacağım. Merhaba Erhan abi.
1: Hoş geldiniz
0: tekrar. Hoş buldum. Nasılsın?
1: Sağ olun, siz efendim.
0: İyiyim ben de. Buraya geldiğinizde Erhan abimi bulun. Bak. Nur yüzlü. Neye bak? Sen neye bakıyorsun? Elimde bir şey yok. Ben seni gösteriyorum bak. Buraya geldiğinizde Erhan abiyi bulun. Ya da Hakan'ı. Ya da Şaban Bey var.
1: Evet.
0: Hakan'ın babası. Sorun. İsimleri verdim. Simit levrek yıkılıyor. Kalamar yıkılıyor. Şunun için, şunun adı ne? Girit ezmesi. Karides. Tereyağı da karides.
1: Közlenmiş patlıcan.
0: İstavrit. Salatamız.
1: Rokodomos beyaz peri salatamız. Deniz bülücüsü. Lakerda. Levrek marin ve haydari.
0: Haydari
1: simit.
0: Ve?
1: Simit. Levrek simit.
0: Levrek simit. Erhan abi. Ben masayı donattığın için sana teşekkür ediyorum. Her şeyi izleyicim görsün diye. Çok sağ ol. Gelince Erhan abiyi bulun. Diyeceklerim bu kadar. Ben dalıyorum.
1: Afiyet olsun.
0: Sağ olasın. Soğumadan hemen yemeye başlamam lazım sevgili seyirciler. Neyle başlayacağım biliyor musunuz? Neyle başlayacağım? Simit levrekle. Şöyle bir görün.

böyle bölüyorum tekrar. Çok az daha yiyeceğim. Yok mu? Simitle levrek olur mu demeyin. Şahane olmuş.

Ben yemeğe devam edeceğim ama şöyle bir ayağa kalkmak istiyorum Mithat. Mümkün mü? Buyurun Yıldız Hanım dedi Mithat. Şöyle şu manzaraya bir son kez bakmak istiyorum. Kürekle kayığı çekiyorlar. İnsanlar hemen sol tarafımda denize giriyor. Şöyle karşıya baktığımda muhteşem bir yer görüyorum. Mithat gösterebiliyorsa hemen dönüp göstersin. Yeşillik, temiz hava, daha ne olsun? Keyfiniz yerinde olsun diyelim. O zaman bir hatamız olduysa affola efendim. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ay ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza hayat size gülmese de siz dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Ben Masaya.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Artık ne olursa. Kolay mı, zor mu, basit mi? Bilinmez, değil mi? Kolay mı?
1: Bence çok kolay.
0: Değil. Hangi iş kolay ki? Bence senin işin daha kolay çünkü oturduğun yerden konuşuyorsun.
1: Konuş ki seni görebileyim demiş bir bilge Tuğba.
0: Neredeyim bilmiyorsun, söylemeyeceğim. Ben sevgili seyircilerimle konuşuyorum. Şu anda Galata'dayım ben. Bir ahşap atölyesine geldim. Böyle çok güzel, minik, ponçik bir atölye. Biliyorsunuz ki sunum tahtaları çok popüler bu ara.
1: Korktum Tuğba.
0: Ya neden dalga geçiyorsun? Seni dövmeyeceğim, korkma. Ben bundan yapmaya çalışacağım. Bilmiyorum yapabilecek miyim? Buyurun izleyelim.

0: Efendim herhalde tek başıma yapmayacağım değil mi? Benim de bir ustam olacak. Ali Özhan. Değil mi efendim?
1: Evet, merhabalar.
0: Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bizi bu güzel atölyenize kabul ettiğiniz ve benim ustam olmayı öncelikle kabul ettiğiniz için çok teşekkürler.
1: Estağfurullah efendim. Siz bir şeref olun bakalım.
0: Kendinizden bahseder misiniz biraz?
1: Tabii ki. Ben Ali Özhan, yarışmaya Galata'dan katılıyorum. Her çırağı almıyoruz aslında ama bugünkü çırağımız biraz özel ve bakalım bir şeyler yapabilecek mi? İnanıyorum yapacak.
0: İnanır mısınız gerçekten bana?
1: İnanıyorum.
0: Yapar gibi bir... Evet bak önlüğümü de giydim geldim hazır. Kimseye yük olmamak için kendi önlüklerimi al. Bunu da bağladımken inandırıcı olsun diye çalışacağım ya.
1: Olmuş.
0: Ustam ne yapacağım ben şimdi? İlk işim ne olacak?
1: Bugün biraz tahtayla uğraşacağız. Sunum tahtası olacak.
0: Tamam. Sonra? Sonrasında ne yapayım?
1: Oradan bir parça tahta alalım. Mesela şu şeyi. Getir bakayım hangisi uygun.
0: Herhalde bu uygundur diye düşünüyorum ben.
1: Yok yerini getir.
0: Diğeri mi?
1: Diğerini. Diğerine bakalım. Tamam bu kalsın ona bakalım.
0: Onu getir bunu götür. Getirdim.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Şimdi.
1: Ama bununla yapacağız.
0: Bu mu uygun?
1: Bu daha uygun. Sence?
0: Bence de.
1: Çırağın fikrini alayım dedim ama hadi bakalım.
0: Bence de uygun bu yani.
1: Önce ahşabın üzerine sunum tahtamızı bir nebze olsun çizmemiz lazım. Şöyle şuradan bir çizik atalım. Burası kopartılacak bölüm. Ondan sonra tutacak ellerimizi ayarlayalım.
0: Yani bunun gibi yapacağız öyle mi?
1: Kesinlikle.
0: Ay bir yerleri kırıp dökmezsem iyi ben bugün.
1: Umarım.
2: Bence de bir yeri kırıp dökme Tuğba.
0: Evet.
1: Hatta şunu da açalım.
0: Aa evet.
1: Sizler iyi görünüz efendim.
0: Oh daha iyi oldu şimdi. Bir açıldık, bir ferahladık.
1: Çizdiğimiz yerleri keseceğiz, deleceğiz. Sonra sana biraz iş düşecek.
0: Bana.
1: Evet keselim, zımpara. Buyursunlar.
0: Sence yapabilir miyim?
2: Ümidini kaybetmemelisin.
0: Yaparım tabii ki ya. Ne yapacağım? Şimdi ben çizdim demeyeceğim. Ali Usta çizdi öncelikle bana böyle. Bunu kesecekmişim ben şimdi.
1: Dekopajla keseceğiz.
0: Dekopaj.
1: Keselim.
0: Dekopaj.
1: Dekopaj.
0: Evet. Diksiyonumun güzelliği. Neyse tamam ciddi oldum.
1: Tabii ki öncelikli olarak iş güvenliğimiz söz konusu.
0: Eldivenlerimizi giyiyoruz.
3: Maskemizi takıyoruz.
0: Ardından koltuklarımızı dik konuma getirip...
1: Ben size bir şeyler getireceğim.
0: Uçağımız kalkışa geçecektir.
2: Bayanlar baylar, kaptanınız ben Dış Ses.
0: Hostes olalım mı bir günde?
2: Ben de kaptan olmak istiyorum Tuğba.
0: Ama benim saçım bozulacak arkadaşlar şimdi.
1: Evet.
0: Bir saçmalık oldu burada ama. Bunu boynuma mı takacaktın?
1: Çıkartıyorsunuz komple maskeyi. Maske takmayı öğrenmekle başlıyorsunuz çıraklı.
0: Ya bunu bile bilmiyorum ben Doğa ya.
1: Olacak zaman. Bence ikisini bir tutun lastiğin.
0: Yok ya ben.
1: Evet tamam olur. İlk önce onu takalım.
0: Sonra?
1: Sonra diğer lastiği takalım.
0: Boğulacağım burada.
1: Hayır toz yutmaktan iyidir.
0: Oldu mu?
1: Bir müdahale edeyim ben şuraya. Burnunu da yakaladık mı şöyle. Nefes alabiliyor musunuz?
0: Evet, şimdi alabiliyorum.
1: Buyursunlar.
0: Nasılım?
2: Harika.
0: Kameraman arkadaşım Sefa böyle yapıyor. Siz görmüyorsunuz ya, ben söyleyeyim dedim. Bir dakika, ben saçlarımı şöyle bir atayım ki...

0: olsun. Evet, ustam ne yapıyoruz?
1: Ne yapıyoruz?
0: Çok hareketliyim.
1: İlk önce dekopajda bir kalem alabilir miyim?
0: Çırak. Hemen vereyim, buyurun.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Daha önce kullandın mı?
0: Yok, kullanmadım.
1: İşimiz var desene.

0: güzel yaptınız ustam.
1: Buyursunlar o zaman.
0: Çok harika oldu. Şimdi burada şu şey mi kaldırmam, evet. Mandalı mı kaldırmam?
1: Mandalı kaldırıyorsunuz. Biraz zemine doğru bastırıp sonra devam ediyorsunuz.
0: Buradan tutayım mı?
1: Hadi bakalım.
0: Hayır.
1: Ama oraya çok bastırma istersen kopacak çünkü.
0: Hayır.
1: Devam edelim.
0: Ben biraz şımarık bir insan. Kameraman arkadaşlar, lazım mı size bu parça? Ha? Portakal. Senin boyun yetişmiyor herhalde. Gözlüklerim çok fena buğu yapıyor. Çıkarsam ne olur?
1: Çıkartabilirsiniz. Aslında o kadar ağır makineler değil bunlar. Küçük el aletleri ama.
0: Tamam.
1: Çapak yere doğru gitti için sıkıntı olmayabilir.
0: Tamam. Evet. Aslında...
1: Şimdi ikinci kesit alacağız. Ondan sonra yine size düşecek. Zımparaya başlayacaksınız. Ben bunu yapıp size teslim ediyorum o zaman. Tamam mı?
0: Tamam. Bu biraz kıvrımlı olduğu için ben yapamayabilirim, değil mi?
1: İzlemen de yeterli mesela.
2: Tuğba yine her zaman her işte olduğu gibi bu işte de kaytarmak konusundaki tartışılmaz muhteşem hünerini gösterdi ve işi Ali Usta'ya yaptırmayı başardı.
1: Oo.
0: Ne oldu?
1: Bir şey yok. Tersten çalışacağız.
0: Aa, onu sıkıştırdık ki zıplamasın yerinden diye. Hı-hı.
1: Tabii sen yine şıraplık yapıp şuradan tutabilirsin.
0: Tamam.
1: Bunu bana bırak. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Ne kadar?
0: Çok.
1: Hadi o zaman başlayalım.
0: Oldu mu?
1: Bakacağız. Aç. Ha gayret. Hayır, öbür tarafa.
0: Bu tarafa
1: yok,
0: mı?
1: Yok, bana doğru. Evet.
0: Solağı mı ya ben? Bir garip.
1: Buyursunlar. Bunu kenara alalım.
0: Yüzüm tersin belli değil benim ya.
1: Daha devam ediyoruz.
0: Oo, daha iş mi var? Olmadı mı bu şimdi? Bu kadar değil miydi?
1: Hayır.
0: Değil miydi bu kadar?
1: Bu kadar değildi.
0: Şimdi?
1: Bakalım. Şimdi askı için bir delik yapacağız.
0: Ne güzel.
1: Denemek ister misin?
0: Evet.
1: Hadi bakalım.
0: İsterim.
1: Bebe, tamam. Şimdi de buradan gireceğiz. Patlatmamak için ahşabı.
0: Aa.
1: Ya.
0: Bu bir pis nokta mı?
1: Çalıştır bakalım.
0: Ya çok iyi. Ben bunu böyle bayağı çepeçevre yapacağım zannediyordum.
1: Yok. Yeterli bence. Yetmez mi?
0: Yeterli, yeterli.
1: Evet, yeterli.
0: Yeterli ya, bence yetti. Bunu şimdi ustam buraya bıraktım.
1: Sıradaki işimiz zımpara.
0: Ay. O kadar severim ki zımpara yapmayı. O kadar severim ki ustam.
1: Tamam. Zımpara hem yüzey için hem de şu kenardaki şeyler için, kıvrımlar için buradan şart. Buraları düzeltmemiz lazım en azından. Yüzeyi tertemiz yapmamız
0: sonra
1: rica ediyorum.
0: Sonra bunun üzerinde böyle etler, şeyler, böyle sınırlar, alengirli malengirli böyle. Evet, zımparan makineyle mi? Aa.
1: Bunu ne yapacağız? Hazır mısınız?
0: Hazırım. İyi. Bir dakika kayıyor bu.
1: Evet, doğası.
0: Biraz dalgalı yaptım ben.
1: Yok yok, güzel, devam et.
0: Aa, çok güzel oluyor.
1: Kapat.
0: Aa, çeviriyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Ellerime hiç bir şeyler oldu ellerime. Karıncalandı.
1: Evet. Daha çok yaparsam daha çok karınıyor. Hatta uyuşacak bir noktadan sonra.
0: Uyuşacak mı?
1: Evet.
0: Ya kameraman arkadaşım, portakal gülme. Sürekli gülüyor bana ya. Sürekli bir gülme derdindesin.
1: Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Başlayalım o zaman.
0: Hazır sen. Başlayalım.

0: Evet, muhteşem bir sunum tahtamızı hazırladıktan sonra üzerine bir miktar zeytinyağı süreceğiz. Bu yemek programına döndü. Değil mi ustam? Eldivenleri çıkarıyoruz herhalde.
1: Çıkartalım. Zeytinyağımızı hafiften fırçamızı yere kadar batırıyoruz, sıyırıyoruz. Ve ondan sonrası ellerinizden öper Sayın Çırak. Sonra yerler süpürülecek bir zahmet. Onlara da el atarsan.
0: İşimiz bitmedi mi yani?
1: Yok, bitmedi.
0: Ama bana bitti dedilerdi. Şey, benim elim çok bol ya.
1: Evet, evet. Fark ettim. Atmayan yetmez.
0: Yani yanınıza alırsanız battığınızın resmidir yani, öyle söyleyeyim. Elim çok bol benim çünkü.
1: Ya ağacın kendi dokusu daha çok ortaya çıkmaya başladı. Fark ettin mi?
0: Evet. Şu anda muhteşem bir şey yaptık biz ya. Ben farkım olmadan bayağı bir şeyler yaptım bugün.
1: Üretmek güzel bir şey değil mi?
0: Evet, çok güzel. Şimdi biz bunu evde nasıl temizlememiz lazım? Nasıl
1: nemli bezle temizlenebilir? Genelde deterjan kullanmadan. Hı hı. Makineye atmadan.
0: Özel ahşap temizleyiciler var bunlar için. Onlar
1: kimyasal olmayanlar olabilir. Nemli bezle silip tekrar zeytinyağı sürebiliriz mesela her ay.
0: Zeytinyağı her iyi geliyor değil mi bunlara?
1: Evet evet. Koltuklara sürmeyin. Sadece sunum tahtasına sürün. Sayın Çırak.
0: Oldu mu?
1: Oluyor. Devam edelim. Şu yanları tamamen dolduralım. Ve biraz eliniz yağ batsın lütfen.
2: Ali Usta da Tuğba'nın sakarlığını fark etti.
1: Şurada biraz kaldı lütfen, gözden kaçırmayalım.
0: Görmezsiniz diye şey yapmıştım
1: hayır, şurada ben. Şurada yapalım lütfen.
2: Görmezsiniz ne demek Tuğba? Ustanın gözünden hiçbir detay kaçmaz. Ne de olsa yılların ustası Ali Usta.
0: Evet, ben bugünkü görevimi yerine layıkıyla getirdiğimi düşünüyorum. Gördüğünüz sizde sunum tahtası yaptık Ali Usta ile birlikte. Nasıldım sizce?
1: İlk geldiğinde gayet iyiydi. Biraz hevesliydi. Sonrasında çıraklık verince biraz sanki yumuşadı gibi ama iyi oldu. Çırak olması iyiydi ve çok güzel bir iş yaptı. Ben biraz korkuyordum aslında el aletlerini kullanamaz diye ama gayet çapardı. Ve işini de iyi yaptı. İyi bir çırak oldunuz ve size çıraklık bileziği vermek istiyorum. Artık bir altın bileziğiniz var.
0: Ay, çok manalı oldu bu. Takı töreni.
1: Şırma yani, her meslek bir altın bilezik denir ya mesela, işte sizinki de şu an öyle bir şey.
0: Allah oldu. Allah ya, bu lafın somut bulmuş hali bu.
1: Tabii usta olunca biraz büyüyecek şeydi bileklik.
0: Bir tık böyle büyüyecek, böyle evet. Şuraya kadar gelecek. İlk defa bir programımda takı töreni yapıldı bana. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok
1: ben
0: keyifli bir
1: ederim.
0: Çalışma oldu.
1: Benim için de öyle. Ellerinize
0: bizi
1: sağlık.
0: Kapınızı açtığınız için ayrıca çok teşekkür ne ediyoruz. Demek?
1: Yerleri bir süpürürseniz sonra rahat edeceğiz.
0: Ben onu süpüreceğim. Tamam. Çekimden sonra süpüreceğim.
1: Sıkıntı yok.
0: Efendim bugün programımızda çok eğlendik, güldük. Ben bu sunum tahtasını da eve götüreceğim. Öyle söyledi Ali Usta. Gelecek programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Almanya'dan bir balık adam elbisesi, bir de tüfek getirdim sana.
1: Sağ ol Eren abi.
0: Hadi işin hadi.
2: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
3: Hoş gelmişsiniz.
0: Sağ ol.
4: Beğendin mi? Benim gücüm bunları almaya yetmez. İlahi kızım, sen istedikten sonra...
5: Kaçtı! Gözümle gördüm, kaçtı!
3: Kim?
5: Metin, Hayri Bey'in oğlu Metin.
6: Başını bir yerlere çarpmış, ağır bir sinir krizi geçiriyor.
7: Kız mı yoktu sana bu memlekette? Yok baba! Hülya'dan başkası yok! Elimde değil, çok seviyorum onu.
8: İyice bak!
5: Hayır efendim, yanılmış olacağım.
8: Yemin eder misin?
5: Ederim.
0: Hayri Bey'in korkusu iliklerine işlemiş herkesin.
2: Hepsinin işi onunla.
4: Önce kardeşim, şimdi de ben. Her şey onların istediği gibi mi olacak?
2: Metin benim tek evladım.
0: Kimse kimsenin gönlünü alıp veremez.
9: Kahır birazdan TV'de.

0: 절제.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde. Heinz ketçap 109 lira. Heinz mayonez 129 lira.
4: Çetmen eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
5: İşte Çetmen, işte hayat.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
4: Çetmen yatak odanızı 30 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
7: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: okul alışverişinde, doğrusu Carrefour'sa da. Gold Copy 400 yaprak fotokopi kağıdı 100 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
1: Adriana duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım. Sen de durula.
1: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: aşkım.
1: Hamda leslik.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim ve artık...

0: benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
5: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
7: Anlıyor, yapamıyor.
6: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
6: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
8: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.
8: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Faber-Castell 12'li boya çeşitleri 99 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
9: Doğrusu Carrefour'sa.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Haydi gel. Haydi.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
1: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Hayatının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
8: Dede ne yapıyorsun?
9: Dedeciğim senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdun mu yürüm tükedimi?
8: Buradan nereden çıktı?
9: Çıkamıyorum buradan.
8: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
9: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
8: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
9: Dedeciğim ne olur kurtar beni.
10: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
11: Ay

0: Kes ulan!
1: Bari pişti oynayalım, vakit geçer ha!
0: Hıh!

başka sevgini bulduysam, canımdan çok seviyorsam, kahrolayım, kahrolayım, kahrolayım, kahrolayım.

0: Kaç yürüs ha?
1: Orhan, Orhan. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Hoş geldin Orhan abi.
0: Hoş bulduk. Ulan ayı gibi olmuşsun be.
1: İşte.
0: Ayı gibi oldu maşallah. Almanya'dan bir balık adam elbisesi, bir de tüfek getirdim sana.
1: Sağ ol Orhan abi.
0: Hadi işin etsek.
1: Konuşuyorduk usta.
0: Yürü.
2: Ama usta.
0: Yürü.
3: Gemiyiz tasdik etmiş kardeşimin idam kararını. Asacaklar abimi.
1: Şu burada bir şey
0: sus be!
3: Ne susuyorsunuz korkak köpekler? Hepiniz biliyorsunuz onun katil olmadığını. Sen Kamil Bey, o gece abimle beraberdin. Sen Bedri Efendi, sen Nihat Bey, hepiniz biliyorsunuz. Günahsız bir genci asacaklar. Abim katil değil benim. Hepiniz biliyorsunuz. Hiç Allah korkusu yok mu sizde? Hiç vicdan yok mu? Bir namuslu adam çıkmayacak mı içinizden?
1: Yetti be!
3: Kimden korkuyorsunuz, kimden? Kim satın aldı vicdanınızı? Korkaklar, hainler, köpekler!
1: Defol git!
0: Ben görmeyeli kadın döven kabadayılar türemiş bu kasabada.
1: Bir kıza el kaldıracak kadar mı küçüldünüz ulan?
4: Sen karışma Kadir usta!
1: Ne yapalım yani? Kardeşi kızı öldürürken iyiydi değil mi?
3: O öldürmedi! Öldürmedi! Hepiniz biliyorsunuz!
5: Biz gördüğümüzü söyledik.
0: Kes lan! Önce kaptan o gece bizimleydi diye ifade verdiniz. Ertesi gün lafı çevirdiniz. Yalan mı? Yalan mı lan?
5: Bizi suçlama Kadir usta!
3: Hepinizi satın aldılar! Cebinize birkaç kuruş koyup günahsız bir genci sehpaya gönderdiler! Allah'ın...

0: Bak kızım, istersen bir doktora götüreyim seni.
1: Sağ ol Kadir Usta, bir şeyim kalmadı. Emin ol, iyiyim.
0: Şu Orhan'ı bırakayım, hemen gelirim. Komşum olur benim.
1: Çok zahmet oldu size de.
2: Ne münasebet. Hadi geçmiş olsun.
1: İkiniz de sağ olun. İyi günler.
2: Yürekli kızmış.
0: Kardeşini herkesin diline düşmüş bir kızı öldürmekle suçladılar. İdama mahkum ettiler.
2: Suçsuz muydu?
0: Herkes suç.

0: Suçsuz olduğunu biliyorum. Ama kimse konuşmuyor.
1: Nasıl olur ya?
0: Bütün tanıkların ekmeği ve hayatıyla oynar. Perde arkasındaki köpek.
1: Kimmiş o?
0: Hayri Bey. Veli Nimet'in. Seni büyüten adam. Gel götüreyim seni.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
3: Hoş gelmişsiniz.
1: Sağ ol.
3: Siparişlerimi getirdin mi?
1: Tabii ulan, bavulda.
2: İyi, iyi. Hadi bakalım. Metin yavrum, bizi biraz yalnız bırak. Hadi.
3: Görüşürüz.
2: Sana gelme diye telgraf çekecektim.
1: Neden?
2: Durum biraz değişti son zamanlarda. Bu sene iyi mahsul alamadık. İhracat bağlantımız vardı. Askıya alındı. İzmir'deki fabrikada tahminlerin çok üstünde para götürdü. İyice sıkıştım.
4: Hoş geldin.
1: Sağ ol. Seni çok iyi gördüm.
4: Ben de. Başka bir emriniz var mı amca?
2: Gidebilirsin. Çok heyecanlandı. Seni çok sever.
1: Sağ olsun.
2: Seninle kısa konuşacağım. Elime doğdun benim. Baban en iyi adamımdı. O ölürken seni bana emanet etti. Helal hoş olsun. Yerine getirdim vasiyetini. Meslek sahibi ettim. Beraber bir tezgah kuralım diye ben teklifte bulundum sana. Staj yap diye Almanya'ya ben gönderdim seni. Ama bugün o işi gerçekleştirecek mali gücüm yok.
1: Çok ufak bir parayla...
2: Ufak işler aciz köpeklerin uğraşıdır. Ben Hayri Ağa'yım. Büyük adamlar büyük işle uğraşır. Tek bir çözüm var. Evet dersen... ...yarın bankadan en aşağı 30 milyon çekersin.
1: Neye evet dememi istiyorsunuz?
2: Bedriye ile evlenmene. Öz be öz halamın torunu. O da senin gibi elimde kaldı. Ben yetiştirdim. Babasından kalma malını parasını işlettim. Bugüne bugün 50 milyonluk kız. Namuslu, aile kızı. Hem de ailemize girmiş olursun. Ne dersin? Piyasaya tepeden inme gelirsin, büyük doğarsın. Uğraşmazsın. Cevabını bekliyorum.
1: Hayır.
2: Aklını başına topla. Kendi başına kalkamazsın bu işin altından.
1: Özür dilerim. Ben de hakkınız çok. Sizi kırmak istemem.
2: Benim desteğim olmadan kimse iş yapamaz burada.
1: Bu bir tehdit mi?
2: Sadece ikaz. Düşünmek için vaktim var. Seni bekleyeceğim.
1: Cevabım her zaman hayır olacak.
0: Yarından tez yok, ortak oluyoruz seninle.
1: Sağ ol ama kabul edemem.
0: Hadi ulan! Ne zaman da sana teklif edecektim.
1: Usta, benim param...
0: Senin ustalığın milyon eder be!
1: Bak usta, gene de bir para meselesi bu.
0: Dağıtırım ağzını burnunu. Ulan para mı isteyen var senden? İkimiz el ele verdik mi, 2-3 senede Hayri Bey'in kuracağı tezgahı sollarız. O zaman o gelir ayağımıza. Kalk lan! İlk iş benim eve taşınıyorsun.
4: Bak, ne güzel, değil mi? Beğendin mi?
5: Benim gücüm bunları almaya yetmez.
4: İlahi kızım, sen istedikten sonra...
5: Açık konuş, kim gönderdi seni?
4: Ah kızım, bir bilsen, bir bilsen!
5: Metin olacak o köpek mi?
4: Yavrum, güzel kızım! Ah bir tanısan, yanıp kül oluyor senin için!
5: Defol! Defol diyorum sana! Defol, pis karı! Defol! Çabuk git buradan diyorum sana! Defol dedim başımdan! Pis karı! Alçak karı seni! Çabuk defol buradan! Defol! Defol git buradan!
4: Ah evladım! Ah! Ah bittim! Ay! Ah!

0: Ay, ay, ay, parçalayacaktı beni. Ay, yola gelecek gibi değil, başka bir yol dene. Ay, sağ ol, sağ ol.
1: Bana müsaade Kadir amca.
2: Otur kız, bir yere bırakmam seni. Otur dedim. Bak neyi buldum. Almanya'ya giderken bana bırakmıştı. Hülya bu akşam yemekte misafirimiz.
1: Boşuna rahatsız olacaksın.
2: Hadi.

0: Çok özür dilerim. Neşenizi kaçırdım. Elimde değil, abimi hatırladım.
1: Eğer sizi çok üzmeyecekse bir kere de bana anlatır mısınız olayı?
0: Beni Erdoğan abim büyüttü. İzmir'de liseyi bitirdikten sonra buraya onun yanına geldim. Abimin bir teknesi vardı. Yazın turistleri gezdirir, iyi para kazanırdı. Ben de yabancı dil bildiğimden ona yardım ederdim. Çok mutluyduk. Her şeyim de abim benim. Yakışıklı gençti. Genç kızların, turist kadınların sevgilisiydi. Ama kendisini hayasızca rahatsız eden biri vardı. Betül. Betül'ün çarşıda bir butiği vardı. Hoppa, delişmen bir kızdı. Çevrenin zengin ağları, genç milyonerlerle düşüp kalktığı bilinirdi de gene de metelik vermezdi söylentilerim. Son günlerde abime kancayı takmıştı. Bir an bile peşini bırakmaz olmuştu. Saygısızlığı, arabasını bizim evin önüne çekerek abimi zorla dışarı çağırmaya kadar vardırmıştı. Önce abim onun bu sırnaşmasına çok kızıyordu. Bir gün ona haddini bildirmek için gerekeni yapacağını söyledi. Sonra fırladı gitti. Ama tecrübeli kızdı Betül. O gece sabaha kadar bekledim abimi. Gelmedi. Sonra sık sık buluşur oldular. Abim bazı işleri geri çevirir oldu. Önceleri gizli gizli buluşmalarını artık aleniyete dökmüşlerdi. Çarşıda herkesin önünde Betül'ün dükkanında buluşup saatlerce baş başa kalıyorlardı. Birkaç kere abimi uyarmaya çalıştım. Hayatında ilk defa olarak ters davrandı bana.
2: Bu kız sana layık değil abi. Ne olur kes ilişkini.
3: Sen kendi işine bak be.
2: Ölürüm de bırakmam seni.
3: Şekerini yoksa kalbini kırarım.
2: Gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin diyorum sana.
3: Bundan böyle işime karışırsan çeker giderim. Yüzümü göremezsin bir daha.
0: Yunan adalarında bir turist grubunu gezdirmek için bir seyahat acentasından telgraf aldık. Sevinçten çılgına dönmüştük. O gün olayı Betül'e anlatmak üzere abim butiğe gitti. Gidemezsin, seni bırakmam, beni öldürmeden bir yere gidemezsin diye avaz avaz bağırıyordu. Her türlü rezaleti göze almıştı. Fena tartıştılar. Erdoğan ayrıldı gitti Betül'ün yanında. Sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Onu o derece sinirli, bitkin görmekle kahroluyordum.

sabah erkenden vedalaştık. Benim limana gelmemi, kendisine uğurlamamı istemedi. Onun için evde ayrıldık birbirimizden.

0: O sabah iki balıkçı yandaki koyda Betül'ün kanlar içinde cesedini, yanında da abimin kaptan şapkasını bulmuşlar. Erdoğan limandan ayrılmak üzere demir alırken polis kendisini tutuklamış. Onu savcılıkta gördüm.
1: Senin mi?
2: Evet. Birkaç gün evvel teknede aradım, bulamadım. Denize düşmüştür dedim. Üzerinde durmadım, yenisini aldım.
1: Cesedin yanında bulundu.
2: Ama olamaz ki.
1: Öldürülen Betül Hanım'la dün çarşıda herkesin önünde kavga etmişsiniz.
2: Yalan. Ona bir müddet için ayrılacağımı söyledim. Seni bırakmam dedi. Ağladı, bağırdı, çağırdı. Hatta beni tehdit etti. Herkes şahit, istediğinize sorun.
3: Kavga değildi. Betül gitme diye bağırdı. Rezalet çıkardı. İçkiliydi. Erdoğan abi onu yatıştırmaya çalışıyordu.
4: Erdoğan abi Betül'ü tehdit etmedi. İş uzamasın diye dükkandan çıktı gitti.
5: Erdoğan abinin Betül'ü tehdit ettiğini duymadım. Bilakis Betül öldürürüm diye bağırıyordu.
1: Neredeydin dün gece?
2: Evimdeydim. Kardeşimle beraber.
0: Beraberdik. Sabah erkenden ayrıldı.
1: Ne zaman?
0: Sabah ezanı okunmuştu. Ortalık aydınlanmıştı.
1: Eldeki rapora göre Betül gece yarısını biraz geçe öldürülmüş. Geceyi evde geçirdiğine ilişkin şahit gösterebilir misin?
2: Kardeşim.
1: Kardeşinden başka?
0: Yemin ederim evdeydi.
1: Anlıyorum. Merak etmeyin. Soruşturmayı başka yönden yürüteceğim. Bazı formaliteler için bir iki gün nezarette kalacaksın. Korkacak bir şey yok.
2: Sağ olun.
0: Gerçek er geç anlaşılacak diye güvenle ayrıldık birbirimizden. O gün akşama doğru İzmir'den iki araba geldi kasabaya. Bir takım avukatların Betül'ün varisleri adına olaya müdahale ettiklerini öğrendik. Birkaç kişi onları olayın tanıklarıyla görüşürken gördüklerini söylediler. Sonra ertesi gün abimin teknesinde bir araştırma yaptılar. Baş altında bir şeyler arıyorlardı. Sonra birden bir polis koşarak geldi ve bulduğu tabancayı uzattı savcıya.
1: Bu silahı tanıyor musun?
2: Hayır.
1: Doğruyu konuş.
2: Yemin ederim. Ben silah kullanmam ki.
1: Senin teknenin baş altında bulundu.
2: Olamaz.
1: Betül'ü öldüren kurşun bu silahtan çıkmış.
2: Ben öldürmedim. Bu bir tertip. Bu silah benim değil. Benim değil. Birileri suçu bana yıkmak istiyor. Ben masumum. Ben kimseyi öldürmedim. Öldürmedim!
4: Arkadaşım diye korumaya çalıştım. Suçluyum. Benim yanımda Betül'ü ölümle tehdit etti.
5: Onu sevdiğimiz için korumaya çalıştık. Betül'e bırak peşimi. Bir gün geberteceğim seni dedi.
3: Arka cebinden silahı çıkardı, gebertirim seni dedi.
1: Bu silah mıydı?
3: Evet.
1: Emin misin?
3: Silah meraklısıyım, yanılmam, bu silahtı.
2: Yalan söylüyor! Yalan! Yalan! Yalan! Yalan!
0: Sonrasını biliyorsunuz. İdama mahkum ettiler.
6: Yaranı deşmek istemezdim. Kimse başka bir araştırma yapmadı mı?
4: Hayır.
6: Kim koruyor katilleri? Kimin çıkarı var suçluyu gizlemekte?
0: Bilmiyorum. Ama gelen avukatlar Hayır Bey'in adamlarıymış.
6: Sana ümit vermek istemem. Ama sonuna kadar senin yanında gerçeği aramaya çalışacağım.
0: Sağ ol. Ben müsaadenizi istesem.
6: Ben götüreyim seni.
0: Artık şu kadarcık geride yalnız giderim. İyi geceler.
6: İyi geceler.

0: Orhan Bey! Orhan Bey! Orhan Bey!
1: Ne işin var senin burada?
2: Hiç abi, hiç. Gidiyorum.

0: Yalvarırım sus. Sadece iki laf edeceğim.
1: Defol!
0: Orhan olsaydı kovmazdın ama.
1: Defol diyorum sana! Git! Git! Git!
0: Çıldırıyorum sana! Neyin eksik benim ondan? Kaç kere haber saldım! Bohçacı Şadiye'yi aracı koydun! Bir kere dinlesin beni dedim! Köpek kovar gibi geri çevirdin! Niçin? Niçin? Yemin ederim niyetim ciddi! Buraya gel! Ben ne olacaksın? Benim!

Orhan abi, galiba Hüya ablaya tecavüz ediyorlar. Evden çığlıkları geliyordu abi. Hüya!

0: Kaçtı! Gözümle gördüm, kaçtı!
1: Kim?
0: Metin, Hayri Bey'in oğlu Metin!
2: Başını bir yerlere çarpmış, ağır bir sinir krizi geçiriyor.
1: Tehlikeli mi?
2: Gençtir, atlatır. Ama biraz sabırlı olmalısınız. Yalnız bırakmayın.
3: Köpek!
4: Vurma baba! Manyak! Dinle beni baba! Allah'ın gazabı! Köpek seni!
3: Dinle beni diyorum! Dinle!
4: Niçin yaptın ulan köpek? Kız mı yoktu sana bu memlekette?
3: Yok baba! Hülya'dan başkası yok! Elimde değil! Çok seviyorum onu! Ama o... lağma bakar gibi bakıyor bana! Aklı fikri hep Orhan! O köpek Orhan, çıldıracağım! Bir kere bile benimle görüşmeyi kabul etmedi! O besleme köpek kim, ben kimim? Anlaması lazımdı! Ne olur anla beni, bu diğerleri gibi değil! Baba, yemin ederim değil! Çok seviyorum onu!
5: Yalan! Tamamıyla iftira! Oğlum olay sırasında Aydın'daydı. Şu anda dışarıda bekleyen 4 tane görgü şahidi var.
6: İlk şahidi içeri alın. Metin Bey'i pencereden atlayıp kaçarken görmüşsün. İşte kendisi! Gördüğün şahıs bu muydu? Bu muydu diyorum sana? Konuş, yoksa fena olur.
7: Hayır efendim, bu değildi.
6: İyice bak!
7: Hayır efendim, yanılmış olacağım.
6: Yemin eder misin?
7: Ederim.
6: Çıkartın, diğer görgü şahitleri gelsin.
8: Sabah beraber Aydın'a gittik, suni gübre aldık. Biz döneli daha 1 saat oldu olmadı.
1: Cipi tamire götürmüştük Aydın'a. Sökerim kahvesinde kağıt oynadık. Herkes şahit efendim.
9: Şehre girdiğimizde olayı duyduk, biz de şaşırdık. Metin Bey yanımızdaydı.
6: Gidebilirsiniz.

0: Git bul Orhan'ı. Hayri Bey istiyor de, tez gelsin.
1: Beni çağırtmışsınız. Evet, sizi dinliyorum.
0: Ne ilişkin var senin o kızla? Düşüp kalkacak başka bulamadın mı?
1: Tanımıyorsunuz Hülya'yı.
0: Elin bana karşı savunuyorsun lan! Alt tarafı katilin kardeşi!
1: Kardeşinin katil olduğuna inanmıyorum.
0: Ha, bak hele!
1: Beni bazı şeylere zorlamayın. Nankörlük etmek istemem.
0: Bana bak! Baban öldüğünde elime kaldın. Seni büyüttüm. Yetiştirdim, adam ettim. Seni aileme almak istedim, kabul etmedin. Hoş gördüm. Sendeki hakkıma dayanarak tek şey istiyorum Orhan. Kurcalama bu işi. Ve bırak bu kızın peşini.
1: Başka emriniz?

0: Ağlamanı istemiyorum Hülya. Sil gözlerinin yaşını.
1: Bıraktılar. Suçsuz bulundu değil mi?
0: Şimdilik.
1: Önce kardeşim, şimdi de ben. Her şey onların istediği gibi mi olacak? Kimse yok mu beni koruyacak?
0: Ben varım ya Hülya.
1: Sen! Ama nereye kadar?
0: Sonuna kadar.
1: Seni bir baba gibi yetiştirip büyüten adama karşı mı?
0: İsterse öz be öz babam olsun. Bundan sonra sana kalkacak eli kırarım.
1: Orhan! Götür beni buradan Orhan!
0: Hemen mi? Şimdi mi?
1: Hemen şimdi! Benim doktorum, her şeyim sensin! Gidelim buradan ne olur!

0: Çok utanıyorum.
1: Gene başlamayalım küçük hanım.
0: Senin hakkını nasıl ödeyeceğim?
1: Daha önümüzde uzun zaman var. Nasılsa ödersin. İşte ilk taksidimi alıyorum.
2: Oh oh oh maşallah. Neyse bozmayın keyfinizi. Hülya kızım, gerekli bütün eşyalarını getirdim. Bundan sonra burada kalacaksın.
0: İmkanı yok. Kabul edemem.
2: Ulan kız, vallahi döverim.
0: Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
2: Sen önce iyileşmeye bak. Ağlama kız. Beni de ağlatacak. Ben gidiyorum. Sustur şunu Orhan.

0: Ben eve kadar gidiyorum usta.
1: Bir dakika, dur! Dinle beni! Ne olursun bir dakika dinle! Bak, sana bir şey yapmayacağım! Dinle beni! Dur! Dur dedim! Dur! Ne olur sanki bir dakika dinlesen beni! Bak, dinle beni! Ne olur! Dinle! Gel! Bak!

0: Durun diyorum size! Kapımda beslediğim köpek artık beni ısırır oldu.
1: Yedirdiğin her lokmanın bedelini ödemeye hazırım Ayrı Bey. Yalnız benden uzak durun.
0: Yediğin ekmeğin bedelini böyle mi ödeyecektin?
1: Oğlunun nasıl bir manyak olduğunu sen benden iyi bilirsin Ayrı Bey. Kudurmuş köpek gibi saldırmasa ona kimsenin dokunacağı yok.
0: Seninle daha işimiz bitmedi Orhan. Unutma, ben... Burada benim borum yeter. Aksi şimdiye kadar olmamıştır, olamaz da! Ne oturuyorsun öyle uyuz köpek gibi? Kalk dimdik dur! Hayri Bey'in oğlu hiçbir şeyden korkmaz.
2: Al şunu, bu da bizim ikramımız olsun.
0: Sağ ol ustam.
2: Sağ ol da kurtulamazsın Ergele. İki paketim var, Milaslı'ya bırakacaksın.
3: Bırakırdım ama işim var be usta. Bedri Bey'le Nihat Beylerin bir işi var.
2: Ne zamandan beri bey oldu?
3: Oh, sen ayakta uyuyup otele para veriyorsun be usta. İkisi de para babası oldu. İnşaat yaptırıyorlar.
2: İnşaat mı? Hangi parayla?
4: Abimi sehpaya göndermenin karşılığında aldıkları parayla.
2: Ferit, emin misin? Doğru mu?
3: Doğru abi. Bu sabah İzmir'de mimarları ben getirdim. Kamil'in oradalar şimdi. Projeleri inceliyorlar.

0: Merhaba Orhan Usta. Hayrola?
1: Yaramaz bir şey mi oldu usta?
2: Tersanenin ilerisindeki araziyi siz mi aldınız?
1: Evet.
2: İnşaat mı yaptıracaksınız?
1: Sana hesap mı verecektik?
2: Nereden buldunuz o parayı?
0: Sana ne?
3: Kim verdi size o parayı? Kim? Sizin açlıktan ağzınız kokardı. Kim verdi parayı? Hangi köpek satın aldı sizi? Konuşun lan! Konuşun! Konuş lan! Kim verdi o parayı, milyonları? Konuş!
4: Defol lan! Defol!
3: Cevabını almadan şuradan şuraya gitmem. Nereden buldunuz milyonları? Konuşun köpekler!

0: Gelip tecavüz etti, herkes şahit.
1: Neden acaba?
2: Bizden hesap soracakmış. Toprağın, inşaatın parasını kim vermişmiş bize?
1: Sahi kim verdi? Herhalde kendi kazançlarınızı aldınız.
0: Başka nasıl olabilirdi ki efendim?
1: Tabii, tabii. Ben gerekeni yaparım. Gidebilirsiniz. Bu seferlik hakkınızda kanuni işlem yapmıyorum.
3: Katil değil benim abim. Siz de biliyorsunuz suçsuz olduğunu. İftira ediyorlar. Haksız yere idam edecekler. Suçsuz benim kardeşim. Suçsuz, suçsuz! İdam edecekler onu. Bırakın beni abim, suçsuz!
4: Abi, motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Mavi bir zürafa mı?
7: Vay, konuşabiliyor musun?
6: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka. Bir pelerine ne dersin?
7: Evet.
6: İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopac Copy Boss A4 fotoğrafı.

0: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Pritt stick yapıştırıcı 109 lira 99 kuruş, pastel boya 139 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: Görüşürüz. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Haydi gel! Haydi.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?

0: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Okul çantası çeşitleri 749 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: gazoz. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım. Sen de durular.
4: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
6: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?

0: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlıyor.

0: Başlar.
1: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
3: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız True Love.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Dede ne yapıyorsun?
10: Dedeciğim senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdun mu yürüm ki kedimi?
9: Nereden çıktı?
10: Çıkamıyorum buradan.
9: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
10: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
9: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
10: Dedeciğim ne olur kurtar beni.
11: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
12: Ay.
13: Allah kahretsin. Evet. Tamam. Söyleyin gelsin. Biraz yaramazlık ediyor musun? Şunun bunun yerini basıp kavga çıkarıyor musun? Beni senin baban bilip şikayete geldiler.
14: Şunun bunun değil. Katillere, köpeklik edenlere hadlerini bildirmek isterim.
13: Nereden biliyorsun lan? Başına iş açacaksın. Boşuna düşman kazanma.
14: Kimseden korkum yok. Allah'tan başka.
13: Bir teklifim var sana. Beraber kuracağımız iş için kaç milyon lazımsa hemen vereceğim. Hemen bugün. Yeğenimle evlenmeye de mecbur değilsin. Bütün işin idaresi sende olacak. İşe %50 ortaksın.

0: Altın yağdırırım tezgahına.
1: Karşılığında ne istiyorsunuz?
0: O kızdan vazgeçeceksin. Bırakacaksın peşini. Sadece işinle ilgileneceksin.
1: Koskoca Hayri Bey, neden şu garip kızla uğraşır acaba?
0: Ben değil senin, bu kasabanın en büyüğüyüm. Bana soru sorulmaz. Ben sorarım. Ben öyle istiyorum, tamam mı? O kızı bir daha görmeyeceksin.
1: Gururun düşmanı Cenab-ı Allah'tır.
0: Benim, var mı diyeceğin ulan?
1: Tövbe de Hayri Bey.
0: Demiyorum! İstersem sana burada nefes bile aldırtmam. Dediğimi şartsız kabul edeceksin. Yoksa sana burada hayat hakkı tanımam. Ya kabul etmezsem? Tek Allah'ın kulu iş vermez sana. Verditmem perişan eder, süründürürüm seni. O kızla ilişkini keseceksin, bitti.
1: Nasıl yaşayacağımı sana sormam Hayri Bey. Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Son defa söylüyorum. Yolumun üstüne çıkma.

0: Ben olmasam bunlar gelmezdi başına.
1: Sen olmasan yaşamayı bu kadar çok sevmezdim. Sen olmasan ot gibi yaşar giderdim. Sen olmasan umutlarım olmazdı. Sen benim her şeyimsin Hülya. Sen benim sevincim, kederim, kaderimsin.
0: Sana felaket getirmekten korkuyorum.
1: Sen olmazsan felaketim olur.
0: Hayatına, istikbaline mani olacağım senin.
1: Bir daha bu sözleri işitmek istemiyorum Hülya. Benim istikbalim sensin. Korkma. Kardeşini kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Bana güveniyorsun değil mi?
0: Senden başka kimim var ki?
2: Teker teker geldiler, aldılar arabalarını, traktörlerini gittiler. Hele Muğla'lı Rıza. Yahu bu araba yürümez dedim. Hık mık etti, başka bir araba getirip çektirdi, gene de götürdü arabasını.
1: Hayri Bey'in korkusu iliklerine işlemiş herkesin.
2: Hepsinin işi onunla. Krediyi, alışverişi kestiği an hiçbiri ayakta duramaz evlat.
1: Reşit oğulları, onlar da Hayri Bey'e bağımlı değil ya.
2: Kendine gel be Orhan. Hiç kimse mağlup edemez bizi. Sonuna kadar çarpışırız.
1: Sana bir ziyanım dokunsun istemem Kadir Usta.
2: Bir daha bu lafı işitmeyeyim. Allah'ıma kitabıma yüzüne bakmam sonra. Ölmek var, dönmek yok.

0: Hülya! Hülya! Hülya!
1: İzmir otobüsüne bilet aldı. Çok ağlıyordu. O yüzden dikkatimi çekti. Kardeşini ziyarete gidiyor sandım.
0: Atla şu arabaya.

tek başına hayat, sensiz yaşayabilmek. Bilir misin ne zor tek başına hayat, sensiz

0: Öldüreceğim iti! İkisini de öldüreceğim! O kızı istiyorum baba. Yalnız ona karşı uyanıyor erkekliğim. Yalnız onu görünce... Sen Hayri Bey, sen alırsın o kızı bana. Değil mi baba? Alırsın o kızı. Beni anlıyor musun baba? İstiyorum Hülya'yı. Benim olmalı o. Benim olmalı.
1: Oğlum.
2: Davetimi kabul edip geldiğin için çok teşekkür ederim Orhan.
3: Büyümsünüz. Ayrıca ekmeğinizi yedim.
2: Kısa konuşacağım. Senden bir şey isteyeceğim Orhan. Metin benim tek evladım. Bugüne kadar onun her istediğini yaptım. Bundan sonra da yapacağım. O kızı, Hülya'yı istiyorum Orhan. Oğlum seviyor kızı.
3: Gırtlağımdaki lokmayı, soframdaki ekmeğimi aldınız. İşimi dağıttınız, ağzım açıp bir şey demedim size. Şimdi ise yüreğimdeki sevgiyi söküp almak istiyorsunuz.
2: Oğlum için. Metin benim tek evladım.
3: Kimse kimsenin gönlünü alıp veremez.
2: Hayatta her şey satın alınır.
3: Buyur, al o halde. Benden ne istiyorsun?
2: Aradan çekilmeni. Sen olmayınca bu iş daha kolay olur. Bunu yaparsan bana olan minnet borcunu da ödemiş olursun.
3: Minnet borcumu ödemek için kanımı isteseydin hiç çekinmeden verirdim. Canımı, ömrümün yarısını da verirdim. Sevdiği kız istenmez insandan. O artık erkeğin namusu, şerefi olmuştur.
2: Bu gece temizleyeceksin Orhan'ı.
4: Aman ağam, isteme bunu benden.

0: Nedir bu paralar? Nereden bunları buldun oğlum?
1: Kes ya!
0: Bilmek istiyorum. Babanım senin ben. Kötü olmanı istemem.
1: Ağzını açacak olursan babam demem fena yaparım. Hayatım kaymış zaten. Konuşmayacaksın, tamam mı?
2: Dönüşünün şerefine kızım.

0: Vay! Ablamız da buradaymış. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Sallanma lan! Donat şu masayı.
2: Kim bu?
1: Abimin teknesinde tayfaydı. Sonra ayrıldı. Babası Betül'ün cesedini bulan ilk adam, balıkçı Süleyman.
0: Ablamın şerefine içiyorum.
2: Bizim hesap. Kalkıyoruz.
0: Ne lan? Rahatsız mı oldun? Vay vay vay! Erkeklik numaralarına da bayılırım ha! Gel ulan! Gel erkek sen!

0: Kan lazım, kanımız bitiyor.
1: Ben vereyim kanımı oğluma. Kurtarın yavrumu ne olur doktor.
0: Senin karın uymaz.
2: Ben vereyim.
0: İçeride kan grubunu tespit etsinler.

0: Doktor!
1: Kurtardık. Ama derhal İzmir'e taşınması lazım. Burada ameliyat edemeyiz. Dua etsin öldürmek istediği bu gence. O kan vermeseydi kan kaybından gitmişti.
0: Allah razı olsun senden.
2: Ben de gideceğim.
3: Hayır, istemiyorum. Yalvarırım, gitme.
2: Gitmem gerek. Bu son şansım Zülya.
3: İstemiyorum. Çok seviyorum seni Orhan. Benim yüzümden başına bir şey gelirse hiç affetmem kendimi. Yaşayamam.
2: Zülya sana emanet usta.

0: Ne istiyorsun benden?
1: Kim öldürdü o kızı? Sen de biliyorsun Hülya'nın kardeşinin katil olmadığını. Yalvarırım konuş baba.
2: Yemin ederim kurtaracağım kardeşini. İdam sehpasından indireceğim.
3: Karşılığında ne istiyorsun benden?
2: Oğlum Metin... deli gibi seviyor seni.
3: O manyak mı?
2: Hayatta tek varlığım o benim. Her şeyim. Ben ölünce bütün servetim ona kalacak. Evet, birçok kusuru oldu. Ama ne yaptıysa sevdası yüzünden yaptı. Kara sevdaya tutulmuş, inan bana. Sana onun koynuna gir demiyorum. Gelinim olur musun diyorum. Deli gibi seviyor seni. Servetimi, her şeyimi dökerim yoluna evet dersen. Yoksa...

0: Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum.
1: Biliyorsun baba. Bir an olsun bırakmayacağım peşini.
2: Yaşatmam Orhan'ı. Dünyayı zindan ederim sana. Kardeşin de dalaşını boylar. Karar senin kızım. Aklını başına topla, iyi düşün. Orhan'ın da kardeşinin de yaşaması senin elinde. Önce Allah'tan sonra benden sorulur buraları. Bana Hayri Bey demişler. Kapımda bir sürü çakal bir tek işaretimi bekliyor. Kurşunlayıp öldürürler Orhan'ı, haberin olsun. Yarın seni almaya geleceğim, hazır ol. Teklifimi kabul ettiğin an Orhan da kardeşin de kurtulacak. Anladın mı? Bunu bil.

0: Sen de evlat sahibisin. Bak oğlun ölümle pençeleşiyor. Haksız yere asılmasını ister miydin? Bir de o günahsız genci düşün. Boşu boşuna ipe gidecek. Yalvarırım konuş. Kimdi o kızı öldüren? Yalvarırım konuş. Gerçeği söyle. Konuş.
1: Dediklerimi iyi düşündün mü? Bu sana son ihtarım Hülya. Ya gelirsin ya da bu iş burada biter. Hadi gel benimle. Gelinim olacaksın. Hadi.

0: Oğlum, evladım, Salih'im benim, yavrum.
1: Lütfen sakin olun, benimle gelin.
0: Bırakın, lütfen bırakın beni.
1: Lütfen benimle gelin.

0: Mas são sals.
1: Oğlum öldükten sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. Beni savcılığa götür. Her şeyi anlatacağım, her şeyi.
2: Evet, seni dinliyoruz. Kim öldürdü Betül Çakır'ı?
1: Allah günahını affetsin. Kasabanın parası vardı ama erkekleri peşinden koşturmasını severdi. Kimseyi de geri çevirmezdi. Yalnız Metin'den, Hayri Bey'in oğlu Metin'den nefret ederdi. Yanına bile sokmazdı Metin'i. Metin de manyakça bir tutkuyla Betül'ün peşine düşmüştü. Betül o sıralarda Hülya'nın kardeşi Erdoğan'a tutulmuştu. İdama mahkum olan Erdoğan o günlerde yeni bir tekne almıştı. Turistleri gezdirerek iyi de para kazanıyordu. Ama Betül hep peşindeydi Erdoğan'ın. Oğlum Salih de Erdoğan'ın teknesinde çalışıyordu. Nedense o günlerde işi bıraktı. Bir gün kulübede Salih'i çok parayla gördüm. Şaşırdım. Bu kadar parayı nereden bulmuştu? Sordum. Kızdı bana, ilk defa el kaldırmaya kalktı. Sonradan öğrendim ki Hayri Bey'in yanında pis işlere dalmış. Onun köpüğü olmuş. Ayrıldı yanımdan. Günlerce görünmedi. Bir gece merakla bahanede gittim. Gözlerimle gördüm. Metin silahını ateşledi. Kızı kanlar içinde yere yıktı. Bir el omzuma yapıştı. Döndüm baktım oğlum Salih'ti. Gel baba, Hayri Bey'e haber verelim dedi. Sonra Hayri Bey'e haber verildi. Olayı bir tek ben ve oğlum Salih biliyordu. Oğlumu sen kurtaracaksın Süleyman Efendi dedi bana. Ben ne yapabilirim ki beyim?
3: Dediklerimi yap yeter. Cesedi evden alıp Çamlıköy'e bırakacaksın. Önce denize atacaksın, sonra kıyıya çekeceksin. Sonra sen. Emret beyim. Cinayetin işlendiği silahı alacak, iyice temizleyeceksin. Parmak izi kalmamalı. Erdoğan'ın teknesinde çalıştığını iyi bilirsin. Silahı Erdoğan'ın teknesine saklayacaksın. Bir de kaptan şapkasını al tekneden. Şapkayı cesedin yanına bırakın, beraber bulunsun.
4: Baş üstüne bey.
3: Süleyman, sabah yanına başka bir balıkçı daha al. Cesedi sen tesadüfen bulmuş olacaksın.
1: Yapamam bey, Allah var.
3: Kapa çeneni. Altına boğacağım sizi.
1: İdam ederler günahsızı.
3: Birkaç seneyle kurtulur. Orasını bana bırak sen. Yardım ederim ona da.
1: Yapamam, kusura bakma bey.
4: Dur! Yapacağız bey. Sen emret. Tamam mı baba? Yapacağız.
3: Aferin Salih. Kafan çalışıyor. Aptal değilsin baban gibi.

0: Söylediklerinin hepsini yaptırdı bana Salih. Boğazına kadar pisliğe battı. Çok defa savcılığa gidip anlatayım her şeyi diye düşündüm. Oğlumu kaybetmekten korktum. Ama o gün değilse bugün kaybettim işte. Hayatta tek varlığım oydu. Oğlum, Salih'im. Ah Salih'im benim.
1: İkisini de tutuklayın.
2: Sen bizimle gel.
3: Hemen Hülya'ya haber vermek istiyorum.
2: Hülya Hayri Bey'in evinde.

0: Hayrola?
1: Oğlunuz Metin'i cinayet suçuyla tutuklamaya geldik.
0: Bunu mu?
1: Oyun bitti Hayri Bey. Bütün deliller elimizde. Ayrıca sizi de tutukluyoruz.

0: hell? Ai. Yapma. Yalvarırım yapma. Orhan yapma ne olur. Ne istersen veririm. Hayır. Yapma Orhan. Yapma ne olur. Orhan. Ne olur yapma. Yapma. Ne olur yapma. Bağışla bana onu. Ne olur yalvarırım.
1: Bana mı yalvarıyorsun Hayri Bey? Sen!
0: Aciz bir kuluyum. Ne olur bağışla oğlumu bana. Ona inanıyorsan bağışla oğlumu.
2: Allah'tan başka inanacak yok zaten.

Mm-hmm.

0: Allah kahretsin! Bir dakika bakar mısınız?
1: Buyurun bayan.
0: Acaba bana yardım edebilir miydiniz? Arabadan anlar mısınız?
1: Anlamam, bir usta alıp gelmeniz iyi olur. Gayrettepe'de iyi ustalar var.
0: Yakında bir taksi durağı var mı acaba?
1: Buralarda pek taksi bulunmaz bayan. Otobüse bineceksiniz. Şu bileti alın.

0: Ay, Allah!
1: Siz de beceremediniz.
0: Yok canım.
1: Durun, gömleği yırttıktan sonra ben de iğneyi çıkarırdım.
0: Bana bakın küçük hanım, ben ilk durakta iniyorum. Şoför bey, durakta inecekler.
1: İnemezsiniz. İğnem gömleğinizden çıkmadan inemezsiniz.
0: Öyleyse iğneyi hemen çıkartın.
1: İnemezsiniz, sizinle gelmek zorunda değilim. Ne yapıyorsunuz? Durun, ben burada inmeyeceğim. Bırakın beni, sürüklemeyin. Böyle nereye gidebilir?
0: Sizi sürükleyen kim? Ben gidiyorum, siz de peşimden geliyorsunuz.
1: Peşimden geliyorum.
0: Yetişmem gereken bir randevum var.
1: Hangi sulara randevu vermişseniz beklesin biraz. Benim de acelem var. Yırtın gömleğinizi, ayrılalım.
0: Sizinkini yırtalım, otobüste bana çarpan sizsiniz.
1: Benim gömleğimin fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Tam 35.000 lira. Sizinki olsa olsa 1.000 lira eder. Parasını veririm.
0: Para senin olsun. Gömleğimi yırtıp çıplak mı kalayım?
1: Peki ben mi kalacağım?
0: Orasını bilmem.
1: Bilmezmiş, terbiyesiz.
2: İşte o kıza sarkıntılık etmeye utanmıyor musun lan?
0: İşi bilmeden karışma be! Sarkıntılık ettiğimi ne biliyorsun?
2: Görünen köy kılavuz istemez apap! Kızı göğsünden kilitlemişsin, hala karışma diyorsun! Bana bak arkadaş! Kızı hemen çöz, yoksa ben çözerim!
0: Kimi nereden çözüyorsun be? Allah. Sen kim oluyorsun lan?
2: Kimle konuşuyorsun lan? Adam sulan!
0: Jandarm! Çantamı aldı gidiyor! Bıraksana beni! Salak herif, çantamı aldı gidiyor diyorum sana! İlersem aşağı kırarım kemiklerini!
2: Silkele!

0: Ha? Gene mi sen?
1: Evet, ben.
0: Otobüse binmesini bilmediğin gibi, yolda yürümesini de bilmiyorsun.
1: Buraya hem çantanızı vermek, hem de af dilemek için gelmiştim. Bir de gömlek almıştım size. Buna değmezmişsin.
0: Bir dakika lütfen. Özür dilerim. Size karşı kaba davrandı, bağışlayın.
1: Ben de öyle. Özür dilerim.
0: Size barışmamızı teklif etsem, kabul eder misiniz?
1: Evet.
0: İğnemizin bizi birbirimize bağlaması, sanki kaderimizi değiştirir gibi bir mana taşıyor. Arkadaş olun der gibi bir mana. Siz de kadere inanır mısınız?
1: İnanırım ama tam değil. İnsan biraz da mantığını kullanmalı. Kader biraz da duygusallıktır. Bu duygu da çok zaman hüsran getirir.
0: Hep böyle katı mı düşünürsünüz?
1: Katı değilim ama mantıklı olmak mecburiyetindeyim.

0: Kendimizi o kadar kaptırdık ki birbirimize kim olduğumuzu sormadık. Sahi sen ne iş yaparsın Ferdi? Kimin nesisin?
1: Sence önemli mi? Mühendis olmuşum veya doktor, avukat.

0: Sen mühendis olmalısın. Bildin mi?
1: Cevap vermesem olur mu?
0: Yarına kadar bekleyebilirim.

0: Ferdi. Benim için bir mahsur yok. 3 ay çalışırsanız bana borcunuz kalmaz. Yalnız delikanlı burada her iş yapılır. Bunları kabul ederseniz masanın üzerindeki kağıdı da imzalayın.
1: Her şey tamam dede. Burada kalıyorum.
2: Sana söylemiştim, kabul etmemeliydin. Burası sana göre yer değil. Bu çiftlikte herkes uşak gibi kullanılır. Yapamazsın. Kağıtta imzaladıysan bir yere kımıldayamazsın.
1: Dede, seni burada yalnız bırakamazdım. Öleceğimi bilsem senin yanındayım. Babamı mezarda rahat ettirmek için ne icap ederse yaparım.
3: Bey, çocuktan parasını almakla hata ettin. Ne tarlalarını iade edeceksin, ne de yardım edeceksin. Yakında o paraları kumarda eritirsin. Etrafa çok borçlandık. Korkarım yakında çiftlik de elimizden gidecek.
4: Fazla konuşma, kimseye de acıma. Acınacak hale sonra sen düşersin. Kızımızı Erol'la evlendirdik mi, ne borcumuz kalacak, ne de sıkıntımız.
3: Erol'la mı? Sen çıldırıyorsun galiba bey. Erol çok zengin, ama serserinin biri. Hem de İstanbul'un sayılı serserilerinden. Bar pavyon işleten birinden hayır mı gelir? Para için kızını yakacaksın. Sen ne biçim babasın? Sahi, üvey babası olduğunu unuttum birden.
4: Benim işlerime karışma dedim, budala kadın! Zeynep Erol'la evlenmezse yakında kimsesizler yurdunda buluruz kendimizi! Erol'a söz verdim, bu evlilik olacak! Gel!
5: Beyefendi, bir telgrafınız var.
0: Zeynep yarın geliyormuş.

0: Şoför Rıfat nerede Celal?
1: Kasabaya indi bey. Yarından sonra gelecek.
0: Rüstem, Niyazi?
1: Onlar da yayladalar. Bir iş varsa biz yapalım bey.
0: Bana araba kullanan biri lazım.
2: Bey, eğer isterseniz ben kullanabilirim.
0: Yarın trenle kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git.
2: Peki efendim.

0: Küçük hanım. İsmim Ferdi, sizi çiftliğe götürmeye geldim.
1: Galiba yanılıyorsunuz.
0: İsminiz Zeynep değil mi?
2: Aradığınız benim.
0: Zeynep.
2: Ferdi.
0: Şuraya bak, gözlerime inanamıyorum. Seni görünce çok şaşırdım.
2: Ben de. Babamın yanında mı çalışıyorsun?
0: Evet.
2: Birden ortadan kayboluşunun sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Demek babamın hizmetkarlarından birisin.
0: Bak Zeynep.
2: Şimdi sen bak.
0: Beni dinlemelisin.
2: Dinleyecek zamanım yok. Araba nerede?
0: İstasyonun arkasında.
2: Hizmetkarlar, efendilere emredince peki efendim derler.
0: Peki efendim.
2: Bavullarımı arabaya götür.
0: Peki hanımefendi.

0: Hoş geldin Zeynep. Seni iyi gördüm. Mektebi bitirdiğine çok sevindik. Gel şöyle otur da Allah.
1: Odama gidebilir miyim? Oldukça yorgunum.
0: Tabii, yemekte konuşuruz.

0: Atla gezmek istiyorum. Atı hemen hazırla.
1: Babanızdan izin aldınız mı?
0: Almam gerekmez.
1: Babanızdan izin almadan hiçbir şey yapamam.
0: Dur! Dur diyorum sana, dur! Ne terbiyesiz adamsın sen! Hani ben bir şey emredince peki efendim diyecektin, ha? Bu küstahlığının cezasını ödeyeceksin. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Bırak kolumu, canımı acıtıyorsun! Bırak diyorum sana! Bırak!
2: Ne oluyor?
0: Emrimi dinlemiyor. Atla gezmek istedim, sana sormamı söyledi.
2: Bana sormadan Zeynep ne isterse yap. Gidip ata hazırla.

0: Son nefesinde bir yudum su vermeye gelemezsin. Gelemezsin. Sensiz can verirken. Son nefesinde
1: bir yudum. Ne oldu?
2: Ayağım burkuldu. Dokunmayın, çok acıyor.
1: Sizi ata bindireyim.

0: Sıkılmışa benziyorsun.
1: Dede, sen hiç kucağında enayice birini 5 kilometre taşıdın mı?
0: Taşımadım.
1: Ben biraz evvel taşıdım da.
0: Kimi?
1: Boşver, şımarıklık benim birini.
2: Kızınız cidden çok güzel Naci Bey. Zeynep Hanım'ı mutlu etmek için elimden geldiğince bütün gayreti sarf edeceğim. Arzu ettiği her şey anında yerine getirilecektir. Bundan katiyen kuşkunuz olmasın.
3: Bundan eminim.
2: Sizi üzgün görüyorum. Herhalde hastalığınızın neticesi yorgunluk olsa gerek.
4: Evet, öyle.
2: Acaba yarın bana çiftliği gezdirmek ister miydiniz?
4: Fakat ben...
3: İster tabii. Bundan da büyük bir mutluluk duyacağından eminim.

0: Nikah memuru geç kaldı.
1: Neredeyse gelir.
0: Muhterem kayınpederim, şu çekiniz. Paranız bankaya yatmıştır. Dilediğiniz an çekebilirsiniz.
1: Teşekkür ederim. Nikah memuru geldi efendim. Zeynep'i alıp getireyim. Memur bey, kızım hastalandığı için nikaha kıyamayacağız. Sizi yorduk, özür dilerim.
2: Rica ederim.
0: Nesi var Naci bey? Hemen bir doktor çağıralım isterseniz. Ne oldu Naci bey?
1: Zeynep odasında yok. Kaçmış.
3: Kaçmak için en müsait yer ormandır. Ormanı iki koldan tarayalım.

0: You too.
1: Beyin oğlu yapma, kurbanın olayım.
2: Bizi etrafa rezil etti. Öldürmem gerek. Bu sana son sözüm. Yarın Erol Bey'le nikahınız kıyılacak, anladın mı?
1: Evlenmek mi? Ben Ferdi'nin kadınıyım. Artık onun oldum. Ondan başkasıyla evlenemem.
2: Ne? Ne?
3: Durun! Her şeye rağmen Zeynep'le evleneceğim. Onu hayat boyu mutlu etmek benim vazifem. Çözün ellerini. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Gel benimle. Sana bir şans tanıyacağım ahbap. Zeynep'i sen de seviyorsun, ben de seviyorum. Sevenlere hürmetim vardır. Bir kumar oynayacağız. Kazanırsan Zeynep'i alırsın. Silahla bir hedefe ateş edeceğiz. Kim vurursa o kazanacak. Zeynep de onun olacak. Başka tercihin yok. Karşıda siyah hedefi görüyorsun. İlk atış için yazı tura atacağız. Yazı tarafı benim. Yazı, ilk atış benim. Vuramadım.

0: Kazandın. Zeynep senin. Ben mert insanımdır, sözümde dururum. Mutlu olun. Burada bekle, Zeynep'i sana göndereceğim. Çiftliğe ben gittikten sonra gelin. Rıza!
1: Evet.
0: Rıza, Zeynep'i getir.
1: Olur.
0: Hoşça kal, mutlu olun. Silahı sana hediye ediyorum.

0: sana. Defol git buradan.
1: Nerede o it?
0: Zeynep'i alıp gitti. Sen de gitmezsen paramparça ederim.
1: Her şey senin başının altından çıktı.
2: Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin 2. fıkrasının C bendine istinaden her ne kadar tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup

0: Gözünüz aydın efendim. Bir oğlunuz oldu.
1: Benim canım oğlum, bir tanem. Benim talihsiz yavrum. Baban kim bilir nerelerde. Yavrum benim.

0: Yalvarma bana! Bebeğe bir şey yaparsan seni parçalarım! Yalvarırım, oğluma bir şey yapma! Ömür boyu sana kölelik yaparım! Senin köpeğin bile olurum! Yeter ki ona dokunma!
1: Merak etme! Çocuğuna bir şey yapacak değilim! Bana attığınız kazığın acısını senin yanına bırakmayacağım! Bu Ferdi'nin içini öldürerek... ellerimi pis kanınıza bulaştırmam! Bir anneye verilecek en büyük cezayı vereceğim! Oğlun yanında büyüyecek ama göremeyeceksin! Çünkü gözlerin kör olacak! Sesini duyacak ama göremeyeceksin! Ve çocuğunu sevemeyeceksin! Çünkü senden nefret edecek! Ben ettireceğim! Ben! Çocuğuna son defa bak! Onu bir daha hiç göremeyeceksin çünkü! Bu piçin ismini Zafer koyuyorum! Benim daima galip geleceğimi hatırlatan bir isim! Zafer! Zafer!

Mutlu ol yavrum. Daima mutlu ol.

0: Arkadaş teslim oldu şef, güçlük çıkarmadı.
1: Geçmiş olsun Şahin.
2: Evet abi ya.
0: Ani bir baskın vereyim dedim.
1: İyi ettin baba.
2: Geçmiş olsun Tufan abi.
3: Geçmiş olsun Tufan abi.
1: Tufan hapisten çıktı. Can düşmanın senin.
3: Komiser Şahin'i öldürecek misiniz?
0: Daha beterini buldum. Bugüne kadar borçlarımı zamanında ödedim ben.
1: Ama bizim de hesap vermek zorunda olduğumuz kişiler var.
4: Tophaneli Keşriz'de yeni bir dümen peşinde. Elinde de hep bir mal varmış.
0: Sağ ol.
3: Ben maşayım. Küçük çapta iş görüyorum.
0: Avrupa'ya gideceğim.
5: Tufan'a söylemen gerek. Yoksa öldürür seni.
0: Bu işi bırakmalısın. Bırakmam. Bırakmam için çok önemli nedenler var. Gördüklerinden sonra aklın başına gelmiştir sanırım.
5: Oğlumu nereye götürüyorsun?
6: Babacan, yarın 18'de TV4'te.
7: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
9: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
10: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
9: Anlıyor, yapamıyor.
10: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
11: Bari kötü ayrılmayalım.
10: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
12: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
13: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum. Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
17: Herkes ben Ela Tokgöz.
18: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
17: Güzel.
18: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
17: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
18: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
17: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
18: Ceviz de buna çok yakışır bence.
17: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
18: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30

0: 19.30'da TV4'te.
1: Bas. Dur dur. Bırak. Şimdi bas. Dur dur dur. Gel.
2: Ne diyorsun usta? Halleder misin?
1: Halledeceğiz bir şekilde. Ama bugün burada kalması lazım ha.
2: Yapma be.
1: Allah. Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana. Müşteri mesaj yazacaktı da. Yazmış mı?
2: Yok. İş bankasıymış.
1: Her yerden bir mesaj, her yerden bir mesaj. Ne diyorlar?
2: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
1: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
2: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
1: Şükür.
2: Ama birilerinin de kendi işini kurmasını arar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Ele güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? İşte buna yarar. Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kapı yaptı zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
1: Gerçekten onlara gülerdim.
9: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
10: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
11: Tutku, cesaret, İnanç. Hepsi burada.
10: Haklarla çalışıyorum.
12: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
13: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
0: Benim hikayem. Her cumartesi 13'te TV4'te.
14: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
16: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
17: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
15: Ben Ömer Necati Albayrak.
16: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
15: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
16: Gün ilk dakikada başlar.
17: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
18: Çocuklar,
19: şoka gidelim.
18: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Bakın.
20: Tam da leslik.
21: Süper Kumbara başlıyor.
22: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
23: Ben.
24: Kral Şakir.
25: Armut piş ağzıma düş.
26: Dört arkadaşımızla birlikte...
25: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
26: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
25: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
26: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
25: Ben.
24: Botanik.
25: Abacus.
27: Kasa.
25: Marul. Kumbara.
26: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
28: Süper Kumbara.
21: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
29: Şoka gidelim.
18: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şok

0: Cepte Şok'ta.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.

0: Ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet, okullar.
0: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Günaydın baba.
1: Ben gidiyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı? Arabayı da alabilir miyim?
2: Alabilirsin. Yazıhaneye uğra, geç geleceğimi söyle.
1: Uğrarım. Fabrikaya kaçta gelirsin?
2: Saat 5'te oradayım.
1: Peki, hoşça kal.
2: Güle güle.
3: Bana Allah'a ısmarladık demeyecek misin oğlum? Seni kutlarım. Oğlumu benden nefret ettirdin. Bir anneye verilecek en büyük acıyı verdin. 20 senedir oğlumu sevemeyecek kadar benden uzak tutmasını başardın. Üstelik de onu görme zevkinden mahrum ettin. Kendimi birkaç kere öldürmeyi düşündüm. Ama oğlumu belki bir gün sevebilir, okşayabilirim ümidiyle vazgeçtim. Allah'ım sen bana kuvvet ver. Sen bana yardım et.
2: Sana kimse yardım edemez. Bana yaptıklarının cezasını ölünceye kadar çekeceksin. Sen her üzülüşünde ben mutlu oluyorum. Senin her kahroluşunda içime sonsuz bir sevinç doluyor.
3: Ben sana bir şey yapmadım. Ben Ferdi'yi seviyordum, sen bizi ayırdın.
2: Kes sesini! Bana Ferdi'den bahsetme demedin mi? Bahsetme!
4: Oh, çok şükür.
5: Ferdi oğlum, sana bir şey söylemek istiyorum. Sen bana bir evlat gibi davrandın. Herkesten beni korudun. İki defa öldürüyorlardı beni, sen kurtardın. Seni oğlum gibi görüyor, öyle seviyorum. Sana ne yapsam azdır. Şimdi sana bir sır söyleyeceğim. Herkesin sorup öğrenmek istediği bir sır. Evet, mücevherleri ben çaldım. Bir yere gömüp sakladım. Şimdi onları sakladığım yerden alacağım. O mücevherler...

dakika bakar mısınız? Beyefendi! Bir piyano var da çekmem için yardım eder misiniz acaba? Bu piyano.

0: Sağ olun.
1: Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Size çok zahmet oldu.

0: Baba, akşam arabayı alabilir miyim?
1: Hayır, olmaz.
0: 40 yılda bir küçücük bir çizik yaptık diye yasak ettim. Arkadaşlara söz vermiştim. Ne olur yani? Baba.
1: Olmaz dedim.

0: Verdi oğlum.
1: Merhaba.
2: Merhaba haramzade.
1: Haram değil, sevap. Mücevherleri vermek için çaldığım köşke gittim. Öğrendim ki mücevherlerini çaldığım adam vatan haininin biriymiş. Yurt dışına kaçmış. Gıyabında da idam yemiş. Şimdi söyle bakalım, bu namussuzun parasını yemek haram mı ha? Söyle, haram mı? Ferdi. Ferdi. Günlerdir düşünüyorsun. Artık dert ve üzüntüyü bir kenara bırak Ferdi. Burada ne varsa hepsi senin. Hem de son kuruşuna kadar. Bundan sonra dünya bizim, onu beraberce yaşayacağız.
3: Sağ ol Nuri baba, sıkıntım parada değil.
1: Peki niye sıkılıyorsun? Sebebini anlat, hapishanede suskundun. Bari derdini burada bana anlat. Derdini söylemeyen derman bulamaz derler.

0: Oğlum, canım oğlum. Bir tanecik oğlum benim.
1: Ne arıyorsun burada?
0: Bak oğlum.
1: Bana oğlum deme.
0: Benden neden nefret ediyorsun? Sana ne yaptım ki? Seni sevmekten başka ne kusurum var? Bir annenin evladını sevmek, okşamak, öpmek istemesi kabahat mi? Yıllardır senin elini bile tutamadım. Yalvarırım oğlum, seni bir kerecik olsun doya doya seveyim, öpeyim.
1: Derhal çık odamdan.
0: Oğlum, sana bazı gerçekleri anlatmalıyım.
2: Zeynep, geceliğin dolaşmak senin için çok tehlikeli. Bunu yapmamalısın. Hadi yatağına.
3: Beğendiğim arabayı almaya geldim. Buyurun çekinizi.
4: Özür dilerim efendim, ben o arabayı bir saat evvel...

0: sattım.
1: Sattınız mı? Nasıl olur, bana söz vermiştiniz.
0: İki misli fiyat verdiler, satmaya mecbur kaldım. Tekrar özür dilerim efendim.
1: Kimmiş bu iki misli para verip arabayı alan adam?
0: Ferdi Tayfur isminde bir beyefendi.
1: Ferdi Tayfur mu?
2: Erol Bey, maalesef bütün çabama rağmen ihaleyi kaybettik.
1: Peki, kimmiş bu işi elimizden alan adam? Öğrendin mi?
2: Tahkikat yaptım, Ferdi Tayfur isminde biri.
1: Tayfur ha? Bugün ikinci kez duyduğum isim. Bu ihaleyi kaybetmemiz çok fena oldu.
3: Bir defa yeniliyorum.
4: Erol Bey, size fena bir haberim var efendim. Hem de çok fena. Mensucat fabrikasına mal gönderen firmalar bizim de alışverişi kestiklerini bildirdiler. Bir şey daha var efendim. Başka birine iki misli fiyatla vereceklermiş.
5: Olamaz böyle bir şey! Yapamazlar bunu bana, yapamazlar! Bu benim sonum olur.
6: Alo, ben Rıfat. Merhaba Erol Bey.
5: Rıfat Bey, bunu bana nasıl yaparsınız? Mal göndermezseniz ben sarsılırım.
6: Erol Bey, sinirlenmeye lüzum yok. Ticarette gaye kazançtır. Malıma iki misli fiyat verene sana mal vermem demek aptallığın daniskası olur. Bundan böyle mallarımı Ferdi Tayfur Bey'e vermek mecburiyetindeyim.
7: Ferdi Bey daha da imkanlar sağlıyor bize.
5: Ferdi Tayfur ha! Ferdi Tayfur ha! Allah kahretsin bu adamı!
8: Bahse girerim ki, Erol denen herif bizden yediği darbelerle kudurmuş köpek gibi ortalıkta dolaşmakta. Yakında ayaklarımıza kapanır. Aa, beni dinlemiyorsun.
9: Dinliyorum.
8: Hala o kadını düşünüyorsun değil mi? Cevap vermesen bile hareketlerinle o kadını sevdiğini her an belli ediyorsun. İnsan bazı duyguları içinden zor atar. Hele bu sevgi olursa. Kokteyl için davetiyeleri üç gün sonra dağıtmaya başlıyorum. İstanbul'un bütün kalburüstü kişilerini çağırıyorum. Erol'u da davet edelim mi?
9: Sen etmesen de gelecektir. Gelmeye mecbur olacaktır. Ayaklarımızı öpmek için gelecektir. Erol'un borç senetlerinin kimde olduğunu öğrendin mi Nuri Baba?
8: Tabii öğrendim. Hüsnü Vergel isminde bir tüccarda. Tam 10 milyon civarında bonosu var.
9: Buna çok sevindim.
10: Seni sinirlendiren kişiyi gidip öpmeli.
11: Bana bak kadın, seni parçalarım.
10: Sen ancak kör bir kadınla uğraşacak kadar kuvvetlisin.
11: Sus be! Patron, muhasebeci bildirdi. Bir ay sonra ödenecek bonolar varmış. Onların vadelerini uzatmalısın. Yoksa büsbütün çıkmaza gireriz.
12: Bak, bonoları unutmuştum. Bana Hüsnü Bey'i ara.
13: Buyurun. Ben Hüsnü. Merhaba Erol Bey. Sizi dinliyorum. Elimde olsa bonoların vadelerini derhal uzatırdım. Fakat şu anda bonoları başkasına devrettim. Ben paramı aldım. Bundan sonra alacaklınız Ferdi Tayfur Bey'dir. Onunla konuşup anlaşın.
8: Bana bir dakika müsaade edin. Seninki geldi.
12: Garson, bana Ferdi Bey'i gösterebilir misin?
4: İleride şu gruptaki lacivert elbiseli. Evet, şu bey.
9: Evet ama bu iş benim için o kadar çağrısı.
4: Öyle değil mi?
9: Ferdi Bey. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz.
12: Nasılsınız? Orası öyle tabii.
4: Özür dilerim Ferdi.
12: Bir dakika.
4: Bir dakika rica edebilir miyim?
12: Afiyet
9: olsun. Hoş geldiniz, eğlendiğinizi umarım. Eğer başka bir arzunuz varsa yerine getirmekten büyük bir zevk duyacağımı bilmenizi isterim.
10: çok nazik.
9: Ha, tabii. Ha, o meseleyi dediğiniz gibi halledeceğim.
3: Sizi rahatsız ettiğimin farkındayım Kadri Bey. Fakat hayati bir mesele olduğu için sizinle konuşmak mecburiyetindeyim.
9: Hayati mesele mi?
3: Evet.
9: Hayati olunca iş değişir. Müsaadenizle efendim. Buyurun, sizi dinliyorum.
3: Size Hüsnü Bey'den 10 milyona yakın bonom geçmiş. Vadesi de bir ay sonra zannederim. Sizden ricam bonoların mümkünse vadelerini uzatmak. Aksi halde çoluk çocuk sokakta kalırız. Bütün iş size kalıyor Ferdi Bey. Vicdanınıza, merhametinize.
9: 2 gün sonra buraya gelin, işinizi halletmeye çalışın.
3: Teşekkür ederim Ferdi Bey.
9: Rica ederim.
3: Çok sağ olun.
8: Yine daldın Ferdi. Ferdi. Erol ayağına düştü oğlum. Memnun olmalısın.
9: Daha değil. Son darbeyi vurmadan içim rahat etmeyecek. Nuri Baba, insan çok sevdiği birini öldürürse o acının ne kadar büyük ve dayanılmaz olduğunu bilir misin?
8: Bilmesem bile hissederim.
9: Peki bu öldürdüğü insan kendi öz oğlu olursa bu babanın acısı ne olur acaba?
8: Dayanılmaz olur. Ölüm olur. Delirmek olur. Peki ne yapmak niyetindesin?
14: Tekrar.

0: Mert abi seninki orada.
1: Bas. Vaktim olsaydı bu şansla bir seans daha oynardım sizinle. İyi geceler.
2: Hadi.

0: Ne oldu bana?
1: Kumarhaneden çıkarken iki serseri başına vurup paranı almak istedi. Baygındın. Tedavi için eve getirdik. Bütün gece de öyle kaldın. İyi misin şimdi?
0: Oh, biraz başım ağrıyor. Yaptıklarınız için teşekkür ederim. Bir içkiniz var mı?
2: Ben getireyim.
1: Herhalde annem baban bütün gece eve gitmediğin için merak etmişlerdir.
0: Babamın merak edeceğini zannetmiyorum.
1: Ya annen?
0: Bahsetmeyin ondan. Annemden nefret ederim.
1: Anne en büyük varlıktır.
0: Benim için değil. Güzel eviniz var. Çok zengin olmalısınız.
1: Evet, oldukça.
0: Herhalde yatınız da vardır.
2: Al oğlum.
1: Var tabii.
0: Bir yatım olmasını isterdim. Saatinize.
1: Babanıza söyleyin, alsın.
0: Hayatta hiçbir isteğim yerine gelmedi dersem, herhalde bana şaşmazsınız.
1: Belki de kötü alışkanlıklarınız yüzünden almıyordur. Kumar insanı mahveder.
0: Ailemin benimle yeterince meşgul olmamasından oynuyorum. İnsanın en çok ihtiyacı olan sevgi. Sevginin boşluğunu yıllardan beri hissediyorum. Böyle de olunca, insan kendini avutacak bir meşgale arıyor. Ben de bunu kumarda, içkide buluyorum. Bana yaptıklarınız için tekrar teşekkür ederim. İlgi ve sevgi gösteren sizlerin ellerini sıkmaktan çok büyük bir zevk duyacağım.
1: Eğer yatımla gezmek istersen çarşamba günü gelebilirsin.
0: Çok teşekkür ederim. Gelirim tabii. Allah'a ısmarladık. İyi günler efendim.
1: Güle güle.
2: Çarşamba günü babasını da çağırdın. Ne yapmayı tasarlıyorsun?
1: O gün olsun görürsün.

0: Zafer. Oğlum, sen misin? Nerede kaldın?
1: Sana ne? Bana oğlum deyip durma.
0: Allah'ım bana sabır ver, güç ver. Oğlumun sevgisini bana bir gün olsun göster. Artık dayanamıyorum.
2: Arabada öteberiyi unutmuşum. Alıp geleyim efendim.

0: kendimizi o kadar kaptırdık ki birbirimize kim olduğumuzu sormadık. Sahi sen ne iş yaparsın Ferdi? Kimin nesisin?
1: Sence önemli mi? Mühendis olmuşum veya doktor, avukat, tüccar, memur ya da işçi. Ne fark eder?
0: Bence çok fark eder. Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim.

0: Demek gözleri görmüyor. Sen de Zeynep'i tanımıyor diye suçlamıştın. Ben de fikir yürütmüştüm. Her kadın gibi nankör demiştim. Kızcağızın günahını aldık, boş yere suçladık.
1: Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Delikanlı gelmiş olmalı. Yapacağın işi bir kere daha düşün.
1: Sen dediklerimi yap, akşama doğru gel.
0: Hoş geldin delikanlı.
2: Hoş bulduk, sağ ol. Merhaba efendim.
1: Merhaba, nasılsın?
2: Teşekkür ederim, iyiyim.
1: Bir içki alır mısın?
2: Zahmet olmazsa.
1: Hiç olur mu?
2: Sizi tanımanın mutluluğuna,

0: Buyurun.
1: Teşekkür ederim, sağ ol. Umarım Bono için karar vermişsinizdir.
0: Evet, verdim.
1: Lehime olduğunu söyleyebilir miyim?
0: Bu sizin şansınıza bağlı Erol Bey.
1: Şans mı? Pek anlayamadım.
0: Kumar oynamayı sever misiniz? Ben severim.
1: Konuşmalarınızdan bir şey anlamadım dersem, bana kızar mısınız?
0: Peki, elimde bonolarınız var. Bunun vadelerini uzatmamı istiyorsunuz.

0: Sizinle bir kumar oynayacağız. Kazanırsanız bonolarınızı size iade ederim. Kaybederseniz iki mislini alırım. Korkmayın, sizin çok iyi bildiğiniz bir oyunu oynayacağız. Kazanma imkanınız çok fazla.
1: Niye bu yolu seçtiniz?
0: Ben şansla bir yere geldim. Ve kaybetmekte olan herkese bir şans tanımayı prensip edindim.

0: Karşıda bir hedef var. Oraya ateş edeceğiz. Hedefi vuran kazanır. İlk ateş etme hakkını size tanıyorum. Sizin çok iyi bir nişancı olduğunuz söylenir.
1: Evet, öyledir.
0: İsterseniz vazgeçebilirsiniz.
1: Vazgeçmiyorum. Teklifinizi kabul ediyorum.

0: Romalıları kurtarmak vaziyetimizi biraz düzeltti. Tam rahat bir nefes alacaktık. Yeni bir haber yine işlerimizi berbat hale sokabilir.
1: Neymiş bu haber?
0: Ferdi Tayfur yeni bir iş kurmak üzereymiş. Eğer haber doğruysa bizim şirkete yaşama hakkı kalmaz. Yine duyduğuma göre şirkete ortak arıyormuş. Amacı gücüne güç katarak tek olmak istiyor olabilir.
1: Belki haber doğru değildir.
0: Şimdiye kadar Ferdi Tayfur hakkında ne söylenmişse doğru çıkmıştır. Bu haber de doğru olabilir.
1: Şu Ferdi Tayfur'u bir ara Selim. Evinde olmalı bu saatte.
2: Alo? Evet, burada efendim. Ferdi Bey, Erol Bey telefonda. Balık Zoka'yı yuttu.
3: Tam yuttu. Buyurun. Teşekkür ederim.
1: Ferdi Bey, sizinle bir meseleyi konuşmak istiyorum. Eğer imkanınız varsa bu akşam sizi yemeğe eve bekliyorum. Eşim de sizi ağırlamaktan büyük bir zevk duyacaktır. Lütfen hayır demeyin. Ayrıca size de teşekkür etmek istiyordum.
3: Nazik davetinizi kabul etmemeye imkan yok. Geliyorum. Güle güle. Nuri Baba, vurmak için yumruğunu iyi sık. Akşam telefon edip işimin çıktığını, gelemeyeceğimi söyleyeceksin.

0: Buyurun efendim. Vereyim efendim. Beyefendi sizi istiyorlar.
1: Alo. Gelemeyecekler mi? Rica ederim. Hazırlıkları bırakın. Ferdi Bey gelmiyor.
2: Fatma Hanım.
0: Buyurun hanımefendi.
2: Fatma Hanım, Ferdi Bey'i gördün mü hiç?
0: Bir kere gazetede resmini gördüm.
2: Tarif eder misin?
0: Siyah gözlü galiba. Bıyığı da var.
2: Saçları ortadan ayrık, dalgalı.
0: Evet hanımefendi, tarif ettiğiniz gibi. Ah evet, şimdi hatırladım. Sahilde yanınızda gördüğüm adam Ferdi Bey'di. Evet, evet oydu.
2: Aman Allah'ım!
0: Ne oldu hanımefendi?
2: Bir şey yok, gidebilirsin. Ferdi!

Sen bile fazla sevmiştim. Ne yazık aşkımı anlayamadım. Seni senden bile fazla sevmiştim.

0: Beni arabada bekle.
1: Doğru yürüyün, kapı önünüzde.
2: Adım dudağımda, isyanım şimdi.

0: sevecek kalp bırakmadın.
1: Ferdi. Ferdi. Niye cevap vermiyorsun?
2: Sizi birden karşımda görünce şaşırdım hanımefendi. Dün akşam işim dolayısıyla gelemedim. Oturun şöyle. Buraya geldiğinize göre bir isteğiniz olmalı.
1: Buraya gelişimin sebebi sizi daha yakından tanımak.
2: Benim hiçbir gizli yanım yok hanımefendi.
1: Eğer gözlerim görmüş olsaydı senin Ferdi olduğunu söylerdim. Ama sesin de senin Ferdi olduğunu söylüyor.
2: Beni birine benzetiyor olmalısınız.
1: Benzetmiyorum, sensin. Ferdisin sen. Yıllarca içimi dolduran sevgisin. Ferdi, ne olur benim de. Hala beni sevdiğini söyle. Sensin değil mi Ferdi? Benim deli gibi sevdiğim Ferdi. Ne olur susma, cevap ver.
2: Beni şaşırtıyorsunuz hanımefendi. İsmim Ferdi. Ama sizin tanıdığınız kişi değilim. Duygularınıza hürmetim vardır. Ve duygularınızı iyi anlıyorum. Ama onlar sizi yanıltıyor.
1: Hayır. Duygularım beni yanıltmaz. Sen Ferdi'sin. Neden kendini saklamaya çalışıyorsun? Sana bazı şeyler söyleyeceğim. O zaman kendini saklayamayacaksın. Zafer, Zafer var ya.
3: Erol Bey geliyor.
2: Nuri Baba. Sen Zeynep Hanım'ı arka taraftan çıkarıver. Ben kapıyı açarım.
4: Rahatsız etmiyorum ya.
2: Yok, hayır, buyurun.
4: Hemen mevzuya girmek istiyorum. Fazla vaktinizi almak istemem. Bir iş kuruyor musunuz Ferdi Bey? Bir de ortak arıyor musunuz? Ben ortaklığa talibim. Şartlarınız nedir?
2: Şartım şu, 800 milyon verene ortak alıyorum. Varsa o kadar paranız, ortaklık kapılarımı size zevkle açar.
4: O kadar param yok. İstediğiniz para da oldukça fazla. Yalnız bunu temin edebilirim zannederim. Bütün mallarımı ipotek yaparsam, bu parayı bulmuş olabilirim. Sizden ricam, bana bir hafta mühlet tanıyın. Benden haber almadan, lütfen ortak aramayın, ne olur.
2: Kabul Erol Bey, sizi bir hafta bekleyebilirim.

0: Bir şey içer misiniz?
1: Ah, teşekkür ederim. Sağ olun, hemen izninizi isteyeceğim. Vakit kaybetmeden işe koyulmalıyım. Tekrar teşekkürler. İyi günler.
0: Güle güle.
1: İyi günler.
2: İşler yolunda galiba.
0: Para bulmaya gitti. Bütün tefecilere söyle, Erol'a para vermesinler. Bonocu Hüsnü ile temas et. Erol'un mallarını bize ipotek etsin. Parayı biz vereceğiz.
3: Demek para verme imkanınız yok.

0: Alo. Ah, merhaba Erol Bey. Çok üzgünüm. Maalesef yok Erol Bey.
1: Özür dilerim Erol Bey. Maalesef param yok.
2: Üzgünüm Erol Bey. Bütün paramı verdim.
3: Buyurun, ben Hüsnü. Evet Erol Bey. Param vagon yükü kadar. 2 milyar isteyin, vereyim. Hemen oraya geliyorum.
4: Al bakalım dostum. Ferdi Tayfur'la imzaladığımız ortaklık mukavelesi. Artık korkulu günler geride kaldı.
1: Cidden büyük başarı. Sizi kutlarım patron.
4: Şimdi artık işim tamam. Ferdi ile anlaştım. Bizi artık kimse yıkamaz. Senden intikamımı aldım. Çocuğunu senden nefret ettirdim. Bir anneye verilecek en büyük azabı verdim. Şimdi de seni sokağa atıyorum. Çocuğunun mevcudiyetini artık hissedemeyeceksin.
5: Yalvarırım, çocuğumu benden ayırma.
4: Kaldırımlarda sürüne sürüne öleceksin.
6: Ferdi, 3 ay oldu Erol'la ortaklık kuralı. Bu 3 ay zarfında bana hiçbir şey söylemedin. Kurduğumuz işte fena gitmiyor. Maksadın Erol'u bir kat daha zengin etmek mi?
7: Erol'un işi bitti Nuri Baba. Yazıhanedeki gazetelere bak. Para yatırdığımız mal ne değer kaybetmiş, oku.
6: %100'e yakın. Bu da iflasımız demektir. Şirket yıkıldı gitti.
7: Evet. Şirketle beraber Erol da yıkıldı.
6: Şimdi sen bile bile iflas ettin. Desene Erol 5 parasız kaldı. Her şeyi elinden gitti. Evi, fabrikası, köşkü.
7: Evet, her şeyi gitti Nuri Baba. Bilerek iflas ettim. Üstelik Erol'un bütün malları bizim oldu. Artık kendimi tanıtmanın zamanı geldi.
6: Alo, buyurun. Evet, burada. Ferdi, Erol Bey telefonda.
7: Evet.
4: Doğru mu? İflas durumunda olduğumuz?
7: Evet, doğru. İflas ettik. Hiçbir şekilde kurtulma imkanımız yok. Tamam, geliyorum.

0: Krizi atlatacak mıyız?
1: Mahvoldun. Elinde hiçbir şey kalmadı. İnsan yaptığını daima öder Erol. Sen de yaptığını şimdi ödüyorsun. Dünyanın kanunu bu. Beni tanıdın mı? Yüzüme iyice bak. 20 sene geçti aradan. Tanımakta güçlük çekiyorsun değil mi? İyice bak yüzüme. İyice bak. Ben tanıtayım. 20 sene evvel dedemi bana öldürtmüştün. Hatırladın mı şimdi?
0: Ferdi!
1: Evet ben. Sen yüzüne tükürülmeyecek kadar adi bir insansın.
2: Almanya'dan bir balık adam elbisesi, bir de tüfek getirdim sana.
3: Sağ ol Eren abi.
2: Hadi iyisin hadi.
4: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş gelmişsin.
4: Sağ ol.
5: Beğendin mi? Benim gücüm bunları almaya yetmez. İlahi kızım, sen istedikten sonra...
6: Kaçtı! Gözümle gördüm, kaçtı!
3: Kim?
6: Metin, Hayri Bey'in oğlu Metin.
7: Başını bir yerlere çarpmış, ağır bir sinir krizi geçiriyor.
8: Kız mı yoktu sana bu memlekette? Yok baba! Hülya'dan başkası yok! Elimde değil, çok seviyorum onu.
7: İyice bak!
6: Hayır efendim, yanılmış olacağım.
7: Yemin eder misin?
6: Ederim.
4: Hayri Bey'in korkusu iliklerine işlemiş herkesin. Hepsinin işi onunla.
5: Önce kardeşim, şimdi de ben. Her şey onların istediği gibi mi olacak?
4: Metin benim tek evladım. Kimse kimsenin gönlünü alıp veremez.
9: Kahır birazdan TV4'te.
10: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
11: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
12: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
13: Okul zili çalmadan A101'e! B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş, B-Star renkli hesap makinesi 129 lira!
14: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
18: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
19: Merhaba, ben Ela Tokyo.
20: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
19: Üzüm.
20: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
19: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
20: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
19: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
20: Ceviz de buna çok yakışır bence.
19: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
20: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: 31'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
8: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
10: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
9: Her adımda yeni bir mekan.
10: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
9: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
10: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
9: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
10: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
9: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Gerçekten onlara gülerdim.
13: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
14: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
15: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
14: Haklarla çalışıyorum.
16: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
17: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
15: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Sadece duruladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o halde. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Bu var ya bu.
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Süper Kumbara başlıyor.
16: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
17: Ben.
18: Kral Şakir.
19: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte.
19: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
19: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
20: Ben.
21: Botanik.
20: Abaküs.
19: Kasa.
20: Marul.
19: Kumbara.
16: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
22: Süper Kumbara.
15: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
23: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.

0: şu telefonu. Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
0: Evet. Okullar. Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
2: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay...

0: nerede? 3 ay oldu Erol'la ortaklık kuralı. Bu 3 ay zarfında bana hiçbir şey söylemedin. Kurduğumuz işte fena gitmiyor. Maksadın Erol'u bir kat daha zengin etmek mi?
1: Erol'un işi bitti Nuri Baba, yazıhanedeki gazetelere bak. Para yatırdığımız mal ne değer kaybetmiş, oku.
0: %100'e yakın. Bu da iflasımız demektir. Şirket yıkıldı gitti.
1: Evet, şirketle beraber Erol da yıkıldı.
0: Şimdi sen bile bile iflas ettin. Desene Erol 5 parasız kaldı. Her şeyi elinden gitti. Evi, fabrikası, köşkü.
1: Evet, her şeyi gitti Nuri Baba. Bilerek iflas ettim. Üstelik Erol'un bütün malları bizim oldu. Artık kendimi tanıtmanın zamanı geldi.
0: Alo, buyurun. Evet, burada. Ferdi, Erol Bey telefonda.
1: Evet.
2: Doğru mu? İflas durumunda olduğumuz?
1: Evet, doğru. İflas ettik. Hiçbir şekilde kurtulma imkanımız yok. Tamam, geliyorum.

0: Krizi atlatacak mıyız?
1: Mahvoldun. Elinde hiçbir şey kalmadı. İnsan yaptığını daima öder Erol. Sen de yaptığını şimdi ödüyorsun. Dünyanın kanunu bu. Beni tanıdın mı? Yüzüme iyice bak. 20 sene geçti aradan. Tanımakta güçlük çekiyorsun, değil mi? İyice bak yüzüme.

0: Ben tanıtayım. 20 sene evvel dedemi bana öldürtmüştün. Hatırladın mı şimdi?
1: Ferdi!
0: Evet, ben. Sen yüzüne tükürülmeyecek kadar adi bir insansın. Aşağılık! Ahlaksızın mı birisi?
2: Şimdi geberteceğim!
3: Ne yapıyorsun baba? Baba, anlatsana, bilmek istiyorum. Ne demek bu baba?
2: Bana baba deme! Ben senin baban değilim!
4: Evet, o senin baban değil Zafer. Senin baban Ferdi oğlum.
2: Bana yaptıklarınızın intikamını aldım. Şimdi de daha büyük acı çektireceğim size. Oğlunuzu gözünüzün önünde öldüreceğim. Bu acı sizi öldürecek!
3: Oğlum! Anne! Bir şey olmadı ya anne!
4: Yok oğlum! Ferdi! Ferdi!

0: baba. Seni hastaneye götüreyim baba.
1: Bundan sonra annene iyi bak oğlum. Onun senden başka kimsesi yok artık. Zeynep, ben oğlumu dünya gözüyle gördüm. Sense görmedin. Yıllarca onu görmeden yaşadım. Ama bundan sonra göreceksin. Gözlerimi sana veriyorum. İkimiz için de göreceksin. Sizi çok
0: baba!

sevmiyorsan kadrolayım. Yine seni ilk aşk gibi sevmiyorsan kadrolayım.

başka sevgini bulduysam, canından çok seviyorsam, kahrolayım, kahrolayım. Kahrolayım, kahrolayım.

0: Kaç yürü sen?
1: Orhan, Orhan. Hoş geldin.
2: Hoş geldin Orhan abi.
0: Hoş bulduk. Ulan ayı gibi olmuşsun be.
2: İşte.
1: Ayı gibi oldu maşallah.
0: Almanya'dan bir balık adam elbisesi, bir de tüfek getirdim sana.
2: Sağ ol Orhan abi.
0: Hadi işine sevsek.
2: Konuşuyorduk usta.
0: Yürü.
2: Ama usta.
0: Yürü.
3: Temyiz tasdik etmiş kardeşimin idam kararını. Asacaklar abimi.
2: Şu burada işin
0: sus be.
3: Ne susuyorsunuz korkak köpekler? Hepiniz biliyorsunuz onun katil olmadığını. Sen Kamil Bey, o gece abimle beraberdin. Sen Bedri Efendi. Sen Nihat Bey. Hepiniz biliyorsunuz. Günahsız bir genci asacaklar. Abim katil değil benim. Hepiniz biliyorsunuz. Hiç Allah korkusu yok mu sizde? Hiç vicdan yok mu? Bir namuslu adam çıkmayacak mı içinizden?
2: Yetti be!
3: Kimden korkuyorsunuz, kimden? Kim satın aldı vicdanınızı? Korkaklar, hainler, köpekler!
2: Defol git!
0: Ben görmeyeli kadın döven kabadayılar türemiş bu kasabada.
2: Bir kıza el kaldıracak kadar mı küçüldünüz ulan?
4: Sen karışma Kadir usta!
2: Ne yapalım yani? Kardeşi kızı öldürürken iyiydi değil mi?
3: O öldürmedi! Öldürmedi! Hepiniz biliyorsunuz!
5: Biz gördüğümüzü söyledik.
0: Kes lan! Önce kaptan o gece bizimleydi diye ifade verdiniz. Ertesi gün lafı çevirdiniz. Yalan mı? Yalan mı lan?
2: Bizi suçlama Kadir usta!
3: Hepinizi satın aldılar! Cebinize birkaç kuruş koyup günahsız bir genci sehpaya gönderdiler! Allah'ın...

0: Bak kızım, istersen bir doktora götüreyim seni.
1: Sağ ol Kadir Usta, bir şeyim kalmadı. Emin ol iyiyim.
0: Şu Orhan'ı bırakayım, hemen gelirim. Komşum olur benim.
1: Çok zahmet oldu size de.
2: Ne münasebet. Hadi geçmiş olsun.
1: İkiniz de sağ olun. İyi günler.
2: Yürekli kızmış.
0: Kardeşini, herkesin diline düşmüş bir kızı öldürmekle suçladılar. İdama mahkum ettiler.
2: Suçsuz muydu?
0: Herkes suçsuz olduğunu biliyor. Ama kimse konuşmuyor.
2: Nasıl olur ya?
0: Bütün tanıkların ekmeği ve hayatıyla oynar. Perde arkasındaki köpek.
2: Kimmiş o?
0: Hayri Bey, Veli Nimet'in, seni büyüten adam. Gel götüreyim seni.
3: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
4: Hoş gelmişsiniz.
2: Sağ ol.
4: Siparişlerimi getirdin mi?
2: Tabii ulan, bavulda.
4: İyi iyi.
3: Hadi bakalım. Metin yavrum, bizi biraz yalnız bırak. Hadi.
4: Görüşürüz.
3: Sana gelme diye telgraf çekecektim.
2: Neden?
3: Durum biraz değişti son zamanlarda. Bu sene iyi mahsul alamadık. İhracat bağlantımız vardı. Askıya alındı. İzmir'deki fabrikada tahminlerin çok üstünde para götürdü. İyice sıkıştım.
5: Hoş geldin.
2: Sağ ol. Seni çok iyi gördüm.
5: Ben de. Başka bir emriniz var mı amca?
3: Gidebilirsin.

0: Çok heyecanlandı. Seni çok sever.
1: Sağ olsun.
0: Seninle kısa konuşacağım. Elime doğdun benim. Baban en iyi adamımdı. O ölürken seni bana emanet etti. Helal hoş olsun. Yerine getirdim vasiyetini. Meslek sahibi ettim. Beraber bir tezgah kuralım diye ben teklifte bulundum sana. Staj yap diye Almanya'ya ben gönderdim seni. Ama bugün o işi gerçekleştirecek mali gücüm yok.
2: Çok ufak bir parayla...
0: Ufak işler aciz köpeklerin uğraşıdır. Ben hayrayım. Büyük adamlar büyük işle uğraşır. Tek bir çözüm var. Evet dersen, yarın bankadan en aşağı 30 milyon çekersin.
1: Neye evet dememi istiyorsunuz?
0: Bedriye ile evlenmene. Özbeöz halamın torunu. O da senin gibi elimde kaldı. Ben yetiştirdim. Babasından kalma malını parasını işlettim. Bugüne bugün 50 milyonluk kız. Namuslu, aile kızı. Hem de ailemize girmiş olursun. Ne dersin? Piyasaya tepeden inme gelirsin, büyük doğarsın. Uğraşmazsın. Cevabını bekliyorum.
1: Hayır.
0: Aklını başına topla. Kendi başına kalkamazsın bu işin altından.
1: Özür dilerim. Ben de hakkınız yok. Sizi kırmak istemem.
0: Benim desteğim olmadan kimse iş yapamaz burada.
1: Bu bir tehdit mi?
0: Sadece ikaz. Düşünmek için vaktim var. Seni bekleyeceğim.
1: Cevabım her zaman hayır olacak.
2: Yarından tez yok, ortak oluyoruz seninle.
1: Sağ ol ama kabul edemem.
2: Hadi ulan! Ne zaman da sana teklif edecektim.
1: Usta, benim param...
2: Senin ustalığın milyon eder be!
1: Bak usta, gene de bir para meselesi bu.
2: Dağıtırım ağzını burnunu. Ulan para mı isteyen var senden? İkimiz el ele verdik mi, 2-3 senede Hayri Bey'in kuracağı tezgahı sollarız. O zaman o gelir ayağımıza. Kalk lan! İlk iş benim eve taşınıyorsun.
3: Bak, ne güzel değil mi? Beğendin mi?
4: Benim gücüm bunları almaya yetmez.
3: İlahi kızım, sen istedikten sonra...
4: Açık konuş, kim gönderdi seni?
3: Ah kızım, bir bilsen, bir bilsen!
4: Metin olacak o köpek mi?
3: Yavrum, güzel kızım! Ah bir tanısan, yanıp kül oluyor senin için!
4: Defol! Defol diyorum sana! Defol, pis karı! Defol! Çabuk git buradan diyorum sana! Defol dedim başından! Pis karı! Alçak karı seni! Çabuk defol buradan! Defol! Bırak git buradan!
3: Ay,

0: Ay, ay, ay, parçalayacaktı beni. Ay, yola girecek gibi değil, başka bir yol dene. Ay, sağ ol, sağ ol.
1: Bana müsaade Kadir amca.
2: Otur kız, bir yere bırakmam seni. Otur dedim. Bak neyi buldum. Almanya'ya giderken bana bırakmıştı. Hülya bu akşam yemekte misafirimiz.
1: Boşuna rahatsız olacaksınız.
2: Hadi.

0: Çok özür dilerim. Neşenizi kaçırdım. Elimde değil, abimi hatırladım.
1: Eğer sizi çok üzmeyecekse bir kere de bana anlatır mısınız olayı?
0: Beni Erdoğan abim büyüttü. İzmir'de liseyi bitirdikten sonra buraya onun yanına geldim. Abimin bir teknesi vardı. Yazın turistleri gezdirir, iyi para kazanırdı. Ben de yabancı dil bildiğimden ona yardım ederdim. Çok mutluyduk. Her şeyim de abim benim. Yakışıklı gençti. Genç kızların, turist kadınların sevgilisiydi. Ama kendisini hayasızca rahatsız eden biri vardı. Betül. Betül'ün çarşıda bir butiği vardı. Hoppa, delişmen bir kızdı. Çevrenin zengin ağları, genç milyonerlerle düşüp kalktığı bilinirdi de gene de metelik vermezdi söylentileri. Son günlerde abime kancayı takmıştı. Bir an bile peşini bırakmaz olmuştu. Saygısızlığı, arabasını bizim evin önüne çekerek abimi zorla dışarı çağırmaya kadar vardırmıştı. Önce abim onun bu sırnaşmasına çok kızıyordu. Bir gün ona haddini bildirmek için gerekeni yapacağını söyledi. Sonra fırladı gitti. Ama tecrübeli kızdı Betül. O gece sabaha kadar bekledim abimi. Gelmedi. Sonra sık sık buluşur oldular. Abim bazı işleri geri çevirir oldu. Önceleri gizli gizli buluşmalarını artık aleniyete dökmüşlerdi. Çarşıda herkesin önünde Betül'ün dükkanında buluşup saatlerce baş başa kalıyorlardı. Birkaç kere abimi uyarmaya çalıştım. Hayatında ilk defa olarak ters davrandı bana.
2: Bu kız sana layık değil abi. Ne olur kes ilişkini.
3: Sen kendi işine bak be.
2: Ölürüm de bırakmam seni.
3: Şekerini yoksa kalbini kırarım.
2: Gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin diyorum sana.
3: Bundan böyle işime karışırsan çeker giderim. Yüzümü göremezsin bir daha.
0: Yunan adalarında bir turist grubunu gezdirmek için bir seyahat acentasından telgraf aldık. Sevinçten çılgına dönmüştük. O gün olayı Betül'e anlatmak üzere abim butiğe gitti. Gidemezsin, seni bırakmam, beni öldürmeden bir yere gidemezsin diye avaz avaz bağırıyordu. Her türlü rezaleti göze almıştı. Fena tartıştılar. Erdoğan ayrıldı gitti Betül'ün yanında. Sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Onu o derece sinirli, bitkin görmekle kahroluyordum.

sabah erkenden vedalaştık. Benim limana gelmemi, kendisine uğurlamamı istemedi. Onun için evde ayrıldık birbirimizden.

0: O sabah iki balıkçı yandaki koyda Betül'ün kanlar içinde cesedini, yanında da abimin kaptan şapkasını bulmuşlar. Erdoğan limandan ayrılmak üzere demir alırken polis kendisini tutuklamış. Onu savcılıkta gördüm.
1: Senin mi?
2: Evet. Birkaç gün evvel teknede aradım, bulamadım. Denize düşmüştür dedim. Üzerinde durmadım, yenisini aldım.
1: Cesedin yanında bulundu.
2: Ama olamaz ki.
1: Öldürülen Betül Hanım'la dün çarşıda herkesin...

0: önde kavga etmişsiniz.
1: Yalan. Ona bir müddet için ayrılacağımı söyledim. Seni bırakmam dedi. Ağladı, bağırdı, çağırdı. Hatta beni tehdit etti. Herkes şahit, istediğinize sorun.
2: Kavga değildi. Betül gitme diye bağırdı. Rezalet çıkardı. İçkiliydi. Erdoğan abi onu yatıştırmaya çalışıyordu.
3: Erdoğan abi Betül'ü tehdit etmedi. İş uzamasın diye dükkandan çıktı gitti.
4: Erdoğan abinin Betül'ü tehdit ettiğini duymadım. Bilakis Betül öldürürüm diye bağırıyordu.
0: Neredeydin dün gece?
1: Evimdeydim. Kardeşimle beraber.
5: Beraberdik. Sabah erkenden ayrıldı.
0: Ne zaman?
5: Sabah ezanı okunmuştu. Ortalık aydınlanmıştı.
0: Eldeki rapora göre Betül gece yarısını biraz geçe öldürülmüş. Geceyi evde geçirdiğine ilişkin şahit gösterebilir misin?
1: Kardeşim.
0: Kardeşinden başka?
5: Yemin ederim evdeydi.
0: Anlıyorum. Merak etmeyin. Soruşturmayı başka yönden yürüteceğim. Bazı formaliteler için bir iki gün nezarette kalacaksın. Korkacak bir şey yok.
1: Sağ olun.
5: Gerçek er geç anlaşılacak diye güvenle ayrıldık birbirimizden. O gün akşama doğru İzmir'den iki araba geldi kasabaya. Bir takım avukatların Betül'ün varisleri adına olaya müdahale ettiklerini öğrendik. Birkaç kişi onları olayın tanıklarıyla görüşürken gördüklerini söylediler. Sonra ertesi gün abimin teknesinde bir araştırma yaptılar. Baş altında bir şeyler arıyorlardı. Sonra birden bir polis koşarak geldi ve bulduğu tabancayı uzattı savcıya.
0: Bu silahı tanıyor musun?
1: Hayır.
0: Doğruyu konuş.
1: Yemin ederim. Ben silah kullanmam ki.
0: Senin teknenin baş altında bulundu.
1: Olamaz.
0: Betül'ü öldüren kurşun bu silahtan çıkmış.
1: Ben öldürmedim. Bu bir tertip. Bu silah benim değil. Benim değil. Birileri suçu bana yıkmak istiyor. Ben masumum. Ben kimseyi öldürmedim. Öldürmedim!
3: Arkadaşım diye korumaya çalıştım. Suçluyum. Benim yanımda Betül'ü ölümle tehdit etti.
4: Onu sevdiğimiz için korumaya çalıştık. Betül'e bırak peşimi. Bir gün geberteceğim seni dedi.
2: Arka cebinden silahı çıkardı, gebertirim seni dedi.
0: Bu silah mıydı?
2: Evet.
0: Emin misin?
2: Silah meraklısıyım, yanılmam, bu silahtı.
1: Yalan söylüyor! Yalan! Yalan! Yalan! Yalan!
5: Sonrasını biliyorsunuz. İdama mahkum ettiler.
6: Yaranı deşmek istemezdim. Kimse başka bir araştırma yapmadı mı?
3: Hayır.
6: Kim koruyor katilleri? Kimin çıkarı var suçluyu gizlemekte?
5: Bilmiyorum. Ama gelen avukatlar Hayır Bey'in adamlarıymış.
6: Sana ümit vermek istemem. Ama sonuna kadar senin yanında gerçeği aramaya çalışacağım.
5: Sağ ol. Ben müsaadenizi istesem.
6: Ben götüreyim seni.
5: Artık şu kadarcık geride yalnız giderim. İyi geceler.
6: İyi geceler.

0: Orhan Bey! Orhan Bey! Orhan Bey!
1: Ne işin var senin burada?
2: Hiç abi, hiç. Gidiyorum.

0: Yalvarırım sus. Sadece iki laf edeceğim.
1: Defol!
2: Orhan olsaydı kovmazdın ama.
1: Defol diyorum sana! Git! Git! Git!
0: Çıldırıyorum sana! Neyin eksik benim ondan? Kaç kere haber saldım! Bohçeli Şadiye'yi aracı koydun! Bir kere dinlesin beni dedim! Köpek kovar gibi geri çevirdin! Niçin? Niçin? Yemin ederim niyetim ciddi! Buraya gel! Benim olacaksın! Benim!

Orhan abi, galiba Hülya ablaya tecavüz ediyorlar. Evden çığlıkları geliyor abi. Hülya!

0: Kaçtı!
1: Gözümle gördüm, kaçtı!
2: Kim?
1: Metin, Hayri Bey'in oğlu Metin!
0: Başını bir yerlere çarpmış, ağır bir sinir krizi geçiriyor.
2: Tehlikeli mi?
0: Gençtir, atlatır. Ama biraz sabırlı olmalısınız. Yalnız bırakmayın.
3: Köpek!
4: Vurma baba! Manyak! Dinle beni baba! Allah'ın gazabı! Köpek seni!
3: Dinle beni diyorum! Dinle!
4: Niçin yaptın ulan köpek? Kız mı yoktu sana bu memlekette?
3: Yok baba! Hülya'dan başkası yok! Elimde değil! Çok seviyorum onu! Ama o... lağıma bakar gibi bakıyor bana! Aklı fikri hep Orhan! O köpek Orhan, çıldıracağım! Bir kere bile benimle görüşmeyi kabul etmedi! O besleme köpek kim, ben kimim? Anlaması lazımdı! Ne olur anla beni, bu diğerleri...

0: gibi değil! Baba, yemin ederim değil! Çok seviyorum onu!
1: Yalan! Tamamıyla iftira! Oğlum olay sırasında Aydın'daydı. Şu anda dışarıda bekleyen 4 tane görgü şahidi var.
2: İlk şahidi içeri alın. Metin Bey'i pencereden atlayıp kaçarken görmüşsün. İşte kendisi. Gördüğün şahıs bu muydu? Bu muydu diyorum sana? Konuş, yoksa fena olur.
3: Hayır efendim, bu değildi.
2: İyice bak!
3: Hayır efendim, yanılmış olacağım.
2: Yemin eder misin?
3: Ederim.
2: Çıkartın, diğer görgü şahitleri gelsin.
4: Sabah beraber Aydın'a gittik, suni gübre aldık. Biz döneli daha 1 saat oldu olmadı.
5: Cipi tamire götürmüştük Aydın'a. Sökerin kahvesinde kağıt oynadık. Herkes şahit efendim.
6: Şehre girdiğimizde olayı duyduk, biz de şaşırdık. Metin Bey yanımızdaydı.
2: Gidebilirsiniz.

0: Git bul Orhan'ı. Hayri Bey istiyor de. Tez gelsin.
1: Beni çağırtmışsınız. Evet, sizi dinliyorum.
0: Ne ilişkin var senin o kızla? Düşüp kalkacak başka bulamadın mı?
1: Tanımıyorsunuz Hülya'yı.
0: Elin bana karşı savunuyorsun lan! Alt tarafı katilin kardeşi!
1: Kardeşinin katil olduğuna inanmıyorum.
0: Ha, bak hele!
1: Beni bazı şeylere zorlamayın. Nankörlük etmek istemem.
0: Bana bak! Baban öldüğünde elime kaldın. Seni büyüttüm. Yetiştirdim, adam ettim. Seni aileme almak istedim, kabul etmedin. Hoş gördüm. Sendeki hakkıma dayanarak tek şey istiyorum Orhan. Kurcalama bu işi. Ve bırak bu kızın peşini.
1: Başka emriniz?

0: Ağlam onu istemiyorum Hülya. Sil gözlerinin yaşını.
1: Bıraktılar. Suçsuz bulundu değil mi?
0: Şimdilik.
1: Önce kardeşim, şimdi de ben. Her şey onların istediği gibi mi olacak? Kimse yok mu beni koruyacak?
0: Ben varım ya Hülya.
1: Sen! Ama nereye kadar?
0: Sonuna kadar.
1: Seni bir baba gibi yetiştirip büyüten adama karşı mı?
0: İsterse öz be öz babam olsun. Bundan sonra sana kalkacak eli kırarım.
1: Orhan! Götür beni buradan Orhan!
0: Hemen mi? Şimdi mi?
1: Hemen şimdi! Benim doktorum, her şeyim sensin. Gidelim buradan ne olur.

0: Çok utanıyorum.
1: Gene başlamayalım küçük hanım.
0: Senin hakkını nasıl ödeyeceğim?
1: Daha önümüzde uzun zaman var. Nasılsa ödersin. İşte ilk taksidimi alıyorum.
2: Oh oh oh maşallah. Neyse bozmayın keyfinizi. Hülya kızım, gerekli bütün eşyalarını getirdim. Bundan sonra burada kalacaksın.
0: İmkanı yok. Kabul et.

0: Ulan kız, vallahi döverim.
1: Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
0: Sen önce iyileşmeye bak. Ağlama kız. Beni de ağlatacak. Ben gidiyorum. Sustur şunu Orhan.

0: Ne zaman?
1: Ne zaman usta?
0: Elinin körü, düğün lan düğün.
1: İnşallah yakında usta.
0: Bir an önce nikaha bas evlat. Şöyle bir de hafiften düğün yapalım. Soğutalım değil mi ya?
1: Haklısın ama biliyorsun usta, kardeşi.
2: Kardeşinin son bir şansı var.
1: İdamı meclisin geri çevirmesi.
2: Kardeşi ipe çekilirken kız nasıl düğün yapsın, gelinlik giysin?
1: Ben eve kadar gidiyorum usta.
3: Bir dakika, dur! Dinle beni! Ne olursun bir dakika dinle! Bak, sana bir şey yapmayacağım, dinle beni! Dur! Dur dedim! Dur! Ne olur sanki bir dakika dinlesen beni! Bak, dinle beni! Ne olur! Dinle! Gel! Bak!

0: Durun diyorum size! Kapımda beslediğim köpek artık beni ısırır oldu.
1: Yedirdiğin her lokmanın bedelini ödemeye hazırım Ayrı Bey. Yalnız benden uzak durun.
0: Yediğin ekmeğin bedelini böyle mi ödeyecektin?
1: Oğlunun nasıl bir manyak olduğunu sen benden iyi bilirsin Ayrı Bey. Kudurmuş köpek gibi saldırmasa ona kimsenin dokunacağı yok.
0: Seninle daha işimiz bitmedi Orhan. Unutma, ben... Burada benim borum yeter. Aksi şimdiye kadar olmamıştır, olamaz da. Ne oturuyorsun öyle uyuz köpek gibi? Kalk dimdik dur! Hayri Bey'in oğlu hiçbir şeyden korkmaz.
2: Al şunu, bu da bizim ikramımız olsun.
0: Sağ ol ustam.
2: Sağ ol da kurtulamazsın Ergele. İki paketim var, Milaslı'ya bırakacaksın.
3: Bırakırdım ama işim var be usta. Bedri Bey'le Nihat Beylerin bir işi var.
2: Ne zamandan beri bey oldu?
3: Oh, sen ayakta uyup otele para veriyorsun be usta. İkisi de para babası oldu. İnşaat yaptırıyorlar.
2: İnşaat mı? Hangi parayla?
4: Abimi sehpaya göndermenin karşılığında aldıkları parayla.
2: Ferit, emin misin? Doğru mu?
3: Doğru abi. Bu sabah İzmir'de mimarları ben getirdim. Kamil'in oradalar şimdi. Projeleri inceliyorlar.

0: Merhaba Orhan Usta. Hayrola?
1: Yaramaz bir şey mi oldu usta?
2: Tersanenin ilerisindeki araziyi siz mi aldınız?
1: Evet.
2: İnşaat mı yaptıracaksınız?
1: Sana hesap mı verecektik?
2: Nereden buldunuz o parayı?
0: Sana ne?
3: Kim verdi size o parayı? Kim? Sizin açlıktan ağzınız kokardı. Kim verdi parayı? Hangi köpek satın aldı sizi? Konuşun lan! Konuşun! Konuş lan! Kim verdi o parayı, milyonları? Konuş!
4: Defol ulan! Defol!
3: Cevabını almadan şuradan şuraya gitmem. Nereden buldunuz milyonları? Konuşun köpekler!
0: Gelip tecavüz etti, herkes şahit.
2: Neden acaba?
1: Bizden hesap soracakmış. Toprağın, inşaatın parasını kim vermişmiş bize?
2: Sahi kim verdi? Herhalde kendi kazançlarınızı aldınız.
0: Başka nasıl olabilirdi ki efendim?
2: Tabii, tabii. Ben gerekeni yaparım. Gidebilirsiniz. Bu seferlik hakkınızda kanuni işlem yapmıyorum.
5: Katil değil benim abim. Siz de biliyorsunuz suçsuz olduğunu. İftira ediyorlar. Haksız yere idam edecekler. Suçsuz benim kardeşim. Suçsuz, suçsuz! İdam edecekler onu. Bırakın beni abim, suçsuz!
1: Allah kahretsin. Evet. Tamam, söyleyin gelsin. Biraz yaramazlık ediyor musun? Şunun bunu...

0: Onun yerine basıp kavga çıkarıyormuşsun. Beni senin baban bilip şikayete geldiler.
1: Şunun bunun değil. Katillere köpeklik edenlere hadlerini bildirmek istedim.
0: Nereden biliyorsun lan? Başına iş açacaksın. Boşuna düşman kazanma.
1: Kimseden korkum yok. Allah'tan başka.
0: Bir teklifim var sana. Beraber kuracağımız iş için kaç milyon lazımsa hemen vereceğim. Hemen bugün. Yeğenimle evlenmeye de mecbur değilsin. Bütün işin idaresi sende olacak. İşe %50 ortaksın. Altın yağdırırım tezgahına.
1: Karşılığında ne istiyorsunuz?
0: O kızdan vazgeçeceksin. Bırakacaksın peşini. Sadece işinle ilgileneceksin.
1: Koskoca Hayri Bey, neden şu garip kızla uğraşır acaba?
0: Ben değil senin, bu kasabanın en büyüğüyüm. Bana soru sorulmaz. Ben sorarım. Ben öyle istiyorum, tamam mı? O kızı bir daha görmeyeceksin.
1: Gururun düşmanı Cenab-ı Allah'tır.
0: Benim, var mı diyeceğin ulan?
1: Tövbe de Hayri Bey.
0: Demiyorum! İstersem sana burada nefes bile aldırtmam. Dediğimi şartsız kabul edeceksin. Yoksa sana burada hayat hakkı tanımam.
1: Ya kabul etmezsem?
0: Tek Allah'ın kulu iş vermez sana. Verditmem perişan eder, süründürürüm seni. O kızla ilişkini keseceksin, bitti.
1: Nasıl yaşayacağımı sana sormam Hayri Bey. Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Son defa söylüyorum. Yolumun üstüne çıkma.

0: Ne yapacağını biliyor.
1: Silahlar bu gece İstanbul'da olacakmış.
2: Daha mutlu günlerin yıllar için ya.
3: 20-30 seneliklere bile saydırmışsın kendini.
4: İyi günler babacığım.
3: Çıkınca İstanbul'a mutlaka bana gel.
2: Bir tabanca, bir de kiralık araba.
3: Fakat silah olmasa...
5: Kalın olduğunuz yerde!
6: Vuracaksınız onu!
2: Geri getirdiler.
4: Kimsin, ne istiyorsun benden?
2: Hipodromda öldürdüğün Ekrem'in oğlu.
4: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana.
2: Söyle, kaç para istiyorsun? Para değil, seni istiyorum.
4: Yalvarırım gitme, öldürme.
5: Ne bekliyorsun, vursana!
4: Benim için bağışla babamı. Ateş etme baba!
7: Şafak'ta buluşalım. Yarın 16.15'te TV4'te.
8: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
9: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
10: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
11: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
12: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Abi motor komple bitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla yakala. Hesap kurdu.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İkili çift taraflı marker kalem 369 lira, figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
4: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market, Carrefour

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım, sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
7: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
8: Anlıyor, yapamıyor.
7: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
9: Bari kötü ayrılmayalım.
7: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
10: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
11: Probis, Probis.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
13: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu.
14: İkili etki, tam güç hijyen.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
16: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
18: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
17: Her adımda yeni bir mekan.
18: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.

0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz.
3: Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Gold Copy 400 yaprak fotokopi kağıdı 100 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
7: Doğrusu Carrefour'sa.
8: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Sadece durulardım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo vallahi.
14: Sen de sadece durula.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
16: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
17: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: mavi bir zürafa mı?
1: Vay, konuşabiliyor musun?
0: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka. Bir pelerine ne dersin?
1: Evet.
0: İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Şoka gidelim.
7: Faber-Castell, Fritz ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinity

0: Tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
0: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte...
13: Şey diyor... Ay, dilimin ucunda!
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben!
15: Botanik!
14: Abacus!
13: Kasa!
14: Marul!
13: Kumbara!
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara!
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
17: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
19: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
20: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemek. Yemek Sepeti Market.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: Dedeciğim senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
0: Utanç nereden çıktı?
1: Çıkamıyorum buradan.
0: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
1: Dedeciğim ne olur kurtar beni.
2: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
3: Ay

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Ne oturuyorsun öyle uyuz köpek gibi? Kalk dimdik dur! Hayri Bey'in oğlu hiçbir şeyden korkmaz.
4: Al şunu, bu da bizim ikramımız olsun.
3: Sağ ol ustam.
4: Sağ ol da kurtulamazsın Ergele. İki paketim var, Milaslı'ya bırakacaksın.
3: Bırakırdım ama işim var be usta. Bedri Bey'le Nihat Beylerin bir işi var.
4: Ne zamandan beri bey oldu?
3: Oh, sen ayakta uyup otele para veriyorsun be usta. İkisi de para babası oldu. İnşaat yaptırıyorlar.
4: İnşaat mı? Hangi parayla?
5: Abimi sehpaya göndermenin karşılığında aldıkları parayla.
4: Ferit, emin misin? Doğru mu?
3: Doğru abi. Bu sabah İzmir'de mimarları ben getirdim. Kamil'in oradalar şimdi. Projeleri inceliyorlar.

0: Merhaba Orhan Usta. Hayrola?
1: Yaramaz bir şey mi oldu usta?
2: Tersanenin ilerisindeki araziyi siz mi aldınız?
1: Evet.
2: İnşaat mı yaptıracaksınız?
1: Sana hesap mı verecektik?
2: Nereden buldunuz o parayı?
0: Sana ne?
3: Kim verdi size o parayı? Kim? Sizin açlıktan ağzınız kokardı. Kim verdi parayı? Hangi köpek satın aldı sizi? Konuşun lan! Konuşun! Konuş lan! Kim verdi o parayı, milyonları? Konuş!
4: Defol lan! Defol!
3: Cevabını almadan şuradan şuraya gitmem. Nereden buldunuz milyonları? Konuşun köpekler!
0: Gelip tecavüz etti, herkes şahit.
2: Neden acaba?
1: Bizden hesap soracakmış. Toprağın, inşaatın parasını kim vermişmiş bize?
2: Sahi kim verdi? Herhalde kendi kazançlarınızı aldınız.
0: Başka nasıl olabilirdi ki efendim?
2: Tabii, tabii. Ben gerekeni yaparım. Gidebilirsiniz. Bu seferlik hakkınızda kanuni işlem yapmıyorum.
5: Katil değil benim abim. Siz de biliyorsunuz suçsuz olduğunu. İftira ediyorlar. Haksız yere idam edecekler. Suçsuz benim kardeşim. Suçsuz, suçsuz! İdam edecekler onu. Bırakın beni abim, suçsuz!
1: Allah kahretsin. Evet. Tamam, söyleyin gelsin. Biraz yaramazlık ediyor musun? Şunun bunun yerini basıp kavga çıkarıyor musun? Beni senin baban bilip şikayete geldiler.
2: Şunun bunun değil. Katillere, köpeklik edenlere hadlerini bildirmek istedim.
1: Nereden biliyorsun lan? Başına iş açacaksın. Boşuna düşman kazanma.
2: Kimseden korkum yok. Allah'tan başka.
1: Bir teklifim var sana. Beraber kuracağımız iş için kaç milyon lazımsa hemen vereceğim. Hemen bugün. Yeğenimle evlenmeye de mecbur değilsin. Bütün işin idaresi sende olacak. İşe %50 ortaksın. Altın yağdırırım tezgahına.
2: Karşılığında ne istiyorsunuz?
1: O kızdan vazgeçeceksin. Bırakacaksın peşini. Sadece işinle ilgileneceksin.
2: Koskoca Hayri Bey, neden şu garip kızla uğraşır acaba?
1: Ben değil senin, bu kasabanın en büyüğü. Bana soru sorulmaz. Ben sorarım. Ben öyle istiyorum, tamam mı? O kızı bir daha görmeyeceksin.
2: Gururun düşmanı Cenab-ı Allah'tır.
1: Benim, var mı diyeceğin ulan?
2: Tövbe de Hayri Bey.
1: Demiyorum! İstersem sana burada nefes bile aldırtmam! Dediğimi şartsız kabul edeceksin. Yoksa sana burada hayat hakkı tanımam.
2: Ya kabul etmezsem?
1: Tek Allah'ın kulu iş vermez sana! Verditmem perişan eder, süründürürüm seni! O kızla ilişkini keseceksin, bitti.
2: Nasıl yaşayacağımı sana sormam Hayri Bey. Elinizden geleni ardınıza koymayın.
1: Son defa söylüyorum. Yolumun üstüne çıkma.

0: Ben olmasam bunlar gelmezdi başına.
1: Sen olmasan yaşamayı bu kadar çok sevmezdim. Sen olmasan ot gibi yaşar giderdim. Sen olmasan umutlarım olmazdı. Sen benim her şeyimsin Hülya. Sen benim sevincim, kederim, kaderimsin.
0: Sana felaket getirmekten korkuyorum.
1: Sen olmazsan felaketim olur.
0: Hayatına, istikbaline mani olacağım senin.
1: Bir daha bu sözleri işitmek istemiyorum Hülya. Benim istikbalim sensin. Fatma, kardeşini kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Bana güveniyorsun değil mi?
0: Senden başka kimin var ki?
2: Teker teker geldiler, aldılar arabalarını, traktörlerini gittiler. Hele Muğla'lı Rıza, yahu bu araba yürümez dedim. Hık mık etti, başka bir araba getirip çektirdi, gene de götürdü arabasını.
1: Hayri Bey'in korkusu iliklerine işlemiş herkesin.
2: Hepsinin işi onunla. Krediyi, alışverişi kestiği an hiçbiri ayakta duramaz evlat.
1: Reşit oğulları, onlar da Hayri Bey'e bağımlı değil ya.
2: Kendine gel be Orhan. Hiç kimse mağlup edemez bizi. Sonuna kadar çarpışırız.
1: Sana bir ziyanım dokunsun istemem Kadir Usta.
2: Bir daha bu lafı işitmeyeyim. Allah'ıma kitabıma yüzüne bakmam sonra. Ölmek var, dönmek yok.

0: Hülya! Hülya! Hülya!
1: İzmir otobüsüne bilet aldı. Çok ağlıyordu. O yüzden dikkatimi çekti. Kardeşini ziyarete gidiyor sandım.
2: Atla şu arabaya.

tek başıma hayat, sensiz yaşayabilmek. Bilir misin ne zor, tek başına hayat, sensiz yaşayabilmek.

0: Öldüreceğim iti! İkisini de öldüreceğim! O kızı istiyorum baba. Yalnız ona karşı uyanıyor erkekliğim. Yalnız onu görünce... Sen Hayri Bey, sen alırsın o kızı bana. Değil mi baba? Alırsın o kızı. Beni anlıyor musun baba? İstiyorum Hülya'yı. Benim olmalı o. Benim olmalı.
1: Oğlum. Davetimi kabul edip geldiğin için çok teşekkür ederim Orhan.
2: Büyümsünüz. Ayrıca ekmeğinizi yedim.
1: Kısa konuşacağım. Senden bir şey isteyeceğim Orhan. Metin benim tek evladım. Bugüne kadar onun her istediğini yaptım. Bundan sonra da yapacağım. O kızı, Hülya'yı istiyorum Orhan. Oğlum seviyor kızı.
2: Gırtlağımdaki lokmayı, soframdaki ekmeğimi aldınız. İşimi dağıttınız, ağzımı açıp bir şey demedim size. Şimdi ise yüreğimdeki sevgiyi söküp almak istiyorsunuz.
1: Oğlum için. Metin benim tek evladım.
2: Kimse kimsenin gönlünü alıp veremez.
1: Hayatta her şey satın alınır.
2: Buyur, al o halde. Benden ne istiyorsun?
1: Aradan çekilmeni. Sen olmayınca bu iş daha kolay olur. Bunu yaparsan bana olan minnet borcunu da ödemiş olursun.
2: Minnet borcumu ödemek için kanımı isteseydin hiç çekinmeden verirdim. Canımı, ömrümün yarısını da verirdim. Sevdiği kız istenmez insandan. O artık erkeğin namusu, şerefi olmuştur.
1: Bu gece temizleyeceksin Orhan'ı.
3: Aman ağam, isteme bunu benden.

0: Nedir bu paralar? Nereden bunları buldun oğlum?
1: Kes ya!
0: Bilmek istiyorum. Babanım senin ben. Kötü olmanı istemem.
1: Ağzını açacak olursan babam demem fena yaparım. Hayatım kaymış zaten. Konuşmayacaksın, tamam mı?
2: Dönüşünün şerefine kızım.

0: Vay! Ablamız da buradaymış. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Sallanma lan! Donat şu masayı.
2: Kim bu?
1: Abimin teknesinde tayfaydı. Sonra ayrıldı. Babası Betül'ün cesedini bulan ilk adam, balıkçı Süleyman.
0: Ablamın şerefine içiyorum.
2: Bizim hesap. Kalkıyoruz.
0: Ne lan? Rahatsız mı oldun? Vay vay vay! Erkeklik numaralarına da bayılırım ha! Gel ulan! Gel erkek sen!

0: Kan lazım, kanımız bitiyor.
1: Ben vereyim kanımı oğluma. Kurtarın yavrumu ne olur doktor.
0: Senin karın uyumaz.
2: Ben vereyim.
0: İçeride kan grubunu tespit etsinler.

0: Doktor!
1: Kurtardık. Ama derhal İzmir'e taşınması lazım. Burada ameliyat edemeyiz. Dua etsin öldürmek istediği bu gence. O kan vermeseydi kan kaybından gitmişti.
0: Allah razı olsun senden.
2: Ben de gideceğim.
3: Hayır, istemiyorum. Yalvarırım, gitme.
2: Gitmem gerek. Bu son şansım Zülya.
3: İstemiyorum. Çok seviyorum seni Orhan. Benim yüzümden başına bir şey gelirse hiç affetmem kendimi. Yaşayamam.
2: Zülya sana emanet usta.

0: Yemin ederim kurtaracağım kardeşini. İdam sehpasından indireceğim.
1: Karşılığında ne istiyorsun benden?
0: Oğlum Metin... deli gibi seviyor seni.
1: O manyak mı?
0: Hayatta tek varlığım o benim. Her şeyim. Ben ölünce bütün servetim ona kalacak. Evet, birçok kusuru oldu. Ama ne yaptıysa sevdası yüzünden yaptı. Kara sevdaya tutulmuş, inan bana. Sana onun koynuna gir demiyorum. Gelinim olur musun diyorum. Deli gibi seviyor seni. Servetimi, her şeyimi dökerim yoluna evet dersen. Yoksa...

0: Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum.
1: Biliyorsun baba. Bir an olsun bırakmayacağım peşini.
2: Yaşatma Morhan'ı. Dünyayı zindan ederim sana. Kardeşin de dalajını boylar. Karar senin kızım. Aklını başına topla, iyi düşün. Orhan'ın da kardeşinin de yaşaması senin elinde. Önce Allah'tan sonra benden sorulur buraları. Bana Hayri Bey demişler. Kapımda bir sürü çakal, bir tek işaretimi bekliyor. Kurşunlayıp öldürürler Orhan'ı, haberin olsun. Yarın seni almaya geleceğim, hazır ol. Teklifimi kabul ettiğin an Orhan da kardeşin de kurtulacak. Anladın mı? Bunu bil.

0: Sen de evlat sahibisin. Bak oğlun ölümle pençeleşiyor. Haksız yere asılmasını ister miydin? Bir de o günahsız genci düşün. Boşu boşuna ipe gidecek. Yalvarırım konuş. Kimdi o kızı öldüren? Yalvarırım konuş. Gerçeği söyle. Konuş.
1: Dediklerimi iyi düşündün mü? Bu sana son ihtarım Hülya. Ya gelirsin ya da bu iş burada biter. Hadi gel benimle. Gelinim olacaksın. Hadi.

0: Oğlum, evladım, Salih'im benim, yavrum.
1: Lütfen sakin olun, benimle gelin.
0: Bırakın, lütfen bırakın beni.
1: Lütfen benimle gelin.

0: Başımsağolsun.
1: Oğlum öldükten sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. Beni savcılığa götür. Her şeyi anlatacağım, her şeyi.
2: Evet, seni dinliyoruz. Kim öldürdü Betül Çakır'ı?
1: Allah günahını affetsin. Kasabanın parası vardı ama erkekleri peşinden koşturmasını severdi. Kimseyi de geri çevirmezdi. Yalnız Metin'den, Hayri Bey'in oğlu Metin'den nefret ederdi. Yanına bile sokmazdı Metin'i. Metin de manyakça bir tutkuyla Betül'ün peşine düşmüştü. Betül o sıralarda Hülya'nın kardeşi Erdoğan'a tutulmuştu. İdama mahkum olan Erdoğan o günlerde yeni bir tekne almıştı. Turistleri gezdirerek iyi de para kazanıyordu. Ama Betül hep peşindeydi Erdoğan'ın. Oğlum Salih de Erdoğan'ın teknesinde çalışıyordu. Nedense o günlerde işi bıraktı. Bir gün kulübede Salih'i çok parayla gördüm. Şaşırdım. Bu kadar parayı nereden bulmuştu? Sordum. Kızdı bana, ilk defa el kaldırmaya kalktı. Sonradan öğrendim ki Hayri Bey'in yanında pis işlere dalmış. Onun köpüğü olmuş. Ayrıldı yanımdan. Günlerce görünmedi. Bir gece merakla Bahane'de gittim. Gözlerimle gördüm. Metin silahını ateşledi. Kızı kanlar içinde yere yıktı. Bir el omzuma yapıştı. Döndüm baktım oğlum Salih'ti. Gel baba, Hayri Bey haber...

0: verelim dedi. Sonra Hayri Bey'e haber verildi. Olayı bir tek ben ve oğlum Salih biliyordu. Oğlumu sen kurtaracaksın Süleyman Efendi dedi bana. Ben ne yapabilirim ki beyim?
1: Dediklerimi yap yeter. Cesedi evden alıp Çamlıköy'e bırakacaksın. Önce denize atacaksın, sonra kıyıya çekeceksin. Sonra sen, emret beyim. Cinayetin işlendiği silahı alacak, iyice temizleyeceksin. Parmak izi kalmamalı. Erdoğan'ın teknesinde çalıştığını iyi bilirsin. Silahı Erdoğan'ın teknesine saklayacaksın. Bir de kaptan şapkasını al tekneden. Şapkayı cesedin yanına bırakın, beraber bulunsun.
2: Baş üstüne bey.
1: Süleyman, sabah yanına başka bir balıkçı daha al. Cesedi sen tesadüfen bulmuş olacaksın.
0: Yapamam bey, Allah var.
1: Kapa çeneni. Altına boğacağım sizi.
0: İdam ederler günahsızı.
1: Birkaç seneyle kurtulur. Orasını bana bırak sen. Yardım ederim ona da.
0: Yapamam, kusura bakma bey.
1: Dur!
2: Yapacağız bey. Sen emret. Tamam mı baba? Yapacağız.
1: Aferin Salih. Kafan çalışıyor. Aptal değilsin baban gibi.

0: Söylediklerinin hepsini yaptırdı bana Salih. Boğazına kadar pisliğe baktı. Çok defa savcılığa gidip anlatayım her şeyi diye düşündüm. Oğlumu kaybetmekten korktum. Ama o gün değilse bugün kaybettim işte. Hayatta tek varlığım oydu. Oğlum, Salih'im. Ah Salih'im benim.
1: İkisini de tutuklayın.
2: Sen bizimle gel. Hemen Hülya'ya haber vermek istiyorum. Hülya Hayri Bey'in evinde. Arkadaş teslim oldu şef. Güçlük çıkarmadı.
3: Geçmiş olsun Şahin.
4: Evet abi ya.
2: Ani bir baskın vereyim dedim. İyi ettin baba.
4: Geçmiş olsun Tufan abi.
5: Geçmiş olsun Tufan abi.
3: Tufan hapisten çıktı. Can düşmanın senin.
5: Komiser Şahin'i öldürecek misiniz?
2: Daha beterini buldum. Bugüne kadar borçlarımı zamanında ödedim ben.
6: Ama bizim de hesap vermek zorunda olduğumuz kişiler var.
7: Tophaneli Keşriz'de yeni bir dümen peşinde. Elinde de hep bir mal varmış.
2: Sağ ol.
5: Ben maşayım. Küçük çapta iş görüyorum.
2: Avrupa'ya gideceğim.
8: Tufan'a söylemen gerek. Yoksa öldürür seni.
2: Bu işi bırakmalısın. Bırakmam. Bırakmam için çok önemli nedenler var. Gördüklerinden sonra aklın başına gelmiştir sanırım.
8: Oğlumu nereye götürüyorsun?
9: Babacan, yarın 18'de TV4'te.
10: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
11: 27 Ağustos tarihinden itibaren Silka okula dönüş seti 99 lira 90 kuruş. 400 gram birlik gurme fındık kreması Kopta 179 lira 90 kuruş.
12: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
15: Çocuklar!
16: Şoka gidelim!
15: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
17: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisisiniz? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Heinz ketçap 109 lira, Heinz mayonez 129 lira.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
9: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
12: Sadece duruladım, sen de durula.
11: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul.

0: Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV

0: Bas. Dur dur. Bırak. Şimdi bas. Dur dur dur. Gel.
1: Ne diyorsun usta? Halleder misin?
0: Halledeceğiz bir şekilde. Ama bugün burada kalması lazım ha.
1: Yapma be.
0: Allah. Ya sana zahmet şu telefona bir baksana. Müşteri mesaj yazacaktı da. Yazmış mı?
1: Yok. İş Bankası'ymış.
0: Her yerden bir mesaj, her yerden bir mesaj. Ne diyorlar?
1: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
0: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
1: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
0: Şükür.
1: Ama birilerinin de kendi işini kurmasını arar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Ele güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? İşte buna yarar. Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kapı yaptı zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili iki ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
1: Abi motor komple bitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
3: Hesap!
2: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
4: Bakın.
5: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
4: Tam da leslik.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için.

0: Şimdi uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Pritt Stick yapıştırıcı 109 lira 99 kuruş, pastel boya 139 liraya Carrefour online market ve tüm Carrefour'larda. Doğrusu
2: Carrefour'da. Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik. Abacus.
3: Kasa.
6: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Mavi bir zürafa mı?
9: Vay, konuşabiliyor musun?
8: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka. Bir pelerine ne dersin?
9: Evet.
8: İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Siz görmeseniz de kir ve küf, buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
14: Sadece dururlar.
15: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
16: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
17: Bravo vallahi.
16: Sen de sadece durula.
18: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
19: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
15: Dede ne yapıyorsun?
5: Dedeciğim senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim tiketimi.
15: Buradan nereden çıktı?
5: Çıkamıyorum buradan.
15: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
5: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
15: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.

0: Hayrola?
1: Oğlunuz Metin'i cinayet suçuyla tutuklamaya geldik.
0: Bunu mu?
1: Oyun bitti Hayri Bey. Bütün deliller elimizde. Ayrıca sizi de tutukluyoruz.

Ah,

Ella. Ella.

0: Here. Vai. Yapma. Yalvarırım yapma. Orhan yapma ne olur. Ne istersen veririm. Hayır. Yapma Orhan. Yapma ne olur. Orhan. Ne olur yapma. Yapma. Ne olur yapma. Bağışla bana onu. Ne olur yalvarırım.
1: Bana mı yalvarıyorsun Hayri Bey? Hani sen?
0: Aciz bir kuluyum. Ne olur bağışla oğlumu bana. Ona inanıyorsan bağışla oğlumu.
2: Allah'tan başka inanacak yok zaten.

0: Allah kahretsin. Bir dakika bakar mısınız?
1: Buyurun bayan.
0: Acaba bana yardım edebilir miydiniz? Arabadan anlar mısınız?
1: Anlamam. Bir usta alıp gelmeniz iyi olur. Gayrettepe'de iyi ustalar var.
0: Yakında bir taksi durağı var mı acaba?
1: Buralarda pek taksi bulunmaz bayan. Otobüse bineceksiniz. Şu bileti alın.

0: beceremediniz. Şunu tutar mısınız, ben çıkarayım? Yok canım.
1: Durun, gömleği yırttıktan sonra ben de iğneyi çıkarırdım.
0: Bana bakın küçük hanım, ben ilk durakta iniyorum. Şoför bey, durakta inecekler.
1: İnemezsiniz. İğnem gömleğinizden çıkmadan inemezsiniz.
0: Öyleyse iğneyi hemen çıkartın.
1: İnemezsiniz, sizinle gelmek zorunda değilim. Ne yapıyorsunuz? Durun, ben burada inecektim. Bırakın beni, sürüklemeyin. Böyle nereye gidebilir?
0: Sizi sürükleyen kim? Ben gidiyorum, siz de peşimden geliyorsunuz.
1: Peşimden geliyorum.
0: Yetişmem gereken bir randevum var.
1: Hangi yıllar randevu vermişseniz beklesin biraz. Benim de acelem var. Yırtın gömleğinizi, ayrılalım.
0: Sizinkini yırtalım, otobüste bana çarpan sizsiniz.
1: Benim gömleğimin fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Tam 35.000 lira. Sizinki olsa olsa 1.000 lira eder. Parasını veririm.
0: Para senin olsun. Gömleğimi yırtıp çıplak mı kalayım?
1: Peki ben mi kalacağım?
0: Orasını bilmem.
1: Bilmezmiş, terbiyesiz.
2: Şşt, o kıza sarkıntılık etmeye utanmıyor musun lan?
0: İşi bilmeden karışma be! Sarkıntılık ettiğimi ne biliyorsun?
2: Görünen köy kılavuz istemez ahbap! Kızı göğsünden kilitlemişsin, hala karışma diyorsun! Bana bak arkadaş, kızı hemen çöz, yoksa ben çözerim.
0: Kimi nereden çözüyorsun be? Allah. Sen kim oluyorsun lan?
2: Kimle konuşuyorsun, orada mısın lan?
3: Çantam! Çantamı aldı gidiyor! Bıraksana beni! Salak herif, çantamı aldı gidiyor diyorum sana! İlersem aşağı kırarım kemikleri!
2: Silkeler!

0: Ha? Gene mi sen?
1: Evet, ben.
0: Otobüse binmesini bilmediğin gibi, yolda yürümesini de bilmiyorsun.
1: Buraya hem çantanızı vermek, hem de af dilemek için gelmiştim. Bir de gömlek almıştım size. Buna değmezmişsin.
0: Bir dakika lütfen. Özür dilerim. Size karşı kaba davrandı, bağışlayın.
1: Ben de öyle. Özür dilerim.
0: Size barışmamızı teklif etsem, kabul eder misiniz?
1: Evet.
0: İğnemizin bizi birbirimize bağlaması, sanki kaderimizi değiştirir gibi bir mana taşıyor. Arkadaş olun der gibi bir mana. Siz de kadere inanır mısınız?
1: İnanırım ama tam değil. İnsan biraz da mantığını kullanmalı. Kader biraz da duygusallıktır. Duygu da çok zaman hüsran getirir.
0: Hep böyle katı mı düşünürsünüz?
1: Katı değilim ama mantıklı olmak mecburiyetindeyim.

0: kendimizi o kadar kaptırdık ki birbirimize kim olduğumuzu sormadık. Sahi sen ne iş yaparsın Ferdi? Kimin nesisin?
1: Sence önemli mi? Mühendis olmuşum veya doktor, avukat, tüccar, memur ya da işçi. Ne fark eder?
0: Bence çok fark eder. Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim. Mühendis, doktor veya tüccar.
1: Memur veya işçi.
0: Herkes dengi dengiyle hayatını kurmalı.
1: Ben istediklerinden hangisine benziyorum?
0: Sen mühendis olmalısın, bildin mi?
1: Cevap vermesem olur mu?
0: Yarına kadar bekleyebilirim.

0: Verdi. Benim için bir mahsur yok. 3 ay çalışırsanız bana borcunuz kalmaz. Yalnız delikanlı burada her iş yapılır. Bunları kabul ederseniz masanın üzerindeki kağıdı da imzalayın.
1: Her şey tamam dede. Burada kalıyorum.
2: Sana söylemiştim, kabul etmemeliydin. Burası sana göre yer değil. Bu çiftlikte herkes uşak gibi kullanılır. Yapamazsın. Kağıtta imzaladıysan bir yere kımıldayamazsın.
1: Dede, seni burada yalnız bırakamazdım. Öleceğimi bilsem senin yanındayım. Babamı mezarda rahat ettirmek için ne icap ederse yaparım.
3: Bey, çocuktan parasını almakla hata ettin. Ne tarlalarını iade edeceksin, ne de yardım edeceksin. Yakında o paraları kumarda eritirsin. Etrafa çok borçlandık. Korkarım yakında çiftlik de elimizden gidecek.
4: Fazla konuşma, kimseye de acıma. Acınacak hale sonra sen düşersin. Kızımızı Erol'la evlendirdik mi, ne borcumuz kalacak, ne de sıkıntımız.
3: Erol'la mı? Sen çıldırıyorsun galiba bey. Erol çok zengin, ama serserinin biri. Hem de İstanbul'un sayılı serserilerinden. Bar pavyon işleten birinden hayır mı gelir? Para için kızını yakacaksın. Sen ne biçim babasın? Sahi, üvey babası olduğunu unuttum birden.
4: Benim işlerime karışma dedim, budala kadın! Zeynep Erol'la evlenmezse yakında kimsesizler yurdunda buluruz kendimizi! Erol'a söz verdim, bu evlilik olacak! Gel!
5: Beyefendi, bir telgrafınız var.
0: Zeynep yarın geliyormuş.

0: Şoför Rıfat nerede Celal?
1: Kasabaya indi bey. Yarından sonra gelecek.
0: Rüstem, Niyazi?
1: Onlar da yayladalar. Bir iş varsa biz yapalım bey.
0: Bana araba kullanan biri lazım.
2: Bey, eğer isterseniz ben kullanabilirim.
0: Yarın trenle kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git.
2: Peki efendim.

0: Küçük hanım. İsmim Ferdi, sizi çiftliğe götürmeye geldim.
1: Galiba yanılıyorsunuz.
0: İsminiz Zeynep değil mi?
2: Aradığınız benim.
3: Zeynep.
2: Ferdi.
0: Şuraya bak, gözlerime inanamıyorum. Seni görünce çok şaşırdım.
2: Ben de. Babamın yanında mı çalışıyorsun?
0: Evet.
2: Birden ortadan kayboluşunun sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Demek babamın hizmetkarlarından birisin.
0: Bak Zeynep.
2: Şimdi sen bak.
0: Beni dinlemelisin.
2: Dinleyecek zamanım yok. Araba nerede?
0: İstasyonun arkasında.
2: Hizmetkarlar, efendilere emredince peki efendim derler.
0: Peki efendim.
2: Bavullarımı arabaya götür.
0: Peki hanımefendi.

0: Hoş geldin Zeynep. Seni iyi gördüm. Mektebi bitirdiğine çok sevindik. Gel şöyle otur da Allah.
1: Odama gidebilir miyim? Oldukça yorgunum.
0: Tabii, yemekte konuşuruz.

0: Atla gezmek istiyorum. Atı hemen hazırla.
1: Babanızdan izin aldınız mı?
0: Almam gerekmez.
1: Babanızdan izin almadan hiçbir şey yapamam.
0: Dur! Dur diyorum sana, dur! Ne terbiyesiz adamsın sen! Hani ben bir şey emredince peki efendim diyecektim, ha? Bu küstahlığının cezasını ödeyeceksin. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Bırak kolumu, canımı acıtıyorsun! Bırak diyorum sana! Bırak!
2: Ne oluyor?
0: Emrimi dinlemiyor. Atla gezmek istedim, sana sormamı söyledi.
2: Bana sormadan Zeynep ne isterse yap. Gidip ata hazırla.

0: su ver beni gelemezsin. Gelemezsin. Sensiz can verirken. Son nefesinde.
1: Ne oldu?
2: Ayağım burkuldu. Ay, dokunmayın, çok acıyor.
1: Sizi ata bindireyim.

0: Sıkılmışa benziyorsun.
1: Dede, sen hiç kucağında enayice birini 5 kilometre taşıdın mı?
0: Taşımadım.
1: Ben biraz evvel taşıdım da.
0: Kimi?
1: Boş ver, şımarık benim birini.
2: Kızınız cidden çok güzel Naci Bey. Zeynep Hanım'ı mutlu etmek için elimden geldiğince bütün gayreti sarf edeceğim. Arzu ettiği her şey anında yerine getirilecektir. Bundan katiyen kuşkunuz olmasın. Bundan eminim. Sizi üzgün görüyorum. Herhalde hastalığınızın neticesi yorgunluk olsa gerek.
3: Evet, öyle.
2: Acaba yarın bana çiftliği gezdirmek ister miydiniz?
3: Fakat ben...
4: İster tabii. Bundan da büyük bir mutluluk duyacağından eminim.

0: Bankaya yatmıştır. Dilediğiniz an çekebilirsiniz.
1: Teşekkür ederim. Nikah memuru geldi efendim. Zeynep'i alıp getireyim. Memur bey, kızım hastalandığı için nikaha kıyamayacağız. Sizi yorduk, özür dilerim.
2: Rica ederim.
0: Nesi var Naci bey? Hemen bir doktor çağıralım isterseniz. Ne oldu Naci bey?
1: Zeynep odasında yok. Kaçmış.
3: Kaçmak için en müsait yer ormandır. Ormanı iki koldan tarayalım.

0: too.
1: Beyin oğlu yapma, kurbanın oğlu.
2: Bizi etrafa rezil etti. Öldürmem gerek. Bu sana son sözüm. Yarın Erol Bey'le nikahınız kıyılacak, anladın mı?
1: Evlenmek mi? Ben Ferdi'nin kadınıyım. Artık onun oldum. Ondan başkasıyla evlenemem.
2: Ne? Ne?
3: Durun! Her şeye rağmen Zeynep'le evleneceğim. Onu hayat boyu mutlu etmek benim vazifem. Çözün ellerini. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Gel benimle. Sana bir şans tanıyacağım ahbap. Zeynep'i sen de seviyorsun, ben de seviyorum. Sevenlere hürmetim vardır. Bir kumar oynayacağız. Kazanırsan Zeynep'i alırsın. Silahla bir hedefe ateş edeceğiz. Kim vurursa o kazanacak. Zeynep de onun olacak. Başka tercihin yok. Karşıda siyah hedefi görüyorsun. İlk atış için yazı tura atacağız. Yazı tarafı benim. Yazı, ilk atış benim. Vuramadım. Sıra senin.

0: Kazandın. Zeynep senin. Ben mert insanımdır, sözümde dururum. Mutlu olun. Burada bekle, Zeynep'i sana göndereceğim. Çiftliğe ben gittikten sonra gelin. Rıza!
1: Evet.
0: Rıza, Zeynep'i getir.
1: Olur.
0: Hoşça kal, mutlu olun. Silahı sana hediye ediyorum.

0: Nerede o it?
1: Zeynep alıp gitti. Seninle gitmezsen paramparça ederim.
0: Her şey senin başının altından çıktı.
2: Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin ikinci fıkrasının

0: Gözünüz aydın efendim. Bir oğlunuz oldu.
1: Benim canım oğlum, bir tanem. Benim talihsiz yavrum. Baban kim bilir nerelerde. Yavrum benim.

0: Ver çocuğumu bana! Bebeğe bir şey yaparsan seni parçalarım! Yalvarırım, oğluma bir şey yapma! Ömür boyu sana kölelik yaparım! Senin köpeğin bile olurum! Yeter ki ona dokunma!
1: Merak etme! Çocuğuna bir şey yapacak değilim! Bana attığınız kazığın acısını senin yanına bırakmayacağım! Bu Ferdi'nin içini öldürerek... ellerimi pis kanınıza bulaştırmam! Bir anneye verilecek en büyük cezayı vereceğim! Oğlun yanında büyüyecek ama göremeyeceksin! Çünkü gözlerin kör olacak! Sesini duyacak ama göremeyeceksin! Ve çocuğunu sevemeyeceksin! Çünkü senden nefret edecek! Ben ettireceğim! Ben! Çocuğuna son defa bak! Onu bir daha hiç göremeyeceksin çünkü! Bu biçim ismini Zafer koyuyorum! Benim daima galip geleceğimi hatırlatan bir isim! Zafer! Zafer!

0: Söndür bakayım yavrum. Hadi öpe. Aferin sana.
1: Gel oğlum. Annen seni kucaklayıp öpsün.
2: Sen benim annem değilsin.
1: Niye böyle söylüyorsun oğlum?
2: Bana oğlum deme.
1: Ama sen benim oğlumsun.
2: Pis kör.
3: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Günaydın baba. Ben gidiyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı? Arabayı da alabilir miyim?
1: Alabilirsin. Yazıhaneye uğra, geç geleceğimi söyle.
0: Uğrarım. Fabrikaya kaçta gelirsin?
1: Saat 5'te oradayım.
0: Peki, hoşça kal.
1: Güle güle.
2: Bana Allah'a ısmarladık demeyecek misin oğlum? Seni kutlarım. Oğlumu benden nefret ettirdin. Bir anneye verilecek en büyük acıyı verdin. 20 senedir oğlumu sevemeyecek kadar benden uzak tutmasını başardın. Üstelik de onu görme zevkinden mahrum ettin. Kendimi birkaç kere öldürmeyi düşündüm. Ama oğlumu belki bir gün sevebilir, okşayabilirim ümidiyle vazgeçtim. Allah'ım sen bana kuvvet ver. Sen bana yardım et.
1: Sana kimse yardım edemez. Bana yaptıklarının cezasını ölünceye kadar çekeceksin. Sen her üzülüşünde ben mutlu oluyorum. Senin her kahroluşunda içime sonsuz bir sevinç doluyor.
2: Ben sana bir şey yapmadım. Ben Ferdi'yi seviyordum, sen bizi ayırdın.
1: Kes sesini!

0: Bana Ferdi'den bahsetme demedin mi? Bahsetme o...
1: Oh, çok şükür.
2: Ferdi oğlum, sana bir şey söylemek istiyorum. Sen bana bir evlat gibi davrandın. Herkesten beni korudun. İki defa öldürüyorlardı beni, sen kurtardın. Seni oğlum gibi görüyor, öyle seviyorum. Sana ne yapsam azdır. Şimdi sana bir sır söyleyeceğim. Herkesin sorup öğrenmek istediği bir sır. Evet, mücevherleri ben çaldım. Bir yere gömüp sakladım. Şimdi onları sakladığım yerden alacağım. O mücevherler milyonlar eder. O paranın her kuruşu senin. Ben bu yaştan sonra o parayı ne yapayım?

dakika bakar mısınız? Beyefendi. Bir piyano var da çekmem için yardım eder misiniz acaba? Bu piyano.

0: Sağ olun.
1: Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Size çok zahmet oldu.

0: Baba, akşam arabayı alabilir miyim?
1: Hayır, olmaz.
0: 40 yılda bir küçücük bir çizik yaptık diye yasak ettim. Arkadaşlara söz vermiştim. Ne olur yani? Baba.
1: Olmaz dedim.

0: Verdi oğlum.
1: Merhaba.
2: Merhaba haramzade.
1: Haram değil, sevap. Mücevherleri vermek için çaldığım köşke gittim. Öğrendim ki mücevherlerini çaldığım adam vatan haininin biriymiş. Yurt dışına kaçmış. Gıyabında da idam yemiş. Şimdi söyle bakalım, bu namussuzun parasını yemek haram mı ha? Söyle, haram mı? Ferdi. Ferdi. Günlerdir düşünüyorsun. Artık dert ve üzüntüyü bir kenara bırak Ferdi. Burada ne varsa hepsi senin. Hem de son kuruşuna kadar. Bundan sonra dünya bizim, onu beraberce yaşayacağız.
3: Sağ ol Nuri baba, sıkıntım parada değil.
1: Peki niye sıkılıyorsun? Sebebini anlat. Hapishanede suskundun. Bari derdini burada bana anlat. Derdini söylemeyen derman bulamaz derler.

0: Oğlum, canım oğlum. Bir tanecik oğlum benim.
1: Ne arıyorsun burada?
0: Bak oğlum.
1: Bana oğlum deme.
0: Benden neden nefret ediyorsun? Sana ne yaptım ki? Seni sevmekten başka ne kusurum var? Bir annenin evladını sevmek, okşamak, öpmek istemesi kabahat mi? Yıllardır senin elini bile tutamadım. Yalvarırım oğlum, seni bir kerecik olsun doya doya seveyim, öpeyim.
1: Derhal çık odamdan.
0: Oğlum, sana bazı gerçekleri anlatmalıyım.
2: Zeynep, geceliğin dolaşmak senin için çok tehlikeli. Bunu yapmamalısın. Hadi yatağına.
3: Beğendiğim arabayı almaya geldim. Buyurun çekinizi.
4: Özür dilerim efendim, ben o arabayı bir saat evvel sattım.
3: Sattınız mı? Nasıl olur, bana söz vermiştiniz.
4: İki misli fiyat verdiler, satmaya mecbur kaldım. Tekrar özür dilerim efendim.
3: Kimmiş bu iki misli para verip arabayı alan adam?
4: Ferdi Tayfur isminde bir beyefendi.
3: Ferdi Tayfur mu?
5: Erol Bey, maalesef bütün çabama rağmen ihaleyi kaybettik.
3: Peki, kimmiş bu işi elimizden alan adam? Öğrendin mi?
5: Tahkikat yaptım, Ferdi Tayfur isminde biri.
3: Tayfur ha? Bugün ikinci kez duyduğum isim. Bu ihaleyi kaybetmemiz çok fena oldu.
6: Bir defa yeniliyorum.
7: Erol Bey, size fena bir haberim var efendim. Hem de çok fena. Mensucat fabrikasına mal gönderen firmalar bizimle alışverişi kestiklerini bildirdiler. Bir şey daha var efendim. Başka birine iki misli fiyatla vereceklermiş.
2: Olamaz böyle bir şey! Yapamazlar bunu bana, yapamazlar! Bu benim sonum olur.
8: Alo, ben Rıfat. Merhaba Erol Bey.
2: Rıfat Bey, bunu bana nasıl yaparsınız? Mal göndermezseniz ben sarsılırım.
8: Erol Bey, sinirlenmeye lüzum yok. Ticarette gaye kazançtır. Malıma iki misli fiyat verene sana mal vermem demek aptallığın daniskası olur. Bundan böyle mallarımı Ferdi Tayfur Bey'e vermek mecburiyetindeyim.
9: Ferdi Bey daha da imkanlar sağlıyor bize.
2: Ferdi Tayfur ha! Ferdi Tayfur ha! Allah kahretsin bu adamı!
10: Bahse girerim ki, Erol denen herif bizden yediği darbelerle kudurmuş köpek gibi ortalıkta dolaşmakta. Yakında ayaklarımıza kapanır. Aa, beni dinlemiyorsun.
11: Dinliyorum.
10: Hala o kadını düşünüyorsun değil mi? Cevap vermesen bile hareketlerinle o kadını sevdiğini her an belli ediyorsun. İnsan bazı duyguları içinden zor atar. Hele bu sevgi olursa. Kokteyl için davetiyeleri üç gün sonra dağıtmaya başlıyorum. İstanbul'un bütün kalburüstü kişilerini çağırıyorum. Erol'u da davet edelim mi?
11: Sen etmesen de gelecektir. Gelmeye mecbur olacaktır. Ayaklarımızı öpmek için gelecektir. Erol'un borç senetlerinin kimde olduğunu öğrendin mi Nuri Baba?
10: Tabii öğrendim. Hüsnü Vergel isminde bir tüccarda tam 10 milyon civarında bonosu var.
11: Buna çok sevindim.
12: Seni sinirlendiren kişiyi gidip öpmeli.
2: Bana bak kadın, seni parçalarım.
12: Sen ancak kör bir kadınla uğraşacak kadar kuvvetlisin.
2: Sus be! Patron, muhasebeci bildirdi. Bir ay sonra ödenecek bonolar varmış. Onların vadelerini uzatmalısın. Yoksa büsbütün çıkmaza gireriz.
13: Bak bonoları unutmuştum. Bana Hüsnü Bey'i ara.
14: Buyurun. Ben Hüsnü. Merhaba Erol Bey. Sizi dinliyorum. Elimde olsa bonoların vadelerini derhal uzatırdım. Fakat şu anda bonoları başkasına devrettim. Ben paramı aldım. Bundan sonra alacaklınız Ferdi Tayfur Bey'dir. Onunla konuşup anlaşın.
10: Bana bir dakika müsaade edin. Seninki geldi.
15: Thank you.
13: Garson, bana Ferdi Bey'i gösterebilir misin?
7: İleride şu gruptaki lacivert elbiseli. Evet, şu bey.
3: Evet ama bu iş benim için o kadar çağızım.
6: Öyle değil mi?
3: Ferdi Bey. Tabii tabii. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz.
6: Sağ olun.
3: Nasılsınız? Sağ olun. Söyle tabii.
7: Özür dilerim.
3: Bir dakika bakalım.
7: Bir dakika. Bir dakika rica edebilir miyim?
3: Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Eğlendiğinizi umarım. Eğer başka bir arzunuz varsa yerine getirmekten büyük bir zevk duyacağımı bilmenizi isterim.
15: Çok
3: önemli. Tabii. O meseleyi dediğiniz gibi halledeceğim.
6: Sizi rahatsız ettiğimin farkındayım Ferdi Bey. Fakat hayati bir mesele olduğu için sizinle konuşmak mecburiyetindeyim.
3: Hayati mesele mi?
6: Evet.
3: Hayati olunca iş değişir. Müsaadenizle efendim. Buyurun, sizi dinliyorum.
6: Size Hüsnü Bey'den 10 milyona yakın bonom geçmiş. Vadesi de bir ay sonra zannederim. Sizden ricam bonoların mümkünse vadelerini uzatmak. Aksi halde çoluk çocuk sokakta kalırız. Bütün iş size kalıyor Ferdi Bey. Vicdanınıza, merhametinize.
3: 2 gün sonra buraya gelin, işinizi halletmeye çalışın.
6: Teşekkür ederim Ferdi Bey.
3: Rica ederim.
6: Çok sağ olun.
10: Yine daldın Ferdi. Ferdi. Erol ayağına düştü oğlum. Memnun olmalısın.
3: Daha değil. Son darbeyi vurmadan içim rahat etmeyecek. Nuri Baba, insan çok sevdiği birini öldürürse o acının ne kadar büyük ve dayanılmaz olduğunu bilir misin?
10: Bilmesem bile hissederim.
3: Peki bu öldürdüğü insan kendi öz oğlu olursa bu babanın acısı ne olur acaba?
10: Dayanılmaz olur. Ölüm olur. Delirmek olur. Peki ne yapmak niyetindesin?
16: Silahlar bu gece İstanbul'da olacakmış.
17: Daha mutlu günlerin yıllar için yavrum.
18: 20-30 senliklere bile saydırmışsın kendini.
19: İyi günler babacığım.
18: Çıkınca İstanbul'a mutlaka bana gel.
17: Bir tabanca, bir de kiralık araba.
18: Fakat silah olmasa...
20: Alın olduğunuz yerde.
21: Vuracaksınız onu.
17: Geri getirdiler.
19: Kimsin, ne istiyorsun benden?
17: Hipodromda öldürdüğün Ekrem'in oğlu.
19: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana.
17: Söyle, kaç para istiyorsun? Para değil, seni istiyorum.
19: Yalvarırım gitme, öldürme.
20: Ne bekliyorsun, vursana.
19: Benim için bağışla babamı. Ateş etme baba.
22: Şafak'ta buluşalım. Yarın 16.15'te TV4'te.
23: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
24: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
25: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
26: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım. Sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
6: Ucuz, hep ucuz. Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
9: Bu var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Çocuklar,
15: şoka gidelim.
14: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
16: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4.

0: Bas. Dur dur. Bırak. Şimdi bas. Dur dur dur. Gel.
1: Ne diyorsun usta? Halleder misin?
0: Halledeceğiz bir şekilde. Ama bugün burada kalması lazım ha.
1: Yapma be.
0: Allah. Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana. Müşteri mesaj yazacaktı da. Yazmış mı?
1: Yok. İş Bankası'ymış.
0: Her yerden bir mesaj, her yerden bir mesaj. Ne diyorlar?
1: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
0: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
1: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
0: Şükür.
1: Ama birilerinin de kendi işini kurmasını arar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Ele güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? İşte buna yarar. Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kapı yaptı zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Mavi bir zürafa mı?
4: Vay, konuşabiliyor musun?
3: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka. Bir pelerine ne dersin?
4: Evet.
3: İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Gerçekten onlara gülerdim.
10: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
11: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
12: Tutku. Cesaret. İnanç. Hepsi burada.
11: Atlarla çalışıyorum.
13: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
14: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
12: Benim hikayem. Her cumartesi 13'te TV4'te.
15: Abi motor komple gitmiş.
16: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Abi, ne yapıyoruz şu an?
19: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
20: İkisi birlikte çok iyi.
21: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
22: Haydi buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
23: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
24: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
25: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
26: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
27: Süper Kumbara başlıyor.
0: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor?
1: Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
1: Ben.
2: Botanik.
1: Abacus.
4: Kasa.
1: Marul. Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
20: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
21: Sadece duruladım.
27: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
28: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
29: Bravo valla.
28: Sen de sadece durula.
30: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
18: Abi, ne yapıyoruz şu an?
19: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
31: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
32: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.

0: Ay, ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet, okullar. Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay...

0: Daha bir seninki orada.
1: Bas. Vaktim olsaydı bu şansla bir seans daha oynardım sizinle. İyi geceler.
2: Hadi.

0: Ne oldu bana?
1: Kumarhaneden çıkarken iki serseri başına vurup paranı almak istedi. Baygındın. Tedavi için eve getirdik. Bütün gece de öyle kaldın. İyi misin şimdi?
0: Biraz başım ağrıyor. Yaptıklarınız için teşekkür ederim. Bir içkiniz var mı?
2: Ben getireyim.
1: Herhalde annem baban bütün gece eve gitmediğin için merak etmişlerdir.
0: Babamın merak edeceğini zannetmiyorum.
1: Ya annen?
0: Bahsetmeyin ondan. Annemden nefret ederim.
1: Anne en büyük varlıktır.
0: Benim için değil. Güzel eviniz var. Çok zengin olmalısınız.
1: Evet, oldukça.
0: Herhalde yatınız da vardır.
2: Al oğlum.
1: Var tabi.
0: Bir yatım olmasını isterdim. Saatinize.
1: Babanıza söyleyin, alsın.
0: Hayatta hiçbir isteğim yerine gelmedi dersem, herhalde bana şaşmazsınız.
1: Belki de kötü alışkanlıklarınız yüzünden almıyordur. Kumar insanı mahveder.
0: Ailemin benimle yeterince meşgul olmamasından oynuyorum. İnsanın en çok ihtiyacı olan sevgi. Sevginin boşluğunu yıllardan beri hissediyorum. Böyle de olunca, insan kendini avutacak bir meşgale arıyor. Ben de bunu kumarda, içkide buluyorum. Bana yaptıklarınız için tekrar teşekkür ederim. İlgi ve sevgi gösteren sizlerin ellerini sıkmaktan çok büyük bir zevk duyacağım.
1: Eğer yatımda gezmek istersen çarşamba günü gelebilirsin.
0: Çok teşekkür ederim. Gelirim tabii. Allah'a ısmarladık. İyi günler efendim.
1: Güle güle.
2: Çarşamba günü babasını da çağırdın. Ne yapmayı tasarlıyorsun?
1: O gün olsun görürsün.

0: Zafer. Oğlum, sen misin? Nerede kaldın?
1: Sana ne? Bana oğlum deyip durma.
0: Allah'ım bana sabır ver, güç ver. Oğlumun sevgisini bana bir gün olsun göster, artık dayanamıyorum.
2: Arabada öteberiyi unutmuşum. Alıp geleyim efendim.

0: Kendimizi o kadar kaptırdık ki birbirimize kim olduğumuzu sormadık. Sahi sen ne iş yaparsın Ferdi? Kimin nesisin?
1: Sence önemli mi? Mühendis olmuşum veya doktor, avukat, tüccar, memur ya da işçi ne fark eder?
0: Bence çok fark eder. Üniversiteyi bitirdim. Bana denk

Biriyle hayatımı birleştirmek isterim.

0: Demek gözleri görmüyor. Sen de Zeynep'i tanımıyor diye suçlamıştın. Ben de fikir yürütmüştüm. Her kadın gibi nankör demiştim. Kızcağızın günahını aldık, boş yere suçladık.
1: Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Delikanlı gelmiş olmalı. Yapacağın işi bir kere daha düşün.
1: Sen dediklerimi yap, akşama doğru gel.
0: Hoş geldin delikanlı.
2: Hoş bulduk, sağ ol. Merhaba efendim.
1: Merhaba, nasılsın?
2: Teşekkür ederim, iyiyim.
1: Bir içki alır mısın?
2: Zahmet olmazsa.
1: Hiç olur mu?
2: Sizi tanımanın mutluluğuna.

0: Buyurun.
1: Teşekkür ederim, sağ ol. Umarım Bono için karar vermişsinizdir.
0: Evet, verdim.
1: Lehimi olduğunu söyleyebilir miyim?
0: Bu sizin şansınıza bağlı Erol Bey.
1: Şans mı? Pek anlayamadım.
0: Kumar oynamayı sever misiniz? Ben severim.
1: Konuşmalarınızdan bir şey anlamadım dersem, bana kızar mısınız?
0: Peki, elimde bonolarınız var. Bunun vadelerini uzatmamı istiyorsunuz. Sizinle bir kumar oynayacağız. Kazanırsanız, bonolarınızı size iade ederim. Kaybederseniz, iki mislini alırım. Korkmayın, sizin çok iyi bildiğiniz bir oyunu oynayacağız. Kazanma imkanınız çok fazla.
1: Niye bu yolu seçtiniz?
0: Ben şansla bir yere geldim. Ve kaybetmekte olan herkese bir şans tanımayı prensip edindim. Eğer şansınız varsa 10 milyon lira borçtan bir anda kurtulmuş olacaksınız. Ama gene de siz bilirsiniz.
1: Neymiş bu kumar?
0: Gelin benimle. Karşıda bir hedef var. Oraya ateş edeceğiz. Hedefi vuran kazanır. İlk ateş etme hakkını size tanıyorum. Sizin çok iyi bir nişancı olduğunuz söylenir.
1: Evet, öyledir.
0: İsterseniz vazgeçebilirsiniz.
1: Vazgeçmiyorum. Teklifinizi kabul ediyorum.

0: Donoları kurtarmak vaziyetimizi biraz düzeltti. Tam rahat bir nefes alacaktık. Yeni bir haber yine işlerimizi berbat hale sokabilir.
1: Neymiş bu haber?
0: Ferdi Tayfur yeni bir iş kurmak üzereymiş. Eğer haber doğruysa bizim şirkete yaşama hakkı kalmaz. Yine duyduğuma göre şirkete ortak arıyormuş. Amacı gücüne güç katarak tek olmak istiyor olabilir.
1: Belki haber doğru değildir.
0: Şimdiye kadar Ferdi Tayfur hakkında ne söylenmişse doğru çıkmıştır. Bu haber de doğru olabilir.
1: Şu Ferdi Tayfur'u bir ara Selim. Evinde olmalı bu saatte.
2: Alo? Evet, burada efendim. Ferdi Bey, Erol Bey telefonda. Balık Zoka'yı yuttu.
3: Tam yuttu. Buyurun. Teşekkür ederim.
1: Ferdi Bey, sizinle bir meseleyi konuşmak istiyorum. Eğer imkanınız varsa bu akşam sizi yemeğe eve bekliyorum. Eşim de sizi ağırlamaktan büyük bir zevk duyacaktır. Lütfen hayır demeyin. Ayrıca size de teşekkür etmek istiyordum.
3: Nazik davetinizi kabul etmemeye imkan yok. Geliyorum. Güle güle. Nuri Baba, vurmak için yumruğunu iyi sık. Akşam telefon edip işimin çıktığını, gelemeyeceğimi söyleyeceksin.

0: Buyurun efendim. Vereyim efendim. Beyefendi sizi istiyorlar.
1: Alo. Gelemeyecekler mi? Rica ederim. Hazırlıkları bırakın. Ferdi Bey gelmiyor.
2: Fatma Hanım.
0: Buyurun hanımefendi.
2: Fatma Hanım, Ferdi Bey'i gördün mü hiç?
0: Bir kere gazetede resmini gördüm.
2: Tarif eder misin?
0: Siyah gözlü galiba. Bıyığı da var.
2: Saçları ortadan ayrık, dalgalı.
0: Evet hanımefendi, tarif ettiğiniz gibi. Ah evet, şimdi hatırladım. Sahilde yanınızda gördüğüm adam Ferdi Bey'di. Evet, evet oydu.
2: Aman Allah'ım!
0: Ne oldu hanımefendi?
2: Bir şey yok, gidebilirsin. Ferdi!

Seni senden bile fazla sevmiştim. Ne yazık aşkımı anlayamadım. Seni senden bile fazla sevmiştim. Ne yazık.

0: beni arabada bekle.
1: Doğru yürüyün, kapı önünüzde.
2: Adım dudağımda, isyanım şimdi.

0: sevecek kalp bırakmadım.
1: Ferdi. Ferdi. Niye cevap vermiyorsun?
2: Sizi birden karşımda görünce şaşırdım hanımefendi. Dün akşam işim dolayısıyla gelemedim. Oturun şöyle. Buraya geldiğinize göre bir isteğiniz olmalı.
1: Buraya gelişimin sebebi sizi daha yakından tanımak.
2: Benim hiçbir gizli yanım yok hanımefendi.
1: Eğer gözlerim görmüş olsaydı, senin Ferdi olduğunu söylerdim. Ama sesin de senin Ferdi olduğunu söylüyor.
2: Beni birine benzetiyor olmalısınız.
1: Benzetmiyorum, sensin. Ferdisin sen. Yıllarca içimi dolduran sevgisin. Ferdi, ne olur benim de. Hala beni sevdiğini söyle. Sensin değil mi Ferdi? Benim deli gibi sevdiğim Ferdi. Ne olur susma, cevap ver.
2: Beni şaşırtıyorsunuz hanımefendi. İsmim Ferdi. Ama sizin tanıdığınız kişi değilim. Duygularınıza hürmetim vardır. Ve duygularınızı iyi anlıyorum. Ama onlar sizi yanıltıyor.
1: Hayır, duygularım beni yanıltmaz. Sen Ferdi'sin. Neden kendini saklamaya çalışıyorsun? Sana bazı şeyler söyleyeceğim. O zaman kendini saklayamayacaksın. Zafer, Zafer var ya!
3: Erol Bey geliyor.
2: Nuri baba, sen Zeynep Hanım'ı arka taraftan çıkarıver. Ben kapıyı açarım.
4: Rahatsız etmiyorum ya.
2: Yok, hayır, buyurun.
4: Hemen mevzuya girmek istiyorum. Fazla vaktinizi almak istemem. Bir iş kuruyor musunuz Ferdi Bey? Bir de ortak arıyor musunuz? Ben ortaklığa talibim. Şartlarınız nedir?
2: Şartım şu, 800 milyon verene ortak alıyorum. Varsa o kadar paranız, ortaklık kapılarımı size zevkle açar.
4: O kadar param yok. İstediğiniz para da oldukça fazla. Yalnız bunu temin edebilirim zannederim. Bütün mallarımı ipotek yaparsam, bu parayı bulmuş olabilirim. Sizden ricam, bana bir hafta mühlet tanıyın. Benden haber almadan, lütfen ortak aramayın, ne olur.
2: Kabul Erol Bey, sizi bir hafta bekleyebilirim. Bir şey içer misiniz?
4: Teşekkür ederim. Sağ olun, hemen izninizi isteyeceğim. Vakit kaybetmeden işe koyulmalıyım. Tekrar teşekkürler. İyi günler.
2: Güle güle.
4: İyi günler.
5: İşler yolunda galiba.
2: Para bulmaya gitti. Bütün tefecilere söyle, Erol'a para vermesinler. Bonocu üstlüğüyle temas et. Erol'un mallarını bize ipotek etsin. Parayı biz vereceğiz.
4: Demek para verme imkanınız yok.

0: Alo. Ah, merhaba Erol Bey. Çok üzgünüm. Maalesef yok Erol Bey.
1: Özür dilerim Erol Bey. Maalesef param yok.
2: Üzgünüm Erol Bey. Bütün paramı verdim.
3: Buyurun, ben Hüsnü. Evet Erol Bey. Param vagon yükü kadar. 2 milyar isteyin, vereyim. Hemen oraya geliyorum.
4: Al bakalım dostum. Ferdi Tayfur'la imzaladığımız ortaklık mukavelesi. Artık korkulu günler geride kaldı.
1: Cidden büyük başarı. Sizi kutlarım patron.
4: Şimdi artık işim tamam. Ferdi ile anlaştım. Bizi artık kimse yıkamaz. Senden intikamımı aldım. Çocuğunu senden nefret ettirdim. Bir anneye verilecek en büyük azabı verdim. Şimdi de seni sokağa atıyorum. Çocuğunun mevcudiyetini artık hissedemeyeceksin.
5: Yalvarırım, çocuğumu benden ayırma.
4: Kaldırımlarda sürüne sürüne öleceksin.
6: Ferdi, 3 ay oldu Erol'la ortaklık kuralı. Bu 3 ay zarfında bana hiçbir şey söylemedin. Kurduğumuz işte fena gitmiyor. Maksadın Erol'u bir kat daha zengin etmek mi?
7: Erol'un işi bitti Nuri Baba. Yazıhanedeki gazetelere bak. Para yatırdığımız mal ne değer kaybetmiş, oku.
6: %100'e yakın. Bu da iflasımız demektir. Şirket yıkıldı gitti.
7: Evet. Şirketle beraber Erol da yıkıldı.
6: Şimdi sen bile bile iflas ettin. Desene Erol 5 parasız kaldı. Her şeyi elinden gitti. Evi, fabrikası, köşkü.
7: Evet, her şeyi gitti Nuri Baba. Bilerek iflas ettim. Üstelik Erol'un bütün malları bizim oldu. Artık kendimi tanıtmanın zamanı geldi.
6: Alo, buyurun. Evet, burada. Ferdi, Erol Bey telefonda.
7: Evet.
4: Doğru mu? İflas durumunda olduğumuz.
7: Evet, doğru. İflas ettik. Hiçbir şekilde kurtulma imkanımız yok. Tamam, geliyorum.

0: Silahlar bu gece İstanbul'da olacakmış.
1: Daha mutlu günlerin yıllar için yavrum.
2: 20-30 seneliklere bile saydırmışsın kendini.
3: İyi günler babacığım.
2: Çıkınca İstanbul'a mutlaka bana gel.
0: Bir tabanca, bir de kiralık araba.
2: Fakat silah olmasa...
4: Alın olduğunuz yerde!
5: Bulacaksınız onu!
6: Geri getirdiler.
3: Kimsin, ne istiyorsun benden?
0: Hipodromda öldürdüğün Ekrem'in oğlu.
3: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana.
0: Söyle, kaç para istiyorsun? Para değil, seni istiyorum.
3: Yalvarırım gitme, öldürme.
4: Ne bekliyorsun, vursana!
3: Benim için bağışla babam. Ateş etme baba!
7: Şafak'ta buluşalım, yarın 16.15'te TV4'te.
8: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
10: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum.

0: yeni aşkınız Frulao. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Şoka gidelim.
2: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokyos.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
3: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu var ya,
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalı?
10: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Çocuklar,
15: şoka gidelim.
14: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalem tıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
16: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
17: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
18: Anlıyor, yapamıyor.
17: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
2: Bari kötü ayrılmayalım.
17: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
19: %16 protein ve muzlu, kakaolu, kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşkım.

0: burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
0: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
2: Bilmem mi?
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Ha, Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor? Şak diye.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
1: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Turkcell'lerin yanında...
8: Turkcell'in çözüm gücü var!
9: Abi motor komple gitmiş.
10: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
11: Hesap!
10: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
6: Gerçekten onlara gülerdim.
7: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
8: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
9: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
8: Haklarla çalışıyorum.
10: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
11: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
9: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Okul çantası çeşitleri 749 lira 90 kuruşa Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda. Doğrusu Carrefour'da.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.

0: Gün ilk dakikada başlar.
1: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
2: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
3: Şu probisi bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
5: Bari kötü ayrılmayalım.
4: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
6: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
9: Kasa.
13: Marul.
9: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
15: Kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
16: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
20: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
21: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
22: Orijinal Çamlıca gazoz.
23: Şoka gidelim.
24: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
25: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
26: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
27: Bu da hala peşimde.
28: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
29: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.

0: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
1: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
0: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
0: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
0: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Erol Bey.
4: Erol Bey aşağıda. Buyurun efendim.

0: Krizi atlatacak mıyız?
1: Mahvoldun. Elinde hiçbir şey kalmadı. İnsan yaptığını daima öder Erol. Sen de yaptığını şimdi ödüyorsun. Dünyanın kanunu bu. Beni tanıdın mı? Yüzüme iyice bak. 20 sene geçti aradan. Tanımakta güçlük çekiyorsun değil mi? İyice bak yüzüme. İyice bak. Ben tanıtayım. 20 sene evvel dedemi bana öldürtmüştün. Hatırladın mı şimdi?
0: Ferdi!
1: Evet ben. Sen yüzüne tükürülmeyecek kadar adi bir insansın. Aşağılık! Ahlaksızın mı bir insan?
2: Şimdi geberteceğim!
3: Ne yapıyorsun baba? Baba anlatsana, bilmek istiyorum. Ne demek bu baba?
2: Bana baba deme! Ben senin baban değilim!
4: Evet, o senin baban değil Zafer. Senin baban Ferdi oğlum.
2: Bana yaptıklarınızın intikamını aldım. Şimdi de daha büyük acı çektireceğim size. Oğlunuzu gözünüzün önünde öldüreceğim. Bu acı sizi öldürecek!
3: Oğlum! Anne! Bir şey olmadı ya anne!
4: Yok oğlum! Kendi!

0: Baba! Seni hastaneye götüreyim baba.
1: Bundan sonra annene iyi bak oğlum. Onun senden başka kimsesi yok artık. Zeynep, ben oğlumu dünya gözüyle gördüm. Sense görmedin. Yıllarca onu görmeden yaşadım. Ama bundan sonra göreceksin. Gözlerimi sana veriyorum. İkimiz için de göreceksin. Sizi çok
0: baba!
2: Ölümde hasret,

İzleyicilerimiz, Cape Town'un şehir merkezindeyiz. Buradan çok az yüksekte, yani Cape Town'u tepeden görebileceğimiz bir açıda öyle özel bir semt var ki semtin adı Bukap. Bu semt 1600'lü yıllarda buraya köle olarak ya da işçi olarak getirilen Müslümanların yerleştiği bir semt. Evet, burada Endonezya'dan, Malezya'dan, Hindistan'dan gelen Müslümanlar yerleşmiş. O yıllarda şeker kamışı tarlalarında çalışmışlar. Demokrasi geldikten sonra ve artık işçilik bittikten, özgürlük geldikten sonra da bulundukları yeri terk etmemişler. Çünkü gördüğünüz gibi Cape Town'a tepeden bakan güzel bir açıya sahip evleri buradaki insanların. Tabii burada bu insanlar Afrika mutfağıyla kendi mutfaklarını da birleştirmişler. Cape Malaysian Kitchen dedikleri, yani Malezya, Hindistan ağırlıklı ve Afrika mutfağıyla birleşen de bir yemek stilleri var ki burada acayip meşhur. Bizler de şimdi o güzel yemekleri hem tarifleri alarak hem de tadarak değerlendireceğiz. Aynı zamanda Bukap semtinin çok da özel bir yanı var. O da renkli evleri. Renkli evlere de şöyle biraz bakacağız. Hadi bakalım, Bukap turu.

güzel yemeklerimizi yedik, karnımızı doyurduk ve Boğu Kamp'ı şimdi gezme zamanı diyoruz. Boğu Kamp, Afrikan dilinde Cape Town'un üstü demek. Bizdeki Hisar üstü gibi düşünebilirsiniz. Çünkü Cape Town'a üst açıdan bakan bir lokasyona kurulmuş. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi de arkamızda görmüş olduğunuz bu renkli ve kendine has karakteri olan evler. Her rengin, her evin rengi bir başka, bir değişik. Ve işte görmüş olduğunuz gibi burada gökkuşağı ortamı var. Ve zaten bu da farklılıkların birbiriyle dostluk, barış, kardeş ve anlayış içinde yaşamasını da anlatıyor diye düşünüyoruz. Sizlere bu güzel bölgeden güzel görüntüler getiriyoruz.

0: Değerli izleyenlerimiz, bölgenin Müslüman ağırlıklı olduğunu söyledik. Buraya Malezya'dan ve Hindistan'dan 1700'lü yıllarda getirilen insanlar kendilerine ait bir yaşam kurmuşlar. Hem yemekleriyle hem evlerinin farklılığıyla ve dinlerini de buraya getirmişler ve koruyorlar. %99'unun Müslüman olduğu bir semt Bokam. Ve işte görmüş olduğunuz gibi bu cami 1847 yılında inşa edilmiş ve bölgede Müslümanların bir araya geldiği bir cami diyoruz. Ve hem bu semti hem de bu güzel görkemli camiyi sizlerle buluşturuyoruz.
1: Makes me wanna go.

Bokap turu devam ederken uğramanız gereken yerlerden birisi de arkamızda görmüş olduğunuz Bokap Müzesi. Buranın bizimle ilişkili yanı da var üstelik. Osmanlı döneminde buraya ve buradaki halka Müslümanlık öğretilsin diye Osmanlı İmparatorluğu tarafından bir imam atanmış. Ve imam işte arkamızda görmüş olduğunuz bu evde yaşamış. Bu evi vermişler kendisine ve şu anda müze olarak hizmet vermekte.

doyasıyla, yemekleriyle, insanıyla modern ve güzel bir şehir Cape Town. Ve birazcık Cape Town'un doğasını araştıracağız bugün. İnanılmaz güzel bir koy var ve bu koyda gerçekten çok lüks evler, aynı zamanda çok özel de bir tatil beldesi var. Mick Jagger'dan David Beckham'a kadar birçok kişinin evinin olduğu söyleniyor. Arkamızdaki hot

Burası da No Talk Beach. Norsuk'a geldik.

İşte bu arkamızdaki plaj, Nortetus plajı, Atlantik'in serin sularına girmek isteyenler girebildiği gibi atla birlikte bu plajı boydan boya kat etmek isteyenlere de özel turlar yapılıyor. Hakikaten dünyanın cennet noktalarından bir tanesi, görüyorsunuz. Her şey var. Yeşil, mavi, iyi dizayn edilmiş evler. Çevre düzenlemesi gerçekten çok güzel yapılmış. Doğanın güzellikleri iyi değerlendirildiği zaman bakın neler oluyor diyoruz. Ve yine güzel manzaralara bırakıyoruz. Not of Beach'ten harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Cape Town'un tam kalbinde harika bir park. Gençler, çocuklar, kızlar, erkekler, herkes burada. Parkı geziyoruz. Şu anda gerçekten tam şehrin kalbindeyiz diyebiliriz. Çünkü hemen sağ tarafımızda parlamento binası söz konusu. Ve bulunduğumuz caddenin adı Adelaide Street. Sol tarafımızda bir katedral var. Katoliklerin katedrali ve yaklaşık olarak 300-400 yıllık bir tarihe sahip. Bu yol bizim İstiklal Caddesi'ni andırıyor. Sağlı sollu ağaçlar var, farkı bu.

Değerli izleyenlerimiz, Adalet Caddesi üstündeki yolculuğumuz devam ediyor ve şu anda bu caddenin hemen üstündeki bir parktayız. Cape Town sakinleri bu parkı çok seviyor. Çoluk çocuk, cümbür cemaat bu parka geliyorlar. Daha önceki dönemde siyahların alınmadığı bu parkta şu anda inanılmaz güzel bir renklilik var. Hint kökenliler, siyahlar, beyazlar, herkes, turistler de dahil olmak üzere dostluk, barış ve kardeşlik içinde burada keyifli vakit geçiriyorlar. Bu parkla ilgili anlatacağımız bir başka şey de her şey burada doğal. Güvercinler var, sincaplar var ve arkamızda görmüş olduğunuz asırlık diyebileceğimiz yaklaşık 250 yaşında bir kauçuk ağacı var. Yanlış duymadınız, özellikle hanımlar, hani İstanbul'da, Ankara'da bizim evlerde zorlukla yetiştirdiğimiz o kauçuklar, bakın burada ne hale gelmiş.

Hollanda'nın tarihine bakacak olursak 1600'lü yılların ortalarında Hollandalılar ilk geldiğinde buraya çiftlikler kurmuşlar ve burada yetiştirdikleri ürünleri kendi sömürgelerine yollamışlar ve ilk yerleşim alanlarından biri olmuş. Zaten hali hazırda bu bahçenin, bu büyük devasa alanın adı Company Garden. Yani Hollanda'nın 1652'de buraya geldiği anda kurmuş olduğu şirketin adını taşıyor arkamızdaki park. Cape Town'a vedayı bu harika parkta yapıyoruz. Öğrenci kızlar uğurluyor bizi. Hoşça kal Güney Afrika. Kalbimiz burada kaldı.

Bıraktım kendimi dalga seslerine, denizin şeffaflığına. İtiraf edin. Arkamda Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmasaydı beni İstanbul içinde değil Ege'de ya da Akdeniz'de zannedebilirdiniz. Bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tıpkı bu güneş gibi, üstümdeki renkler gibi, kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Poyraz Köyü gezeceğiz. E ne duruyoruz? Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın.

şimdi şöyle söyleyebilirsiniz. Ha kıza bak, şıpıdık şıpıdık terliklerle program sunuyor diye. Valla bu kıyafetime bir tek bu terlik rengi uyuyordu. Aslında sandalet de getirdim yanımda. Program içinde bu terlik beni yorarsa sandalete geçebilirim. Bir kere onu söyleyeyim size. Çünkü daha önce terlik giydiğimde aa kıza bak şıpıdık şıpıdık terliklerle geziyor denilmişliği var. Ama buraya terlik uygun. Değil mi Mithat? Denize giremesek de ayaklarımızı sokabiliriz çünkü. Değil mi Mithat? Evet dedi. Şimdi İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Poyrazköy'deyiz. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Çaylar, kahveler alınsın. Ya da geç kahvaltı yapıyorsanız afiyetle yiyin. Enerjiniz mi düşük? Bu program enerjinizi ayağa kaldıracak. Hiç kıpırdamayın yerinizden, tamam mı? Çok güzel bir program sizleri bekliyor. Benden söylemesi Poyrazköy en güzel haliyle bizi bugün karşıladı İstanbul'da.

Ay valla Poyrazköy plajından çıkamadım. Kahvaltı yapacağım, plajdan çıkamıyorum. İtiraf edin ekran karşısındaki değerli izleyicilerim. Üçüncü köprüyü, İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü görmeseydiniz gerçekten beni Akdeniz ya da Ege sahillerinde sanabilirdiniz. Ki öyle bir hava var. Şu denizin güzelliğine bakar mısın Mithat? Mithat şu an sizlere gösteriyor sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman Poyrazköy'e, İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde denize girme şansınız var ki deniz gerçekten çok ama çok güzel, bir kere onu söyleyebilirim sizlere. Hafta içi daha sakin oluyor ama bak saat şu an 10.30-11'e geliyor. Yine plaj dolmuş durumda. Şöyle uzaktan gösterebiliyorsa kameraman arkadaşım Mithat göstersin ki bu plajın boş hali. Hafta içi olmasına rağmen hafta sonu burada hani konaklayabileceğiniz, kuma çökebileceğiniz alan bulamazsınız. O kadarını söyleyeyim size. Poyrazköy'de caminin oraya gidelim, meydanın oraya. Güzel bir kahvaltı yapalım bence. Daha sonra zaten buraya geleceğiz. O zaman kahvaltıda buluşalım. Nasıl olsa birazdan geri geleceğiz.

0: oturdum ve karşımda mükemmel bir manzara var. Burası tekrar belirteyim, Poyrazköy'de meydan. Çok güzel bir çay bahçesine oturdum ben. Tabii istiyorsanız aşağıda da kahvaltınızı yapabilirsiniz. Biraz önce belirttiğim gibi farklı yerlerde de kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ama ben burada kahvaltımı yapmayı tercih ediyorum. Nedeni ise burada Osman amca var, bu bir. İkincisi, diğerlerine göre fiyatlar burada biraz daha uygun. Üçüncüsü de bilmiyorum, ben burayı çok seviyorum. Burayı ve manzarasını çok seviyorum açıkçası. Ve Osman amcayı çok seviyorum. Hatta birazdan Osman amcayla sizi tanıştıracağım. Burası haftanın 7 günü, 365 gün, 7 gün açık bir yer. Sabah 8'den gece 12'ye kadar açık. Efendim, Osman amca, Osman amca dedik ve Osman amca geldi. Poyrazköy'e geldiğiniz zaman kesinlikle bu caddenin adı ne Osman amca?
1: Cana yakın.
0: Cana yakın caddesi.
1: Cana yakın, bak ne güzel isim var.
0: Vallahi cana, insanlar da cana yakın.
1: Cana yakın
0: buradaki herhalde. Buradaki insanlar. Yani. Doğru. Sağlığın, sıhhatin nasıl, keyfin nasıl? Anlat bize Osman amca.
1: Sağlığım, sıhhatim çok güzel.
0: Allah daha çok iyilik versin inşallah.
1: 4 ameliyat oldum.
0: Geçmiş olsun.
1: Fakat şimdi şu anda çok iyiyim. Eskisi gibiyim.
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun. Allah teşekkür ediyorum. Etmesin. Allah razı olsun, eksik olmayın.
0: İşler nasıl?
1: İşler iyi. Allah bereket versin.
0: Dışarıdan gelen var mı?
1: Çok.
0: Nerelerden geliyorlar?
1: İstanbul'un çok uzak yerlerinden. Duyduğum zaman adama diyorum ki o kadar uzaktan nasıl geldiniz diyorum da. Abi sevdiğin yere gelirsin diyor.
0: Biz de burayı çok seviyoruz. Biz de geliyoruz o yüzden.
1: Sevdiğin yer sana yakın gelir diyor adam bana.
0: Sevdiğin insan da zaten uzaktaysa bile sana yakın
1: tabii,
0: gelir.
1: Tabii.
0: Mesafeler
1: tabii.
0: Hiçbir şeye engel değildir. Değil mi Osman amca?
1: Değil.
0: Osman amca, şimdi kürek yarışları yapıyordunuz zamanında.
1: Evet.
0: Ona geleceğiz ama ondan önce Poyrazköy ne zamandan beri var?
1: Poyrazköy, ben 77 yaşındayım. Ondan evvelde vardı. Tahmin ediyorum 150-200 seneden beri var.
0: Genellikle burada Karadenizliler var.
1: Karadenizli.
0: Trabzon mu, Rize mi?
1: Trabzon iki hane var. Onlar da bize bağlı oldu. Uyma mecburiyetindedir. Değil mi? Azınlıktır ya.
0: Evet.
1: Uyma mecburiyeti.
0: Evet.
1: Yoksa kötü olur.
0: Niye?
1: Uyuması lazım bize canım.
0: Doğru, bulunduğun yere ayak uyduracaksın.
1: Evet, tabii. Ha. Tabii. Ama iyi geçiniyoruz.
0: Diğerleri Rize mi?
1: Diğerleri Rize.
0: Yani. Osman amca, senin bu çay bahçesi kaç senelik?
1: Vallahi ben 77 yaşındayım. Herhalde bir 200 senelik var.
0: Bak 77 yaşındayım, 77 yaşındayım deyip durma. Allah seni nazarlardan saklasın.
1: Saklasın.
0: Sen 27 yaşında genç bir delikanlı
1: ben
0: gibisin.
1: Nazar oluyorum biliyor musun?
0: Ay maşallah diyelim.
1: Bir nazar oldum, 4 ameliyat oldum.
0: Okuyacağım ben seni.
1: Oku.
0: Okuyacağım, Allah seni nazarlardan saklasın.
1: Senin okuman güzeldir, iyidir,
0: ay,
1: yararlıdır.
0: Ay teşekkür ederim, teşekkür
1: yararlıdır.
0: Ederim.
1: Yararlıdır, portakalın da okuması yararlıdır.
0: Evet, karşımızda portakal, evet. Diğer kameramızda Mithat, kameraman Mithat. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz evet. Ayrıca.
1: Mithat benim için özel.
0: Kurgu yönetmenlerimize teşekkür ediyoruz. Mithat senin için özel mi?
1: Özel.
0: Ben yani. Özel değil
1: sen
0: miyim?
1: Sen de özel en... Aa.
0: Teşekkür ederim.
1: Tabii.
0: Şimdi gelelim kürek yarışlarına. Senin hemen karşında, Poyrazköy'ün hemen karşısında Garipçe var.
1: Evet.
0: Garipçe'ye gelmeden önce yine karşı tarafta Avrupa yakasında Rumeli Feneri var. Biz geçtiğimiz bölümlerdeki bu sene programlarımızda bir ay önce falan Rumeli Feneri'ne gittik. Kürek yarışları oluyor.
1: Evet, doğrudur.
0: Rumeli Feneri'ndekiler dedi ki kahvehanede evet. Oturanlar. Evet. Biz Poyraz'ı geçtik, hep şampiyon olduk dedi. Ben de dedim ki yo dedim. Zamanında biz Poyrazköy'e gitmiştik. Bize dediler ki Poyraz şampiyon oldu. Bu işte bir yanlışlık var dedim. Yok dediler, biz şampiyon olduk. Kayık yarışları varmış. Kayık yarışlarında Poyraz burayı yeniyormuş.
2: Yok.
0: Öyle değil mi? Ne dedin?
2: Anadolu Rumeli talisiye yarışları olurdu. Kürek yarışları olurdu.
0: Tamam.
2: Orada biz öndeydik her zaman.
0: Öyle Poyraz da diyor ki biz öndeydik. Ben ortalığı 2 dakikada bir karıştırıvereyim. Ne diyorsun?
1: Bana eniştem dedi ki, ya dedi niye dedi öyle dedin dedi. Ya dedim, ben dedim 15 yaşındaydım. Yusuf Beyler vardı o zaman kupayı veren kişiler. Biz geçtiğimiz halde, yani inanıyorum o zaman çocukken geçtiğimiz halde bize vermediler kupayı.
0: Yazıklar.
1: Vallahi vermediler, billahi vermediler.
0: Keşke bilseydim bunu, gelirken bir kupayla gelirdim.
1: He ya, tenekeden olsun zihni.
0: Aynen öyle, gelirken bir kupayla gelirdim.
1: Aynen öyle. Sonra ne yaptılar biliyor musun?
0: Ne yaptılar Osman amcam?
1: Biz burada ufak dolma kutularının içine gemi gibi yaptık kalede. Yaktık onları böyle. Onlar da topluğu yakayım derken az kaldı yanıyordular. Bize karşı, anlıyor musun? Zor sondurdular topluğu.
0: Ay Osman amca.
1: Ama gene burada tanıdık güzel arkadaşlarımız var. Tırlanta gibi arkadaşlarımız var. Enişte var. Kız kardeşim orada. Benim gibi yani birkaç tane kızımız orada. Aramızda en ufak böyle husumet diye bir şey yok.
0: Osman amca ben seni çok seviyorum gerçekten.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Vallahi yalan yok çok seviyorum. Evet. Senin güzel hatrın. Böyle güzel enerjin,
1: Allah
0: tatlı
1: razı olsun.
0: Dilin.
1: Allah razı olsun.
0: Vallahi beni buraya getiriyor. Ne mezunsun Osman amca?
1: İlkokul mezunuyum.
0: Önemli olan üniversite, ilkokul mezunu olmak değil. Sabah makyaj odasında bunun muhabbetini yaptık. Şurası cahil olmayacak.
1: Tabii.
0: Şurası cahilse hiçbir şekilde karşınızdaki insanla iletişim kuramazsınız. Ne hikayeler var, ne tecrübeler var. Oturup konuşmanız lazım. Ben Osman amcayla muhabbete devam edeceğim. Kahvaltı gelsin ama.
3: Cırcır böceği sesiyle buyurun efendim.
0: Cırcır böceği sesiyle buyurun efendim dedi kameraman arkadaşım Mithat bana. Bir mesaj vermeye çalıştı galiba. Sen cırcır böceğisin, diğer cırcır böceği ötüyor. Ne güzel dedin. Herhalde değil mi Mithat? Teşekkür ederim. Kahvaltı nasıl Mithat? Efsane dedi. Bakın böyle menemen yiyemezsiniz. Şöyle bir karıştırayım. Ciddi söylüyorum size böyle bir menemen yiyemezsiniz. Böyle domates salatalık yiyemezsiniz. Hemen şuradan bir tane alacağım. Ve bal kaymak, çikolata sos, çilek reçeli, acı sos, zeytin çeşitleri. Gözleme patates kızartması, peynir çeşitleri şöyle. İki kişilik serpme kahvaltı burada böyle geliyor. Bu çay bahçesinde Poyrazköy Camii'nin hemen alt tarafında bu çay bahçesi meydanda. Can'a yakın caddesiymiş bu caddenin adı. Osman amcanın çay bahçesi neresi diye sorun. Gelin burada kahvaltınızı yapın. Zaten masa örtülerinden de bilirsiniz. Burada ekstra olan ne var? Mıhlama var. Şimdi ben ne yapacağım? Mıhlamayı karıştıracağım. Osman amcanın kızı Sema yaptı bu mıhlamayı. Elleri dert görmesin. Sema Torlak. Ellerine sağlık. Şimdi mıhlamayı bir çekelim mi Mithat önce? Şöyle buzlatalım. Allah'ım. Daha benim boyum yetmiyor. Yani gider de benim boyum yetmiyor. Şöyle bırakayım sıcacık. Mıhlama ekstra, gözleme ekstra. Peynirli ve patatesli gözleme var burada. Biz peynirli tercih ettik. Limonata ekstra. Çaysa serpme kahvaltıda sınırsız. Bir kere onu söyleyeyim size.

0: Cana Yakın Caddesi'ndeyiz şu anda Poyrazköy'de. Yukarıya doğru gidiyoruz. İlerleyen dakikalarda şöyle Mithat bir gösterebiliyorsa göstersin. Burada tatlı yiyeceğiz. Dondurma falan da var. Hamsiköy sütlacı da var. Gerçek Hamsiköy sütlacı satılmaktadır yazmışlar. Poyrazköy'e bu arada geldiğinizde kediler, şöyle köpekler, nereye gidiyorsun, ben seni beslemiştim. Nereye gidiyorsun? Böyle güzel dostlarımız da var. Kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor şu an sizlere. Bir kap su, bir kap mama diyelim bu güzel dostlarımız için de ve şöyle yukarıya doğru çıkalım. Aşağı doğru yine ineceğiz. Şöyle bir bakkal var. Şöyle biz yukarıya doğru yürüyelim. Bu arada şöyle Poyrazköy'e tepeden bakıyorum da ne güzel. Değil mi Mithat? Kim derdi ki buraya 3. köprü yapılacak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Buradaki evlerdeki o güzel insanlar bu muhteşem manzaraya bakacaklar. Manzarayı da Mithat şu an sizlere gösteriyor. Valla çok şanslı böyle yerlerde oturan insanlar. Belki bir balıkçı abi buluruz ya da abla buluruz. Sohbet ederiz. Ağ tamiri yapan. Değil mi? Ya da tekne turu vardır. Belki tekne turu yaparız. Şu tarafa doğru mu gitsek, bu tarafa doğru mu gitsek? Bilemedim. Bence şu tarafa doğru gidelim. Gel bakalım Mithat.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Şoka gidelim.
10: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
13: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
12: Her adımda yeni bir mekan.
13: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
12: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
13: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
12: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
13: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
12: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Şoka gidelim.
10: Faber-Castell, Prit ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır.

çamaşır ritüeli. Önce yumuş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Bunlar yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Haklarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Şokak gidelim.
1: Faber-Castell, Frit ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut fiş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte...
12: Ne diyor?
13: Ay dilimin ucunda!
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben!
16: Botanik!
15: Abacus!
17: Kasa!
18: Marul!
19: Kumbara!
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
0: Süper Kumbara!
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Hayrola çocuklar?
2: Ati başla.
7: Abi bize sıkıdan tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
7: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
12: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
15: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
12: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
3: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
15: Şak diye.
12: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden

0: devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
2: E ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
4: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Şoka gidelim.
11: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
12: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
13: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
14: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
12: Rivayetleri.
13: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
12: Söylenceleri.
13: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
12: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
13: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
12: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
15: Limana geldik ve ağ tamiri yapan balıkçı abimizi bulduk. Bırakır mıyız? Kesinlikle bırakmayız değil mi abiciğim? İsim?
16: Erdal Maraş.
15: Erdal Maraş abim. Nerelisin?
16: Köken Rize ama doğma büyüme İstanbul.
15: Köken Rize, doğma büyüme İstanbul. Bu ağların tamiri 4 ay falan sürüyormuş.
16: Sezon 15 Nisan'da bitiyor. Ondan sonra teknelerin bakımı, ağların bakımı yapıp sezona hazırlık yapıyoruz.
15: 1 Eylül'e. Peki bir şey söyleyeceğim.
16: Buyurun.
15: Rumeli Kavağı'na gittik. 4 ayda böyle ağ tamiri yapılıyor falan diyorlar. Doğru değil
16: doğru,
15: mi?
16: Doğru. Çünkü teknelerinde bakımı var.
15: Sen Orkinos'a gitmiyor musun Alanya'ya falan?
16: Eskiden gidiyorduk da devlet kanalına, Avrupa Birliği uyum yasalarına göre yasak geliyor bize.
15: Hı.
16: Bizim avladığımız av araçlarına onun için gidemiyoruz.
15: Sağlık olsun. Ben Alanyalıyım da ondan sordum. Alanya'ya da selam olsun. Babamı, annemi çok özledim. Öpüyorum hepsini de. Yazlık komşularımızı, Asude'yi, Emine teyzeyi, Duygu'yu, Hamise'yi. Ay benim selam programım olsun bir program. Sırf selam göndereyim. Herkes selam gönderiyor, ben göndermiyorum. İçim kalıyor bir tat. Değil mi yani? Program senin diyor, gönder diyor değil mi?
16: Tabii.
15: Göndereyim. Sağ olasın. Erdal abi.
16: Efendim.
15: Ben seni meşgul etmeyeyim. Ben sana sadece şunu söyleyeyim.
16: Buyurun.
15: Balıklarım tazedir, alıp yiyip doysana. 3 kilodan ne olur. Hey hey Erdal Bey. 3-5 kilo atsana, 3-5 kilo atsana. Canımız sağ olsun. İşin gücün rast.

havanın sıcaklığına, denizin serinliği bir iyi geldi. Şu an püfür püfür bir esiyor. Denizdeki insanların yerinde olmak için, ay gözlüğümü düşürüyordum, can atıyorum şu an. Sen Mithat? Evet, dedi. Şimdi burası halk plajı sevgili seyirciler. Peki, buraya nasıl gelebilirsiniz yani? Kamp sandalyelerinizle, masalarınızla gelebilirsiniz. Ya da getirmediniz mi hiç? Buradan kiralayacağınız masa ve sandalyelerde kumda oturabilirsiniz. Şezlong yasakmış. Ama dediğim gibi illa buradan kiralamanıza gerek yok. Burada yine bakın insanlar kendi kamp sandalyelerini ve kendi şemsiyelerini getirmişler. Burada denize girebilirsiniz. Deniz çok güzel görünüyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Program içinde söyledim zaten. Programın başlarında. İstanbul'da eğer tatile gidememiş olanlar ve kaçamak yapmak isteyenler varsa kesinlikle buraya gelebilir. Peki yiyeceğinizi içeceğinizi getirmediniz. Getirebilirsiniz. O size kalmış. Ama oldu ki getirmediniz. Burada plajda balık lokantaları var. İsterseniz o balık lokantalarında bir şeyler yiyip içebilirsiniz. İsterseniz hemen burada plajın hemen böyle karşısında bir yer var. Şemsiyeleri kiraladığınız yer. Yiyebilirsiniz diyelim ve sizi bu güzel görüntüyle baş başa bırakalım. Sakın televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Burası Akdeniz, Ege değil. Burası İstanbul'un içi. Beykoz, Poyraz köy.

Sizi çok güzel bir balık restoranına getirdim. O kadarını söyleyeyim. Sence Mithat nasıl burası? Süper dedi. Şöyle sandalyeli olan balık restoranına gelip balığınızı yiyorsunuz ki birazdan masayı donatacağız zaten. Bakar mısınız ya? Resmen kendimi kaybettim ben buralarda. Mithat, nasıl buldun? Müthiş dedi. Ben artık dayanamadım ve gerçekten şöyle oturdum. Kusura bakmayın lütfen. Sence Mithat? Denize düşerim diye birazcık şöyle temkinli davrandım ama biraz daha şöyle durayım, korktum. Şimdi burada fiyatlar ne kadar bilmiyorum ama burası haftanın 7 günü açık. Bir kere onu söyleyebilirim sizlere. Şimdi şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç göstersin size. Sabah 10'da açılıyor sevgili seyirciler burası. Gece 12'de kapanıyor. Yıldızcığım, ben senin yediklerini yemek istiyorum. Ben senin geldiğin balık restoranına gelmek istiyorum diyorsanız, burası plaj yoluna girdiğiniz zaman hemen caminin oradan aşağı indiğinizde limandan eğer plaj yoluna geliyorsanız ikinci balık restoranı, iskelesi olan ikinci restoran. İlk iskele değil, ikinci iskele. Onu söyleyebilirim size. Hakan Bey var. Erhan Bey var ki Erhan Bey'le sohbet de edeceğiz. Erhan Bey'i ve Hakan Bey'i bulun. O kadarını söyleyeyim. Şöyle burayla baş başa bırakayım sizi. Sonrasında da karşılayayım. Kendimi kaybettim.

0: Vallahi masayı donattım. Size o kadarını söyleyeyim. Şöyle bir bakın. Her şeyi görün diye istedim. Balık efsane görünüyor. Simit levrekti değil mi? Erhan abim var ya. Ben Erhan abimle sohbet edeceğim. Şimdi fiyat bilgisini Erhan abimden alacağım. Merhaba Erhan abi.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Nasılsın?
1: Sağ olun, siz efendim.
0: İyiyim ben de. Buraya geldiğinizde Erhan

0: abimi bulur. Bak. Nur yüzlü. Neye bakıyorsun? Sen niye bakıyorsun? Elimde bir şey yok. Ben seni gösteriyorum. Bak. Buraya geldiğinizde Erhan abiyi bulun. Ya da Hakan'ı. Ya da Şaban Bey var.
1: Evet.
0: Hakan'ın babası. Sorun. İsimleri verdim. Simit levrek yıkılıyor. Kalamar yıkılıyor. Şunun içi, şunun adı ne? Girit ezmesi. Karides. Tereyağı da karides.
1: Közlenmiş patlıcan.
0: İstavrit. Salatamız.
1: Rokodomos beyaz peri salatamız. Deniz bülücüsü. Lakarda. Levrek marin ve haydari.
0: Haydari ve?
1: Simit. Levrek simit.
0: Levrek simit. Erhan abi. Ben masayı donattığın için sana teşekkür ediyorum. Her şeyi izleyicim görsün diye. Afiyet. Çok sağ ol. Gelince Erhan abiyi bulun. Diyeceklerim bu kadar. Ben dalıyorum.
1: Afiyet olsun.
0: Sağ olasın. Soğumadan hemen yemeye başlamam lazım sevgili seyirciler. Neyle başlayacağım biliyor musunuz? Neyle başlayacağım? Simit levrekle. Şöyle bir görün. Of of of böyle bir lezzet.

Böyle bölüyorum tekrar. Çok az daha yiyeceğim. Yok yok. Simitle levrek olur mu demeyin. Şahane olmuş.

Ben yemeğe devam edeceğim ama şöyle bir ayağa kalkmak istiyorum Mithat. Mümkün mü? Buyurun Yıldız Hanım dedi Mithat. Şöyle şu manzaraya bir son kez bakmak istiyorum. Kürekle kayığı çekiyorlar. İnsanlar hemen sol tarafımda denize giriyor. Şöyle karşıya baktığımda muhteşem bir yer görüyorum. Mithat gösterebiliyorsa hemen dönüp göstersin. Yeşillik, temiz hava, daha ne olsun? Keyfiniz yerinde olsun diyelim. O zaman bir hatamız olduysa affola efendim. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ay ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza hayat size gülmese de siz dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

kahrolayım, gözyaşım

başka sevgini bulduysam, canımdan çok seviyorsam, kahrolayım, kahrolayım.

0: Kad yürüsün.
1: Orhan, Orhan. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Hoş geldin Orhan abi.
0: Hoş bulduk. Ulan ayı gibi olmuşsun be.
2: İşte.
1: Ayı gibi oldu maşallah.
0: Almanya'dan bir balık adam elbisesi, bir de tüfek getirdim sana.
2: Sağ ol Orhan abi.
0: Hadi işine sevsek.
2: Konuşuyorduk usta.
1: Yürü.
2: Ama usta.
1: Yürü.
3: Temyiz tasdik etmiş kardeşimin idam kararını. Asacaklar abimi.
2: Şu burada bir şey sus be!
3: Ne susuyorsunuz korkak köpekler? Hepiniz biliyorsunuz onun katil olmadığını. Sen Kamil Bey, o gece abimle beraberdin. Sen Bedri Efendi, sen Nihat Bey, hepiniz biliyorsunuz. Günahsız bir genci asacaklar. Abim katil değil benim. Hepiniz biliyorsunuz. Hiç Allah korkusu yok mu sizde? Hiç vicdan yok mu? Bir namuslu adam çıkmayacak mı içinizden?
2: Yetti be!
3: Kimden korkuyorsunuz, kimden? Kim satın aldı vicdanınızı? Korkaklar, hainler, köpekler!
2: Defol git!
0: Ben görmeyeli kadın döven kabadayılar türemiş bu kasabada.
2: Bir kıza el kaldıracak kadar mı küçüldünüz ulan?
4: Sen karışma Kadir usta!
2: Ne yapalım yani? Kardeşi kızı öldürürken iyiydi değil mi?
3: O öldürmedi! Öldürmedi! Hepiniz biliyorsunuz!
5: Biz gördüğümüzü söyledik.
2: Kes lan! Önce kaptan o gece bizimleydi diye ifade verdiniz. Ertesi gün lafı çevirdiniz. Yalan mı? Yalan mı lan?
5: Bizi suçlama Kadir usta!
3: Hepinizi satın aldılar! Cebinize birkaç kuruş koyup günahsız bir genci sehpaya gönderdiler! Allah'ını...

0: Bak kızım, istersen bir doktora götüreyim seni.
1: Sağ ol Kadir Usta, bir şeyim kalmadı. Emin ol, iyiyim.
0: Şu Orhan'ı bırakayım, hemen gelirim. Komşum olur benim.
1: Çok zahmet.

0: oldu size de.
1: Ne münasebet. Hadi geçmiş olsun.
0: İkiniz de sağ olun. İyi günler.
1: Yürekli kızmış. Kardeşini herkesin diline düşmüş bir kızı öldürmekle suçladılar. İdama mahkum ettiler. Suçsuz muydu? Herkes suçsuz olduğunu biliyor. Ama kimse konuşmuyor.
2: Nasıl olur ya?
1: Bütün tanıkların ekmeği ve hayatıyla oynar. Perde arkasındaki köpek.
2: Kimmiş o?
1: Hayri Bey. Veli Nimet'in. Seni büyüten adam. Gel götüreyim seni.
3: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
4: Hoş gelmişsin.
1: Sağ ol.
4: Siparişlerimi getirdin mi?
1: Tabii ulan, bavulda.
3: İyi iyi. Hadi bakalım. Metin yavrum, bizi biraz yalnız bırak. Hadi.
4: Görüşürüz.
3: Sana gelme diye telgraf çekecektim.
1: Neden?
3: Durum biraz değişti son zamanlarda. Bu sene iyi mahsul alamadık. İhracat bağlantımız vardı. Askıya alındı. İzmir'deki fabrikada tahminlerin çok üstünde para götürdü. İyice sıkıştım.
0: Hoş geldin.
1: Sağ ol. Seni çok iyi gördüm.
0: Ben de. Başka bir emriniz var mı amca?
3: Gidebilirsin. Çok heyecanlandı. Seni çok sever.
1: Sağ olsun.
3: Seninle kısa konuşacağım. Elime doğdun benim. Baban en iyi adamımdı. O ölürken seni bana emanet etti. Helal hoş olsun. Yerine getirdim vasiyetini. Meslek sahibi ettim. Beraber bir tezgah kuralım diye ben teklifte bulundum sana. Staj yap diye Almanya'ya ben gönderdim seni. Ama bugün o işi gerçekleştirecek mali gücüm yok.
1: Çok ufak bir parayla...
3: Ufak işler aciz köpeklerin uğraşıdır. Ben hayrayım. Büyük adamlar büyük işle uğraşır. Tek bir çözüm var. Evet dersen... yarın bankadan en aşağı 30 milyon çekersin.
1: Neye evet dememi istiyorsunuz?
3: Bedriye ile evlenmene. Özbeöz halamın torunu. O da senin gibi elinde kaldı. Ben yetiştirdim. Babasından kalma malını parasını işlettim. Bugüne bugün 50 milyonluk kız. Namuslu, aile kızı. Hem de ailemize girmiş olursun. Ne dersin? Piyasaya tepeden inme gelirsin. Büyük doğarsın. Uğraşmazsın. Cevabını bekliyorum.
1: Hayır.
3: Aklını başına topla. Kendi başına kalkamazsın bu işin altından.
1: Özür dilerim. Ben de hakkınız yok. Sizi kırmak istemem.
3: Benim desteğim olmadan kimse iş yapamaz burada.
1: Bu bir tehdit mi?
3: Sadece ikaz. Düşünmek için vaktim var. Seni bekleyeceğim.
1: Cevabım her zaman hayır olacak. Yarından tezi yok, ortak oluyoruz seninle.
2: Sağ ol ama kabul edemem.
1: Hadi ulan! Ne zamandır sana teklif edecektim.
2: Usta, benim param...
1: Senin ustalığın milyon eder be!
2: Bak usta, gene de bir para meselesi bu.
1: Dağıtırım ağzını burnunu. Ulan para mı isteyen var senden? İkimiz el ele verdik mi, 2-3 senede Hayri Bey'in kuracağı tezgahı sollarız. O zaman o gelir ayağımıza. Kalk lan! İlk iş benim eve taşınıyorsun.
0: Bak, ne güzel, değil mi? Beğendin mi?
5: Benim gücüm bunları almaya yetmez.
0: İlahi kızım, sen istedikten sonra...
5: Açık konuş, kim gönderdi seni?
0: Ah kızım, bir bilsen, bir bilsen!
5: Metin olacak o köpek mi?
0: Yavrum, güzel kızım! Ah bir tanısan, yanıp kül oluyor senin için!
5: Defol! Defol diyorum sana! Defol, pis karı! Defol! çabuk git buradan diyorum sana! Defol dedim başımdan! Pis karı! Alçak karı seni! Çabuk defol buradan! Defol! Bırak! Git buradan!
6: Ay evladım!

0: Ay, ay, ay, parçalayacaktı beni. Ay, yola girecek gibi değil, başka bir yol dene. Ay, sağ ol, sağ ol.
1: Bana müsaade Kadir amca.
2: Otur kız, bir yere bırakmam seni. Otur dedim. Bak neyi buldum. Almanya'ya giderken bana bırakmıştı. Hülya bu akşam yemekte misafirimiz.
1: Boşuna rahatsız olacaksın.
2: Hadi.

0: Çok özür dilerim. Neşenizi kaçırdım. Elimde değil, abimi hatırladım.
1: Eğer sizi çok üzmeyecekse bir kere de bana anlatır mısınız olayı?
0: Beni Erdoğan abim büyüttü. İzmir'de liseyi bitirdikten sonra buraya onun yanına geldim. Abimin bir teknesi vardı. Yazın turistleri gezdirir, iyi para kazanırdı. Ben de yabancı dil bildiğimden ona yardım ederdim. Çok mutluyduk. Her şeyim de abim benim. Yakışıklı gençti. Genç kızların, turist kadınların sevgilisiydi. Ama kendisini hayasızca rahatsız eden biri vardı. Betül. Betül'ün çarşıda bir butiği vardı. Hoppa, delişmen bir kızdı. Çevrenin zengin ağları, genç milyonerlerle düşüp kalktığı bilinirdi de gene de metelik vermezdi söylentilerim. Son günlerde abime kancayı takmıştı. Bir an bile peşini bırakmaz olmuştu. Saygısızlığı, arabasını bizim evin önüne çekerek abimi zorla dışarı çağırmaya kadar vardırmıştı. Önce abim onun bu sırnaşmasına çok kızıyordu. Bir gün ona haddini bildirmek için gerekeni yapacağını söyledi. Sonra fırladı gitti. Ama tecrübeli kızdı Betül. O gece sabaha kadar bekledim abimi. Gelmedi. Sonra sık sık buluşur oldular. Abim bazı işleri geri çevirir oldu. Önceleri gizli gizli buluşmalarını artık aleniyete dökmüşlerdi. Çarşıda herkesin önünde Betül'ün dükkanında buluşup saatlerce baş başa kalıyorlardı. Birkaç kere abimi uyarmaya çalıştım. Hayatında ilk defa olarak ters davrandı bana.
2: Bu kız sana layık değil abi, ne olur kes ilişkini!
3: Sen kendi işine bak be!
2: Ölürüm de bırakmam seni!
3: Şekerini yoksa kalbini kırarım!
2: Gitmeyeceksin, gitmeyeceksin diyorum sana!
3: Bundan böyle işime karışırsan çeker giderim, yüzümü göremezsin bir daha!
0: Yunan adalarında bir turist grubunu gezdirmek için bir seyahat acentasından telgraf aldık. Sevinçten çılgına dönmüştük. O gün olayı Betül'e anlatmak üzere abim butiğe gitti. Gidemezsin, seni bırakmam, beni öldürmeden bir yere gidemezsin diye avaz avaz bağırıyordu. Her türlü rezaleti göze almıştı. Fena tartıştılar. Erdoğan ayrıldı gitti Betül'ün yanında. Sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Onu o derece sinirli, bitkin görmekle kahroluyordum.

sabah erkenden vedalaştık. Benim limana gelmemi, kendisine uğurlamamı istemedi. Onun için evde ayrıldık birbirimizden.

0: O sabah iki balıkçı yandaki koyda Betül'ün kanlar içinde cesedini, yanında da abimin kaptan şapkasını bulmuşlar. Erdoğan limandan ayrılmak üzere demir alırken polis kendisini tutuklamış. Onu savcılıkta gördüm.
1: Senin mi?
2: Evet. Birkaç gün evvel teknede aradım, bulamadım. Denize düşmüştür dedim. Üzerinde durmadım, yenisini aldım.
1: Cesedin yanında bulundu.
2: Ama olamaz ki.
1: Öldürülen Betül Hanım'la dün çarşıda herkesin önünde kavga etmişsiniz.
2: Yalan. Ona bir müddet için ayrılacağımı söyledim. Seni bırakmam dedi. Ağladı, bağırdı, çağırdı. Hatta beni tehdit etti. Herkes şahit, istediğinize sorun.
3: Kavga değildi. Betül gitme diye bağırdı. Rezalet çıkardı. İçkiliydi. Erdoğan abi onu yatıştırmaya çalışıyordu.
4: Erdoğan abi Betül'ü tehdit etmedi. İş uzamasın diye dükkandan çıktı gitti.
5: Erdoğan abinin Betül'ü tehdit ettiğini duymadım. Bilakis Betül öldürürüm diye bağırıyordu.
1: Neredeydin dün gece?
2: Evimdeydim. Kardeşimle beraber.
0: Beraberdik. Sabah erkenden ayrıldı.
1: Ne zaman?
0: Sabah ezanı okunmuştu. Ortalık aydınlanmıştı.
1: Eldeki rapora göre Betül gece yarısını biraz geçe öldürülmüş. Geceyi evde geçirdiğine ilişkin şahit gösterebilir misin?
2: Kardeşim.
1: Kardeşinden başka?
0: Yemin ederim evdeydi.
1: Anlıyorum. Merak etmeyin. Soruşturmayı başka yönden yürüteceğim. Bazı formaliteler için bir iki gün nezarette kalacaksın. Korkacak bir şey yok.
2: Sağ olun.
0: Gerçek er geç anlaşılacak diye güvenle ayrıldık birbirimizden. O gün akşama doğru İzmir'den iki araba geldi kasabaya. Bir takım avukatların Betül'ün varisleri adına olaya müdahale ettiklerini öğrendik. Birkaç kişi onları olayın tanıklarıyla görüşürken gördüklerini söylediler. Sonra ertesi gün abimin teknesinde bir araştırma yaptılar. Baş altında bir şeyler arıyorlardı. Sonra birden bir polis koşarak geldi ve bulduğu tabancayı uzattı savcıya.
1: Bu silahı tanıyor musun?
2: Hayır.
1: Doğruyu konuş.
2: Yemin ederim. Ben silah kullanmam ki.
1: Senin teknenin baş altında bulundu.
2: Olamaz.
1: Betül'ü öldüren kurşun bu silahtan çıkmış.
2: Ben öldürmedim. Bu bir tertip. Bu silah benim değil. Benim değil. Birileri suçu bana yıkmak istiyor. Ben masumum. Ben kimseyi öldürmedim. Öldürmedim!
4: Arkadaşım diye korumaya çalıştım. Suçluyum. Benim yanımda Betül'ü ölümle tehdit etti.
5: Onu sevdiğimiz için korumaya çalıştık. Betül'e bırak peşimi. Bir gün geberteceğim seni dedi.
3: Arka cebinden silahı çıkardı, gebertirim seni dedi.
1: Bu silah mıydı?
3: Evet.
1: Emin misin?
3: Silah meraklısıyım, yanılmam, bu silahtı.
2: Yalan söylüyor! Yalan! Yalan! Yalan! Yalan!
0: Sonrasını biliyorsunuz. İdama mahkum ettiler.
6: Yaranı deşmek istemezdim. Kimse başka bir araştırma yapmadı mı?
4: Hayır.
6: Kim koruyor katilleri?

0: Kimin çıkarı var suçluyu gizlemekte?
1: Bilmiyorum. Ama gelen avukatlar Hayır Bey'in adamlarıymış.
0: Sana ümit vermek istemem. Ama sonuna kadar senin yanında gerçeği aramaya çalışacağım.
1: Sağ ol. Ben müsaadenizi istesem.
0: Ben götüreyim seni.
1: Artık şu kadarcık geride yalnız giderim. İyi geceler.
0: İyi geceler.

0: Orhan Bey! Orhan Bey! Orhan Bey!
1: Ne işin var senin burada?
2: Hiç abi, hiç. Gidiyorum.

0: Yalvarırım sus. Sadece iki laf edeceğim.
1: Defol!
2: Orhan olsaydı kovmazdın ama.
1: Defol diyorum sana! Git! Git! Git!
0: Çıldırıyorum sana! Neyin eksik benim ondan? Kaç kere haber saldım! Bohçeli Şadiye'yi aracı koydun! Bir kere dinlesin beni dedim! Köpek kovar gibi geri çevirdin! Niçin? Niçin? Yemin ederim niyetim ciddi! Buraya gel! Benim olacaksın! Benim!

Orhan abi, galiba Hüseyin ablaya tecavüz ediyorlar. Evden çığlıkları geliyordu abi. Hüseyin!

0: Kaçtı! Gözümle gördüm, kaçtı!
1: Kim?
0: Metin, Hayri Bey'in oğlu Metin!
2: Başını bir yerlere çarpmış, ağır bir sinir krizi geçiriyor.
1: Tehlikeli mi?
2: Gençtir, atlatır. Ama biraz sabırlı olmalısınız. Yalnız bırakmayın.
3: Köpek!
4: Vurma baba! Manyak! Dinle beni baba! Allah'ın gazabı! Köpek seni!
3: Dinle beni diyorum! Dinle!
4: Niçin yaptın ulan köpek? Kız mı yoktu sana bu memlekette?
3: Yok baba! Hülya'dan başkası yok! Elimde değil, çok seviyorum onu. Ama o... lağma bakar gibi bakıyor bana. Aklı fikri hep Orhan! O köpek Orhan, çıldıracağım! Bir kere bile benimle görüşmeyi kabul etmedi. O besleme köpek kim, ben kimim? Anlaması lazımdı. Ne olur anla beni, bu diğerleri gibi değil! Baba, yemin ederim değil! Çok seviyorum onu.
5: Yalan! Tamamıyla iftira! Oğlum olay sırasında Aydın'daydı. Şu anda dışarıda bekleyen 4 tane görgü şahidi var.
6: İlk şahidi içeri alın. Metin Bey'i pencereden atlayıp kaçarken görmüşsün. İşte kendisi! Gördüğün şahıs bu muydu? Bu muydu diyorum sana? Konuş, yoksa fena olur.
7: Hayır efendim, bu değildi.
6: İyice bak!
7: Hayır efendim, yanılmış olacağım.
6: Yemin eder misin?
7: Ederim.
6: Çıkartın, diğer görgü şahitleri gelsin.
8: Sabah beraber Aydın'a gittik, suni gübre aldık. Biz döneli daha 1 saat oldu olmadı...
9: Cipi tamire götürmüştük Aydın'a. Sökerin kahvesinde kağıt oynadık. Herkes şahit efendim.
1: Şehre girdiğimizde olayı duyduk, biz de şaşırdık. Metin Bey yanımızdaydı.
6: Gidebilirsiniz.

0: Git bul Orhan'ı. Hayri Bey istiyor de, tez gelsin.
1: Beni çağırtmışsınız. Evet, sizi dinliyorum.
0: Ne ilişkin var senin o kızla? Düşüp kalkacak başka bulamadın mı?
1: Tanımıyorsunuz Hülya'yı.
0: Elin bana karşı savunuyorsun lan! Alt tarafı katilin kardeşi!
1: Kardeşinin katil olduğuna inanmıyorum.
0: Ha, bak hele!
1: Beni bazı şeylere zorlamayın. Nankörlük etmek istemem.

0: Bana bak. Baban öldüğünde elime kaldın. Seni büyüttüm. Yetiştirdim, adam ettim. Seni aileme almak istedim, kabul etmedin. Hoş gördüm. Sendeki hakkıma dayanarak tek şey istiyorum Orhan. Kurcalama bu işi. Ve bırak bu kızın peşini.
1: Başka emriniz?

0: Ağlamanı istemiyorum Hülya. Sil gözlerinin yaşını.
1: Bıraktılar. Suçsuz bulundu değil mi?
0: Şimdilik.
1: Önce kardeşim, şimdi de ben. Her şey onların istediği gibi mi olacak? Kimse yok mu beni koruyacak?
0: Ben varım ya Hülya.
1: Sen! Ama nereye kadar?
0: Sonuna kadar.
1: Seni bir baba gibi yetiştirip büyüten adama karşı mı?
0: İsterse öz be öz babam olsun. Bundan sonra sana kalkacak eli kırarım.
1: Orhan! Götür beni buradan Orhan!
0: Hemen mi? Şimdi mi?
1: Hemen şimdi! Benim doktorum, her şeyim sensin. Gidelim buradan ne olur.

0: Çok utanıyorum.
1: Gene başlamayalım küçük hanım.
0: Senin hakkını nasıl ödeyeceğim?
1: Daha önümüzde uzun zaman var. Nasılsa ödersin. İşte ilk taksidimi alıyorum.
2: Oh oh oh maşallah. Neyse bozmayın keyfinizi. Hülya kızım, gerekli bütün eşyalarını getirdim. Bundan sonra burada kalacaksın.
0: İmkanı yok. Kabul edemem.
2: Ulan kız, vallahi döverim.
0: Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
2: Sen önce iyileşmeye bak. Ağlama kız. Beni de ağlatacak. Ben gidiyorum. Sustur şunu Orhan.

0: Ne zaman?
1: Ne zaman usta?
0: Elinin körü, düğün lan düğün.
1: İnşallah yakında usta.
0: Bir an önce nikaha bas evlat. Şöyle bir de hafiften düğün yapalım. Soğutalım değil mi ya?
1: Haklısın ama biliyorsun usta, kardeşi.
2: Kardeşinin son bir şansı var.
1: İdamı meclisin geri çevirmesi.
2: Kardeşi ipe çekilirken kız nasıl düğün yapsın, gelinlik giysin?
1: Ben eve kadar gidiyorum usta.
3: Bir dakika! Dur! Dinle beni! Ne olursun bir dakika dinle! Bak, sana bir şey yapmayacağım! Dinle beni! Dur! Dur dedim! Dur! Ne olur sanki bir dakika dinlesen beni! Bak, dinle beni! Ne olur! Dinle! Gel! Bak!

0: Durun diyorum size! Kapımda beslediğim köpek artık beni ısırır oldu.
1: Yedirdiğin her lokmanın bedelini ödemeye hazırım Ayrı Bey. Yalnız benden uzak durun.
0: Yediğin ekmeğin bedelini böyle mi ödeyecektin?
1: Oğlunun nasıl bir manyak olduğunu sen benden iyi bilirsin Ayrı Bey. Kudurmuş köpek gibi saldırmasa ona kimsenin dokunacağı yok.
0: Seninle daha işimiz bitmedi Orhan. Unutma, ben... Burada benim borum yeter. Aksi şimdiye kadar olmamıştır, olamaz da! Ne oturuyorsun öyle uyuz köpek gibi? Kalk dimdik dur! Hayri Bey'in oğlu hiçbir şeyden korkmaz.
2: Al şunu, bu da bizim ikramımız olsun.
0: Sağ ol ustam.
2: Sağ ol da kurtulamazsın Ergele. İki paketim var, Milaslı'ya bırakacaksın.
3: Bırakırdım ama işim var be usta. Bedri Bey'le Nihat Beylerin bir işi var.
2: Ne zamandan beri bey oldu?
3: Oo, sen ayakta uyup otele para veriyorsun be usta. İkisi de para babası oldu. İnşaat yaptırıyorlar.
2: İnşaat mı? Hangi parayla?
4: Abimi sehpaya göndermenin karşılığında aldıkları parayla.
2: Ferit, emin misin? Doğru mu?
3: Doğru abi. Bu sabah İzmir'de mimarları ben getirdim. Kamil'in oradalar şimdi. Projeleri inceliyorlar.

0: Evet.
1: İnşaat mı yaptıracaksınız?
0: Sana hesap mı verecektik?
1: Nereden buldunuz o parayı?
2: Sana ne?
3: Kim verdi size o parayı? Kim? Sizin açlıktan ağzınız kokardı. Kim verdi parayı? Hangi köpek satın aldı sizi? Konuşun lan! Konuşun! Konuş lan! Kim verdi o parayı, milyonları? Konuş!
0: Defol lan! Defol!
3: Cevabını almadan şuradan şuraya gitmem. Nereden buldunuz milyonları? Konuşun köpekler!
2: Gelip tecavüz etti, herkes şahit.
1: Neden acaba?
0: Bizden hesap soracakmış. Toprağın, inşaatın parasını kim vermişmiş bize?
1: Sahi kim verdi? Herhalde kendi kazançlarınızı aldınız.
2: Başka nasıl olabilirdi ki efendim?
1: Tabii, tabii. Ben gerekeni yaparım. Gidebilirsiniz. Bu seferlik hakkınızda kanuni işlem yapmıyorum.
4: Katil değil benim abim. Siz de biliyorsunuz suçsuz olduğunu. İftira ediyorlar. Haksız yere idam edecekler. Suçsuz benim kardeşim. Suçsuz, suçsuz! İdam edecekler onu. Bırakın beni abim, suçsuz!
0: Allah kahretsin. Evet. Tamam, söyleyin gelsin. Biraz yaramazlık ediyor musun? Şunun bunun yerini basıp kavga çıkarıyor musun? Beni senin baban bilip şikayete geldiler.
5: Şunun bunun değil. Katillere, köpeklik edenlere hadlerini bildirmek istedim.
0: Nereden biliyorsun lan? Başına iş açacaksın. Boşuna düşman kazanma.
5: Kimseden korkum yok. Allah'tan başka.
0: Bir teklifim var sana. Beraber kuracağımız iş için kaç milyon lazımsa hemen vereceğim. Hemen bugün. Yeğenimle evlenmeye de mecbur değilsin. Bütün işin idaresi sende olacak. İşe %50 ortaksın. Altın yağdırırım tezgahına.
1: Karşılığında ne istiyorsunuz?
0: O kızdan vazgeçeceksin. Bırakacaksın peşini. Sadece işinle ilgileneceksin.
1: Koskoca Hayri Bey, neden şu garip kızla uğraşır acaba?
0: Ben değil senin, bu kasabanın en büyüğüyüm. Bana soru sorulmaz. Ben sorarım. Ben öyle istiyorum, tamam mı? O kızı bir daha görmeyeceksin.
1: Gururun düşmanı Cenab-ı Allah'tır.
0: Benim, var mı diyeceğin ulan?
1: Tövbe de Hayri Bey.
0: Demiyorum. İstersem sana burada nefes bile aldırtmam. Dediğimi şartsız kabul edeceksin. Yoksa sana burada hayat hakkı tanımam.
1: Ya kabul etmezsem?
0: Tek Allah'ın kulu iş vermez sana. Verdirtmem perişan eder, süründürürüm seni. O kızla ilişkini keseceksin, bitti.
1: Nasıl yaşayacağımı sana sormam Hayri Bey. Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Son defa söylüyorum. Yolumun üstüne çıkma.

0: Ben olmasam bunlar gelmezdi başına.
1: Sen olmasan yaşamayı bu kadar çok sevmezdim. Sen olmasan ot gibi yaşar giderdim. Sen olmasan umutlarım olmazdı. Sen benim her şeyimsin Hülya. Sen benim sevincim, kederim, kaderimsin.
0: Sana felaket getirmekten korkuyorum.
1: Sen olmazsan felaketim olur.
0: Hayatına, istikbaline mani olacağım senin.
1: Bir daha bu sözleri işitmek istemiyorum Hülya. Benim istikbalim sensin. Fatma, kardeşini kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Bana güveniyorsun değil mi?
0: Senden başka kimin var ki?
2: Teker teker geldiler, aldılar arabalarını, traktörlerini gittiler. Hele Muğla'lı Rıza! Yahu bu araba yürümez dedim. Hık mık etti, başka bir araba getirip çektirdi, gene de götürdü arabasını.
1: Hayri Bey'in korkusu iliklerine işlemiş herkesin.
2: Hepsinin işi onunla. Krediyi, alışverişi kestiği an hiçbiri ayakta duramaz evlat.
1: Reşit oğulları, onlar da Hayri Bey'e bağımlı değil ya.
2: Kendine gel be Orhan! Hiç kimse mağlup edemez bizi, sonuna kadar çarpışırız.
1: Sana bir ziyanım dokunsun istemem Kadir Usta.
2: Bir daha bu lafı işitmeyeyim. Allah'ıma kitabıma yüzüne bakmam sonra. Ölmek var, dönmek yok.

0: Hülya! Hülya! Hülya!
1: İzmir otobüsüne bilet aldı. Çok ağlıyordu. O yüzden dikkatimi çekti. Kardeşini ziyarete gidiyor sandım.
0: Atla şu arabaya.

tek başına hayat, sensiz yaşayabilir miyim? Bilir misin ne zor tek başına hayat, sensiz

0: Öldüreceğim iti! İkisini de öldüreceğim! O kızı istiyorum baba. Yalnız ona karşı uyanıyor erkekliğim. Yalnız onu görünce... Sen Hayri Bey, sen alırsın o kızı bana. Değil mi baba? Alırsın o kızı. Beni anlıyor musun baba? İstiyorum Hülya'yı. Benim olmalı o. Benim olmalı.
1: Oğlum.
2: Davetimi kabul edip geldiğin için çok teşekkür ederim Orhan.
3: Büyümsünüz. Ayrıca ekmeğinizi yedim.
2: Kısa konuşacağım. Senden bir şey isteyeceğim Orhan. Metin benim tek evladım. Bugüne kadar onun her istediğini yaptım. Bundan sonra da yapacağım. O kızı, Hülya'yı istiyorum Orhan. Oğlum seviyor kızı.
3: Gırtlağımdaki lokmayı, soframdaki ekmeğimi aldınız. İşimi dağıttınız, ağzımı açıp bir şey demedim size. Şimdi ise yüreğimdeki sevgiyi söküp almak istiyorsunuz.
2: Oğlum için. Metin benim tek evladım.
3: Kimse kimsenin gönlünü alıp veremez.
2: Hayatta her şey satın alınır.
3: Buyur, al o halde. Benden ne istiyorsun?
2: Aradan çekilmeni. Sen olmayınca bu iş daha kolay olur. Bunu yaparsan bana olan minnet borcunu da ödemiş olursun.
3: Minnet borcumu ödemek için kanımı isteseydin hiç çekinmeden verirdim. Canımı, ömrümün yarısını da verirdim. Sevdiği kız istenmez insandan. O artık erkeğin namusu, şerefi olmuştur.
2: Bu gece temizleyeceksin Orhan'ı.
4: Aman ağam, isteme bunu benden.

0: Nedir bu paralar? Nereden bunları buldun oğlum?
1: Kes ya!
0: Bilmek istiyorum. Babanım senin ben. Kötü olmanı istemem.
1: Ağzını açacak olursan babam demem fena yaparım. Hayatım kaymış zaten. Konuşmayacaksın, tamam mı?
2: Dönüşünün şerefine kızım.

0: Vay! Ablamız da buradaymış. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Sallanma lan! Donat şu masayı.
2: Kim bu?
1: Abimin teknesinde tayfaydı. Sonra ayrıldı. Babası Betül'ün cesedini bulan ilk adam, balıkçı Süleyman.
0: Ablamın şerefine içiyorum.
3: Bizim hesap. Kalkıyoruz.
0: Ne lan? Rahatsız mı oldun? Vay vay vay! Erkeklik numaralarına da bayılırım ha! Gel ulan! Gel erkek sen!

0: Doktor!
1: Kurtardık. Ama derhal İzmir'e taşınması lazım. Burada ameliyat edemeyiz. Dua etsin öldürmek istediği bu gence. O kan vermeseydi kan kaybından gitmişti.
0: Allah razı olsun senden.
2: Ben de gideceğim.
3: Hayır, istemiyorum. Yalvarırım, gitme.
2: Gitmem gerek. Bu son şansım Zülya.
3: İstemiyorum. Çok seviyorum seni Orhan. Benim yüzümden başına bir şey gelirse hiç affetmem kendimi. Yaşayamam.
2: Zülya sana emanet usta.

0: Ne istiyorsun benden?
1: Kim öldürdü o kızı? Sen de biliyorsun Hülya'nın kardeşinin katil olmadığını. Yalvarırım konuş baba.
2: Yemin ederim kurtaracağım kardeşimi. İdam sehpasından indireceğim.
3: Karşılığında ne istiyorsun benden?
2: Oğlum Metin... deli gibi seviyor seni.
3: O manyak mı?
2: Hayatta tek varlığım o benim. Her şeyim. Ben ölünce bütün servetim ona kalacak. Evet, birçok kusuru oldu. Ama ne yaptıysa sevdası yüzünden yaptı. Kara sevdaya tutulmuş, inan bana. Sana onun koynuna gir demiyorum. Gelinim olur musun diyorum. Deli gibi seviyor seni. Servetimi, her şeyimi dökerim yoluna evet dersen. Yoksa...

0: Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum.
1: Biliyorsun baba. Bir an olsun bırakmayacağım peşini.
2: Yaşatma Morhan'ı! Dünyayı zindan ederim sana! Kardeşin de dalacını boylar. Karar senin kızım. Aklını başına topla, iyi düşün. Orhan'ın da kardeşinin de yaşaması senin elinde. Önce Allah'tan sonra benden sorulur buraları. Bana Hayri Bey demişler. Kapımda bir sürü çakal bir tek işaretimi bekliyor. Kurşunlayıp öldürürler Orhan'ı, haberin olsun. Yarın seni almaya geleceğim. Hazır ol. Teklifimi kabul ettiğin an Orhan da kardeşin de kurtulacak. Anladın mı? Bunu bil.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Kireç

0: tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba, ben Ela Tokyo.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokyöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
9: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
7: Her adımda yeni bir mekan.
9: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
7: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
9: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
7: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
9: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
7: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
0: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
1: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: Kalgon'la. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Gerçekten onlara gülerdim.
10: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
11: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
12: Tutku, cesaret, İnanç. Hepsi burada.
11: Atlarla çalışıyorum.
13: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
14: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
15: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyle.

0: Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut fiş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Day diyor.
17: Ay dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
8: Botanik.
19: Abacus.
2: Kasa.
17: Marul.
13: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
20: Süper Kumbara.
10: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
21: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
22: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
23: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Sen de evlat sahibisin. Bak oğlun ölümle pençeleşiyor. Haksız yere asılmasını ister miydin? Bir de o günahsız genci düşün. Boşu boşuna ipe gidecek. Yalvarırım konuş. Kimdi o kızı öldüren? Yalvarırım konuş. Gerçeği söyle. Konuş.
4: Dediklerimi iyi düşündün mü? Bu sana son ihtarım Hülya. Ya gelirsin ya da bu iş burada biter. Hadi gel benimle. Gelinim olacaksın. Hadi.

0: Oğlum, evladım, Salih'im benim, yavrum.
1: Lütfen sakin olun, benimle gelin.
0: Bırakın, lütfen bırakın beni.
1: Lütfen benimle gelin.

0: Başın sağ olsun.
1: Oğlum öldükten sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. Beni savcılığa götür. Her şeyi anlatacağım, her şeyi.
2: Evet, seni dinliyoruz. Kim öldürdü Betül Çakır'ı?
1: Allah günahını affetsin. Kasabanın parası vardı ama erkekleri peşinden koşturmasını severdi. Kimseyi de geri çevirmezdi. Yalnız Metin'den, Hayri Bey'in oğlu Metin'den nefret ederdi. Yanına bile sokmazdı Metin'i. Metin de manyakça bir tutkuyla Betül'ün peşine düşmüştü. Betül o sıralarda Hülya'nın kardeşi Erdoğan'a tutulmuştu. İdama mahkum olan Erdoğan o günlerde yeni bir tekne almıştı. Turistleri gezdirerek iyi de para kazanıyordu. Ama Betül hep peşindeydi Erdoğan'ın. Oğlum Salih de Erdoğan'ın teknesinde çalışıyordu. Nedense o günlerde işi bıraktı. Bir gün kulübede Salih'i çok parayla gördüm. Şaşırdım. Bu kadar parayı nereden bulmuştu? Sordum. Kızdı bana, ilk defa el kaldırmaya kalktı.

0: Oradan öğrendim ki Hayri Bey'in yanında pis işlere dalmış. Onun köpüğü olmuş. Ayrıldı yanımdan. Günlerce görünmedi. Bir gece merakla Bahane'de gittim. Gözlerimle gördüm. Metin silahını ateşledi. Kızı kanlar içinde yere yıktı. Bir el omzuma yapıştı. Döndüm baktım oğlum Salih'ti. Gel baba Hayri Bey'e haber verelim dedi. Sonra Hayri Bey'e haber verildi. Olayı bir tek ben ve oğlum Salih biliyordu. Oğlumu sen kurtaracaksın Süleyman Efendi dedi bana. Ben ne yapabilirim ki beyim?
1: Dediklerimi yap yeter. Cesedi evden alıp Çamlıköy'e bırakacaksın. Önce denize atacaksın, sonra kıyıya çekeceksin. Sonra sen, emret beyim. Cinayetin işlendiği silahı alacak, iyice temizleyeceksin. Parmak izi kalmamalı. Erdoğan'ın teknesinde çalıştığını iyi bilirsin. Silahı Erdoğan'ın teknesine saklayacaksın. Bir de kaptan şapkasını al tekneden. Şapkayı cesedin yanına bırakın, beraber bulunsun.
2: Baş üstüne bey.
1: Süleyman, sabah yanına başka bir balıkçı daha al. Cesedi sen tesadüfen bulmuş olacaksın.
0: Yapamam bey, Allah var.
1: Kapa çeneni. Altına boğacağım sizi.
0: İdam ederler günahsızı.
1: Birkaç seneyle kurtulur. Orasını bana bırak sen. Yardım ederim ona da.
0: Yapamam, kusura bakma bey.
2: Dur! Yapacağız bey. Sen emret. Tamam mı baba, yapacağız.
1: Aferin Salih. Kafan çalışıyor. Aptal değilsin baban gibi.

0: Söylediklerinin hepsini yaptırdı bana Salim. Boğazına kadar pisliğe battı. Çok defa savcılığa gidip anlatayım her şeyi diye düşündüm. Oğlumu kaybetmekten korktum. Ama o gün değilse bugün kaybettim işte. Hayatta tek varlığım oydu. Oğlum, Salih'im. Ah Salih'im benim.
1: İkisini de tutuklayın.
2: Sen bizimle gel.
3: Hemen Hülya'ya haber vermek istiyorum.
2: Hülya Hayri Bey'in evinde.

0: Hayrola?
1: Oğlunuz Metin'i cinayet suçuyla tutuklamaya geldik.
2: Bunu mu?
1: Oyun bitti Hayri Bey. Bütün deliller elimizde. Ayrıca sizi de tutukluyoruz.

Rahat dur.

Hülya. Hülya.

0: Here. Ay. Yapma. Yalvarırım yapma. Orhan yapma ne olur. Ne istersen veririm. Hayır. Yapma Orhan. Yapma ne olur. Orhan. Ne olur yapma. Yapma. Ne olur yapma. Bağışla bana onu. Ne olur yalvarırım.
1: Bana mı yalvarıyorsun Hayri Bey? Hani sen?
0: Aciz bir kuluyum. Ne olur bağışla oğlumu bana. Ona inanıyorsan bağışla oğlumu.
2: Allah'tan başka inanacak yok zaten.

Mm-hmm.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Gerçekten onlara gülerdim.
2: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
3: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
4: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
3: Atlarla çalışıyorum.
5: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
6: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
4: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya?
7: Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
11: Kasa.
12: Marul.
5: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
3: Şırk. Cadı. Canavar.
1: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
6: Tamam. Ben
1: artık anladım. Üçkiden
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim.
9: Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
10: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
9: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
9: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
9: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Ben Şeffaf Edince, haftanın finaline hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Hoş bulduk şefim, sağ olun.
1: Daha iyisiniz.
0: 10 bin lira için hazır mıyız haftanın finalinde?
1: Hazırız.
0: 10 bin TL ödül var. Bu ödül bugün dördünüzden bir tanesine gidecek. Ama bir hatırlatmak istiyorum. Bugün günlerden cuma ve final günü 0'dan 10'a kadar puan verecekler arkadaşlar. O yüzden iyi düşünüp iyi bir şekilde tadım yapacaklar. Dünün lideri Seren. Seren bugün şampiyon da olabilir. Serkan da olabilir. Sevda da olabilir. Adem abi de olabilir. Neden derseniz, çünkü 10 puan her şeyi değiştirebilir. Lideri belirleyecek gün esas bugün. Ve 10.000 TL'lik para ödülü bugün, bakalım kime gidecek. Hemen formattan bahsetmek istiyorum. Benim vermiş olduğum bir reçete var. Bir yemek tarifi var ve vermiş olduğum süre zarfında bu yemeği hem yapacaklar, tadım aşamasında ise gözler tamamen kapanarak kendi yapmış oldukları yemeklere bugün özelinde 0 ile 10 arası puan vererek 10.000 TL'nin sahibi olacak. Hazır mıyız?
1: Hazırız. Hazırız.
3: Benim yemeğim.
0: 30 dakikanız var ve yarışma başladı. Alt üstü bir tane sufle yapacaksınız. Bu kadar basit. Su kaynamadan benmari sürü çikolata olur mu?
2: İkili nasıl oynanır? Seren Hanım'dan öğrendim.
1: Ben o ödülü alacağım.
2: Yürü be Sevda abla. Arkandayım ama ben kazanacağım.
0: Vermiş olduğum puanları kesinlikle yargılamanızı istemiyorum.
2: Seren Hanım oynuyor.
0: Kim? Bana kimse oynayamaz.
1: Neye katılıyorsun? Adem abime katılıyorum.
0: Geldik 10.000 TL'nin sahibine.
2: Ben şu anda birinciyi belirlemeye oturdum.
4: Ay şefim, çok kötü bir durum. Ve çarpıntım da başladı.
0: Puanınız?
1: Burada geberdim ben heyecanı. Puanınız. Ay bismillahirrahmanirrahim.
4: Beynim şu anda durdu.
1: Adem abim de var.
0: Küçük mü büyük mü?
1: Küçüğü de anlamıyorum zaten, büyüğü de anlamıyorum.
2: Bu tabak Seren Hanım tabağı.
1: Ben sana vermiştim. Bin de 10 puan.
4: Şaka mı?
2: Şaka değil, oyun.
1: Herkese vereceğim bu.

0: sabahları bunu böyle ekmeğin üzerine sürerim.
1: Zaten ben çikolata yapmak istemişim.
0: Serkan sen de. Bambaz göremedim ben burada mı? Akışkan, üstü kek. Ben bunu yerim.
2: Frambuaz bol.
0: Ah be Sevda abla. Bu haftanın şampiyonu...
3: Benim yemeğim.
0: Bakalım sizlere nasıl bir sürpriz hazırlamışım. Peçeteleri kaldıralım. Ne olabilir Serkan?
4: Yani şunun ne olduğunu ben hala çözemedim.
0: Hangisi? Nasıl ne olduğunu çözemedim?
4: Ne ki bu?
0: Sor bakayım Sevda ablaya neymiş o?
4: Sevda abla ne bu?
2: Ahududu. Böğürtlen.
4: Ahududu mu?
0: Değil.
2: Ya da çilek.
0: Değil.
2: Vişne.
0: Yok değil.
2: Bir şey kalmadı zaten.
0: Anacığım hayatınızda hiç mi görmediniz? Salça falan diyeceksin zannettim.
2: Değil salça değil.
4: Et zannettim.
2: Tatlı
4: et
2: bu. Mi? Bugün tatlı ama ve benim hiç beceremediğim
0: oğlum, hangi
2: şey.
0: Çikolatanın üzerinde et gördün?
4: Et gibi gördüm. Yani yapabileceğim bir şey yoktu. Çünkü bana öyle geldi.
0: Adem abi. Nedir o? Bir meyve.
1: Hiçbir fikrim yok. Bunun kendi hakkında.
0: Seren galiba bilecek.
1: O bilecek ve onu.
5: Şefim bu böğürtlenli frambuazdır.
0: Böğürtlen başka bir meyve. Frambuaz başka bir meyve.
5: Dondurulmuş ve getirilmiş.
0: Dondurulmuş harcı. Sizce ikisinden biri ne olabilir?
1: Frambuazdır bu.
5: Tabii ki. Heh.
1: Frambuaz.
0: Frambuaz.
1: Ben
5: frambuaz zaten.
0: İşte,
1: ben hayır, söyleyecektim.
0: Hayır, böğürtlen
1: Seren
0: başka
1: anama...
0: bir şey, frambuaz başka
5: yani.
0: Bir şey.
1: Tüyo vermeyeyim diye söylemedim.
0: O meyvanın ismi frambuaz. Bugün sizlere Rafet Şef inanılmaz güzel, finale yakışacak, 10.000 TL'ye yakışacak muhteşem bir frambuaz soslu, çikolatalı, akışkan bir sufle hazırladı. Bakalım nasıl hazırlamışız. İzleyelim, not alalım.
3: Benim yemeğim.
0: Sufle dediğimiz zaman birbirinden farklı tarifler geliyor. Bir de Rafet Şef'in tarifiyle bakalım nasıl olacak. Haydi malzemelere başlayalım. Sufle için gerekli malzemeler 5 yemek kaşığı toz şeker, 7 yemek kaşığı un, yaklaşık 300 gram bitter çikolata, 3 adet yumurta, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı vanilya, yaklaşık 1 çorba kasesi frambuaz. Öncelikle ocağımın altını yakacağım. İçerisine yarım litre kaynamış su ilave edeceğim. Çikolata ve tereyağını benmari usulü eriteceğim. Benmari usulü çikolata için bir cam kap, içerisine bitter çikolata ilave edeceğim. Tereyağı ilave edeceğim. Ve erimesi için kaynayan suyun içerisine oturtacağım. Bu arada 3 adet yumurtanın sarısıyla beyazını ayıracağım. Yumurtanın beyazını şekerle güzelce bir kabartacağım. Yumurta beyazının içerisine şekeri ilave edeceğim. Yumurtanın beyazıyla şekeri köpük olasıya kadar çırpınız. Unumu ilave edeceğim. Harcımız hazır. Şimdi benmar usulü çikolatamızı yavaş yavaş artık sona doğru geldik. İyice eridi. Burada karıştırmış olduğumuz yumurta beyazı ve şekerden elde etmişimiz köpüğün üzerine unumuzu ilave ettik. Çikolata ilave edeceğim. Şimdi hafif şöyle bir karıştıracağım. Son olarak erimiş çikolatamızı ilave ettikten sonra kakaomuzu ilave ediyorum. Yumurta sarısını ilave ediyorum ve tekrar karıştırmaya başlıyorum. Karışımımız hazır. Şimdi sufle kaselerine suflemizi aktarmanın zamanı geldi. Kesinlikle malzemeyi ziyan etmeyeceğiz. Şu şekilde suflelerimizi doldurmaya başladık. 180 derece 7 dakika içerisinde muhteşem bir akışkan bir sufle elde edeceğiz. Hadi fırına gidelim. Şimdi fırında sufle pişerken sizin boş durmanızı istemedim. Güzel bir frambuaz sos hazırlayacağız. Frambuazımız var. Vanilyamızı ekledik içerisine. Üzerine pudra şekeri ekledim. Bir blender yardımıyla bunu muhteşem bir sos haline getireceğim. Sosumuz hazır. Şimdi frambuazımızı şöyle sos haline getiriyoruz ve çekirdeklerinden arındırıyoruz. Şimdi bir şırınga yardımıyla bu içerisindeki sosu sufle çıktıktan sonra suflenin içerisine yedireceğiz. Kek kabardı, sufle kabardı böyle. Of of, işte bu. Şimdi iyi bir sufle mutlaka üste çıkmalı. Bakın şöyle ve sulu olması lazım.

0: Şimdi bir de bizim burada enjektörde frambuazımız var. İçerisine bir de frambuaz sos ilavesi yaptım. Böyle yaptım. Böyle akışkan olacak mutlaka ve altı kenarı kek gibi olacak. Suflemiz hazır. Muhteşem bir lezzet. Afiyet olsun, kolay gelsin. Benim yemeğim. Finale yakışacak bir tatlı değil mi?
1: Kesinlikle şefim, katılıyorum.
0: O böyle akışkan, o çikolatasını hani rüyamızda görürüz ya, böyle akışkan bir çikolata. O tarz, o kadar lezzetli. Ben bayılırım sufleye. 30 dakikanız var ve yarışma başladı. ...30 dakika içerisinde frambuaz soslu muhteşem akışkan bir çikolatalı sufle bekliyorum sizden.
2: Bugünün yemeği çok basit, tam bana göre ve süresinde kısa olabileceğini, en azından malzemeleri kısa ve tam bana göre olacağını düşünüyorum. Yani çabuk bitirebileceğimi düşünüyorum.
0: Efendim, o vermiş olduğum enjektörleri kaybetmeyin. Vay benim enjektörüm düştü, çöpe gitti, nereye koydunuz olmasın. Aynı teknikle istiyorum. Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıyorsunuz. Frambuazı sos haline getirdikten sonra süzüyorsunuz. İçerisinde bir tane çekirdek olmasın. Suflenin kabarmasını istiyorsanız beyaz yumurta ve şekeri iyice köpük haline getirmelisiniz. Seren.
1: Efendim şefim.
0: Hatırlarsan.
1: Kesinlikle.
0: Dün rosta köfte yerine kek yemiştik burada. Etli
1: şefim,
0: kek.
1: Maalesef öyle kek oldu.
0: Kek olmasın. Muhteşem. Sizlerden sufle bekliyorum. Abla sen ne yapıyorsun yine? Yine kattın, karıştırdın yine.
3: Şefim. Şekeri yazmışım buraya. Sizi tarif edemem.
0: Valla bugün de sormayın. Bugün 10.000 TL'lik parayı siz alacaksınız. Ben al diyeceğim. Bugün soru sormayın. Hiçbir şey bilmiyorsan rakiplerine bak. Rakiplere bakabilirsin Sevda abla.
3: Tamam, şeker ayarlayayım.
0: Bak. Kolay gelsin.
4: Sağ olasın şefim.
0: Su kaynamadan benmari sürü çikolata olur mu? Kaynadı mı su?
4: Su sıcaktı, kaynamış suydu. Ya da biraz
0: kaynadı. Kızdı, haydi. Adem abi vallahi burada şefliği öğrendim. Bak hiç kimse senin kadar güzel yumurtayla beyazını ayırmıyor.
4: Çok teşekkür ederim şefim.
0: Vallahi. Çok iyi, güzel.
5: Ben bir de bu 4 günlük yarışmada öğrendiğim ikili nasıl oynanır Seren Hanım'dan öğrendim. Sürekli bizimle oynadı, kendi yemeğine bir taktik uyguladı. Ve kendi yemeği hiç düşünmeden buldu. Ama Seren Hanım bu taktiği nasıl uyguluyor ona takip edeceğim.
3: Adem abi bugün gerçekleri gördü ama çok geç kaldı. Ben daha yarışmanın ilk gününden anladım.
0: İkili oynamadan kastınız ne?
5: İkili oynamam herkese şirin gözüküp.
0: Kim o?
5: Seren Hanım herkese, bizlere, herkese şirin gözüktü. Gerçek yüzünü bugün göreceğiz onu.
1: Adem Bey,
5: ve
1: ben
5: onu
1: zaten
5: bugün şampiyon yapmayacağız.
1: Adem abinin tavrı son derece üzdü beni. Çünkü 2 gün boyunca ona puanlarını bulup ona puan vermeye çalıştım ki günlerce bana puan verdi diye. Ama bugün ne oldu? O da U dönüşü yaptı. Çünkü benim bugün onları rekart yapacağımı anladılar. Üzgünüm. 3-1 oldum.
5: Benden U dönüşü olmaz. Seren Hanım'ın 4 günde tanıdım. Ona göre davrandım.
1: Çünkü Seren Hanım'ı hakaret etmeleri elini ayağına bulaştırdı şefim. Daha çok heyecanlanacak, daha çok ele
4: Seren Hanım, benim tarifimi mi okuyorsun?
0: Onlar orada birbirlerini yiyor, burada siz birbirinizi söyleniyorsunuz.
3: Paylaşıyoruz.
0: Yine hayır, paylaşmak yok. Artık bugün 10 bin liraya alıyorsunuz. Yine
4: yok, paylaşmıyorum. Ben kime bakıyor da ben onu
0: hayır söyledim. Abi öyle bir şey yok. Artık bugün final günü. Kusura bakmayın, kaldırın bunları da buradan. Ben alıyorum. Yani yapamayacaksanız söyleyin. Seren Adem Bey yapıyor bak, orada gizledi bak, gördün mü? Alt üstü bir tane sufle yapacaksınız, bu kadar basit.

0: Evimi unuttum. Sarıyla mı çırpacaktık, beyazla mı?
1: Sen daha çırpmadın mı?
0: Çırpacağım de ki
1: hangi... Ne yapıyorsun sabahtan beri?
0: Çözüyordum. Bununla mıydı?
1: He, daha çözemedin.
0: Unuttum şefim, Allah aşkına. Ben çok heyecanlıyım.
1: Sevda abla, yumurtanın beyaz ile şekerini çırpıyorsun.
0: Tamam.
1: Sonra unla kakao yediriyorsun.
0: Tamam.
1: O kadar. Haydi bakalım. Bakalım 10 bin lira kime gelecek bugün? Finaldeyiz. Bu ne oğlum?
2: Un.
1: Bu ne bu?
2: Yumurta beyazı. Un, şeker.
1: Yumurta beyazıyla şekeri ilk önce köpük haline getirecektin. Siz nasıl izliyorsunuz beni?
0: Serkan yapyanlış başladı. Ya sadece yanlıştan kalmadı.
3: Ben yemeğe doğru başladım. Şu an gayet güzel gidiyor.
1: Sen geldiğin gün her gün her şeyi ters yapıyorsun. Yap. Yap. Kıvır onu. Oturtur ha. Çırp şimdi. Çırp çırp çırp çırp. Adem abi, ekmek mi oldu, ne oldu?
4: Maalesef biraz katı oldu.
2: Yalnız şefim, bu çok kuru geldi.
1: Kuru geldi yani, yumurtayı çırpmazsan şekerle
2: sarısını
1: kuru
2: gelir. Değil mi?
1: E yedir artık
5: bakın,
1: yani.
5: Erdem Bey, şey bakın, bakın, ortaya. Bakın.
1: At sarısını da at bari de.
5: Gözleriniz kek görsün efendim.
4: Ben hiç kek yapmadım hayatımda.
1: Arkadaşlar, sizden bugün sufle istedim. Ekmek hamuru istemedim. Kakaolu ekmek hamuru istemiyorum. Sufle istiyorum. Yeter yeter, başı döndü, başı.
0: Olmuş mu?
1: Bana sorma. Başı döndü diyorum. Anla oradan.
0: Heh, oldu ya.
1: Sarısını ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Yumurtanın içine at. Bunun içine atacağım.
1: Evet.
0: Sonra tekrar karıştıracağım.
1: Ne oldu?
2: Oldu bu sefer yani.
1: Karıştır daha. Ne rezil oldu ya? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Karıştır.
2: Son günde
1: dibin,
2: sizden fırça
1: yedi. Daha hamur duruyor. Dibi unlu tüm. Her yerine karıştır, her yerine. En güzel sufle hamuru şu an burada.
5: Şefim, bakar mısınız?
1: Şu an hamurun yoğunluğuna bakıyorum.
5: Şefim, bir de buraya bakar mısınız?
1: Şu an buraya bakıyorum.
5: Tamam.
1: Evet. Bakalım bir de çikolatamıza.
5: Buyurun şefim.
1: Uzman. İşte bu.
0: Seren'in suflesini bugün şef övünce ben çok sinir oldum. Çünkü en güzel sufle benimdi.
1: Son 20 dakika. Bırak temizliği. İlk önce burayı yap, sonra temizlersin. Çok hızlı bu şekilde. Bak, kaşık var. Evet. Sufleyi yapmalısın. Frambuaz sos. O orada pişerken frambuaz, ondan sonra yap. Zaman kaybediyorsun.
5: Tamam.
1: Bak. Sufleyi yapın. Atın fırına. Ondan sonra gidin, temizlik mi yapıyorsunuz? Frambuaz sos mu yapıyorsunuz? Kek yok, sufle yok ortada, temizlik yapıyorsunuz. Frambuaz sosa geçiriyorsunuz.
0: Hijyenim diye geçiniyor ya.
1: Nasıl?
0: Hijyenim diye.
1: Niye? Hijyenik değil mi?
0: Hijyenim, bir o hijyenikmiş ya burada.
1: He.
0: Biz hepimiz pis çalışıyoruz, şey
1: sen
0: yapıyoruz.
1: Niye taktın bu kadar hijyen olayına ya?
0: Şefim ortaya söyledi.
1: Ama abi, o diyorsun.
0: Ben çok ağrıma gitti Seren Hanım.
5: Ama Sevda Hanımcığım, biz onu yiyeceğiz.
0: Şimdi biraz onlarla ilgilenir misin şimdi?
5: Ama ya, biz onu yiyeceğiz ama Sevda Hanımcığım, olmaz gibi. Bak şu hijyen şartlara bakın, bir tane iğne yok şu anda. Sevda Hanımcığım, bugün sizinle değil, hiç kimseyle uğraşamayacağım. Tamamen yemeğime odaklıyım çünkü bugün final.
0: Tabii ki yapacağını yaptın koca bir hafta.
5: O yüzden boşa
0: şimdi,
5: geçecek zamanım yok
0: şimdi
5: maalesef.
0: Şeye geçersin.
4: Evet. Gerçek yüzünü gösterecek bugün.
0: Aynen.
4: Seren Hanım bugün gerçek yüzünü
2: Adem
4: göreceğiz.
2: Adem abi, ne oldu? Siz bir ara dün birlikteydiniz
5: yani,
2: ama.
5: Yani ben de aynen Serkan Bey'in ne uğradığımı şaşırdım.
4: Ama bir insan
2: dedim, sen Adem abi taktiği yanlış göstermişsin.
4: Bir insan yemeği bunu da ancak tanırsın.
2: Kabul ediyor bir de.
5: Ama beni iki günde çözdünüz.
4: Yok, dört gün oldu işte. Bugün dördüncü, beşinci gün ve bugün tanıdınız.
0: Esasında ben seni dün çözdüm arkadaşım. Ben seni dün çözdüm. Sen resmen strateji mi ne o?
1: Bir daha söyle.
0: Onu yaptın. Strateji.
1: Strateji.
0: Strateji.
1: Strateji, yes.
0: Strateji yaptın.
1: Yes şef de.
0: Sürekli, yes şef.
1: Ney?
0: Yes şef.
1: Bir daha söyle.
0: Yes şef.
1: Bir daha söyle. Bağır.
0: Ben de seni mi diyeyim şimdi? Yes şef.
1: Ben de seni, evet. Dün strateji mi yaptığını düşünüyorsun?
0: Strateji yaptı. Ondan sonra şefim...
1: Tik tak diyordun dün de.
0: Strateji yaptı. Kalktı, herkesin yemeğini götürdü ve bütün her şey onun yemeğinden çıktı.
5: Ama
0: o koca
5: bak,
0: koca
5: Sevda
0: kekikler.
5: Hanımcığım, ufak detayları atlıyorsun. O koca koca ben soğanlar. Ben gözüm kapalı yemek puan veriyorum. Açık olsa evet bilerek yaptın diyeceğim ama kapalıyken nasıl öyle bir eleştiri yapabilirim sizce? Bir mantıklı açıklaması var mı? Üçü de bugün bana programlanmış, arkada kulisler yapılmış, tamamen oynuyorlar. Üçü bir olup bana cephe aldı ama ben her şekilde Allah'ın izniyle hakkından geleceğimi düşünüyorum.
4: Biz Seren'e karşı hiç kimseyle kulis yapmadık. Seren Hanım kulis yapmak istediği müsaade etmedik.
1: Evet, fırına artık atma zamanı. Zaman gittikçe daralıyor. Evet, doğru yapıyorsun Adem abi. Sen de doğru yapıyorsun. Haydi. 10.000 TL acaba bugün kime gidecek? Babacığım bunu bir blender vardı onunla falan çırpsaydın ya.
4: Karıştır.
1: Hızlı.
3: Sevda abla bugün iyi giriyorsun galiba.
1: Adem abi hayırdır, sufleyi kafanla falan mı yapıyorsun?
4: Sufleyi kafamda yapıyorum, evet.
1: Ha, bu ne hal?
4: Evet. Maalesef.
1: Baba bunu...
4: Üstüme geldi hepsi.
1: Üstüne mi geldi? Ben bak, temizleyeyim senin yerini. Dur. Sen hızlı çırp, yeter ki sufleyi yetiştir.
3: Adem abi bu suflede kendine çok fazla güvendi. Çok çabuk bitireceğini düşündü. O yüzden eli ayağını birbirine dolaştırdı. Üstüne sıçrattı yemekleri.
5: Sevda Hanım'ın dağınık çalışması Adem Bey'e de sıçradı. Bugün hamurları havada uçuşuyordu saçlarında, evet.
4: Ben normalde daha düzgün çalışırım, temiz çalışırım, toplu çalışırım. Bugün son gün olduğunu vermiş olduğu heyecandan dolayı biraz karıştırdık.
1: Gel Adem abi, dur.
0: Kendisini melek gibi gösterdi şefim 4 günden beri.
1: Evet.
0: Gördük kim? Ama.
1: Kimden bahsediyorsun?
0: Seren Hanım'dan. Gördük. Melek gösterdi. Ben çok iyi bir insanım.
5: Lütfen Sevda Hanım, ben çok odaklanalım. Lütfen.
1: Bu oldu mu sence?
0: Kusura bakma. Yok.
1: Niye kesin?
0: Benim elim de konuşuyor, dilim de kızım.
4: Bakın şefim, bak maşallah.
1: Göster.
4: Bak.
1: Akışkan, evet.
4: Seni görüyor musun Seren Hanım? Ya?
5: Hayır, bakın gör, henüz daha çıkmadım şefim.
4: Onu bilerek kesmiş olabilirsin. Bakayım ki ona göre puan vereceğim.
5: Hayır, kesinlikle rahat olun. İçiniz rahat olsun.
1: Adem abi bir çırp da bir görelim ya. Şöyle bir kaldır, ben bir göreyim bir. Evet, kaldır.
4: Evet. İstanbul Boğaz Köprüsü gibi.
1: Ne gibi?
4: Boğaz Köprüsü gibi, hiç kesilmiyor maşallah.
1: Çok güzel. Fırına atma zamanı geldi. Sevda ablacığım.
0: Geldim.
1: Ne durumdasın? Kaldır bir göreyim.
0: Harika.
1: Bir karıştır.
0: Karıştırıyorum şefim.
1: Ver bana. Bak böyle alacaksın. Bak.
0: İşte bu.
1: Seninki kesilmemiş ama, onunki kesilmiş.
0: Kesilir
1: mi? Sen ne yaptın? Karıştır. Yedir iyice.
3: Blender'la yapışsak
1: sıçramayız. Blender'la da olur. Bakayım bir. Bu yağ kusmuş. Düşmüyor bu. İyice karıştırman lazım. İyice. Bu ne?
3: Onu
0: şefim,
3: şey yapalım, biraz altı hamur olduğu için.
1: Hı. İyice karıştır.
0: Şefim bir şey söyleyebilir miyim?
1: Artık söyle. Heh.
0: Arkadaşımız hijyenden bahsetti. Tabaklarını öylesine koydu, puniklerini.
5: Nasıl koyacaktın? Suflelerini. Nasıl koyacaktın?
0: Hiç temizlemeden şey yapmadı. Nereden biliyorsun sen?
5: Dikkatini çekin, buradaki tabaklar temiz.
0: Temiz. Biz de hep temiz yerlerde çalıştık tamam. Ama sen bize ne dedin?
5: Ama şimdi bakın, sizin şartlarınızla benim şartlarım aynı değil.
0: Senin şartların farkı ne?
5: İzlediğiniz zamanlar göreceksiniz.
0: Ya yeme beni, boş versene sen. Gördüm ben seni.
5: Sevda Hanım devamlı benim açığımı kollamaya çalışıyor ama hijyen konumunda da devamlı masama gidip gelip neler yaptığımı öğrenmeye çalışıyor ama o daha çok arar ve bulamaz.
0: Açık aramadım ki ben. Her şey meydandaydı. Kendisi açık arıyordu.
5: Sevda Hanım, burada bir rakip olarak beni mi görüyorsunuz? Hep pası bana atıyorsunuz. Başka uğraşacak kimse bulamıyor musunuz? Yanınızdaki Serkan Bey'e odaklanın lütfen.
0: Seni ben rakip olarak görmüyorum
3: Sevda
0: bile.
3: Sevda abone
5: göremezsin
3: artık.
5: Tabii çünkü o kadar güçlü.
0: Görmüyor. Evet.
3: Seren Hanım.
0: Sen güveniyorsun dünkü puanlarına. Dur kızım. Gelin ata binmiş ya, kısmet demiş.
5: Kesinlikle. Hemfikiriz o konuda ama.
0: Aynen. Ben bugün seni ezeceğim, geçeceğim bile kızım puanlarla.
3: İki siz gelin kaynana değilsiniz ha.
0: Böyle gelin istemem ki.
5: Gelin kaynanaya geçtik yahu, ne oluyoruz? Sevda Hanım fazla üslupsuz davranıyor ve bunu hiç hoş değil. Son derece kırıcı. En ufak şeyi de insanların üstüne atlayacak gibi duruyor. Bu yarışma programı.
0: Benim üslubumda bir şey yoktu ki. Olması gerekeni söyledim ben. Gerçekleri söyleyince mi böyle oldu?
5: Dilim değil, elim çalışıyor. Bakın gitti. Seninkiler nerede?
0: Şimdi gidiyor benimkilerde.
5: Diyecek bak, şimdi diyorsun işte.
0: Kızım sen framboazını yap, bulamadın ya, aşçıyım diye geçiniyorsun ya.
5: Framboazı
0: en iyi aşçı şey benim diye geçiniyorsun.
5: Ben sadece...
0: Ben işteyse bulamadım biliyorum.
5: Framboazı demedim mi hocam?
0: Öyle bir iddiam da yoktu, her şeyi
5: bakın,
0: ben
5: bakın,
0: biliyorum
5: bakın,
0: diye.
5: Bakın dedim mi demedim mi?
0: Börteni niye soktun yanına? Demek ki tam emin olamadın, dedin olur da.
5: Aynısı zaten, kırmızısı zaten börteni, ne fark ediyor?
0: Göreceğiz Seren Hanım, göreceğiz.
1: Sufleler kabaracak. Ve hepsini niye yarım doldurdunuz? Hala ben anlamış değilim bu arada.
5: Hocam ben doldurdum, yarım değil.
0: Şimdi o kadar çıktı.
1: Seninki de yarım, hepinizinki yarım.
5: Yani gelebildiğini doldurdum hepsini.
1: Keşke ikişer tane yapsaydınız. Evet.
5: Ben bunu bilemedim.
1: Puanları hatırlatmamı ister misiniz, puanlarınızı? Serkan.
2: Olur, hatırlat.
1: Serkan 24 puandasın. Adem abi 29 puan. Sevda abla 39 puan. Seren 47 puan. Hepiniz çok büyük hata yaptınız. 3 tane sufle yaptım ve 3'ü de dolu doluydu. Siz 3 tane sufle yaptınız. Hepsi yarım yarım.
0: Şefim benim de sınavım bugün bu fırınla.
1: Sınav mı veriyorsun fırında?
0: Vallahi billahi ya. Arada bir şey kalmadı şefim.
1: Haydi ha gayret.
5: Şefim fırın aşağı düşecek yalnız.
1: Fırını düşüreceksin.
5: Sevda Hanım artık.
0: Şefim olmuyor.
1: Ne olmuyor? Koy bunu... koy. Ya, tamam sen koy onu. Ha. Adem abi senin sufle kabaracak mı? Şişecek mi?
4: Vallahi inşallah şişecek. Kabartma tozunu az koyabildim ama.
1: Seren'in sufreler için ne diyorsun?
4: Seren Hanım bir taktik uyguladı fakat fark edemedim. He.
5: Bakamadı o ara elime.
4: En güzel sufleye en kötü puanı vereceğim bak.
1: Vallahi mı diyorsun?
4: Aynen öyle.
5: O kadar.
1: O puan senin olmasın, dikkat et.
4: Şansı artık benim. Ben çünkü bu işlerin, pasta işleri Seren Hanım'ın usta olduğunu düşünüyorum. Pastayı güzel yapar. Seren Hanım'a bugün puan, bir puan dahi verebilirsem çok üzülürüm. Kahrolurum.
2: Benim iki tane yeti ama doldurayım diye.
1: Vallahi en uyanık sen çıktın bugün, helal olsun.
0: Düşünemedim.
5: Neyi kaçırdık şefim, pardon?
1: Şimdi neyi? Benim vermiş olduğum malzeme ölçüsünden 3 adet sufle çıkıyordu. Siz bütün malzemeyi yoğun yaptınız, kek kıvamında yaptınız ve 3'e yetiştirdiniz. Ben aynı malzemeyle 3 tane dolu dolu sufle yaparken siz aynı malzemeyle 3 tane yarım yarım sufle yaptınız. Sebebi ise sıvı değildi. Kaldırdım gösterdim. Katı yaptığınız için o sufleler kabarmayacak. Bu kadar incecik kek olacak. Bunu dinleyen Serkan Bey uyanıklık yapıp beni dinledi. 2 adet yaptı, dolu dolu yaptı. Bakın bu çok büyük bir etkendi. Orayı atladınız.
2: Şefimizin istediği şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani yapabildiğime eminim. Bugün Sevda abla yalnız hiç karıştırmamış hiçbir şey.
0: Neyi karıştırmış?
2: Tabak çanağı bulmuş.
0: Bırak artık, son gün yani.
2: Yumurtayla bir
0: sorunu
2: kalmamış.
0: Benim evimin mutfağı aldı neredeyse.
1: Vallahi.
0: Evet.
1: Son 10 dakika. Adem abi iyice yedir. Evet. Evet. Bak burada da atık var.
4: Boşaltacağım.
1: Hepsini hızlı. Zamanın kalmadı. Haydi. Bakalım 10.000 TL'yi Sevda abla alıp çatır çatır yiyeceğim dedin.
0: Çatır çatır yiyeceğim şefim.
1: Kimle yiyeceksin? Enişteyle mi?
0: Kocam. Canım aşkım kocam, balım bir tanem.
1: Allah.
0: Dünya tatlısı. Kocamdan olma, benden doğma kızlarım.
5: 10.000 lirayı hak etmediği halde Sevda Hanım alırsa gerçekten çok üzülürüm.
0: Eğer ki ben bugün...

0: kazanırsam Seren biter. Ben o ödülü alacağım. Şefim, ben Boğa burcuyum, ben Arnavut'um. Ben esas kadınım. O parayı alacağım, gideceğim çatır çatır da yiyeceğim. Alacağım abi.
1: Yürü be Sevda abla, arkandayım ama ben kazanacağım.
2: Enjektör, bu sos yeter mi sence?
3: Alacağım şefim.
2: Bir hata olduğunu düşünmüyorsun değil mi?
3: Kesinlikle değil.
1: Seren Hanım pudra şekeri... Seren Hanım pudra şekeri koymadı. Hı. Ya da sonradan koydu arkadaşlar, bilin. Pudra şekeri şekersizse...
3: Bak yanımda olmanın faydalarını görüyor musun? Bak ikimiz de sıfır öndeyiz. Bak hala uğraşıyorlar, gördün mü?
1: Biraz da
3: ama
1: şans.
3: Ama sen hala karşı komşuya destek veriyorsun.
1: Ben kimseye
3: ne
1: destek...
3: Ne varsa kapındaki komşuda var dememişler ben... mi? Kapındaki öndeki tavuğunu beslesen. Ah Adem abi, yaşın 50 olabilir ama benden öğreneceğin çok şey olduğunu düşünüyorum ama yarışmadan sonra öğreteceğim ben sana bunu. Adem Bey'in yakından uzaktan kekle alakası yok. Sadece benden gördüğü taktikleri uyguluyor ki yapması da bence iyi çünkü... Az da olsa ondan daha iyi olduğumu düşündüğüm için benden öğrenince çok şey olduğunu düşünüyorum.
1: Bu yarışmada bütün arkadaşlara öğreteceğim çok şey var. Beni dışarıda tanısalar böyle konuşmazlar.
2: Bak hata istemiyorum. Ondan sonra röportajlarda yok şef bana bir puan verdi. Yok ben bunu hak etmedim falan filan demeyin.
0: Şefim
2: değil
0: biz,
2: mi Seren Hanım?
0: Şefim biz hatasız yapıyoruz. Heh. Seren Hanım resmen böyle yapmadığımız
2: Seren
0: hatalarımızı önümüze
2: demiş ki,
0: koyuyor.
3: Şefim lütfen.
2: Hak etmedim demiş bir puanı.
3: Evet ama şunu da hemfikir olun. Belki söyle. İki, üç olur da bir yani...
2: Bak benim bilemedim. Kabullenemediğim, ben adil olmam lazım.
3: Kesinlikle.
2: Niye biliyor musun? Çiğ yemek, at çöpe. Bak çiğ yemek, yanmış yemek. İçerisinde yenmeyecek malzemenin yemekte oluşu. Evet. Kekik yeniyor. Evet, kekiği aromatik olarak kaynattık. Sap kısmı yenmeyeceğine göre sen istediğin kadar güzel yemek yap. Üstüne dekor olarak da koysaydın kekiği, daha önceki programlara gidersek kekiği üzerinde baharatla pişirip baharatı hala yemeğin üzerinde tutanlara da sıfır vermiştim.
3: Kesinlikle.
2: Bak kesinlikle diyorsunuz.
3: Şöyle.
2: Sonra da bir
3: şefim,
2: puan verdi diyorsunuz.
3: O sosta süzgeçte geçirmesi gereken sos tam tersi oymuş. Ben tam tersi diğerini geçirmişim.
2: Sen ne yapıyorsun?
0: O çöpe atacak şefim.
3: Süzüyorum şefim.
2: Ben süzdüm falan demedim. Ben süzdüm hatırlamıyorum püreyi.
3: Süzgeçten geçirdiğinizi düşünüyorum.
2: Bir daha devam ediyor. Vallahi dün kek mi yedim, rosto köfte mi yedim? İki taraf için de geçerli bu arada. Köfteler dağılmış. Peçeteyle bana, bu peçeteyle yemek sunmayın, kesmeyin. Köfteler dağılmış. Köfte köfte değildi, en güzel köfte dün Adem abinindi. Allah var.
1: Çok teşekkür ederim şefim.
2: Dün en güzel patates püresi... Senin de onu da patates püresine verdin. Salçalı yanmış sos koymuşsun.
3: Evet söyledim.
2: Ya o zaman evet diyorsun ama röportajlarla da sürekli söyleniyorsunuz ona.
3: Ben kesinlikle şefimin bana vermiş olduğu puanı yargılamadım. Sadece diğer yarışmacılardan daha mı kötüydü adına tatlı bir sistemim oldu. Şefime güveniyorum.
1: Benim bir tuz tanecik kadar noksanım vardı. Bir puan kestiniz. Evet. Ben gene çok teşekkür ettim.
2: Dört puan
1: ve
2: verdim.
1: Dört puan verdiniz. Hayır, tuz tanesi kadar eksikten dolayı bir puan kıstığı halde
3: abi, sesimi
1: çıkarmadım.
3: Abi dört puan almışsın daha, ne olsun
1: ama sizin
3: var yani?
1: Dokuz tane kusuru var
2: verdim
1: diye.
2: Unutma. Şimdi Adem
1: dün
2: abi
1: de beş
2: karşı
1: verdim.
2: Dün de beş verdi sana. Sen daha önce kaç verdin?
1: Ben iki kere buna beş verdim.
2: Sen kaç?
1: Seren Hanım'a beş
3: verdim. Ben de beş verdim.
2: Beş şimdi verdim.
1: Bana hiç beş vermedin.
3: Ama ben içimden gelerek verdim öyle ona.
2: Sufle için bakalım ne durumda?
1: Bence Seren Hanım oynuyor. Şefim bu arada size de oynuyor.
2: Kim? Bana kim soruyor?
1: Seren Hanım oynuyor çünkü
3: şefim
1: puan versin diye gözünüzün içine bakıyor.
3: Tabii ki de bakacağım.
1: Şu anda oynuyor. Dört gün oynadı. Bugün beşinci gün.
3: Yine
1: bugün de oynuyor.
3: Çünkü bu bir yarışma
1: şampiyon,
3: programı.
1: Yarışma
3: Adem Bey.
1: Birinci olabilmek için bileğinin hakkıyla geleceksin.
3: Kesinlikle ben onun için uğraşıyorum.
1: Bileğinin
3: ama
1: hakkıyla gelmek için ondan bundan torpil beklemeyeceksin.
3: Kesinlikle hayır.
2: Son gün niye böyle birbirinize böyle
3: bilmiyorum
2: bir çatışmaya girdiniz?
3: Bilmiyorum. Sıkıntı da o. Bunlar bunlar değil mi? Özür diliyorum tabii ki. Abilerim, ablalarımsınız.
0: Ne ablası ya? Aynı yaştayız sayılır ne yani? Şurada 3-5 sene büyüküm senden. Ya sen sussana.
4: Ama göz abla görüyor yani, o kadar
3: ya,
4: da değil.
3: Üstümüzü bozmuyorum öncelikle.
0: Abla.
3: Sevda Hanım'a yarışırken... Ablacığım da hitap ederken ona tabii ki de saygısızlık yapmamak adına söyledim ama direkt kalkıp bana aramızda kaç yaş, şurada 2-3, kendisi 55 yaşında, ben daha 40 yaşındayım.

0: Niye bozuldu anlamış değilim.
1: Ne 55'i ya? Kendisini gördü herhalde bende. Ben daha 49'um, 50'ye yeni gireceğim.
0: Adem Bey bana karşı gerçekten çok naif, çok beyefendi bir adam. Hala benim düşüncem hiç değişmedi, hala öyleyim. Serkan kardeşim de belki Sevda'nla biz bayan olduğumuz için rakip olabiliriz. O bana konuşabilir, ben ona konuşabilirim ama Adem abi ne oldu da bu yanılgı? Nereden o dönüşü yaptı?
2: Niye
0: hala
2: oldu
0: çözmüş
2: abi?
0: Değil.
2: Ben,
0: gidiyorum, geliyorum. Adem abi sorun mu var? Nedir, ne değildir? Cep almış durumda.
2: Niye
0: canı sağ olsun.
2: Aldınız?
0: Ben onu hala aynı durumda,
2: şimdi,
0: aynı gözle.
2: Şimdi ben 4 gün takip ettim. Dışarıda konuşmak yasak. Yarışmacılar arasında muhabbet, sohbet yasak. Fakat Serena Hanım sürekli yanımızda, sürekli. Bu yarışma içindeki Seren Hanım yok. Dışarıdaki Seren Hanım canavar. Yarışma içinde sessiz sakin, kimseye bulaşmıyor. Yakalarsa puan versin. Ve yemeğine odaklanıp o ince noktayı bilip kendine ona göre puan veriyor.
3: Kesinlikle.
1: Sevda abla.
0: Ve alkışlıyorum.
1: Adem abime katılıyorum. Seren hem de 5 gün ne oynadı? Ekranlara da oynadı, yarışma arkadaşlara da oynadı. Ama bugün herkes gerçeği gördü.
0: Ben program önünde nasılsam, kamera arkasında da inanın böyleyim. Hiçbir şekilde insanın karakteri bir gün, iki gün içinde zaten değişmez. Ama onlar anlamadılar, üzgünüm.
1: Biz yemeğe başladığımız zaman şefim, emin olun ki taktik... Asla. Ben öyle bir kaptırıyorum ki kendimi. Üstelik fark ediyorsun ya, yumurtayı unutuyorum. Şefim ben kalkıp taktik yapsam emin olun ki yemeği daha güzel.
0: Sevda,
1: onlar da tutturamazsam şefim isteyse sizden puan alma peşine koşarım. Ama ben gerçekten bu tezgah arkasına geçtiğim zaman yarışmayı unutuyorum. Dalıyorum sofraya yemeğe.
2: Evet, onun farkındayım.
1: Ondan sonra üstelik inanın ki gerçekten yapmadığım şeyleri bile yapayım. Alıyorum o bezi oraya getiriyorum, bunu yapıyorum, şunu yapıyorum. Ben 30 yıllık ev hanımıyım şefim. Ne kadar hijyensiz çalışabilirim.
2: Estağfurullah.
1: 3 çocuk büyütmüşüm ve bir dünya misafir ağırlamış bir insanım. Ama buradaki format heyecandan, telaştan, sonra sizden çekiniyoruz çünkü o kadar güzel sunuyorsunuz.
2: Efendim, çekiniyorsunuz ya.
1: Şefim.
2: Son bir dakika. Fırından çıkması lazım, son bir dakika. Son 40 saniye. Son 40 saniye. Sayacağım az sonra geriye, hızlı.

0: 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri. Kaldır. Bırakalım.
1: Bugün suflenin en iyisini ben yaptım. Gayet güzel oldu ve bugün şeften de arkadaşlarımla puanların hepsini ben alacağım.
2: 10 bin lirayı kesinlikle kendim kazanmak istiyorum. Kendim hariç arkadaşlardan biri alırsa çok üzülürüm. Çünkü bu 10 bin lirayı ben hak ediyorum. Onların hak ettiğini düşünmüyorum. Emeğimle bir haftadır canla başla mücadele ediyorum.
0: Şimdi hemen çok kısaca sadece bir hareket yapacağım. Hanginizinki olmuş? Hanginizinki olmamış yedeklerden göreceğim. Bu kek olmuş. Bir saniye. Bu pişmemiş. Değerlendireceğim. Hayır, hayır. Atayım. Ama bunu yapmamız lazım.
1: Atayım dedim hani.
0: Bir saniye anacığım, anacığım bir saniye. Ha, bırak, kekin. Dokunma. Diğeri nerede? Diğerini getir bunu. Çok hızlı, çok hızlı. Çok, çok, çok, çok, çok.
3: Serkan, düşüreceğin eldiven al.
0: Getir, koy. Bu da kek olmuş. Evet, keklerimiz çıktı. 4 tane kek. Hepsi kek yaptı. Bakalım sufleyi şimdi tadarken tadı değişik olabilir. Şimdi tadım zamanı, sufle tatmaya gidiyoruz. Benim yemeğim. Hazırsak artık sufleleri gömmeye başlayalım.
3: Ben şu anda birinciyi belirlemeye oturdum.
2: Ay şefim, çok kötü bir durum. Ve çarpıntım da başladı.
0: Puanınız?
1: Burada geberdim ben heyecanı. Puanınız, puanınız, puanınız. Ay bismillahirrahmanirrahim.
2: Beynim şu anda durdu.
1: Adem abinin tabağı.
0: Küçük mü büyük mü?
1: Küçüğü de anlamıyorum zaten, büyüğü de anlamıyorum.
4: Bu tabak Seren Hanım'ın tabağı.
1: Yok. Ben sana vermiştim. Ben de 10 puan.
2: Şaka mı?
3: Şaka değil, oyun.
1: Herkese vereceğim bu. Benim
0: yemeğim. Geldik 10.000 TL'nin sahibine. Acaba bu elimdeki çeki bugün kim alacak? Serkan mı, Sevda mı, Seren mi, Adem mi? Tadım zamanına geçelim mi? Heyecan var mı?
3: Çok.
1: Çok, çok şefim. Çok.
0: Değil mi? Çok yoruldunuz.
1: Bundan fazla heyecanlıyız.
0: Sen o parayı çatır çatır nasıl yiyeceksin, çok merak ediyorum bunu.
1: O zaman heyecanım geçer.
0: Geçer mi? E o zaman heyecan başlasın diyoruz. Şimdi tadım zamanı. Benim yemeğim. Ben sabahları bunu böyle ekmeğin üzerine sürerim.
3: Zaten ben çikolata yapmak istemişim.
0: Serkan sen de. Frambuazı göremedim ben burada mı? Akışkan, üstü kek. Ben bunu yerim.
1: Frambuaz bol.
0: Ah be Sevda abla. Bu haftanın şampiyonu... Benim yemeğim. Ve tadıma başlamadan önce isterseniz bir puanları hatırlatmak istedim. 24 puanda Serkan var. 29 puanda Adem abi var. 39 puanla Sevda Hanım var. Ve 47 puanla 4 günün lideri Seren var. Hazırsak Seren, ilk senle başlamak istiyorum. Lütfen buyur. Buyurun. Gözlüğümüzü takalım. Hazır hissediyor musunuz kendinizi?
2: Çok heyecanlıyım.
0: Hazırsak tadım başlasın.

0: Açalım. İyi düşünüp iyi karar vermeniz lazım. Evet. Gelsin yorumlar.
1: Bu pişmemiş bir kere. Yani kesinlikle hamur kokuyor şefim bu. Yani bu benim de olsa. Bilmiyorum, benim mi acaba?
0: Sizce kimin olabilir?
1: Hiçbir fikrim yok. Hepsi aynı görünüyordu. Aynı yaptık. Bir stajyeri uygulayamıyorum şu anda. Lix'e atmayayım. Atmak istemiyorum. Belki benim puanım. Benim tabağım ama...
0: Unutmayın ben, ki sıfırla on arasında
1: siz puan. Siz de söylemiştiniz. Benim tabağım çok piştiği için bu benim olamaz. Oradan yakalayayım. Sıfır puan bu.

0: Açalım.
1: Bu tatlı... frambuazı çok fazla olmuş gibi geldi bana ama... Pişmiş. Benimkine benziyor. Çünkü sizin orada bir detayınızı yakaladım. Çok evet. Pişmiş kek dediniz.
0: Evet.
1: Ama deminkiyle de karşılaştırsam öbürü hiç pişmemiş, un kokuyor. Bilemiyorum gerçekten. Benim tabağım olursa da ben sıfır verirsen de çok üzülürüm ama...
0: Sıfırdan ona kadar puan veriyorsunuz biliyorsunuz.
1: İşte 10. Ya benim tabağımsa? Çok piştiğinden yola çıkarsam bu benim tabağım kesinlikle. Gerçekten düşünemiyorum. Beynim şu anda durdu. Ve çarpıntım da başladı.
0: Sakin. Nefes alın. Ve artık puanlama zamanı.
1: Çünkü bu son yarışmamız. Ben her şekilde riski alıyorum. Kiminse bu. On puan veriyorum ben bu tabağa.